Kurtuluş iade sürecini bozmak için her yolu denedi. Ancak Türkiye'nin başarılı girişimleriyle iade edildi. Alihan Kuriş operasyon öncesi kendi evinde cep telefonunu bıraktı, başka bir adrese geçti. Aranan ikinci evde saklandığı özel bölmede yakalandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında bazı belgelerin imha edilmeye çalışıldığı da ortaya çıktı. İstanbul Ümraniye'deki adresteki aramada parçalanarak yok edilmek istenen çok sayıda evrak ele geçirildi. Ayrıca incelemelerde Kuriş ailesinin üzerinde 191 adet gayrimenkul olduğu tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki yeni atamalar açıklandı. Kuvvet komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. İlk kadın generallerden Armağan Özel, Kara Havacılık Daire Başkanı, Özlem Karapınar Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Tuğ Generalliğe yükselen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ise Merzifon 5. Anajet Üst Komutanlığı'na atandı. Üniversiteye dönüş düzenlemesini bekleyenler için ayrıntılar belli oluyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, yaklaşık 500 bin kişinin başvurabileceğini açıkladı. Daha önce benzer düzenlemelerden yararlananlar da kapsamda olacak, kapatılan bölümler için eşdeğer programlara geçiş imkanı da sağlanacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Ankara ve İzmir'de okul servisi ücretleri belirlendi. Yeni tarifeyle Ankara'da en kısa mesafe için yıllık ücret 27.332 lira, İzmir'de ise aylık en kısa mesafe ücreti 3.654 lira oldu. Giresun'da Keşap ilçesi Karabulduk beldesinde sele kapılan dayı ile yeğenini arama çalışmaları sürüyor. Ekipler su altında ve çevresinde kayıp iki kişiye ait bir iz bulabilmek için uğraşıyor. İran 3 pilotunun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu duyurdu. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden devreye girmesini istedi. Ukrayna, Rusya'nın üretimle enerji tesislerini hedef aldı. Akaryakıt krizi yeniden baş gösterdi. Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli kentlerine yönelik saldırılarında 2 kişi öldü. Ayrıca Moskova son operasyonlarında 19 yerleşim yerini ele geçirdiğini duyurdu. Sayın dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1, Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1, Tümosan Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Korendon Alanyaspor 1.

0: hava durumu.
1: Yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu hariç, Orta ve Doğu Karadeniz, Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Giresun hariç, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Kartal Yuvası 1. Bölüm. Yazan Osman Çeviksoy, yöneten İsmet Hürmüzlü, yapımcı İsmet Keten, efektör Nebi Tam Yüksel, teknik yapım Ali Ersoy, müzik Ümit Bekizağ. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Bekir Baykal Saran, Güllü Refika Özbayar, Zeliş Ayşe Başar, Karabey Mümtaz Sevinç, Fikret Ünsal Ünlü, Ayşe Oytun Yücel.

0: Kara Bey kalkmadı mı?
1: Henüz erkendir Bekir Ağa.
0: Erken olur mu kadın? Sabah ezanı okunalı ne kadar oldu?
1: Öfkelenme, uyandırır.
0: Öfkelenmeymiş. Askerliğini yaptı döndü, hala sabah ezanıyla uyanmasını öğrenemedi.
1: Elbet o da öğrenir.
0: Akşam söylemiştim, bir daha hatırlat. Tarlaya ekmeğe aşağı yaylıdan başlasın. Sonra çayır özne insin. Yemeğini ben iletirim.
1: Zaten o aşağı yaylayı ekinciye kadar sen varırsın.
0: Daha erken varırım. Namaza geç kalacağım. Ceketim nerede?
2: Ceketim bende baba, tutayım.
0: Tut gelinim, tut. Sağ ol. Sen de börek mi çörek mi ne yapacaksan elini çabuk tut. Kuşluk vaktinden önce ben de tarlaya varmalıyım. Kara Bey'i uyandırmayı unutmayın. Döndüğümde tarlaya varmış olmalı.
2: Babam gençliğinde böyle miydi ana?
1: Nasıl yani?
2: İşte öyle, sinirli, tez canlı, her şeye karışan, birden parlayıveren, birden sönen.
1: Aşağı yukarı böyleydi. Çabuk sinirlenir ama belli etmezdi. Rahmetli kayınpederimin yanında sinirlendiğini belli etmek haddine mi düşmüş?
2: O da mı sinirliydi?
1: Hem de nasıl, tepesi attı mı gözü hiçbir şey görmezdi.
2: Desene, babam babasına çekmiş. Kara Bey'i unuttuk ana.
1: Unutmadım aklımda. Biraz uyuyuversin. Akşamlara kadar motorun üstünde canı çıkıyor yavrumun.
2: Ana.
1: Söyle gelinim.
2: Ne düşündüm biliyor musun? Kara Bey'in Hıdırların Şerife'ye sevdalı olduğunu bilmeyen yok. Pınar'da, yunaklıkta, tarlada, bahçede hep kaynım Kara Bey ile Şerife konuşuluyor. Herkesin dilinde ikisi.
1: Konuşulsun. Elin ağzı torba değil ki büzesin.
2: Diyorum ki biz bu işi fazla uzatmasak, dilin kemiği yok, İşimizi bozacaklarından korkuyorum.
1: Ne diyorlarmış?
2: Şerife ben bu köye gelin olmam diyesiymiş, şehir isteyesiymiş. Tövbe yalan. Kara Bey'e nasıl sevdalı olduğunu ben biliyorum. Biz bu işi fazla uzatmayalım derim.
1: İyi dersin, uzatmayalım da. Pek iş güç vakti.
2: Olsun. Bugün gidip bazılarını yoklayalım.
1: Kara Bey mi sıkıştırıyor yoksa?
2: Kara Bey'in sıkıştırdığı yok. Arada bir gittiniz mi yenge diye soruyor o kadar. Ben dedikodulardan korkmaya başladım.
1: Doğru. Bazılarını ben de işitiyorum. Abilerinden biri Almanya'ya kaçtı, biri şehre göçtü. Köyde kölelik Kara Bey'e düştü. Ben köle karısı olman diyesiymiş.
2: Yalan anam, vallahi yalan. Balcılar çıkarıyor bu lafları, dilleri kopsun.
1: Sus, balcılardan söz etme. Onların günahını dağlar taşımaz.
2: Onlar anam, adım gibi biliyorum onlar. Hani mahkemeyi kazandık, zaten bizim olan tarlaları bahçeyi ellerinden aldık ya, hazmedemediler. Bize ne kötülük yapacaklarını bilemiyorlar. Bir yandan tehditler savururken bir yandan da hayır işimizi bozmaya çalışıyorlar.
1: Onlar belalı kızım, onlardan her şey umulur. Belki de doğrudur söyledikleri.
2: Doğru tabii. Nereden buldularsa oğlunun telefon numarasını bulmuşlar. Ta Almanya'ya telefon açıyorlarmış. Abdullah emminizin akıbetini unutmayın deyip kapatıyorlarmış.
1: Abdullah kaynımı dağda kaçakçılar değil de onlar mı vurmuş yani?
2: Bu laf öyle demeye geliyor tabii. Akıllarınca gözdağı veriyorlar. Siz de Abdullah emminiz gibi kim vurduya gidebilirsiniz demek istiyorlar.
1: Kazdıkları kuyuya kendileri düşer inşallah.
2: Oğlum, kılınıza dokunamazlar. Yine de Kara Bey'e söyle, tedbirli olsun, silahsız dışarı çıkmasın diye yazmış.
1: Kara Bey'e söyledin mi?
2: Söylemez olur muyum, söyledim.
1: Ne dedi?
2: Aldırmaz Eliş yenge, onların sülalesi toplansa üzerime gelemezler dedi.
1: Benim yiğit yavrum, bunca iş güçle birlikte balcıların da...

0: Davası da ona kaldı. Bu dava kıyamete kadar sürer gelinim.
1: Sürer anne.
0: Çok şükür iki büyüğü köyden çıkardık. Karabeyi de çıkarsaydık rahatlayacaktım. Bu köyün bir karış toprağında gözüm kalmadı.
1: Niye öyle diyorsun ana?
0: Karabeyime bir kötülük yaparlar diye aklım çıkıyor gelinim. Analık kolay mı? Çoktandır göçelim Çorum'a diyorum adama. Söz dinletemiyorum ki.
1: Ana, Karabey'i unuttuk.
0: Unuttuk ya. İyi ki hatırlattın. Ben hemen uyandırayım. Sonra da bahçeyi sulamaya giderim. Madem istiyorsun, döndükten sonra şerifelere gideriz.

0: Daha fazla dayanamadım baba. Çayır özündeki tarlayı yarım bırakıp eve geldim.
1: Canın sağ olsun oğlum.
0: Baba, kızmadın mı?
1: Niçin kızayım oğlum? Ekmeğini götüremedik. Tohum saçmaya varamadık. Aç, susuz, yardımsız ancak bu kadar çalışılır.
0: Sahi baba, niye gelemedin? İçtiyse ekmeğimi getirseydin. Tarlayı sürmeden dönmezdim.
1: Gelemedik dedim ya.
0: Bir şey mi oldu yoksa?
1: Yok bir şey yok. Sen içeri gir, karnını doyur, dinlen. Ben biraz kapının önünde oturacağım.
0: Peki. Hayret. Eve erken dönüşüme kızmadı, surat etmedi. Babamın bu kadar anlayışlı, yumuşak oluşu ayrı alamet değil. Yeğenlerim de motorun sesini duyunca koşmadılar.
2: Seliş yenge! Seliş yenge! Bu evde bir şeyler olmuş.
3: Ne olmuş?
2: Bilmem. Herkes bir tuhaf. Babam erken dönüşüme kızmadı. Yeğenlerim motorun sesine koşmadı. Sen bile gözlerini kaçırıyorsun benden. Allah aşkına söyle, ne oldu?
3: Yok bir şey.
2: Anlaşıldı. Sen de söylemeyeceksin. Anam nerede?
3: Odasında yatıyor.
2: Yatıyor mu? Ne dedin? Niye? Hasta mı yoksa?
3: Yanına var, kendisi anlatır.
2: Ana! Ana, ne oldu? Neyin var?
4: Hiç yavrum.
2: Nasıl hiç? Rengin sapsarı. Gözlerin kızarmış. Yorganı boğazına kadar çektiğin halde tir tir titriyorsun. Ana, ana ne oldu sana?
4: Kolum. İşte bak. Kolum kırıldı oğlum.
2: Allah Allah. Yani nasıl oldu? Düştün mü?
4: Düşmedim yavrum. Baban yaptı.
2: Nasıl? Baban mı kırdı? Nasıl? Neden?
4: Avludaydık. Konuşuyorduk. Bilmiyorum ki ne dedi. Birden alevleniverdi. Elinde kürek vardı. Vurunca kırdı kolumu. Hemen pişman olduk. Götürdü Taşpınar'daki sağlık ocağına sardırdı. Ama neye yarar?
2: Ana, ana gerçekten çok sabırlısın.
4: Sabretmeyeyim de ne yapayım yavrum?
2: Hiçbir şey yapamıyorsan küs, konuşma. Hiç değilse 3 gün surat et. Ama yapamazsın ki, duramazsın ki. Şimdi içeri girse hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya başlarsın. Tek kolunla hizmetine koşarsın. Yazık değil mi ah anam sana, yazık değil mi?
4: Kadına itaat yakışır oğlum.
2: Ama bu kadarı da değil ana. Hadi gençlikte çektin, artık yetmeli ana. Kürekle kadın dövmek de ne demek oluyor ya? Babamla konuşacağım.
4: Sakın ha. Bu konuyu hiç açma. Bunca yıldır ekmeğini yedim. Ocağında ısındım. Huyu böyle, babandır. Karşısına geçip de laf söyleme. Sana düşmez. Ayıptır yavrum.
5: Karabey. Karabey, yemeğin hazır, gel.
4: Hadi yavrum, git de yemeğini ye. Sabahtan beri aç susuz çalıştın, yoruldun. Karnını doyurduktan sonra yat bir güzel dinlen. Babana kafana takma. Ne yapalım? Huyu böyle. Yürü yavrum.

0: Kara Bey yarın ekin ekmeye gidemeyecek.
1: Ne yarını kadın? Akşamdan beri aralıksız yağıyor. Yağmur ciğerine işlemiştir toprağın. Birkaç gün ekin ekilmez.
0: Peki ne yapacağız?
1: Çaresiz bekleyeceğiz. Toprak tavunu aldıktan sonra ekeceğiz.
0: Tarlayı toprağa düşündüğüm yok. Kara Bey'i ne yapacağız diyorum. Nasıl oyalayacağız? Birisi çıkar da boş boğazlık ederse...
1: Bunu ben de düşündüm. Yarın bir bahaneyle şehrimi göndersin.

0: Bilmiyorum. Olanları ondan saklamanın bir yolunu mutlaka bulmalıyız. Kolumu kimin kırdığını öğrenirse başı belaya girer.
1: Haklısın. Şimdi uyuyalım. Bakalım sabah ola hayrola.
0: Uyuyamıyorum.
1: Ha, çok mu sancıyor kolun?
0: Sancıya aldırdığım yok. İçim sıkılıyor, içim. İçimde kötü bir şeyler olacakmış gibi bir his var.
1: Uyu artık, uyu. Sabah Karabey seni ayakta görmeli.
0: Yağmur diyorum. Yağmur yağmasaydı. Karabey sabahları erkenden işe gidecek, akşamları geç dönecek. Kolumu kıranı belki de hiç öğrenemeyecekti.

0: Fikret! Ya yağmur yağmasa görüşeceğimiz yok. Askerlik yaparken daha çok görüşüyorduk.
1: Öyle. Bu hava da iş güç yapamayınca senin gibi ben de kendimi kahveye attım. Güllü teyzem nasıl?
0: Zararı yok.
1: Selim abi, bize iki çay. Karabey, olanları duyunca çok üzüldüm. Ne vicdansız adammış ya.
0: Ne diyorsun Fikret? Kim vicdansız adam?
1: Kim olacak? Bağcıların Hikmet.
0: O niye?
1: Niyesi var mı ya? Güllü teyzem Hikmet'in anası yaşında. O yaştaki kadına el kalkar mı? Küreye vurunca kırmış kolunu. Vicdansız değil de ne?
0: Demek öyle. Evde bana oyun oynadılar. Anamın kolunu babam değil, balcıların Hikmet kurmuş. Vay balca. Ben sana sormaz mıyım?
2: Evet. Ya bizim acelemiz yok Fikret. Gün gelir biz de onların kolunu kırarız. Bana müsaade artık.
1: Dur ya, daha çayımızı bile içmedik. Otur konuşalım biraz.
2: Sağ ol, işim var. Hadi eyvallah.
1: İyi, güle güle. Allah Allah. Yoksa anasının kürekte dövüldüğünden haberi yok muydu bunun?

0: Ses artarmaya ana, özümüzü almaya.
1: Oğlum delirdin mi sen?
0: Aklım başımda ana. Balcılardan birini devirmeden bu köyde bize rahat yok. Kol kırmak nasıl olurmuş göstereceğim onu.
2: Karabey, Karabey kardeşim, beni ve yeğenlerini düşün. Abim bizi sana emanet edip de gitmedi mi? Sana bir şey olursa biz ne yaparız?
1: Oğlum şeytana uyma.
0: Şımardılar ana. Emmemin hesabını sormadık ya. Uymadık ya. Şımardılar. Kol kırmaya başladılar.
1: Kırıversinler oğlum. Allah cezalarını verir. Sen bulaşma.
0: Senin bildiğin gibi değil ana. Onlara anladıkları dilden konuşmak gerek. Baba. Baba. Baba çekil kapıdan.
3: Bana bak. Adam vurmaya böyle mi gidilir? Onlar emmini böyle mi vurdular? Yiğit sen aklın varsa onlar gibi yap. Hileyle devir bir ikisine. Kim vurduya gitsinler? Onlar böyle yapmadılar mı ha? En fazla yatan 3 ay yattı içeride. Sonra delil yokluğundan beraat. Emmin toprak oldu gitti. Onlar ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar. Ama, dön geri.
0: Ama baba...
3: Babası babası yok. Herkesin gözü önünde ev basılmaz.
0: Evet. Galiba haklısın baba.
1: Odasına girdi. Çok şükür şimdilik belayı savdık.
2: Kahvede fena doldurmuşlar.
3: Neyse neyse. Ben olayım olmayayım kapısından gözünüzü ayırmayın siz.
2: Öfkesi geçmişe benzer radyoyu açtığına göre.
1: Benim oğullarım babaları gibidir. Birden bulanır birden durulurlar.

0: Karabey hala odasında mı?
1: Odasında.
0: Ya, ne yapıyor bu vakte kadar?
2: Uyuyor herhal.
0: Bu kadar uyku mu olur kadın? İçeri girdiğinde öyle olmamıştı. İkindiyi geçti çıkmadı. Gündüz uykusu bu kadar sürer mi?
1: Öğle yemeğine de çıkmadı.
2: Ama çıkmazsa çıkmasın. Demek ki canı yemek istemedi. Akşama yer ne yapalım? Allah'tan söz dinledi de girdi içeri. Ya hepimizi tepeleyip varsaydı balcıların üstüne? Ölse dert, öldürse dert.
1: Aman Allah korusun ana.
2: Ya şu derdi tasası bitmeyen köyden Karabey'imi de bir kurtarsaydık, gözlerim açık gitmezdi.
0: Kurtaracağız güllü kadın, merak etme.
2: Ne zaman?
0: Düşündüm, kararımı verdim. Çorum'a göçeceğiz. Çok şükür evimiz barkımız var. Yarın ne lazımsa yükleriz traktöre, çeker gideriz. Zaten büyük oğlan gönül koyup duruyordu. Ben Alaman kahrı çekerek şehre apartman yaptırdım, siz hala köyde sürünüyorsunuz diyordu.
2: Hay Allah razı olsun Bekir ağam. Gidelim tabii. Köyde kaldıkça er geç Karabey'imin başı belaya girecek. Göçelim, kurtaralım yavrumuzu.
0: Dairenin birine Zeliş gelinimi, torunları yerleştiririz. Birine de Karabey'le biz yerleşiriz. Bize düğün. Çorum'a göçtük mü kim olsa kızını verir oğluma.
1: Kız hazır baba.
0: Hayrola gelinim, bir bildiğin mi var?
1: Var elbette.
0: Kimmiş?
1: Hıdırların Şerife.
0: Şerife mi? Şerife demek. Şerife iyi kız. Verirlerse hemen alırım.
2: İsmail Karabey'e de bir iş bulursa.
1: Ne işi ana? Karabey'in işi de hazır sayılır. Abisinin söylediklerini unuttun mu? Evin altı kocaman bir dükkan. Karabey için oraya şehirdeki büyük bakkallardan açılacak.
2: Karabey'i çalıştırabilir mi?
1: Niçin çalıştırmaz? Hesap kitap işlerinden anlar Karabey. Dükkan kirası da vermeyeceğiz. Ne kazanırsa Allah bereket versin. Gül gibi geçinir gideriz.
0: Dur, unutturdunuz bana. Ayşe! Ayşe kızım, emmini çağır hele.
3: Peki dede.
2: Karabey'i hemen mi göndereceksin?
0: Hemen.
2: Niye?
0: Niyesi var mı? Önden gidip İsmail abisine geleceğimizi haber versin. Onlar da tedbir alsınlar.
3: Emmim ses vermiyor dedi.
0: Uyuyor mu?
3: Bilmem, kapısı sürgülü.
0: Vurmadın mı kapıya?
3: Vurdum, ses vermiyor.
0: Radyo?
3: Radyo açık.
2: Uykusu derin ya, duyuramadı çocuk.
0: Bunca saat uyku mu olur kadın? Gelin, gelin bir de biz bakalım şuna.
2: Karabey! Karabey yavrum, gel yemeğini ye, şehre gideceksin.
0: Sen çekil oradan, ben sesleneyim. Karabey! Karabey kalk oğlum! Karabey! Karabey ölü müsün oğlum, açsana kapıyı.
2: Başına bir şey gelmiş olmasın?
0: Ne gelecekmiş?
2: Ay ne bileyim, şeytana uyup öfkeyle kendine bir şey yapmış olmasın?
0: Ağzına hayra aç kalın. Karabey! Karabey!
2: Ses yok.
0: Geliş.
4: Buyur baba.
0: Bana baltayı getir.
4: Baltayı?
0: Evet, baltayı, çabuk ol.
2: Baltayı ne yapacaksın?
0: Yiyecek diyelim herhalde. Görmüyor musun ne kapı açılıyor ve içeriden ses geliyor. Kapıyı kıracağım.

0: Yıldızlar Altında.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz size. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Ferah Feza ve Mahur makamında eserler hazırladım sizler için. Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Tamburi Cemil Bey'in Ferah Feza Peşrevi'nin bir bölümünün ardından yine Ankara Radyosu ses sanatçılarından Muhalif

Film İsmail Hakkı Bey'in Ferah Feza eserini dinleyeceğiz. Eserin güftesi Rıza Savaşkan'a ait. Ateşi aşkınla cana dil kebap olmaktadır. Hemen arkasından yine Ankara Radyosu ses sanatçılarından bu kez Rakım Elkutlu'nun Ferah Feza şarkısını dinleyeceğiz. Güfte Müftü Akif Salı'ya ait. Ey gözleri ahu, senin aşkınla harabım.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Ferah Fezza makamında beste formundaki eserini Melihat Gülses'ten dinliyoruz şimdi. Çağlayan cu-i sirişkle çeşmi pür hunum mudur? İnleyen şepte seher bu kalbi mahzunum mudur? Haki payinden beni mahrumu mehcur eyleyen kesreti aşkım mı bilmem talih dünum mudur?

Yine muallim İsmail Hakkı Bey'in, yine Ferah Feza makamındaki, bu kez bir ağır semaiyini dinleyeceğiz Çağlar Fidan'ın yorumundan. Dil ateş, dide ateş, sine ateş, ruh-i yar ateş, gül ateş, bülbül ateş, gülşen ateş, cu-i bar ateş. Reha bulmak ne mümkün suzişi dilden ben uşşaka. Firak ateş, visal ateş, kazai intizar ateş.

Güftesini hanende Zahide Hanım'ın yazdığı Lemi Atlı'nın Ferah Feza şarkısını Ela Altın'dan dinliyoruz. Lerzan ediyor ruhumu çeşmindeki efsun, çeksin beni nuru emelin, haşre götürsün. Gönlüm gibi aşkın da nigahında sürünsün, çeksin beni nuru emelin, haşre götürsün.

Sıradaki Ferah Feza eserimiz yine Limi Atlı'nın bir bestesi. Güfte Necdet Rüştü Efe'ye ait bu kez ve Necmi Rıza Hızkan'dan dinliyoruz. Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde, bir gözleri ahu ki tamam 18'inde. Anmıştı gönül aşkını yıllarca izinde, bir gözleri ahu ki tamam 18'inde.

Faruk Salgar'ı Muallim İsmail Hakkı Bey'in Ferah Feza şarkısında dinleyeceğiz şimdi. Gayetle dilber bir şivekare, meyletti gönlüm ahu nigare. Terk etmek olmaz olsa cefacu, meyletti gönlüm ahu nigare.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hüseyini makamında eserlerle sürüyor. Hasan Esin'in klasik kemençe ile yapacağı Hüseyini taksimin ardından güftesini Fazıl Ahmet Aykaç'ın yazdığı Bimenşe'nin Hüseyini şarkısını Filiz Şaturoğlu'ndan dinleyeceğiz. Durmadan aylar geçer, yıllar geçer, gelmez sesin. Hasretin gönlümde, lakin kim bilir sen neredesin? Sızlayan kalbim benim, ister misin, her demdesin. Hasretin gönlümde, lakin kim bilir sen neredesin?

Güftesini Nedim Harmankaya'nın yazdığı İsmail Safa Olcay'ın Hüseyin'i şarkısını Erol Armutlu'dan dinliyoruz. Rüya gibi bir gün süzülüp gönlüme aktın. Gittin gülerek sen beni gurbette bıraktın. Bilmem ki neden hep bana eller gibi baktın. Gittin gülerek sen beni gurbette bıraktın.

Hafız Mehmet Eşref Efendi'nin Hüseyini makamındaki şarkısını Neriman Kutlugün'ün yorumundan dinleyeceğiz hep birlikte. Dil rübasın sevdiğim, yoktur nazirin bir ya. Doldu gönlüm lemai aşkınla oldu neşezar. Nergis-i mestanına canlar dayanmaz ey şeha. Sensin ey ümidi aşkım, derdime ancak reha.

Sıradaki Hüseyini şarkımız Saadet'in Kaynağan bir eseri. Erol Bingöl'den dinliyoruz. Hasret kavuşturan geliyor, haber ulaştıran geliyor. Ağam gitti gurbet eline, selam ulaştıran geliyor.

Müzeyyen Senar'dan Hüseyini makamında bir türkü dinleyeceğiz şimdi. Eski, hışırtılı bir plak kaydı, ancak hem saz eşliği hem de ses icrası açısından eşsiz bir kayıt. Benim yârim pencereden bakıyor da çok canlar yakıyor. Vuruldum da al kanlarım akıyor. Hey ağlar, ben bu yâre vuruldum. Vuruldum da dilden dile duyuldum.

gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna böylece ulaşmış olduk. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyomuzdan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Son eserimizi İbrahim Suat Erbay'dan dinliyoruz. Hüseyin'i makamında bir Rumeli türküsü. Çıkayım gideyim Urumeli'ne, arzuhal vereyim beyler beyine. Kimleri sarayım senin yerine? Gizli sevdalarımız aşikar oldu. Bize bu ayrılık Mevla'dan oldu. Hoşçakalınız.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle bir ömür başlıyor. Soulful Jazz grubu yıllarca Perry Como, Elvis Presley, Shirley Bassey gibi harika şarkıcılardan dinlediğimiz bir şarkı olan And I Love You So adlı şarkıyı öyle güzel icra etmişler ki gelin hiç vakit kaybetmeden plağa döndürelim. Ve seni öyle seviyorum ki And I Love You So.

And I Love You So. Ve Seni Öyle Seviyorum Ki, Soulful Jazz grubundan dinledik bu harika şarkıyı. Şimdi Ürdünlü piyanist Zade Dirani, Musician of the Nile adlı, Gecenin Müzisyeni adını verdiği bestesinde piyanosunu dile getiriyor.

Zade Diran'ın tuşelerinden süzülen bir melodiyi keyifle dinledik. Musician of the Night. Şimdi DM söylüyor. Por qué? Yani neden diyor şarkıda.

Neden, niçin diyordu diyen diyen söylediği şarkısında. Por qué? Şimdi Ömür Göksel söz ve müziği kendisine ait bir şarkısını ilk defa siz dinleyicileriyle paylaşıyor. Senin yüzünden.

Sen olmasaydın çiçekler açmaz, belki güneş bile doğmazdı. Sen olmasaydın

Ömür Göksel söylüyordu yepyeni bir şarkısını, Senin Yüzünden. Şimdi Ömür Göksel yine ilk defa sizlerle yepyeni bir başka eserini siz sevenlerine söylüyor. Sonbahar.

anlatıyor sana aşkımı. Yapraklar söylüyor sana şarkımı. Rüzgar siliyor gizli gözyaşlarımı. Dalgalar aykırıyor senin adını. Yağmur damlaları fısıldar adını. Islak boş sokaklar arar adımlarını. Düşünceler durmaz alır aklımı. Dudaklarım sayıklar güzel adını. Gözlerimde yaş, içim yanıyor. Aşkın yüzünden kalbim ağlıyor. Kim bilir şimdi hangi eldesin? Çözülmeyen bir bilmecemsin. Gözlerimde yaş, içim yanıyor.

sonbahar anlatıyor sana aşkımı. Yapraklar söylüyor sana şarkımı. Rüzgar siliyor gizli gözyaşlarımı. Dalgalar haykırıyor

Sonbahar anlatıyor sana aşkımı diyordu Ömür Göksel yepyeni şarkısında. Şimdi Tunere Vendre Pa adlı şarkıyı David Santori'den dinliyoruz. Geri dönmeyeceksin biliyorum diyor sanatçı şarkısında.

Tu ne reviendras pas, geri dönmeyeceksin diyordu şarkısında sanatçı. Şimdi Echo de l'Alma, he lost everything but this song diyor yorumladığı şarkısında. O her şeyini kaybetti, sadece bu şarkı kaldı ona. He lost everything but this song.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Gülsen Kızılere teşekkür ederim.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Hayatımızda her gün kullandığımız kelimelerin aslında yüzyılların izini taşıdığını biliyor muydunuz? Bugün sizlere sessiz bir hüznü anlatan zarif bir kelimeden bahsedeceğiz. Meyus. Peki meyus ne demek? Hiç düşündünüz mü? Bu kelime Arapça kökenlidir. Yes, yani umutsuzluk kökünden gelir. Ama meyus olmak sadece umutsuz olmak değildir. Meyus, umudunu yitirmeye yaklaşan, gözlerindeki ışık biraz azalan ama içinde hala bir şeyleri hisseden insan demektir. Yani kırılgan ama tamamen vazgeçmemiş bir hal. Bugün biz ümitsizim deriz, moralim bozuk deriz. Ama eskiler çok daha derin bir kelime kullanırdı. Meyus oldum. Çünkü bu kelime sadece bir duygu değil, bir hali anlatırdı. İçinde kırgınlık vardır, sessiz bir sitem vardır ama aynı zamanda bir zarafet de vardır. Bir bekleyiş uzadığında, bir haber gelmediğinde, bir dost vefasız davrandığında. İnsan meyus olurdu. Ama bu meyusluk bugünkü gibi gürültülü değildi. Bağırmazdı, öfkelenmezdi. Daha çok içine çekilen bir hüzündü bu. Sessiz ama derinden. Ve belki de en ilginç yanı şuydu. Meyus olmak tamamen umutsuzluğundu.

0: umutsuz olmak değildir. Çünkü insan gerçekten umudunu kaybettiğinde artık hissetmez. Ama meyus olan insan hala hisseder. İşte bu yüzden meyusluk bazen bir olgunluk halidir. Bir kaybın ardından gelen. Bir kabullenişle birlikte büyüyen bir duygu. Ve çoğu zaman umut. Yüksek sesle değil, böyle anlarda yavaşça fısıldar. Belki de meyus kalmak o fısıltıyı hala duyabilmektir. Bir düşünün, en zor anlarınızda bile içinizden küçük bir ses henüz bitmedi diyorsa belki de siz aslında tam anlamıyla meyus değilsiniz. Çünkü gerçek meyusluk bile içinde bir parça umut taşır. Evet sevgili dinleyiciler, bunu biliyor muydunuz köşesinde bugün umudun gölgesinde duran o zarif kelimeyi hatırladık. Meyus. Unutulmuş gibi görünen bir kelime. Ama hala içimizde yaşayan bir duygu. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, merak etmeye devam edin.
1: Bunu biliyor muydunuz?

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Radyo 1.
1: Saat 5.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarılarının sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda bordo berelilerin mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmaris-Akzaz bölgesindeki orman yangınıyla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Bakan Yumaklı, karadan ulaşımın mümkün olmadığı yerlerde çıkarma gemileri aracılığıyla arazözlerin ve ekiplerin doğrudan yangın bölgesine sevk edildiğini belirtti. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele ulusal ve uluslararası alanda kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda hakkında pek çok suçtan yakalama kararı bulunan bir şüpheli Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yerinde güvenli liman yoktur, dedi. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye getirildi.

Elde, kurtuluş iade sürecini bozmak için her türlü yolu denedi ancak Türkiye'nin başarılı girişimleriyle iade edildi. Alihan Kuriş operasyon öncesi kendi evinde cep telefonunu bıraktı, başka bir adrese geçti. Aranan ikinci evde saklandığı özel bölmede yakalandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında bazı belgelerin imha edilmeye çalışıldığını da ortaya çıkardı. İstanbul Ümraniye'deki adresteki aramada parçalanarak yok edilmek istenen çok sayıda evrak ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki yeni atamalar açıklandı. Kuvvet komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. İlk kadın generallerden Armağan Özel, Kara Havacılık Daire Başkanı, Özlem Karapınar Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Tuğgeneralliğe yükselen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Merzifon 5. Anajet Üst Komutanlığı'na atandı. Üniversiteye dönüş düzenlemesini bekleyenler için ayrıntılar belli oluyor. YÖK Başkanı Erol Özvar yaklaşık 500 bin kişinin başvurabileceğini açıkladı. Daha önce benzer düzenlemelerden yararlananlar da kapsamda olacak. Kapatılan bölümler için eşdeğer programlara geçiş imkanı sağlanacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri belirlendi. Yeni tarifeyle Ankara'da en kısa mesafe için yıllık ücret 27.332 lira, İzmir'de ise aylık en kısa mesafe ücreti 3.654 lira oldu. Giresun'da Keşap ilçesi Karabudak beldesinde sele kapılan dayı ile yeğenini arama çalışmaları sürüyor. Ekipler su altında ve çevresinde kayıp iki kişiye ait bir iz bulabilmek için uğraşıyor. İran 3 pilotunun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu duyurdu. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden devreye girmesini istedi. Ukrayna, Rusya'nın üretim ve enerji tesislerine hedef aldı. Akaryakıt krizi yeniden baş gösterdi. Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli kentlerine yönelik saldırılarında 2 kişi öldü. Ayrıca Moskova son operasyonlarında 19 yerleşim yerini ele geçirdiğini duyurdu. Trendyol Süper Lig'de dün 4 maç vardı. Sonuçlar şöyle: Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1, Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1, Tümosan Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Korendon Alanyaspor 1.

0: hava durumu.
1: Yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu hariç, Orta ve Doğu Karadeniz, Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlar. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Giresun hariç, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında. Haberleri dinlediniz.

Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok. Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok.

Ben ister misin deseler tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok. Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok.

deseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir

acı sözlerim için. Haklısın, bana darılsan bile, beni terk etsen bile, ne yapayım ben böyleyim. Üzgünüm bütün olanlar için. Üzgünüm mutlu yıllarım için. Aşkımız gölgesiz olmalıydı, şüphesiz olmalıydı. Affedemem ben böyleyim.

0: Radyo 1.
1: Saat 6.
0: Haberler.
1: Ben Meltem Ersan. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirtti. Kurtulmuş, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye bir yılda kat etmiştir, bu büyük bir başarıdır, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda bordo verelilerin mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor, dedi. Balıkesir ve Manisa'daki orman yangınları kontrol altına alındı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınına müdahale çalışmaları sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için sarp arazide zorlu bir çalışma yürütüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmaris Aksaz bölgesindeki orman yangınıyla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Bakan Yumaklı, karadan ulaşımın mümkün olmadığı yerlerde çıkarma gemileri aracılığıyla arazözlerin ve ekiplerin doğrudan yangın bölgesine sevk edildiğini belirtti. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele ulusal ve uluslararası alanda kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda hakkında pek çok suçtan yakalama kararı bulunan bir şüpheli Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yerinde güvenli liman yoktur, dedi. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye getirildi. Kurtuluş, iade sürecini bozmak için her yolu denedi. Ancak Türkiye'nin başarılı girişimleriyle iade edildi. Alihan Kuriş, operasyon öncesi kendi evinde cep telefonunu bıraktı, başka bir adrese geçti. Aranan ikinci evde saklandı, özel bölmede yakalandı. Alihan Kuriş, suç örgütü soruşturmasında

bazı belgelerin imha edilmeye çalışıldığı da ortaya çıktı. İstanbul Ümraniye'deki adresteki aramada parçalanarak yok edilmek istenen çok sayıda evrak ele geçirildi. Ayrıca incelemelerde Kuriş ailesinin üzerinde 191 adet gayrimenkul olduğu tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki yeni atamalar açıklandı. Kuvvet komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. İlk kadın generallerden Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı, Özlem Karapınar Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Tuğ Generalliğe yükselen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Merzifon 5. Anajet Üskomutanlığı'na atandı. Üniversiteye dönüş düzenlemesini bekleyenler için ayrıntılar belli oluyor. YÖK Başkanı Erol Özvar yaklaşık 500 bin kişinin başvurabileceğini açıkladı. Daha önce benzer düzenlemelerden yararlananlar da kapsamda olacak. Kapatılan bölümler için eşdeğer programlara geçiş imkanı sağlanacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Ankara ve İzmir'de okul servisi ücretleri belirlendi. Yeni tarifeyle Ankara'da en kısa mesafe için yıllık ücret 27.332 lira, İzmir'de aylık en kısa mesafe ücreti 3.654 lira oldu. İran 3 pilotunun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu duyurdu. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden devreye girmesini istedi. Ukrayna, Rusya'nın üretimli enerji tesislerini hedef aldığı akaryakıt krizi yeniden baş gösterdi. Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli kentlerine yönelik saldırılarında 2 kişi öldü. Ayrıca Moskova son operasyonlarında 19 yerleşim yerini ele geçirdiğini duyurdu.

0: Hava durumu.
1: Yurt geneli parçalı yerler çok bulutlu. Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu hariç, Orta ve Doğu Karadeniz, Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl, Bitlis çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Giresun hariç, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı Ankara ve Kayseri 28, İstanbul 29, İzmir, Manisa ve Aydın 33, Antalya ve Malatya 34, Muğla ve Ağrı 31, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep 32, Eskişehir 24, Trabzon ve Rize 26, Erzincan 27 ve Diyarbakır 37 derece. Haberleri dinlediniz.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Güney Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Batısı 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara parçalı çok bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş iyi. Ege parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Kuzeyinin açıkları yer yer 8 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege 2 ila 3 metre, açıkları yer yer 3,5 metre, görüş iyi. Akdeniz parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga

Yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş yeri yağış anında orta. Van Gölü parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, yer yer 1 metre, görüş iyi, yağış anında orta.

0: Sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Öztürk. Ali Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ali Hocam, sizinle bugün yine çok önemli bir meseleyi konuşalım. İnfak meselesi. Yani infak nedir diye sorduğunda sahabe peygamber efendimize artan diye cevap verir Resulullah Efendimiz. Yani artanın infak edilmesi. Bunu biraz açar mısınız lütfen?
2: Tabii Kur'an-ı Kerim'de de benzer şekilde ifadeler var. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki ihtiyaç fazlasını. Yani ihtiyaçtan fazla olan şey. İnfak kelimesi, kelime anlamı itibariyle bambaşka anlamları var ama yani bizim dini literatürümüzde insanların zekatı da kapsayacak şekilde Allah için, Allah yolunda ihtiyaç sahiplerine vermiş oldukları ihtiyacını giderecek her şey infak olarak adlandırılıyor. Ve bu müminlerin özelliklerinden olarak görülmüş. Bakara suresinde hemen ilk baştaki ayetlerde müminlerden bahsederken işte onlar namazı kılarlar. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ غَيْبِ iman ederler ve يُقِيمُونَ السَّلَاةَ ve namazı ikame ederler, kılarlar ve مِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ve onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak ederler buyuruyor. Bu ayet bende hep şöyle bir şey, bir mesaj uyandırır. Yani bu infak meselesi bizim mümin olduğumuzun bir göstergesi.
1: Kesinlikle.
2: Yani tamam,

0: namazı kılıyorsunuz ve İslam'ın temel şartları dediğimiz şeyleri yerine getiriyorsunuz. Zekat da var bunların içerisinde. Ama infak daha geniş olarak anlamak durumundayız. Yani Allah bize rızık olarak ne vermişse onlardan ihtiyaç sahiplerine vermek şeklinde. O da bizim mümin olmamızın olmazsa olmaz vasıflarından biri. Evet, başka ayetlerde de bu tabii ki aynı şekilde ifade ediliyor.
1: Paylaşım bir nevi hocam, değil mi yani? Bir nevi değil, tam olarak paylaşım. Yani sendekinden ihtiyaç sahibi olana tabii ki. Yani ve senin ihtiyacından artan gibi bir şey var burada, bir sınır var.
0: Evet.
1: Netice itibariyle bir paylaşım olsa gerek.
0: Kesin emredilen zekat var söz gelimi. Zekat zaten sizin malınız olarak kabul edilmez. Malınızı temizlemeniz için onu belli ölçüde belli kimselere, yani herkese değil, belli kimselere vermek durumundasınız. Ayet-i kerimelerde işte 8 sınıf insan sayılır, onlara vereceksiniz. Malınızın belli bir miktarını vereceksiniz. Herkese düşmez o zekat. Ama sonuçta o da bir infaktır. Fakat o dini emir olan, İslam'ın şartlarından olan, fakat daha geniş anlamıyla düşündüğümüz zaman, yani bizim ihtiyacımız olsa bile başka bir şeyden bizde fazlaca olabilir. O olan her neyse ondan ihtiyaç sahibine

0: verirlerse toplum bir şekilde dengeye oturmuş olabilir. Bazen işte ya işte bunları devlet yapsın, kurumlar yapsın vesaire. Yani devletin, kurumların görevleri elbette ayrı ama Allah Teala bir mümin olarak bu görevi bize yüklemiş.
1: Doğru. Bir de hocam mesela infak ve ihtiyaç, bunları birleştirdik. Yani ihtiyaç fazlasını infak etmek gibi bir standart var. Yani bu modern zamanlarda insan ihtiyaçlarını çoğalttı sanki, ya da şöyle diyelim. Yani her şeye ihtiyacımız var. Bugün olmasa yarın ihtiyacımız olacak gibi bir kaygıyla ve bir kendince tedbir zannettiği bir şeyle yaşıyor. Dolayısıyla bu infakı azaltıyor gibi geliyor bana.
0: Elbette o bakımdan tam zekatın bir sınırı var. Hatta zekatta da havaici asliye dediğimiz, yani o temel ihtiyaçlar üzerinden zekat verilmez. Yani sizin eğer ticaret erbabıysanız iş makinelerinizden söz gelimi yahut da evdeki temel eşyalarınızdan, arabanızdan, bineğinizden her neyse bunlara zekat düşmez. Onların haricinde elde ettiğiniz gelir. Tabii bu ihtiyaç skalası çok geniş olabilir. Herkese göre farklı olabilir ama burada bir toplumun ortalamasını biz almak zorundayız. Benim ihtiyaç olarak gördüklerim, önceliklerim neler? Ama bir de toplumun en alt kesimdeki insanlar var. Onların bana göre ihtiyaç olan şey onlara göre ihtiyaç mı? Onun daha temel ihtiyaçları varsa orada bir mutlaka dengeyi gözetmek gerekiyor. Bana göre ihtiyaç olan ya da olmayan değil. Evet. Toplumun en alt kesimindeki insana göre. Yani o insanın ihtiyaçları neyse temel ihtiyaçların onların giderilmesi gerekiyor. Bu bakımdan da sadece zekat verenler değil, bir şekilde hayatını devam ettiren herkes infakla yükümlü, sadakayla yükümlü. Allah Resulü'nün bu konuda hadisleri var. Yani eğer bir yarım hurmayla da olsa sadaka verin. Evet, eğer doğru. O da yoksa güler yüz gösterin.
1: Doğru.
0: Yani
1: evet, evet.
0: Güler yüz göstermek de insanlara bir nevi infaktır. Kesinlikle. İnsanların faydasına olacak her şey bir anlamda infak olarak görülebilir.
1: Ali Hocam bir de şey var. Mesela sevgiyle ihtiyacın kesiştiği bir nokta var burada. Mesela hadis-i şerif var. Sevdiğiniz bir şeyden bir mümin kardeşiniz için fedakarlık etmedikçe şartıyla başlayan bir hadis var. Yani öyle değil mi? Böyle bir hadis hatırlıyorum. Şimdi evet, burada evet. Sevdiğinizden fedakarlık etmek gibi bir yükümlülüğünüz var Müslüman olarak. Artı ihtiyaç fazlası olandan da vazgeçmek, onu infak etmek gibi. Çünkü infak etmek de sonuç itibariyle sahip olduğunuz bir şeyden ihtiyaç sahibi olan adına vazgeçmek demektir. Tabii. Yani. O bakımdan ikisi arasında biraz bir kesişme noktası var diye düşünüyorum.
0: Şimdi çok doğru. Bakın bununla ilgili ben size şöyle bir hadis-i şerifi buradan okumuş olayım. Allah Resulü her Müslümanın sadaka vermesini istiyor. Bunu duyanlar şaşırıyorlar. Çünkü aralarında mal ile sadaka verecek kadar gücü kuvveti olmayanlar da var. Onlar ne versin diye sordukları zaman Allah Resulü diyor ki eliyle emek verir, çalışır. Mesela bir kardeşinin işinde yardım etmek, o da bir sadakadır buna göre. Hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir. Buna da gücü yetmezse diye soruluyor. İhtiyaç sahibi darda kalmış mazlum kimselere yardımcı olur. Tekrar buna da gücü yetmezse deniyor. O zaman da kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır.
1: Kesinlikle. Buyuruyor Peygamberimiz. Tebessüm et. Hocam bir müzik arası verelim tamam. Müsaade ederseniz. Efendim Itri'nin Nikriz makamındaki eserini Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Canı küllabı ser-i zülfün çeker senden yana. Buyurunuz.

0: Efendim Profesör Doktor Ali Öztürk hocamızla infak mevzunu konuşmaya devam ediyoruz. Hocam tekrar size bırakalım sözü. İnfakı açıyoruz şimdi öğreniyoruz. Evet. Bir de mükellefiyetlerimizi bu konuda konuşuyoruz. Buyurun.
1: Hazreti Peygamber'in şöyle bir hadis-i şerifi var. Hangi sadaka en faziletlidir diye sorulduğunda Hazreti Peygamber şöyle söylüyor. Malı az olanın gücüne göre verdiği sadaka. Yani infak etmekteki ölçü zekat gibi belli bir mala sahip olmak değil, az da olsa elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince başkasının ufacık bir ihtiyacını giderebilmek.
0: Evet, o konuda samimiyet
1: tabii,
0: göstermek.
1: Tabii samimiyet göstermek.
0: Ona işaret ediyor.
1: Bir de manevi anlamda bu verilen sadakalar aslında bizim malımızdan görece olarak bir azalmaya tekabül etse de öbür dünyaya yapılan yatırımlardır. Hazreti Peygamber'in hadisiyle de bu tescillidir.
0: Evet, evet.
1: Bir gün işte evinde bize ne kaldı diyor, kesilen bir oğlaktan bize ne kaldı diyor. Hazreti Ayşe diyor ki işte bir diyor kürek kemiği kadar kaldı. Peygamberimiz diyor ki aslında yani diğerleri bize kaldı. Bu kalmadı. Ahiret anlamında bize kalan, manevi anlamda bize kalan dağıtılan o büyük kısmı. Çünkü kişi kabre gittiği zaman amelleri kesilir, amel defteri kapanır. Kimlerin amel defterleri açık? İşte iyi bir ilim bırakanların, hayırlı bir evlat bırakanların, yine bir sadaka-i cariye bırakanların amel defterlerinin açık olacağı bize söyleniyor. Dolayısıyla hele hele mütemadiyen insanların istifade edebileceği bir yatırım yapmış olmak infak suretiyle, ki bir vakıf medeniyetinde biliyorsunuz bunun çok örnekleri evet. var. Bu amel defterinin, bu hayırdan insanların istifade ettiği sürece amel defterinin kapanmayacağı anlamına geliyor.
0: Hocam bir de zekat gibi, infak gibi, sadaka gibi şeylerin karşılığı sadece ahirette değil, bu dünyada da Allah-u Teala onu bereketlendirerek iade ediyor kuluna. Yani sadaka veriyorsunuz ama o bir başka şekilde dönüp dolaşıp size geliyor. Yani böyle bir şey, hani kar tarafı var. Dünyevi manada bir kar tarafı var.
1: Elbette
0: hakikaten.
1: Biz ona da inanıyoruz. Çünkü sadakanın parayı bereketlendirdiğine dair kuvvetli deliller var. Elbette ki bereketlendir. Nasıl bereketlendir? Allah-u Teala bilir bunu. Ama en azından hani deney veya gözlem alanına dahil edebileceğimiz şey şu. Bir insan bir şey verdiği zaman aslında normalde o kadar miktarı kaybetmiş olsa üzülüyor. Ama birisine verdiği zaman seviniyor.
0: Elbette.
1: Bu herkesin yaşadığı bir şey. Hatta burada mümin olsun olmasın. Verdiğiniz zaman seviniyorsun. Siz seviniyorsunuz ve karşınızdaki de seviniyor.
0: Evet.
1: Hatta
0: evet.
1: onun sevinmesinden, onun gözlerindeki pırıltıdan siz daha çok seviniyorsunuz. Yani şimdi bir toplumsal barış için bundan daha güzel bir uygulama olabilir mi?
0: Kesinlikle, evet. kesinlikle. Yani bu o kolektif pozitif alışkanlıkları ve uygulamayı o kadar yaygınlaştırıyor ki
1: evet, evet.
0: bir toplumun kalkınmasına evet. yol açıyor. Ahlaki olarak kalkınmasına evet. yol açıyor. Bu çok önemli bir şey tabii. Yani benim kastettiğim aşağı yukarı bu. Mesela sadaka verdiniz, zekat verdiniz bir ihtiyaç sahibine, ihtiyacını giderdiniz. Onun tebessüm etmesinden bahsettiniz. Onun tebessüm etmesi ahirette size Allah-u Teala'nın inşallah tebessüm etmesine sebep olabilir, vesile olabilir diye düşünüyorum acizane. Abartmadıysam inşallah.
1: Yok yok. Ali Osman Tatlısu rahmetli Esma-i Hüsna şerhinde buna benzer bir şey söylüyor. Diyor ki aslında sizin bu fakirlere vermiş olduğunuz yardımların hepsi aslında ahirette alınmak üzere emanettir. Benzerinde bir şeyler
0: evet,
1: söylüyor.
0: Evet. Önden gönderdiniz.
1: Evet, önden gönderdiniz. Evet.
0: Sevgili Ali hocam, infak mevzu gerçekten çok önemli bir mevzu. Çok faydalı şeyler öğrendik bu kısa sürede. Allah sizden razı olsun. Allah ilminizi bereketlendirsin. Çok
1: amin,
0: teşekkür
1: amin.
0: Ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Efendim, Profesör Doktor Ali Öztürk hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

1 Ağustos sabahında TRT Trabzon Radyosu'ndan selamlar. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Güneş doğdu, yeni gün başladı. Gözlerimizden sabah mahmurluğunu atmanın vakti. Ajda Pekkan'ın sevilen şarkısını dinleyelim. Her sabah uyandığında beni farz et yanında.

Hemen boş dolanır, suyu sarhoş dolanır. Yâre bir kemer aldım, beline beş dolanır. Okuduğumuz manide geçen geleneksel değirmenlere Orta Asya Türkçesinde tegirmen denirmiş. Bu kelime yuvarlaklaşan, çemberleşen, dolaşan anlamındaki tegne sözcüğünden türetilmiş. Tahıl tanelerinden ekmek yapabilmek için önce onları öğütmek gerekiyor. Bu iş hafif kavrulmuş tahılı taş üzerinde ezmek ya da bir taş dibeğin içine atıp tokmaklamakla başlamış. Gelgelerin bu yolla elde edilen un hayli kaba olduğundan, üstelik ekmek sadece bir aileyi değil daha geniş kitleleri ilgilendirdiğinden unun daha çok miktarda ve daha iyi biçimde üretilmesi gerekmiş. Taneleri düz bir taban taşının üzerinde gene yassı bir taşla ileri geri sağdan sola sürterek öğütme yöntemi bulunmuş. Sonra ileri geri hareketten yuvarlak hareketlere geçilmiş. İnsanlar üst üste iki yuvarlak taşı ortalarından geçen bir mille sabitleştirip üstteki taşı üzerindeki yan deliğe taktıkları çubukla çevirmeyi akıl etmişler. Böylece ilk el değirmeni ortaya çıkmış. Sonraki zamanlarda değirmenler giderek gelişmiş. Taşları çeviren tekerleği harekete geçirmek için güçlü su değirmenleri icat edilmiş. Suyun bulunmadığı yerlerde rüzgar alan tepelere yel değirmenleri kurulmuş. Zaman değişti, değirmen teknolojisi çok yol aldı ama tarihi yel değirmenleri turistik dekoratif unsurlar olarak değerini koruyor. Günaydın Türkiye programında birlikteliğimiz Emel Taşçıoğlu'nun seslendireceği türküyle devam ediyor. Arpa buğdaydan neler?

Yaz ayları düğün aylarıdır. Düğün dernek kurulur, kına geceleri tertip edilir. Bir Edirne türküsü kına gecelerinin değişmez ezgisi olmuş. Türkü derleyenin ismi bilinmez pek. Oysa bu türküde derleyiciyi, yani Ümit Kaftancıoğlu'nu tanımakta, ismini akılda tutmakta fayda var. Asıl adı Garip Tatar olan Ümit Kaftancıoğlu, Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Koyunpınar köyünde doğmuştu. Cilavuz Köy Enstitüsü'nü ve Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsü Edebiyat bölümünü bitirdi. Bir süre öğretmenlik yaptı. 1974'te prodüktör olarak TRT'ye girdi. Romanlar, öyküler, Türk halk kültürü üzerine araştırmalar ve çok güzel çocuk kitapları yazdı. Bu üretken aydınımız 1980'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Teröre kurban verdiğimiz Ümit Kaftancıoğlu'nun derlediği ve şimdi Adile Kurt Karatepe'den dinleyeceğimiz türkümüze geldi sıra. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar, aşırı aşırı memlekete kız vermesinler.

Kubbe altı lügatine göre eski Türkçe'de hem sel hem de birdenbire bastıran asker anlamında akın kelimesi kullanılırdı. Osmanlı ordusunda düşman memleketlerine akın yapmaya çıkan savaşçılar Akıncı Ocağı'na mensuptu. Yahya Kemal'in Akıncılar adlı şiiri çok iyi bilinir. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Rivayete göre Osmanlı Devleti'nin hafif süvari birliklerinden biri olan Akıncıların temeli Osman Gazi zamanında Köse Mihal tarafından atılmış. Orhan Bey zamanında daimi piyade ve süvari askerlerinin teşkiline kadar hep bunlar kullanılmış. Osmanlı Uç Beyliği'nin kısa sürede bir devlet haline gelmesi de bunlar sayesinde gerçekleşmiş. Akıncılığın bir ocak şeklinde kurulmasında Evrenos Bey'in büyük emeği geçmiş. 1. Murat devrinde Yeniçeri Ocağı kurulunca Akıncıların görevleri sadece sınır boylarıyla sınırlı hale gelmiş. Akıncılar sürekli ordu birliklerine mensup değillerdi. Bunlar Rumeli'de Serhat boylarına yakın yerlerde otururlar ve genellikle yaz aylarında zaman zaman düşman topraklarına akınlar yaparlardı. Devlet Akıncılar için kışla tahsis etmez, onlara maaş vermez, teçhizat ve silah sağlamazdı. Akıncılar silahlarını kendileri temin ederler ve düşmandan aldıkları ganimetle geçinirlerdi. Buna karşılık devlete vergi vermekten muaf tutulurlardı. Akıncılar güçlü ve genç yiğitlerden seçilirdi. Akıncı Bey'ini devlet tayin ederdi. Bu önemli kumandanlık uzun süre Mihal, Evrenos, Turhan ve Malkoçoğlu gibi meşhur Akıncı ailelerinde kalarak adeta babadan oğula intikal etti. Akıncı kanununa göre her 10 Akıncı'ya 10 başı, 100 Akıncı'ya subaşı, 1000 kişiye de 1000 başı kumanda ederdi. Akıncıların sayısı devletin gücüne göre azalıp çoğalmıştı. Mesela 16. yüzyıl sonlarında sayıları 40 bin kişi kadardı. Akıncılar başlarına samur yahut kaplan derisinden yapılma, altın suyuna batmış turna ve balıkçıl kuşu tüyleriyle ve altın tellerle süslenmiş kalpaklar, omuzlarına birer çift büyük kara kuş ve kartal kanatları takarlardı. Kıymetli eğer takımları vurulmuş, alınları sorguçlu ve turna telli atların üzerinde dolu diskin giderlerken bu kanatlar heybet ve haşmetle açılırdı. Akıncıların silahları kılıç, kalkan, pala, mızrak ve bozdoğanda denilen topuzdan ibaretti. Zırh giymezlerdi. Akın devamınca at üstünden inmezler, kısa molalarda at üstünde uyurlardı. Günlük yiyeceklerini akın ettikleri memleketlerde bulurlardı. Akın 20 gün, 2 ay yahut daha fazla sürebilirdi. Akıncı neferleri yanlarında yedek atlar da bulundururlar, aldıkları ganimetleri bunlarla taşırlardı. Akıncılar genellikle evlenmezlerdi. Barış zamanlarında kendi işleriyle meşgul olurlar. Bu arada başta binicilik olmak üzere yüzme, sarp yerleri aşma ve at üstünde her türlü silahı kullanabilme gibi çeşitli talimler yaparlardı. Savaş sırasında asıl ordudan birkaç günlük mesafede önden giderler, keşif faaliyetlerinde bulunurlar, ordunun geçeceği yol, geçit ve köprüleri emniyete alırlardı. Bu arada düşmana yapılacak yardıma engel olurlar, yakaladıkları esirlerden aldıkları bilgileri en kısa zamanda ilgili yere iletirlerdi. Akıncılar, Avrupalıların iddia ettikleri gibi sırf çapul için düşman topraklarına saldıran başıbozuk bir serseri güruhu değildi. Akının her çeşidi iyi bir plan, program ve emir kumanda içinde yapılırdı. Akıncıların düşman topraklarına dalışı kitle halinde olur, yol kavşağı, geçit ve köprü gibi gerekli yerlerde bölüklere ayrılırlardı. Akıncı fedailerinden olan serden geçtiler, kuşatılmış kaleye girerler, dal kılıçlarsa düşman içerisine dalarlardı. Bunlar çoğu zaman geriye dönemezler, şehit olurlardı. Osmanlılarda akıncılık 1595 yılına kadar yaklaşık 250 sene devam etmiş. Fetihler döneminin sona ermesi ve duraklama devrinin başlamasıyla eski akınlar görülmez olmuş, akıncıların sayısı azalmaya başlamış. Bu tarihte Vezir-i Azam Koca Sinan Paşa'nın Eflak'ta Prens Mihal'e yenilmesi üzerine Tuna'nın öte yakasında kalan akıncıların pek azı kurtulabilmiş ve 100 bin kadar akın atı telef olmuş. Çok uzun mesafeleri kısa sürede kat edecek şekilde yetiştirilen ve daha birçok meziyetleri olan akın atlarının bir daha yetiştirilememesi bu teşkilatın zayıflamasının başlıca sebepleri arasında. 17. yüzyıldan itibaren sayıları iyice azalan akıncılar artık geri hizmetlerde kullanılır olmuş, yerlerini sınır kalelerindeki Serhat kulları almış. Yine bu yüzyıldan sonra öncülük hizmetlerinde Kırım hanlarının mahiyetlerindeki Tatar askerlerinden faydalanılmış.
Akıncı adı öteki askeri birliklerle birlikte 1826'da resmen ortadan kalkmış ve böylece günümüze kadar türkülere konu, dillere destan olan bu yiğitler tamamen tarihe karışmış.

İnsanın yüzündeki kaşlar şekil itibariyle bir yayı andırması sebebiyle İran ve Türk edebiyatında binlerce beyit içinde yaya benzetilmiş, bu çerçevede birçok söz ve hayal oyunu geliştirilmiş. Sevgilinin çatılan kaşı aşığa ok fırlatan bir yay gibidir. Aşık bu okun kurbanı olur. Ahmet Atilla Şentürk'ün Osmanlı şiiri antolojisinde açıkladığı üzere kurban kelimesinin bir anlamı da yay kılıfıdır. Aşık bir bakıma büyük bir cesaretle okları muhafaza ederek sevgilinin yay kaşına hedef olmayı istediğini ifade eder. Aşık Veysel'in ünlü bestesini Bahattin Tuğra'nın sesinden dinleyelim. Mecnunum Leyla'mı gördüm, bir kerecik baktı geçti. Ne sordum ne de söyledim, kaşlarını yıktı geçti.

Değerli dinleyenlerimiz, veteriner hekim Sebahattin Yazıcı ile birlikteyiz. Sıcak yaz günleri yaşıyoruz. Seyahat ve tatil zamanı elbette. Nereye gidersek gidelim mutlaka karnımızın doyması gerekiyor. Gıdamıza dikkat etmemiz gerekiyor ama yollara düştüğümüzde ne yiyeceğimiz, nerede yiyeceğimiz, sağlıklı ve temiz gıdalar nasıl tüketilir?

0: edeceğimiz bunlar önemli başlıklar olarak ortaya çıkıyor. Bu başlıklar üzerinde konuşacağız. Sayın Yazıcı'dan nasıl sağlıklı besleneceğimizi, bilhassa tatil ve seyahat zamanında bunu öğrenmeye çalışacağız. Bu konuda tavsiyelerine başvuracağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum. Kolaylıklar diliyorum. Güncel bir konu üzerinden yürüyoruz. Çünkü yazları en büyük sirkülasyonların olduğu dönemlerdir. Tatil beldeleri veya sıla-i rahimdir. Memlekete geri dönmedir. Fındık toplama, çay toplama, işte buğday hasatı, karpuz hasatı filan derken yerden yere yer değişiklikleri ve değiştirdiğimiz yere gittiğimiz zaman da ifade ettiğiniz gibi beslenme kaçınılmaz. Ancak yeni tatlar başka ülkelerde olsun, kendi coğrafyamızda olsun, yeni tatlara insan tabii tatil olunca merak da edebiliyor. Sokak lezzetleri kavramı, kültürü gelişti biliyorsunuz. Bu dünyada da yaygın. Gittiğimiz yerde tüketecek olduğumuz gıdaların gıda güvenliği açısından bir sorgulanması gerekir.
0: Evet.
1: Tatilimizin zehir olmaması veya tatilimizin işte hastanelerin acillerinde veya gastrointestinal dediğimiz mide sindirim sistemi bozuklukları, işte bir ishalle baş başa kalmamak, kabız olmamak, işte kusmamak, mide bulantısı çekmemek için dikkat edilecek olan bazı önemli kurallar var, hayati kurallar. Birincisi, bulunduğumuz yer sıcak bir bölge olduğu için semt pazarlarından alışveriş yaparken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? 35-40 derecenin üzerinde hayvansal ürün, yani kırmızı et ve et ürünleri, buna kıyma, parça et, kavrulmuş et, salam, sosis, sucuk, pastırma, her şeyi dahil tezgah üzerinde açıkta satılıyorsa bunlar o büyürenin değişik bir lezzeti dediği hevese kapılıp hemen oradan bir alışveriş yapmamak gerekir.
0: Evet.
1: Burada soğuk zincirde olması gereken ürünlerdir bunlar. Bu birincisi. İkincisi, süt ve süt ürünleri, özellikle peynir. Çok çeşitli peynir ürünleri var Anadolu coğrafyasında. Uluslararası düzeyde gittiğimiz yerlerde de bunlarla karşılaşabiliriz. Sokak lezzetlerine zaten bağırsak mikroflorası çok uygun olmayabilir. Bunun dışında da açıkta uzun süre kalan gıdaların bozulma eğilimleri vardır. Bunları göz ardı etmeden alışveriş yapmak lazım. Balık en önemli ürünlerden birisi de bu. Tezgahta satılan balıklar tezgahta, bir buzlukta, hijyenik ortamda, görsel olarak baktığımızda tavuk da böyledir. Bu dördünü birlikte konuşayım. Şöyle söyleyelim. Et alırken, et veya et ürünü alırken bir, hijyenik ortamda ve soğuk muhafazada olup olmadığına, iki, rengindeki değişikliklere, yani koyu gri renkten çürümeye doğru değişen bir morarmaya, kararma var mıdır? O parlaklığını kaybetmiş midir?
0: O sağlıklı kırmızı rengi korumuş olması gerekiyor.
1: Korumuş mudur? Bastırınca geri bir dönüş oluyor mudur? Kayıtlı bir işletme midir? Bunu sadece semt pazar için konuşmuyoruz. Aynı zamanda bir kasap, bir market için de böyle.
0: Orada hileler de var. Mesela kırmızı ışığa tabi tutarak renginin anlaşılmamasını da sağlıyor.
1: Eti kırmızı insanlar. Işığa, balığı beyaz ışığa. Zaten parlak ışıklar altında, böyle spotlar altında vitrinler gibi süslenmişse oradan zaten
0: orada
1: bir
0: dikkatli olmak
1: daha
0: lazım.
1: Dikkat olmak lazım. Bunu peynir ve süt ve süt ürünleri üzerinden konuşacaksak, o yöreseldir. Oradan çiğ süt alalım. Bunu kaynatalım. İşte veya çiğ peynir alalım. Brüsellayı unutmayalım. Peynir protein zehirlenmelerinin çok ciddi sonuçlarının olduğunu unutmayalım. Satın aldığımız salamura tuzu içerisinde peynirin suyu berrak mı? Salamura olan su berrak mı? Bunun tuzluk oranı koruyucu özelliğindendir. Yeterince tuzlu mudur? Veya üzerinde sinekler uçuşuyor mu? Veya bir vitrin buzdolabı gibi bir yerde mi satılıyor? Bizim için bunlar önemli kriterlerdir.
0: Evet.
1: Bizim alacak olduğumuz ürünün çiğ sütten üretilmiş bir peynir olup olmadığını veya bir tereyağın kremadan, çiğ kremadan yapılıp yapılmadığını sormadan almamamız gerekir. Çünkü çiğ olarak tüketilen hem süt hem krema bazı bulaşıcı hastalıklar yönünden risk taşımaktadır. Böyle bir ürünleri de satın aldığımız zaman yapacak olduğumuz işler şöyledir. Mutlak surette yüksek ısıda bunları pişirmemiz gerekir. Mesela kıyma aldık mı, kavurarak bu kıymayı yüksek ısıda tüketmeye getirmek gerekir. Izgarada, mangalda etler veya tavuk, balık olsun, iç ısıları çok yükselemeyecek olduğundan dolayı bizim bunları yüksek ısıda pişirilebilir bir pişirme tekniği yoluyla gitmemiz lazım. Yani derin yağ veya yüksek ısıyla yükselmiş yağda bunları pişirmek daha doğru olacaktır. Ama en önemlisi, güvenli bir gıda satın almak lazım. Ambalaj

0: ürün tercih etmek lazım. İşte 10 günlük planladığınız tatilin 2-3 gününü böyle kıvranarak karın ağrısıyla geçirmemek için tercihen güvenli gıda almak, tercihen ambalajlı ürün almak, tercihen marka değeri olanı almak, üzerinde etiketi, son tüketim tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi olan ürünleri tercihen almamız gerek. Ama biz de diyoruz ki gitmişken neden yemeyelim bir işte midyesi, istiridyesi veya başka bir balık çeşidi. Onu da alırken dikkat edilecek hususlar, işte balığın gözündeki parlaklığı, etine bastırınca solungacındaki o pembe rengi, işte etine bastırınca geri gelebilirliği, koku, etraftaki burnu direğini kıracak derecede kokular. Bunlar satıştaki hijyen teknikler, özellikle dondurulmuş ürün alırken, dondurulup çözdürülmüş bir ürün yeniden dondurulduğunu biz anlayamayız. Dolayısıyla bu tip yerlerde ithal edilmiş bir dondurulmuş ürünü rafta çözülmüş haldeyken tercihen almamaları gerektiğini söylemek isterim. Tamam. Bu çok önemlidir. Çünkü belki bir gün önceden çözdürülmüştür, satış istenilen efsafta olmamıştır ve istenilen düzeyde olmamıştır. Geri tekrar dondurulup dondurmadığını bilemeyiz. Ama yediğimiz bir restoranda en azından yarın gelip sorgulayabilecek olduğumuz bir işletmedir bu. Cami kenarından, semt pazarından aldık, yarın gittik oraya, aldık yumurta, kırdık, işte dağıldı, su gibi oldu, koktu. Protein erken çürüyen, erken kokan bir gıda maddesidir. Bunu geri gidip iade edemezsiniz. Ortada bir müşteri, satıcı bulamayabilirsiniz. En önemlilerinden birisi de bir ürün salamura edilmiş veya marine edilmiş düzeyde satılıyorsa, işte pul biber, işte zeytinyağı, sodayla, yoğurtla asla böyle bir ürüne orada yanaşmayalım.
1: Orada bir hileden şüphelenmek.
0: Birincisi hileden, tamam, o olabilir, ama en önemlisi siz o koku ve tadı alamazsınız. Kekik kokusu onu bastırır. Hı-hı. Nane kokusu onu bastırır. Etiketsiz ürünlere yanaşmıyoruz. Bilmediğimiz bir yerden alışveriş yapmıyoruz. Şunu dinleyicilerimiz lütfen iyi bilsinler. Her şeyden önce güvenli bir yerden almak gerekir. Yani güvenilir birisinden. İşte çiğ süt alabiliriz. Ama güvenilir bir işletmeden almalıyız. Onu bilinmeli. Bir de şöyle bir tavsiyede bulunmak isterim. Tatil beldelerine gidenler loş ışık altında yemek yemeyi tercih ederler. Akşam vakti serin, loş ışık. Lütfen loş ışık altında yemek yememeye gayret ediniz.
1: Aydınlık işletmeleri tercih edin.
0: Aydınlık olsun. Ne yediğinizi bilin. İçerisinde net görün onları.
1: Tabii halk sağlığının konusu ama artık bütüncül bir yaklaşım söz konusu. Dolayısıyla bir veteriner hekim olarak size de sormakta sakınca yok. İçtiğimiz sudan da çok mikrop alır ve hastalanırız birçok seyahatimizde. Nasıl bir tedbir alalım?
0: Şimdi bütüncül bir konu dediniz. Tek sağlık diye bir kavramdan bahsediyoruz. Farklı disiplinlerin bir arada çalışması. Evet, su. Su olmadan hayat olmaz. Sadece insanlar için su önemli değil. Su hayvanlar için de önemli. Bitkisel üretim için önemli. İnsanın tükettiğinin 5-10 misli kadar da su hayvanlar tükettiğini düşünüyoruz. Kirlenmiş bir suyla beraber alacak olduğumuz bir sürü paraziter, bakteriyel, viral hastalıklar olabilir. Dolayısıyla gittiğimiz yerlerde mümkünse gıda da ettiğimiz gibi su konusunda da çok dikkatli olmamız lazım. Yine şöyle bir söylemimiz var. Gezegenimizdeki su dünya gezegeni kurulduğundaki suyla bugünkü su miktarı aynıdır. Dinozorların içtiği suyun aynısını içiyoruz. Ama o dönemde teknolojik gelişimler suyu bu kadar kirletmeye uygun değildi. Altın aranırken kullanılan maddeler veya yapılan kazı çalışmaları veya etrafa salınan kimyasallar suyumuzu bu kadar kirletmiyordu. Bugün suyla ilgili yaşanan sorunlar, iklimdeki sıcaklaşma, küresel ısınmadan dolayı bir sorundan bahsediyoruz. Bundan çok daha tehlikelisi küresel soğumadır. Düşünebiliyor musunuz? Su erimiyor, buharlaşmıyor, geri dönmüyorsa, kütlesel olarak bir yerde buz kalıbı olarak kalıyorsa, bu da kendi başına büyük bir sorundur.
1: Yani buz kalıplarından mesela eritilerek sunulan suyu da içmemek lazım mı demek?
0: Kesinlikle sokak lezzetlerinde buz kalıbının içerisinde olan bir gıda dahi tüketilmemelidir. Buz kalıbıyla orada, çünkü sağlıklı olmayan bir su dondurulmuştur. İçerisinde her türlü hastalandırma etkeni olabilir. Çözüldüğü zaman balıksa balık, özellikle meyve konusunda uyarmak lazım. Yıkanmasına O ortamda sudadır nasılsa, bakın buzun içinde bir şey olmaz demeyelim. Şöyle bir yanılgı da var. Sanki dondurulmuş üründe mikrop olmaz gibi bir anlayış vardır. Kesinlikle yanlıştır. Milyarlarca bakterinin olduğu bir gıda veya bir su dondurulduğu zaman milyarlarca bakteriyle dondurulur. Çözünürken tam bizim tüketecek olduğumuz kıvama gelinceye kadar kaç milyar daha üzerine koyar ve biz milyarlarca milyarlarca bir etkeni bir anda almış oluruz. Buna da bu bünyelerimiz dayanmaz. Dolayısıyla mutlak surette dondurulmuş ürün sağlıklı bir üründür de diyemeyiz. Dondurmanın şartlarına uygun mudur? -40'da şoklanmış, 36'ya çekilmiş, 18'de idame olarak soğuk zincir sağlanıyor mu? Çözüldüğü zaman yeniden donduruluyor mu? Dondurulmuş ürün ambalajı sağlam mı? Son tüketim tarihi geçmişidir, tavsiye edilen tarihi geçmiş midir? Bunlar çok önemlidir. Saklandığı dondurulmuş ısıdaki soğutucu cihazın dış ısısına da böyle bir ekran vardır kenarında. Orada işte -18'i de görmemiz gerekir. Aksi takdirde 7 derecede de bu donmuş olarak orada durabilir. -7'de.
1: -18 önemli bir derece.
0: -18. -7 de donmuş tutar ama bakteri üretimi artar orada.
1: Son olarak ben şunu sorayım. Kendimizi korumak için seyahate çıkarken yanımıza alabileceğimiz bir takım koruyucular var mı? Şimdi siz veteriner hekimsiniz ama hayvan metabolizması ile insan metabolizması birbirine çok benziyor. Dolayısıyla bu konuda da fikrinizi, tavsiyenizi belki alabiliriz. Yani diyelim bir şey yedik, bağırsak sistemimiz bozuldu yolda. Buna karşı önceden yola çıkarken çantamıza koyabileceğimiz bir şeyler var mı?
0: Bizleri de seyahat eden bireyleriz dolayısıyla. Oradan yürüyecek olursak, bir, gittiğimiz yerdeki vektör dediğimiz hastalık taşıyan canlıların bize tutunmasını engelleyecek losyonlar almamız gerekir.
1: Tamam.
0: Yoksa kekik gibi, karanfil gibi böyle keskin kokulu sarımsak gibi çok da irrite edici kokusu olmakla birlikte böyle doğal olarak yapılabilecek defne yaprağı bunlar bazı haşereleri uzaklaştırır. Bu tip bir materyal yanımızda mutlaka olmalı. Yani bizi sokacak orada bir sivrisineğin veya bizi bizim gıdamıza temas edecek bir karasineğin bize neyi taşıdığını bilmediğimiz için özellikle kendi üzerimize kullan. Evet bir kullandığımız losyonlar bir kimyasal olabilir ama uzun süre maruz kalmayacak olduğumuz için ve biz de 3-5 saat arasında etki edecek olduğu için sabah çıktığımızda akşam duş alacak olduğumuz için özellikle akşamları bir yere gidiyorsak mutlak surette bunları kullanmalıyız. İkincisi kesinlikle çantamızda antialerjik bir ürün olmalı. Hem pomat hem tableti. Çünkü gittiğiniz yerde istediğiniz anda elinizde olmayabilir. Anafilaksi geliştirebilecek bazı hassas bünyeler vardır. Mesela ben arı sokmasına alerjisi olan birisiyim. Uzun yıllar buna karşı önemli bir çantam vardı muayenehanem varken, arazideyken. Çok da daha dikkatliydim. Hatta bu gittiğim hastanede tedavi alacaksam o süreçte mutlaka bu alerjimi de beyan ederim. Bunları insanlar unutmamalı. Yanına o hazırlığını, çocuğuyla ilgili varsa çocuğuyla ilgili hazırlığını, eşiyle o hazırlıkları yapabilmeli. Yaşlısı varsa, bebeği varsa mutlak surette kendilerini de bir gün, iki gün taşıyacak kadar kuru gıda almalarını öneririm yanlarına. Konserve veya kuru gıda. Bunlar da önemlidir. Çünkü seyahat esnasında bakarsınız kapıdan geçerken gümrük kapısı olur veya uçuşta olur, araçta olur. İstediğiniz yer istediğiniz saatte varamazsınız, aracınız arızalanır. Kendinizi herhangi bir gıda yemektense kendi bildiğiniz gıda yemek yönünde de bir hazırlığın olmasını öneririm.
1: Bağırsak enfeksiyonlarına karşı o sırada seyahat esnasında zor durumda kalmamak için ne yapabiliriz?
0: İshal kesiciler, ne bileyim daha yani kendimizi iyi hissettirebilecek işte ağızdan alınan antiasitler, işte mide inhibitörlü baskılayıcı şeyler alınabilir. Yani günlük hayatta bildiğimiz, yanımızda olmasına inandığımız şeyler olmalı. Bir kişi nasıl biliyorsak ki tansiyonu varsa tansiyon ilacını yanında taşıyıp günlük kullanıyorsa başına bu iş gelince böyle ilk yardımda kullandığımız bazı malzemeleri de yanında bulundurması doğrudur. Ama bazı ülkeler var ki bir tek bir ağrı kestiği bile oraya sokamazsınız. Yani başımızda Gürcistan'da olduğu gibi ya reçetesi olacak yanınızda ya raporu olacak. Aksi takdirde oraya girişte size çok ciddi zorluklar çıkabilir.
1: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Dinleyicilerimize tekrar selamlarımı gönderiyorum.
1: seyahate çıkacak, tatile çıkacak bütün dinleyicilerimize de şimdiden hem iyi eğlenceler, güzel vakitler hem de sağlık dileyelim. Veteriner hekim Sebahattin Yazıcı konuğumuzdu değerli dinleyenler.

Maria Farantoli ve Fuat Saka'dan dinlediğimiz Yıldızlara Yolculuk isimli şarkıyla programımızın sonuna geldik. TRT Trabzon Radyosu adına yapımcınız ben Yiğit Yavuz. Güzel bir pazar günü dilerim size. Hoşçakalın.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1770'de

0: 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır.
1: Buluş öyküleri.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
3: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangını ile mücadele sürüyor, yeşil vatan için denizden arazöz çıkarması yapıldı. Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım ve ilaç malzemeleri taşıyan gemi yola çıktı. Üniversiteye dönüş düzenlemesini bekleyenler için ayrıntılar...

0: Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da 17. Milli İrade Buluşması Terörsüz Türkiye programına katılan Kurtulmuş, çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirtti. Numan Kurtulmuş, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye 1 yılda kat etmiştir, bu büyük bir başarıdır ifadesini kullandı.
1: Ne zaman bu sorun çözülmek için bir adım atılsa, birileri devreye girmiş, bir takım suikastlerle, bir takım provokasyonlarla bu süreç berhava edilmişti. Dolmabahçe mutabakatı toplumsal hafızada yer eden o süreçte de işlerin gayet iyi gittiği bir noktada o günkü devlet yapısı içerisinde konuşlanmış bazı hain odaklar tarafından, ismini verelim, FETÖ'nün bir takım emirberleri ve ileri karakolları tarafından o süreç akamete uğratılmıştı. Bir yol haritası oluşturdu, genel bir çerçeve oluşturdu. Mutabakatla hemen hemen 50 milletvekilinin 47'sinin oyuyla kabul edilmiş fevkalade önemli bir mutabakattı. Şunu söyleyebilirim, bu raporun içerisinde milletin hassasiyetlerine halel getirecek bir tek cümle yoktur. Bir tek kelime yoktur. Türkiye, ayrıca bütün geçmiş çatışma çözümleri örneklerine bakıyoruz. Başkalarının, diyelim İran'ın ya da FARC'ın başka yerlerdeki örgütlerle devletin bütün konuşması süreçlerinde 5 yılda, 8 yılda, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye 1 yılda kat etmiştir. Bu büyük bir başarıdır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyanın güçlü bir bölge olarak ayağa kalktığını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin de bunun bir adımı olduğuna dikkati çeken Meclis Başkanı, bundan sonra kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır, dedi. Kurtulmuş, Bosforus Diplomasi Forumu'nun kapanış programında konuştu.
1: Şimdi bu coğrafyada derlenme ve toparlanma vaktidir. Bir asırlık ayrılığı Allah'ın izniyle geride bırakıyoruz. Güçlü bir bölge olarak ayağa kalkıyoruz. Bu bölge halklarının hep beraber bir ve bütün olduğu, bir ümmetin sağlam parçaları olarak bir araya geldiğini Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz. Terörsüz Türkiye meselesi, sizi temin ederim ki, bu sürecin ilk adımıdır. Bu coğrafyada bizim ülkemizde yaklaşık cumhuriyetimizin ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini geride bırakıyoruz. Aramızda eğer bir söz olacaksa, bundan sonra bu söz ayrılığın sözü değil, ayrıştırmanın sözü değil, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır.
0: Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. 6 Eylül ilçesiyle Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için sarp arazilerde zorlu bir çalışma yürütüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmaris Aksaz bölgesindeki orman yangınıyla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Bakan İbrahim Yumaklı açıklamayı En Sosyal hesabından yaptı. Marmaris Aksaz bölgesindeki orman yangınına karadan ulaşımın mümkün olmadığını belirtti. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri aracılığıyla arazözlerin ve orman kahramanlarının doğrudan yangın bölgesine sevk edildiğini ifade etti. Bakan Yumaklı, gündüz 7 uçak 17 helikopterle yürütülen mücadeleye, hava karardıktan sonra denizden desteklenen kara ekipleriyle birlikte toplamda 46 arazözle devam edildiği bilgisini verdi. Mücadelemiz alevler tamamen kontrol altına alınıp sönene kadar kararlılıkla sürecek ifadelerini kullandı. Yumaklı, Yeşil Vatan Savunmasına verdikleri destek için Milli Savunma Bakanlığı'na ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teşekkür etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde arpa ve buğday hasadının %93'ünün tamamlandığını açıkladı. Hasat dönemi sonunda sezonu 140 milyon tonla kapatacağız, dedi. Bakan Yumaklı, bu tüm zamanların rekoru olacak ifade.

0: ifadelerini kullandı.
1: %93 oranında arpa ve buğday hasatı hemen hemen tamamlanmış durumda. Hasat döneminin sezonunu 140 milyon tonluk bir üretimle kapatmış olacağız. Bu da bütün zamanların rekoru. Hiçbir üreticimizin, hiçbir çiftçimizin elinde alınmadık bir gram ürün bırakmayacağız. Bunu da gerçekleştirdik. Toprak Mahsulleri Ofisi 11,5 milyon ton ürün aldı. Bugün itibariyle ihtiyaç doğmuş olması hasebiyle 769 noktaya çıkardık bu ürün alım noktalarını. Bizler üreticinin ve üretenin her zaman yanında olduğumuzu söylüyoruz.
0: Hızlı trenle ulaşılan il sayısı halihazırda 11. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu sayının 2028'de 27'ye çıkarılacağını belirtti. Uraloğlu, ulaştırma ve altyapı alanında son 24 yılda 355 milyar dolarlık yatırım yapıldığını hatırlattı. Bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin kilometreden 30 bin kilometreye çıktığını da ifade etti. Uraloğlu, iletişimde atılan adımlara da dikkati çekti. Yeni uydunun uzaya gönderileceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, TürkSat 6A uydusu göreve başladı. Şimdi TürkSat 7A'ya başlıyoruz. 2029 yılı içerisinde onu uzaya göndermeyi planlıyoruz. 5,5 milyarlık insana hizmet verebilecek bir uydu ağına sahip olduğumuzu özellikle söylemek isterim ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, 44,5 milyon abonesi olan 5G'nin 2 yıl içinde bütün ülkeye yaygınlaşacağını belirtti. Türkiye dünyanın dört bir yanında umut olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'da yaşanan insani kriz nedeniyle hazırlanan 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den yola çıktığını duyurdu. Bakan Memişoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir notuyla paylaşım yaptı. Lübnan'da

destek mekanizmalarının güçlendirildiğini söyledi. Bakan Gürlek, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla bilgilendirme, yönlendirme ve psikososyal destek verildiğini belirtti. Adli görüşme odalarında mağdur, tanık ve çocukların ifadeleri uzmanlar eşliğinde alınıyor. Böylece ikincil örselenmenin önlenmesi amaçlanıyor. Çocuklara yönelik süreçler güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülüyor. Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçlarında uzmanlaşma artırılıyor. İşitme ve görme engellilerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetler de geliştiriliyor. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele ulusal ve uluslararası alanda kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda hakkında pek çok suçtan yakalama kararı bulunan bir şüpheli Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Şüphelinin izine Bakü'de ulaşıldı. Azerbaycan polisi de polisiyle yapılan ortak operasyonda yakalanan şüpheli Türkiye'ye getirildi. Şüpheli hakkında kasten adam öldürme, uyuşturucu kullanma, ruhsatsız silah taşıma suçlarından yakalama kararı bulunuyordu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yerinde güvenli liman yoktur dedi. Sakarya'da narkotik ekiplerinin Adapazarı ve Akyazı'da düzenlediği iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli maddeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 71 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir adreste evrak imha edildiği ihbarı geldi. Bunun üzerine arama kararı verildi. Emniyet harekete geçti. MASAK raporu soruşturma kapsamındaki şirket ve kuruluşlar arasındaki milyarlarca liralık para trafiğini de ortaya koydu. Sadece tek bir şirketten yurt dışına 8 milyar liraya aşan para çıkışı belirlendi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yurt dışı para hareketliliğinde ilk sıradayken İsrail'e para çıkışı yapıldığı da tespit edildi. Yüksek sermayeli şirketlerin neredeyse hiç ticari işlem yapmamaları da dikkati çekti. 1 milyar 358 milyon lira sermayesi olan bir şirketin yalnızca 34 bin liralık banka hareketi belirlendi. MASAK tarafından şüpheli finansal işlemlerin organize bir çalışma olabileceği belirtildi. Yapılan çalışmalarda Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı apartmanlar, daireler, iş merkezleri ve çok sayıda arsadan oluşan 191 adet gayrimenkul olduğu da tespit edildi. Alihan Kuriş'in üzerine kayıtlı 14 taşınmaz bulunurken annesi Ayşe Güldüren Kuriş'in üzerinde 138 taşınmaz olduğu ortaya çıktı. Alihan Kuriş'in babasının üzerinde 26, kardeşinin üzerinde ise 13 taşınmaz olduğu bildirildi. Alihan Kuriş'in operasyon öncesi kaçış hazırlığında olduğundan şüpheleniliyor. Polis ikametgahında Kuriş'i bulamadı, bıraktığı cep telefonu içerideydi. Kuriş'in başka bir adreste olduğu belirlendi. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmakla suçlanan Alihan Kuriş burada saklandığı özel bölmede yakalandı. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 37 şüpheli gözaltında. Örgüt yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler incelemeye alındı. 17 ildeki 123 adreste gerçekleşen aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve milyonlarca lira para ele geçirildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde nişan törenine gidenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 2 sağır 9 kişi yaralandı. Ticaret Bakanlığı konut ve araç satış ilanlarının yayımlandığı internet sitelerine denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bir şirkete çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 435 bin liraya yakın ceza uygulandı. Yapılan açıklamada şirketin bir taşıtı tavsiye edilen satış fiyatının üzerinden ilana koyduğunun belirlenmesi üzerine 99 bin lira ceza kesildiği belirtildi. İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmemesine rağmen iki taşıtı pazarladığı tespit edilen şirkete bu ihlal nedeniyle de 200 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca söz konusu şirkete iş yeri adres değişikliğini süresi içerisinde bildirmemesi nedeniyle 28 bin lira, iş yerinde bulunan iki taşıt için taşıt teslim belgesi düzenlememesi nedeniyle de 57 bin lira ceza verildiği belirtildi. Üniversiteye dönüş düzenlemesini bekleyenler için ayrıntılar belli oluyor.

YÖK Başkanı Erol Öz var, yaklaşık 500 bin kişinin başvurabileceğini açıkladı. Öğrencilerin kalan eğitim süresi intibak ettirildikleri sınıfa göre belirlenecek. Daha önce benzer düzenlemelerden yararlananlar da kapsamda olacak. Kapatılan bölümler için eşdeğer programlara geçiş imkanı sağlanacak. Rum terör örgütü EOK ve güvenlik güçleri tarafından 52 yıl önce Taşkent'te toplu katliamla şehit edilen Kıbrıslı Türkler için anma töreni yapıldı. Taşkent Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, askeri erkanla şehit aileleri katıldı. Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların yok sayılmasına ve görmezden gelinmesine sessiz kalmayacaklarını belirtti. Kıbrıs Türk halkının haklarını her platformda anlatmaya ve savunmaya devam edeceğiz dedi. Erhürman, Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıslı Rum kayıplarla ilgili anıt kararı alınırken, Kıbrıs'ta Türk kayıpların ve Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların aynı hassasiyette ele alınmamasını da eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim iddiasına Tahran'ın tepkisi net oldu. Tahran'dan Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla cevabı geldi. Hürmüz Boğazı konusu iyice bilmeceye dönüşürken İran'dan 2 Mart'ta düşürülen iki savaş uçağının pilotlarına ilişkinde çağrı geldi. Yapılan açıklamada pilotlar yaklaşık 6 aydır Katar'ın esiri, Uluslararası Kızılaç Komitesi devreye girsin denildi. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Hamas heyeti bu kapsamda görüşmeler için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Ziyaretin, Hayye'nin Hamas'ın başkanlığını üstlenmesinin ardından Mısır'a yaptığı ilk ziyaret olduğu belirtildi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. Saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Endonezya'nın Flores Adası 7,7 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı, 47 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntıda binalar hasar gördü, akarsular taştı, deniz seviyesi değişti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangınıyla mücadele sürüyor, yeşil vatan için denizden arazöz çıkarması yapıldı. Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım ve ilaç malzemeleri taşıyan gemi yola çıktı. Üniversiteye dönüş düzenlemesini bekleyenler için ayrıntılar belli oluyor. Taşkent katliamında şehit olan Kıbrıslı Türkler için anma töreni düzenlendi. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1. Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1. Tümosan Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 1. Ve Gaziantep Futbol Kulübü 1, Korendan Olanyaspor 1. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da Başakşehir Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ise 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü ile Beşiktaş'ta Eyüpspor'la karşılaşacak. 3 maçta TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 2, Eminevim Ümraniye Spor 1, İstanbul Spor 2, Bodrum Futbol Kulübü 2, Manisa Futbol Kulübü 4, Van Spor Futbol Kulübü 1, Bursa Spor 1, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 0. Trendyol Süper Lig'de bugün 4 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da Keçtaş Ankara Keçi Örengücü Orfa Yapı Pendik Spor'la karşılaşacak. Karşılaşma TRT Avaz'dan naklen yayınlanacak. Saat 19'da Metro Holding Kayseri Spor Ekenler Beton Sivas Spor'la mücadele edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Saat 21.30'da Mardin 1969 Spor Antalya Spor'la karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Saat 21.30'daki bir diğer maçsa Muğla Spor Bandırma Spor arasında oynanacak. Bu mücadele de TRT Türk'ten yayınlanacak.

0: hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Kayseri 28, İstanbul 29, İzmir, Manisa ve Aydın 33, Antalya ve Malatya 34, Muğla ve Ağrı 31, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep 32, Eskişehir, Iğdır ve Ardahan 24, Trabzon ve Rize 26, Şanlıurfa 36, Erzincan, Artvin ve Nevşehir 27, Batman 38 ve Diyarbakır 37 derece.
0: Yol durumu.
1: Karabük Eski Pazar yolunun ilk 4 kilometresindeki üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılıyor. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Çamlıbel-Sivas il sınır yolunun 53-57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güven Yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Trafik kazalarının ardından yapılması gerekenler olduğu gibi trafik kazası sonrası yapılmaması gerekenler de vardır. Sürücüler yapılmaması gerekenleri yaptığı zaman ceza alabilir. Anlatayım. Sürücü ölümlü veya yaralanmalı bir trafik kazasına karışır ise olay yerinden polis veya jandarmadan izin almadan ayrılamaz. Aynı şekilde maddi hasarlı kazalar sonrası anlaşma sağlanamaz ise sürücü olay yerini zabıtadan izin almadan terk edemez. Sürücü kazaya karıştıktan sonra durmaksızın olay yerinden kesinlikle uzaklaşamaz. Vurkaç denilen bu hareket cezaya tabidir. Trafik kanununa göre kazayı yetkililere bildirmemek, yetkililer gelinceye kadar veya yetkililerin iznini almadan kaza yerinden ayrılmak da cezaya tabidir. Trafik kazalarından sonra sağlık ekiplerinin aranması çok önemlidir. Müdahale ne kadar hızlı olursa hayatların kurtulma ihtimali o kadar artar. Kaza sonrası 112'yi aramamak büyük bir mesuliyet ve ceza sebebidir. Trafik kanununda bu konu için de idari para cezası belirlenmiştir. Buna ek olarak kaza mahallinde kazanın oluşumuna ve sonrasına dair delillere kesinlikle dokunulmamalıdır. Kazaya ait delillerin yok edilmesi cezaya tabidir. Trafik kazası sonrası yapılmaması gerekenleri böylelikle hatırlamış olduk.
2: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programıyla karşınızdayız. 16 Ağustos Pazar günündeyiz. Dünya gündemiyle ilerleyeceğiz bugün programımızda. Ülkelerin gündemine bakacağız. Akabinde yine dünya genelinde ilginç olan olayları derliyoruz. Bunları sizlerle buluşturacağız. Daha sonrasında günlük hayatta yapay zeka kullanımları diyeceğiz ve akabinde de kültür sanat haberlerine yer vereceğiz. Bütün bu içerikleri sizler için yapımcımız Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Soner Yiğit sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda da ben Büşra Ata İrdam yer alıyorum. İçeriklerimize başlayacağız. 8'den sonra gibi konuklarımızla bir araya geleceğiz ama önce bugünün gazetelerine bir bakalım.

İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Tırnak makaslı işkenceye ödül gibi ceza, bu vahşete iyi hal indirme manşetini görüyoruz. Boşanmak isteyen eşi Fatma Çakmak'ı ağır şekilde darp ederek yüzünü tırnak makasıyla kesen polis memuru Yasin Çakmak, haksız tahrik ve ihale 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın gerekçesinde 12 Ocak'ta gerçekleşen olayda taraflar arasındaki tartışmanın sanık Yasin Çakmak'ın evde bulduğu hatsız telefon üzerinde başladığı belirtildi. Yasin Çakmak eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini belirterek Fatma Çakmak boşanma konusunu tartışırken darp edildiğini ve yüzünün kesildiğini anlattı. Biriyle mesajlaştığı iddialarını ise reddetti. Mahkeme Yasin Çakmak'ın istesem öldürebilirdim savunması ve yaralama eylemine son vermesini dikkate alarak 7 yıl 6 ay hapis cezasını verdi. Onu da haksız tahrik ve iyi halle 4 yıl 2 aya düşürdü. Vize yordu, yeni rota Uzak Doğu. Vize almakta zorlanan Türk turistler rotayı Güney Kore ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerine kırdı. Toplam satışların %60'ı vizesiz ülkelere deniliyor haberin detaylarında. Ülkesi yanıyor, o jet ski'de. Ülkesi orman yangınlarıyla mücadele eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un tatilde jet ski yapması büyük tepki çekti. Muhalefet binlerce kişi tahliye edilirken tatil yapan Macron'u halktan kopuk olmakla suçladı. Trump şaka yapmış. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğinin sözleri Beyaz Saray'dan düzeltme üzerine bir kere daha açıklamayla geldi. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın bu konuyu danışmanlarıyla görüşmediğini, şaka yaptığını belirtti. Bir diğer gazetemize geçelim hemen. Sıradaki gazetemiz Türkiye gazetesi. SDG'nin Kobani sorumlusu entegrasyon tamam dedi. Silahları gömdük manşetine yer verilmiş. YPG kurucularından Mahmut Berhu'dan özerklik talebimiz yok. Yakında fesih kararını duyuracağız dedi. Terörsüz Türkiye süreci Suriye'de de kendini ciddi şekilde hissettiriyor. Halep'e bağlı Aynel Arap'ta görüştüğümüz Mahmut Berhu'dan birkaç gün içinde YPG-SDG'nin fesini duyuracağız. Özerk yönetim yapısı ortadan kalkacak. Ayrı devlet talebimiz yok. Tek ordu, tek devlet, tek bayrak çerçevesinde el ele yeni Suriye'yi inşa edeceğiz dedi. Erdoğan uçakları bekliyoruz Washington'a F-35 mesajı. Cumhurbaşkanı F-35'lerin tesliminin hızlanması ve İsrail'in durdurulması için ABD'ye çağrı yaptı. Gelmemek için bomba ihbarı yaptı. Arjantin'e sığınma başvurusu yapan, hapiste açlık grevine başlayan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, iadesini engellemek için uçakta bomba var ihbarı bile yaptı ancak Türk polisinden kaçamadı. Çuvallar dolusu belge imha edildi. Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili haberde. Bu soruşturmada Ümraniye'deki adrese baskın yapan polis çuvallar dolusu parçalanmış evraka el koydu. Af fırsatını kaçırmayın. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, öğrenci affı için üniversitelerimiz çalışmalarına başladı. Gençlerimizden bu fırsatı en iyi şekilde kullanmalarını bekliyoruz dedi. Sitenin adı bile fiyatı etkiliyor. Konut fiyatı artık sadece konumu ve metrekare üzerinden belirlenmiyor. Çocuklu ailelerin ağırlıklı olduğu güvenli ve iyi yönetilen siteler daha çok talep görüyor. Sitenin ismi, itibarı da dairenin değerini doğrudan etkiliyor. Burma'da son gülen Bingöl, Bingöl ile Diyarbakır'ın Burma Kadayıf kime ait rekabeti tescille bitti ve tatlı artık Bingöl ile tescillendi. Ayrılık vakti, Bursalı balıkçı Adem Yılmaz'la 15 yıldır buluşan Yaren yavrularını gönderdi. Göç sırası da kendine geldi denilmiş haberde. Balıkçı ve Leyli'nin bu haberini de aktardıktan sonra kısa gazete turumuzun da sonuna gelmiş oluyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bir şarkıyla devam edeceğiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Gündem hafta sonu programına tekrar hoş geldiniz. Konuklarımızla söyleşimize başlayacağız. İlk olarak dünya gündeminden ilerleyeceğimizi ifade etmiştik. Açılışta da değerli hocamız telefon attığımızda hemen kendisini takdim etmek isterim. Ardahan Üniversitesi'nden Doktor Niyazi İpek. Niyazi hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Günaydınlar.
0: Sayın hocam, şimdi farklı ülkeleri konuşuyoruz elbette. Yakın coğrafyamızdan da hareket ederek de ilerlesek de biraz daha uzaklaşacağız. Ve Venezuela, İsrail arasındaki ilişkilere değineceğiz. Şimdi iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, eski devlet başkanı Hugo Chavez'in 2009'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında İsrail Büyükelçisi'ne sınır dışı etmesiyle sona ermişti. Maduro'nun ABD korsanlığıyla demek doğru olur herhalde kaçırılmasından sonra Venezuela'nın yeni yönetimi İsrail'le tekrar ilişki kurmaya başladı ve 17 yıl sonra ilk kez konsoloslukların karşılıklı olarak tekrar açma kararı alındığını görüyoruz. Chavez döneminden sonra yani hem Filistin'e destek vermesi hem de İran'a yakın ilişkiler geliştirmesi Maduro döneminde de devam etmişti. Şimdi büyük bir farklılık var mı? Önemli bir kopuş olarak mı karşımıza çıkıyor? Sizinle ilk yayınımızda da zaten 3 Ocak'ta Maduro'nun kaçırılmasını değerlendirmiştik. Sabah saatlerinde bu haberlerle güne başlamıştık. Bugünkü tabloda değişen bu eksenle ilgili size ne hissettiriyor iki ülke arasındaki ilişkiler?
1: İlk programımızı hatırladım, sohbetimizi hatırladım. Ama o dönem ABD korsanlığı demek çok yerinde olurmuş. Dolayısıyla tebrik ederim. Bence doğru bir adlandırma. Geldiğimiz noktada ABD korsanlığının sonuç doğurduğunu, buna ABD tarafından yapılan bu operasyonun değdiğini, ABD açısından pek tabii ki, ve artık gelinen noktada meyvelerin toplandığını değerlendirebiliriz. İzah ettiğiniz siz sorunuzda, Chavez döneminde İsrail'in bölgedeki hukuka uygun olmayan, insanlığa uygun olmayan eylemle en üst düzeyden eleştirilmişti. Bu çok açık şekilde dile geliyordu. Bu şekilde bu meselelerin devlet düzeyinde, devlet liderleri düzeyinde en üst ferdeden itiraz edilmesi elbette ki ABD'nin ve İsrail'in pek tabii ki bu ahlaki üstünlüğünü ortadan kaldırıyordu. Hukuka aykırılığını dünya kamuoyuna çok rahat ve açık bir şekilde ulaştırıyordu. Ancak bugünkü noktada Venezuela yönetiminin İsrail ilişkilerini normalleştirmeye girişmesi, ki bu adımın İsrail tarafından, ilk adımın İsrail tarafından atıldığını hatırlatmak gerekir. Venezuela'da yaşanan depremin ardından bölgeye gönderilen yardımlarla insani diplomasi yönünden atılan adım böyle sanki sürecin normalleşmesi için beklenen tetiklenmeyi gerçekleştirmiş görünüyor. Karşılıklı yeniden temsilcilerin atanması, devletlerin birbirinin nezdinde yeniden resmi olarak temsil edilmesi normalleşme süreci olarak değerlendirilir. Bunun sonrasında ülkeler ilişkilerini yeniden normalleştirir. Dolayısıyla korsanlık çok boyutlu olarak sonuçlarını bugün uluslararası ilişkilerde görünür kılıyor.
0: Peki Sayın Hocam, bu Venezuela'daki gelişmelerden etkilenen bir başka ülkede Küba. Özellikle buradan gelen petrole bağımlıydı ve Venezuela'da yaşanan gelişmelerin ardından bu petrol akışının kesilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin başka ülkelerden Küba'ya bir petrol gönderilmesini de zorlaştırması var olan enerji krizini daha da artırmıştı. Şu an ilaç sıkıntısı, yakıt, elektrik kesintileri, ulaşım sorunları, ekonomik daralma gibi gerçekten zorlu bir tabloyla baş etmeye çalışıyor Küba. Trump ayrıca geçmiş aylarda da Küba'nın ABD tarafından alınabileceği yönünde de sert açıklamalarda bulunmuştu. Hatta Havana'da bir askeri müdahale endişesine de neden olduğu kamuoyunda. Şimdi ABD Savunma Bakanı'nın burası ile ilgili askeri seçenekler de dahil tüm seçenekler masada gibi bir tonla mesaj vermesini neye bağlıyorsunuz? Neden şimdi bu kadar sert konuşuyor?
1: Küba'nın ABD'de rahatsızlık yarattığı bir sır değil pek tabii ki. ABD'nin buraya müdahale etme, bu müdahale askeri olmak zorunda değil pek tabii, müdahale etme hazırlığı da sır değil artık. Biz bunun zamanlamasını konuşuyoruz ve büyük olasılıkla yöntemini konuşuyoruz. Ufacık bir adanın koca ABD'yi bu şekilde rahatsız, bu kadar rahatsız etmesinin pek tabii ki sebepleri var. Ancak ABD'nin dış siyasette izlediği yol çoğu zaman tartışmaya yol açıyor. Yani geleneksel diplomasinin, uluslararası hukukun yüzyıllardır süren kazanımlarını hiçe sayan adımları ABD'yi pek tabii ki zorda bırakıyor. Ama ne açıdan zorda? Usul ve yöntem açısından zorda bırakıyor. Peki Küba, ufacık Küba neden rahatsız ediyor ABD'yi bu kadar? Yani ne olursa, hangi uluslararası koşullar meydana gelirse ABD ve Küba artık rahatlayacak. İkisinin aynı anda razı olacağı bir denklem artık söz konusu değil. Çünkü Küba çok uzun yıllardır ısrarla pozisyonunu, ideolojik görüşünü, ABD ile ilişkilerini muhafaza ediyor. Yaşadığı bütün zorluklara ve gördüğü baskılara rağmen. Bu tabii ki Soğuk Savaş döneminin bir mirası. Ne kadar sürer? İktidarların ömrü kadar sürer genelde bunlar. Şimdi Venezuela örneğin az önce dedik, korsanlı. Bu yöntem başka devletler ve başka liderler söz konusu olduğunda da gündeme geliyor. Yani Küba'ya askeri operasyon yapmak ABD açısından çok zor değil ama bunun yönetilebilir olmasını sağlamak lazım. Burada ne çıkıyor karşımıza? İktidar, yönetici ve kamuoyu özdeşleşiyorsa, kamuoyu, halk her iktidarını ne pahasına olsun, ne pahasına olursa olsun koruma iradesinde değerlendiriliyorsa, tabii ki askeri seçenekler çok kolay görünmüyor. Çünkü siz askeri operasyonla lider değiştirebilirsiniz

0: ama toplumu yönetemezsiniz. Dolayısıyla Küba'da böyle bir denklem var. Küba aslında ABD açısından uluslararası prestiji çok zedeleyen bir şey. Çünkü yumuşak güç ve cazibe unsuru olamamak gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani ABD Küba için iyi bir partner olamayacak bir ülke statüsünde bugün için. Üstelik geçmiş yüzyılın kalmış olan ideolojisiyle yönetilmeye ve dış siyasetin o şekilde davranmaya devam ediyor. Yani Karayipler'de ABD'nin hemen yakınında ve rakipleri için üst olabilecek bir ülkeden söz ediyoruz. ABD'nin orayı bu denklemde korumayacağını kabul ettik artık. Zamanlamasını bekliyoruz ve askeri ihtimal çok sık dile geliyor Büşra Hanım. Bu hem kamuoyunu hazırlamak hem muhatap kamuoyunu da defaten uyarmak demektir. Ama kamuoyunun davranışı değişir mi? Halkın iktidarla ilişkisi ABD'nin isteklerini meşrulaştırmak yönünde değişir mi, evrilir mi? Çok kolay görünmüyor. Dolayısıyla Küba'da iktidarı değiştirmek zamanlama meselesi ama yöntem meselesi. Doğru, bugün ve de yarın Küba'da siyasi rejimin değişimini artık bekliyoruz. Ama yöntemi askeri mi olur, ben çok emin değilim. Peki doğal olarak Küba'da rejim değişir mi? Ondan da emin değilim ama bildiğimiz bir şey var. Bu denklem daha fazla sürmeyecek. Dolayısıyla Küba'yı çok daha, umarım ki insani açıdan olmaz ama çok daha şiddetli olaylarını konuşacağımız tarih yaklaşıyor sanki hızlı bir şekilde.
1: Bu Latin Amerika ülkelerinde daha çok Rusya, Çin ve İran için bir sahne alanı haline gelmesine yönelik bazı tepki söylemlerini gördük. Ama diğer tarafta da uyuşturucu terörizmiyle de mücadele edeceğiz gibi çıkışları da ilerlemişti Donald Trump'ın. Hatta Mart ayındaydı, Florida'da bir Amerika'nın kalkanı girişimi adı altında bir zirve düzenlenmişti. O zaman hatta Kolombiya'nın bir önceki Cumhurbaşkanı Gustavo Petro katılamamıştı, davet edilmediği için, ama şimdi herhalde o tablo kalkmıştır. Espirella geldikten sonra daha Trump destekçisi bir tablo karşısına çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu ikinci başkanlık döneminde Latin Amerika'daki siyasi denklemde dikkatinizi çeken hususlar var mı değerli hocam? İşte Kolombiya'da Espirella'nın gelmesi, Peru'da Fujimori'nin, Honduras'ta Asfura, Ekvator'a bakıyorsunuz yine Noboa var, Şili'de Kast gibi daha çok sağ veya Trump'la ideolojik olarak yakın liderler güç kazanıyor gibi gözüküyor. Bu Latin Amerika sahasını Trump lehine değiştiren bir tablo çıkartıyor mu sizce?
0: Büşra Hanım, radyoculuğunuz hiç tartışılmaz ama teklif gelirse Latin Amerika uzmanlığı konusunda akademiden bence kabul edin. Sahaya hakimiyetiniz gerçekten çok dikkat çekici. Türkiye'de Latin Amerika çok bilinmez, çok çalışılmaz. Akademik olarak da çok sınırlı ilgi görür. Ama çizmiş olduğunuz denklem gerçekten bir tablo çıkartıyor ortaya. Latin Amerika ve Kuzey Amerika, Güney ve Kuzey Amerika arasındaki ilişkilerin limoni hali bir önceki yüzyılın eseri tabii ki. Ve bölgedeki liderler bugün uluslararası normal olarak kabul edilen standartlara pek tabii ki karşılamıyor. Yani seçimlerin demokratik olması, gelir adaletinin sağlanması, işte çeteleşmenin devletle mücadele edecek ölçekte bir alan kazanması gibi durumlar pek tabii ki normal ülke standardı değil. Biz bunlara çok alışık değiliz ama Latin Amerika'nın normali haline gelmiş. Bu kabul edelim anlamında değil. Ancak önemli bir nokta daha var. İfade ettiniz. İşte bölgede terörizmin, işte bölgede kaçakçılığın, bölgedeki uyuşturucunun veya demokratik olmayan usullerin ABD siyasetinin meşrulaştırıcı bir etkisi var gibi bir durum çıkıyor ortaya. Doğru. Bu zayıf devletlerin çeteleşme sonucunda iktidarı sağlayamayan, dolayısıyla istikrarı ve huzuru kendi kamuoyuna teklif edemeyen devletlerin dışarıdan müdahale edilebilir bu devletlere yönelik tartışmalar uluslararası hukukta da var. Ama burada önemli bir şey daha var. Bölgedeki düzensizlik, buna antidemokratik durum diyebilirsiniz, buna terörizm diyebilirsiniz veya buna ne derseniz deyin, eğer bölgedeki veya küresel ölçekteki, pratik konuşalım, ABD'nin çıkarlarına hizmet ediyorsa dokunulmuyor. Yok, hizmet etmiyorsa o zaman meşru bir söylem haline geliyor. Yani bir sebep

0: oluyor. Ve kamuoyu, gerek ABD kamuoyu gerekse muhatap ülkenin kamuoyu buna hazırlanıyor. Evet, bakın sizde istikrarsızlık var, demokratik olmayan düzenler var. Dolayısıyla biz bunları size getirmek için ülkenize müdahale edeceğiz. Şunu unutmayalım. Uluslar, devletler çıkarları için hareket eder. Çok basit bir ilkedir. Bir cümledir. Uluslararası ilişkileri hangi cümleyi indirgeyelim derseniz bu cümle budur. Dolayısıyla bölgede ABD, Soğuk Savaş döneminin, Sovyetler Birliği'nin çok kuvvetli ve etkili olduğu dönemi artık geride bıraktık. Ve bölgede liderler ömürleriyle eş bir iktidar sahipleri. Artık bölgedeki uzman meslektaşlarımızla konuştuğumuzda evet bölge buna çok alıştı, çok normal görüyor ama liderlerin ömürlerini tamamladıkları an, çünkü başka türlü iktidardan gitmiyorlar, ömürlerini tamamladıkları an bölgenin değişmesi bekleniyor. Ve bu değişimi elbette ki bölgeye hem çok yakın hem çok güçlü olan, hem bölgeyi dilediği gibi dizayn etmek isteyen ABD gibi ülkeler sağlayacak. Ve elbette ki Latin Amerika'daki değişim Trump'ın lehine, çünkü Trump şunu gösterdi: ben geleneksel diplomasi yollarını izlemiyorum. Dolayısıyla ömrünüz benim iki dudağımın arasında. Bunun karşılığını elbette ki alacak.
1: Değerli hocam, bu hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz'de gemilere yönelik saldırılar ve Türkiye'nin bölgesel güvenlik politikası hakkında açıklamalarda bulundu. Ve Sayın Fidan, savaşın artık Karadeniz'deki ticari gemileri de tehdit eder hale geldiğini söyledi. Hem Türk sahipli veya Türk bayraklı gemilerin yanı sıra yabancı bayraklı olup Türk mürettebat taşıyan gemilerin de bu saldırılardan etkilenebildiğini belirtiyor açıklamasında. Türkiye'de bu nedenle Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz'de saldırıların da bir sınırlandırılabilmesi için moratoryum mekanizması kurulması çağrısını iletmiş. Ukrayna'nın böyle bir talebinin zaten bulunduğunu biliyoruz. Türkiye'nin de bu talebi Rusya tarafına aktardığını ifade etti Hakan Fidan. Çok sıcak karşılanmadığını görüyorum Rusya tarafından ama sizin okumalarınızı merak ediyoruz.
0: Bravo, size katılıyorum. Rusya şu an duymazlıktan geliyor ama şöyle geliyor. Zakharova mesela bir açıklama yaptı ve dedi ki bu teklif bize resmi olarak ulaşmadı. Yani diplomatik olmayan kanallardan geldi veya diplomatik bir düzeyde geldi ama resmi olarak bu teklif bize gelmedi. Yani usule takılmış görünüyorlar. Esasında aslında bu onların yaklaşımının bir göstergesi. Çünkü bu tip ara vermelerin, bu tip ateşkeslerin Ukrayna'da cepheyi kuvvetlendirdiğini değerlendiriyor. Rus tarafına değerlendirmesi bu yönde. Dolayısıyla hoşlarına gitmiyor ama yüksek bir sesle de itiraz etmiyorlar Türkiye'ye. Çünkü Türkiye günümüz koşullarında Rusya'nın uluslararası irtibatını sağlayan nadir devletlerden birisi. Yani teklifi duyduk ama siz bize resmen söylemediniz bunu. Zaman kazanmak veya işte duyduk ama duymadık demek diplomatik yöntemdir. Peki biz ne istiyoruz? Ya daha doğrusu Türk tarafı ne istiyor? Büşra Hanım, savaş çok uzadı. Savaş iki devleti etkilemekten çıktı. Savaş bundan en çok etkilenen, bu hassasiyeti gösteren Türkiye'nin artık pratik olarak zarar gördüğü bir evreye geldi. Yani Türkiye bandıralı gemilerinde artık zarar gördüğü bir durum söz konusu. Ankara'nın buna karşı sessiz kalmaması gerekiyor. Ancak burada bir şey kabul etmek lazım. Acaba Türkiye'nin özgül ağırlığı azalmadı ama Türkiye'nin sürece yönelik etkisi azaldı mı? Çünkü Türkiye'nin savaşın başında, Rusya'nın deyimiyle özel operasyonun başında savaşın gidişatını etkilemeye yönelik girişimleri vardı. İki tarafı bir araya getirmek ve çatışmayı sonlandırmak, barışı sağlamak noktasında. Ancak bugün savaşın sınırlarını yönetmeye çalışıyor. Yani diyor ki tamam devam ediyorsunuz ama şurayı etkilemeyin hiç olmazsa. Dolayısıyla orada bir acaba özür dilerim. Orada acaba bir siklet kaybı mı söz konusu? Bunu tartışmak lazım. Türkiye süreci ne kadar etkilemeye devam ediyor artık tartışmak lazım. Çünkü Rusya çok açık olarak diyor ki sahada Ukrayna'nın Rusya'ya direnç göstermesinin en önemli sebeplerinden birisi Türkiye'nin Ukrayna insansız hava araçları temin etmesidir. Çünkü bu konuda Türkiye rüştünü ispat etti ve Ukrayna'da göstermiş olduğu bu eğilim desteklemeyelim çünkü ülkeler birbirine silah satar, bunda bir

0: yasak yok. Zamanlama ve koşullar önemli. Rusya'da Türkiye'yi kaybetmek istemediği için bu duruma şimdiye kadar ses çıkarmıyordu. Ama artık Rus siyasetinde, Rus bilim camiasında bu çok üst perdeden dile geliyor. Yani yakında onlar da karşılık olarak bize şunu derse şaşırmayalım. Tamam, savaşı uzatmayalım ama siz de satışları en azından ara verin. Çünkü Ukrayna ordusu gerçekten çok ciddi anlamda direniş gösteriyor. Ve teknolojisi de artık böyle Rus teknolojisini geride mi bıraktı acaba tartışmalarında beraberinde getiriyor. Ama şunu kabul etmek lazım. Bu savaş çok uzadı, çok yayıldı ve Türkiye'yi doğrudan etkilemeye başladı, tekrardan söyleyeyim. Türkiye'nin sessiz kalması, hareketsiz kalması artık çok zor. Ve bu çağrının ötesinde, taraflara çağrıda bulunmanın ötesinde perde arkasına mutlaka girişimler, mutlaka diplomatik adımlar vardır ama daha görünür bir hamle gelecektir Türk tarafından. Karadeniz'i en azından buradan istisna tutmak için.
1: Değerli hocam, yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Daha konuşmak istediğimiz yerler de vardı hakikaten. Çok da kıymetli içerikler de söz konusu ama bugünkü her bir konuyla ilgili aktardıklarınızı da bizim de zihnimize açtı. Eksik olmayın, bir pazar günü de dinleyicilerimize aktardınız. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmeyi arzu ediyoruz.
0: Teşekkür ederim. Umarım ki öyle olur. İyi yayınlar.
1: Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuz oldu.

0: sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Uluslararası ilişkilere biraz zarar vereceğiz ama yine dünyadan uzaklaşmıyoruz. Farklı ülkelerde gerçekleşen ilginç hadiseleri bizler için editör Nihal Sandıkçı derliyor. Kendisi de stüdyomuzda. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Yine aktaracağın haberleri merakla bekliyoruz. İlk haberimiz hangisi olsun?
1: Bu mu haber diyebileceğimiz bir haber?
0: Öyle mi? Hangisi o acaba?
1: Ya şöyle, şimdi herkes böyle kendinden bir önceki kuşakla ilgili şikayetler sergiliyor ya, bu herhalde dünya var olduğundan beri olan bir şey diye kabullenmemiz gerekiyor. Şimdi New York Times'ın yazarlarından biri Z kuşağını eleştirmiş. ama hani kılık kıyafet konusunda eleştirmiş. Ben böyle tatlı bir başlangıç olsun diye düşündüm. Onun için onu ilk.
0: Lütfen merak ediyoruz ayrıntıları.
1: O diyor ki işte Z kuşağı giyinmeyi mi bilmiyor yoksa artık kıyafetlerin mi bir anlamı kalmadı gibi. Ufak bir derinlik de var. Yani bir sorgulama da var. Çünkü işte başta hani bir T'ye alma gibi yorumlayabiliriz haberi. Çünkü bunlar acaba diyor daha önce hiç kıyafet giymemiş gibi bir halleri var diyor. Hani böyle sert eleştirileri de var.
0: Bulduğunu geçirmiş bir kumaşı diyor işte, herhalde. Aslında özel de bir yorum hani buradaki eleştirisi. Sen beğenmiyorsun, bir başkası beğeniyor. Farklı bir durum yani.
1: Tabii. Fakat hani hepimiz az çok gözlemliyoruzdur diye belki bana haber yakın geldi. Hani bir aynılık söz konusu. Hani bir
0: kesinlikle katılıyorum. Bu kelime beni direkt konunun içine dahil etti. Kişinin kendi ruhunu görmekten uzaklaşıyoruz.
1: Aynı saçlar, aynı işte kıyafetler, aynı tarz. Hani herkes birbirinin ya da hayranı olduğu kişinin aynısı olmaya. Bu evet. Gençlik de olur tabii, hepimiz yaşamışızdır. Ama bizim dönemlere baktığımızda ben hep farkı şey gibi, hani bir biraz daha farklı ne yapabilirim gibi. Hani gençlik heyecanı
0: vardı,
1: öyle gibiydi. Şimdi Thomas Morton'un İşte bu Z kuşağının giyimiyle ilgili yazısında asıl mesele aslında diyor bunların kötü giyinmesi ya da aynı olması değil diyor. Mesela bir zamanlar işte müzikten politikaya, arkadaş çevresinden yaşam biçimine kadar çok şey anlatıyordu kıyafetler. Artık neden eskisi kadar anlam taşımıyor diye bir soru işareti koymuş. Dediği gibi işte birçok şeyi tarif edebilirdik, hani dinlediği müzik ya da işte hangi çevreden geldiği, nasıl bir hayat sürdüğü.
0: Şimdi bir enerji yansıtırdı ya, kişiye özel bir enerji yansıtırdı, o kayboldu. Beni direkt yakaladı bu söz şimdi. Anladım haberin ayrıntısını. Ben bu kahvede bile yaşıyorum yani benzerlerini. Yani tabii ki bir zincir şeklinde

0: Yönetime karşı olamayız elbette ama dünyanın her yerinde de aynı mekana gitmek o yerel, lokal diyebileceğimiz lezzetleri öldürüyor. Bu beni üzerdi doğru söylemek gerekirse. Ve mesela bir gün bir başka yabancı ülkede de önümde iki tane Amerikan vatandaş gidiyorlardı. Kahveci arıyorlarmış galiba. Şuraya mı otursak dediler, isim vermeyeyim. Dedi ki zaten hani o Amerikan malı dedi, kendi ülkemde bol bol içiyorum. Ben buranınkini tatmak istiyorum dedi. Yani dilimiz ne olursa olsun insanlar da, dünya vatandaşlarında böyle bir arayış da var bence.
1: Güvenlik amacıyla da insan kendini korumak için de belki o hani alıştığı ya da işte şüphesiz bunun bir standardı var. Onun dışına çıkmayın. Fast food zincirlerinin hani çoğu işte Asya ülkesinde belki hayat kurtarıcı gibi gözükmesinin sebebi de o olabilir. Yani garanti en azından.
0: Şüphesiz o da dahil olan bir maddedir. İşte ilginç bir haber oldu.
1: Bunun toparlamasına geleceksek de belki hani seçenekler çoğaldı diyor. İşte insanların hani kişisel stil paradoksal orada biçimde birbirine daha çok benzer hale geldi diyor. Ama sosyal medyayı da mesela bunun içine koymuş. Bugün işte zamanında giydiğin o kılık kıyafet ya da belirli bir saç biçimi bir topluluğa işaret ediyordu ve kıyafet ben kimim sorusuna verilen cevaplardan biriydi aslında. Ama bugün diyor aynı görüntü birkaç saat içinde sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşabiliyor ve bir stil işte yine o sosyal medyada görüldükten sonra hızlıca taklit ediliyor, markalar tarafından üretiliyor ve kısa süre sonra başka trendlerle de yer değiştiriyor. Şeyi son zamanlarda hepimiz rastlamışızdır, hani bu sokak modasını takip edip de ondan sonraki işte kreasyonunu düzenleyen pek çok ünlü moda şirketi var uzun yıllardır. İşte burada da diyor böylece seçenekler çoğalıyor ve kişisel stil paradoksal bir biçimde birbirine daha çok benzer hale geliyor. O yüzden hani aslında başında söylediğimiz işte Z kuşağı neden kötü giyiniyordan ziyade mesele kıyafetlerin çok artık bize eskisi kadar çok şey anlatmaması. Evet. Belki hani iletişim ya daha başka sosyolojik durumlara da bakılabilir.
0: Çok önemli bir konu bence bu. Bir de son olarak da ben de şunu söyleyeyim. Hani bazen konularda ve sohbetlerde denk geliyoruz. Modayı takip etmiyorum sözüne. Aslında nasıl takip etmiyoruz? Zaten modayı takip eden tekstil firmalarının ürettiklerini giyiyoruz her birimiz. Ve belirli bir çizgiye maruz bırakılıyoruz. Dünyanın her genelinde bu sene bu renkler moda, bu çizgiler moda, bu kumaşlar moda. Bazen hala da biliyor olmama rağmen şaşırıyorum. Aynı kumaş nasıl bu stile dönmüş diye.
1: Nasıl değişmiş?
0: Demek ki tek bir çizgi var. Yani tabii onu üreten firmanın takibi oluyor birçok firma. Üzücü bir taraf ama tekrar rengimizi hatırlayalım umarım. Sıradaki haberi geçelim mi?
1: Şimdi ben seviyorum bir oyuncu olarak. O yüzden bu da böyle. Bu da mı haber kısmında?
0: Yok, çok iyiydi.
1: Anlaşma Zengir'in. Şimdi bir yine o da ya röportaja cevap verildi de oradan alıntı yapıldı ya da işte küçük bir haber diye dikkat çekti. Şeyde New York Times'ta galiba yaşlanmayla ilgili küçük bir açıklaması var. Ben şimdi o yaşlanma kısmına geçtiğimiz için bu haberler ilgimi çekiyor.
0: Kabul etmiyoruz, büyüyoruz.
1: Sırrı acaba Schwarzenegger'in sırrı ne diye.
0: Kaç yaşında olduğu da hakikaten.
1: 78 olmuş. Ve işte yıllardır uyguladığı basit bir kuraldan bahsetmiş. Dinlenirsen paslanırsın diyor. Yani durdurak bilmeden biraz böyle hareketli canlı kalmayı tavsiye ediyor. 60 yıldır neredeyse spor yapıyormuş ve artık egzersizin amacı 20'li yaşlarındaki gibi işte vücudu korumak değil diyor. Asıl hedefim yaşlandığımda yapmak istediğim şeyleri yapabilecek kadar güçlü ve hareketli kalmak. Bu arada işte kalp ameliyatları geçirmiş, kalça protezi varmış ve benzer sağlık sorunları geçirmesine rağmen antrenmanlarını sürdürmüş ve hareketin yalnızca böyle gençlere ya da sporculara ait olmadığını, işte yürümek, bisiklete binmek, yüzmek, futbol oynamak ya da ağırlık çalışmak arasında, yani o ağır sporlarla bana göre arasında pek de bir fark yok diyor. Önemli olan hareket etmek diyor ve en dikkat çekici değişim diyor yaşlanmaya bakış aslında Arnold'un. Eskiden işte antrenmanlarının merkezinde biraz böyle hani daha iyi gözükmek ve performans odaklı bir durum varken şimdi bağımsızlığını korumak. Yani işte kendi ifadesiyle artık hareket vücudunun nasıl göründüğü değil, önemli olan şeyleri yapmaya devam edebilmekle.

0: ilgili demiş. Bu aslında ilerleyen yaşlar için ya da işte orta yaştan itibaren bir önlem almak adına hepimizi ilgilendiren bir yaklaşım diye düşündüğüm
1: güzel bir
0: için.
1: Not ki o kadar dövüş filmlerinde oynayan bir insan bunu hep orada farklı hakikaten
0: özetle şöyle
1: oldu.
0: Yaşlanırken hayattan çekilmeyin diyor. Çünkü işte 78 yaşında işte hala yüzebiliyor, çalışabiliyor, seyahat edebiliyor, sevdiği şeyleri yapabiliyor. Yani gençlik kuralında işte hareket etmeyi bırakmayın. Çünkü beden durduğu zaman hayatın alanı da daralmaya başlıyor.
1: Bağımsızlığından uzaklaşıyor.
0: Evet, haklı da. O yüzden bir pazar haberi olarak
1: güzel bir haber daha
0: uygun gördüm. Temmuz'un sonuna doğru hatırlıyorsam Fransa'da çocuklara sosyal medya yasayla ilgili bir düzenlemeden bahsetmiştik. Şimdi bu yargıdan dönmüş. Düzenlemenin yeniden hazırlanmasını isteyen Cumhurbaşkanı Macron için geri adım anlamına gelir diyorlar. Ve hükümetin yasayı 2027'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önceye hazırlama hedefi, koyma hedefi devam ediyormuş. Sosyal medya platformlarına erişimi yasaklayan bir yasaydı bu. Ülkenin en yüksek anayasal yargı organı olan Anayasa Konseyi tarafından engellendi. Cuma günü bir karar veriyorlar ve bu düzenleme ifade özgürlüğüne müdahale eder diyorlar. 15 yaşından küçüklerin işte bu belirli bir çevrim içi hizmete erişiminin yasaklanması yalnızca çocukların değil yetişkinlerin de aslında yanlış yaşlarını kanıtlaması gereken bir sisteme doğuracak ve yasa koyucunun da yaş doğrulamasının hangi koşullarda, hangi sınırlar içinde yapılacağı yeterince açık değil diyorlar. Onun için tekrar bu nedenle düzenlemenin uygulanması için gerekli hukuki güvencelerin oluşturulmadığı sonucuna varılmış ve dönmüş ama kararlılar bu arada. Çünkü o 2027 seçimlerinde üçüncü kez aday olamayacakmış Macron. Fakat bu konuda hani özellikle bu konuda bir ısrar varmış. Avustralya'nın ardından aslında yasağı getirmeyi planlıyordu Fransa. Çünkü onlarda da 2025'te Avustralya, Aralık 2025'te 16 yaşından küçüklerin yine işte bu bildiğimiz sosyal medya kanallarına dahil olmasına orada erişimde bir yasak getirmişti. Fransa 15 yaptı yaşı.
1: Evet. İngiltere'de benzer çalışmalar içerisinde ama bu kadar popüler olan bir gündemde hatta yani sadece ülkeler bazında da kalmıyor. Nihayetinde bizde de var. Farklı farklı ülkelerde de çalışmalar var. Yani bir mahkemenin alacağı karar uluslararası anlamda da bir dikkat oluşturacaktır muhtemelen. O yüzden dikkat çekici buluyorum ama önemli de bir tabii gelişme olacak bu. Bakalım nasıl bir
0: ilerleme
1: olacak.
0: Bir tarafımız gerekli olduğuna inanırken bir tarafımız gerçekten hani o sistemin en işler şekilde sağlanması açısından da belli ki. Ama işte öğreniliyor yani.
1: Tabii süreçte bunları da yaşıyoruz. Çocukların bu yasağı atlatabilme becerileri de tabii yasağın şeklini belirleyecek. Onlar maşallah diye teknoloji kullanma konusunda öyle bir seviyeye geliyorlar ki.
0: Içinde pek bir şey yaramaz
1: mı? Umarım etkisi olur. Yaşadığımız acı olaylar var. Ondan sebeple bakıyoruz. Önemli onların sağlığı açısından. Sıradaki haberimiz nedir?
0: Şimdi ilk konuştuğumuz bu şeye gidip de tatile gidip de yine standart seçimlerle tatilini yapanlar açısından mesela buraya bağlam yaratabileceğim bir haber var. Güney Kore'de köpek eti tamamen yasaklanıyor.
1: Çok uç noktalardan geldik tabii.
0: Evet.
1: Asya bunun başlığı.
0: Şimdi köpek etinin üretimini ve satışını yasaklayan düzenleme Şubat 2027'de tamamen yürürlüğe giriyor Güney Kore'de. Bu tabii büyük bir yandan geleneksel durum, büyük bir ticaret ve çok yoğun aslında o köpek restoranları öyleymiş. Ve bir inanışları da var. Özellikle sıcak havalarda güç verdiğine inanıyorlarmış. köpek eti yahnisinden bahsediyoruz bu arada. Bosintang diye bir ismi de var. Ve işte Reuters'in haberi bu. Son artık 2026'nın son işte bu köpek eti yahnisi günü ile bir geleneğin aslında kapanışına yani sahne
1: sonunda
0: bulundu
1: diyor. Diyesim geliyor ama arka perde de bir ülkenin tabii geleneği olduğu için bundan vazgeçebilmeleri de şaşırttı.
0: Ya şey yapmışlar pek çok böyle anket

0: referandum gibi, yani mesela %80 neredeyse zaten buna karşı olduğunu söylemiş son yıllarda yapılan
1: Yani olumlu yasağa bakıyorlar.
0: Evet, şey olmamış. Hani
1: değişim
0: ama
1: var.
0: yaşça böyle eskiler biraz üzülüyormuş filan. Çünkü bu köpek etini yemek için çok böyle uzak uzak yerlerden işte 50 yaşlarında, 70 yaşlarında kişiler şimdi oradan röportajlar da paylaşmışlar. Hani geliyor ve artık yok. İşte büyük bir üzüntüyle hani dönüyorlar filan.
1: Tabii önemli bir gelenek onlar için ama evcil hayvan olarak mı besliyorlar? Yani ona odaklanmalı. O kadar farklı farklı
0: Onun
1: canlılar
0: etkisiyle
1: yeniyor
0: de
1: ki.
0: biraz, çünkü hani hayvanların refahıyla ilgili bakış açısı da değişti diye ülkede bir yandan da buna demek ki evrildiler bir süre sonra. Ve işte şeye dönmüşler ama bu arada hani onun yerine de bir şey konması gerekecek. Kara keçi.
1: Kıyamam.
0: Mideleriyle ilgili bir
1: Olan
0: sorunları
1: keçileri
0: var.
1: mi oldu şimdi?
0: Şimdi ne yapalım, değil mi? Onu kabul etmiyoruz, onu kabul ediyoruz yani. Bu da insanı ne kadar zorlayan bir yorum oluyor. Şimdi bu yasanın kabulünden hemen önce 2024'te yayınlanmış dediğim bu araştırma, işte 2000 kişinin katıldığı ve neredeyse %80, %90'dan fazlası artık yani köpek eti yemeyi düşünmediğini söylüyor. %95'i neredeyse önceki bir yıl içinde hiç köpek eti tüketmediğini söylemiş. Şimdi tabii Güney Kore Parlamentosu bu köpeklerin insan tüketimi amacıyla yetiştirilmesini, kesilmesini, ticaretinin yapılmasını yasaklayan düzenlemeyi de Ocak 2024'te aslında gündeme getiriyor. Ve işte zaten uyarıları yapmışlar, işletmelere destek vereceğiz demişler hani bu karardan ya da işte
1: Ben
0: bu.
1: memnun oldum şahsen.
0: Ben de memnun
1: Sevindirici bir haber Asya'dan geldi.
0: Ve sonra artık şeye hepimizin böyle dikkatini çekiyor mudur yoksa artık sıradan mı buluyoruz bu Etna'nın patlamasıyla ilgili haberleri, benim şeyden ilgimi çekti. Geçen haftalarda tesadüfen karşıma bir belgeselci işte Sicilya'ya gitmiş. Orada da hiç planımız da yoktu diyor ama işte kişi başı 35 euro verdik. Etna'ya da gittik. Allah'tan patlamadı. Gittik gezdik döndük.
1: Hayır artık yanardağlar patlasa da gidip izlemeye çalışanlar oluyor.
0: Tabii
1: Çok
0: şey vardı.
1: şaşırıyorum. Öyle haberler
0: Fotoğrafları
1: çıktığı
0: gördük.
1: için dikkatimi çekiyor. Turistler de akın etmiş yine zaten ama belirli
0: Mahsur
1: bir mesafeden
0: kaldılar.
1: herhalde.
0: Neredeyse işte öyle bir 20 günlerine falan patlamış olabilir şey. Ya şöyle, ben mesela bu habere baktıktan sonra ne olmuş? Hani daha önce böyle bir ölümler, kalımlar ne kadar acaba diye baktım. Şey değil aslında, hani böyle bir 50 kişilik bir turist grubunun, bir 20 kişilik turist grubunun hani belli aralıklarla hani yanardağı hani beklenmedik bir şekilde, çünkü artık o acil önlemler hani korumak, kurtarmak gibi şeylerde bu pratikleri belli ki gelişmiş. Ama işte bu son şey en uzunlardan biri galiba, yani canlı
1: Süren mi?
0: kalması. Evet, Malta ve İtalya'da uçuşlar iptal edildi. Bugün pazar sabah 2'ye kadar filandı galiba şey yasak kararı
1: Uçuş
0: uçuşlarla
1: iptalleri.
0: ilgili. İşte cumayı yaptılar, ondan sonra cumartesi olmuş, en son işte pazar 02 diyorlardı. Bu yeniden kül püskürtmesinden bahsediyoruz. Tabii ki hava ulaşımını aksatıyor Sicilya'da. Neredeyse 190 sefer Palermo'ya yönlendirilmiş. Tabii yönlendirilince kurtulunuyor mu? Hayır, yani bu sefer de oradaki yoğunluk aslında bir mağduriyet yaratıyor. Pek çok
1: Muhtemelen
0: iş.
1: teneffüs edilen havayı da çok değiştiriyordur. Bu
0: Tabii.
1: kadar havalimanı kapatacak bir kül fışkırtması söz konusuysa. Hani biz belki yanardağ bir alüvyonları çerçevesinde düşünüyoruz ama sos hayatı çok derinden etkiliyor bu kadar uçuşların iptal olduğu bir düzende.
0: Bir yandan da işte Avrupa'nın tabii ki bilinen bir şey bu. Yani en yüksek ve en aktif yanardağ Etna. Şeye baktım, yani mitolojide de ama çok böyle majesteleri diye anıyormuş bu arada halk Etna'yı.
1: Biraz asi bir
0: Zeus'un hapsettiği işte tanrılardan biri hani Etna'nın orada gömülü diye, ya da işte canavar, bilmiyorum işte orasını çok
1: Nezih
0: araştırdım.
1: hocamız burada olsaydı kesin katılırdı mitoloji
0: Evet,
1: sahasından.
0: evet.
1: Peki son bir haber verelim mi yine dinleyicilerimize, ne olur?
0: Bu da bizi senle ve beni
1: Öyle
0: sevindirebilir.
1: mi?
0: Bir kutup ayısını uyandırıyor biri.
1: İnsanoğlu.
0: Norveç'te kutup ayısı uyandırmak için sis düdüğü çalan kişiye 50 bin kron, yani yaklaşık 250 bin lira gibi bir ceza verilmiş. BBC'nin haberi bu. Kuzey Kutbu'ndan yaklaşık 620 kilometre uzaklıktaki Svalbard'ın kuzeyinde seyreden bir gemiden sis düdüğü çalınıyor. 13 Ağustos Perşembe işte bölge.

Ülkenin valisi düdük nedeniyle bu kişiye 50 bin krum ceza kesildiğini duyurmuş. Çünkü bölgedeki yönetmeliğe göre 1972'de korumaya alınan kutup ayılarını gereksiz yere rahatsız etmek, dikkatini çekmek, takip etmek kesinlikle yasak.

0: vardı ama yani orada bu kadar yaklaşabilecek nitelikte olan bir vatandaşın daha duyarlı olmasını beklerdim,
1: değil
0: doğruyu
1: mi?
0: söylemek gerekirse.
1: Ya orada çelişkili oluyor ya işte,
0: bilinir.
1: Doğayı çok sever ama hani çöpünü bırakır gider. Sen de seviyorsun burayı, ben de seviyorum. Ya da onu görmek istiyor ama rahatsız etmekten de kendi
0: geri durmuyor.
1: Geri durmuyor. Bir tane son bir cümle ekleyeyim bununla ilgili. Neden acaba devamı yok diye, çünkü merak ettim. 2015 yılında son bilimsel sayıma göre o bölgede 250 kutup ayısı varmış. 2015, yani hani diyorum böyle bu kadar beklenir mi hani bu verebilecekleri, hani isim haberi de bu. O yüzden son haberimiz de yine bugün
0: eksik ama farklı farklı haberler hazırladın. Hakikaten de ayrıca eğlendim bugünkü haberlerde. Yine
1: teşekkür
0: önümüzdeki
1: ederim.
0: Hafta başka içeriklerle buluşalım. Editör Nihal Sandıkçı konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, yapay zeka kullanımlarını konuşacağız bu bölümde de. Günlük hayatımıza yansıyabilecek, belki bugün değil ama yarının gündemi olacak mevzular da yer alıyor programımız içerisinde. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer telefon attığımızda. Genco Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi bir mikroskop geliştiriliyor değil mi Genco Bey? Ve çok daha küçük diyebileceğimiz, belki nanodan da mı daha küçük seviyelerde hücreleri inceleyebilecek yeni bir teknolojiden bahsediliyor. Bu yapay zeka mikroskopun içerisinde ne yapıyormuş?
1: Süper çözünürlüklü bir mikroskop bu. Biz bugüne kadar mikroskopta tek boyutlu şeyler ve bir fotoğraf makinesi gibi bakıyorduk. Tek mercekten net olarak bakıyorduk. Fakat bu MIT'nin geliştirdiği mikroskop U-Strom deniyor. Bir U fırtına, ultra fırtına gibi bir adı var. 0.6 angstrom, yani bir nanometrenin onda biri. Nanometre bizim şey sıralarımızda çok aşağıda kalan bir şey. Yani biz tamam milimetre, hadi mikrometreyi bazen kullanıyoruz ama nanometre mikrometrenin de altında. Yani bir metrenin milyarda biri statüsünde bir yer. Bu onun da bir ondalık altında değerde bakabiliyor ve şöyle bir şey yapıyor. Işınlar, fazla ışın vererek çok boyutlu görmemizi sağlıyor hücreleri. Yapay zeka da bunları birleştirerek ortamı oluşturuyor. Ve aşırı derecede ultra çözünürlüklü bir veri önümüzde kalıyor. Yani hücrelerin verisi. Bunlar nerede işimize yarıyorlar? Hücrelerin üzerindeki proteinlerin birbirine nasıl yakalandığını çok rahat daha görebiliyoruz ve farklı yönlerden görebiliyoruz. İlaçların işte bir ilacın reseptörle nasıl bağlandığını, yani hücreye nasıl bağlandığını ölçebiliyoruz. Kanser hücresinin sinyal mekanizmasını, birbirleriyle ilgili olan iletişim mekanizmasının nasıl ilerlediğini çok rahat çözebiliyoruz. Bir de proteinlerin nasıl kümelendiği. Yani daha hastalıkların yani nasıl oluştuğu.
0: Yapamadığımız şeyleri yapmamıza mı vesile oluyor bu aslında araç?
1: Yani göremediklerimiz daha çok. Yani şimdi teleskop varken teleskop geldi, evren değişmedi. Daha fazlasını görmeye başladık. Mikroskopla da hücre değişmedi. Bunlar vardı. Biz bunları yeni görmeye başladık. Yani Galileo denklemi var ya bir tane. Yani Galileo teleskopla gökyüzüne baktı ama onlar oradaydı. Yani evet, bütün şeyler oradaydı. Onlar bir anda, gezegenler oluşmadı. O yüzden biz daha yeni fark ediyoruz bunu. Bu yeni fark ettiğimiz için de yeni önlemler alıyoruz ve yeni problemler, çözümler getirmeye çalışıyoruz. Burada şey, daha önce soramadığımız soruları sormamızı kanıtladığı için burada bize bir destek atıyor yapay zeka. Bir dakika, bu böyle mi bağlanıyormuş diyerek yeni bir çözüm çıkartıyoruz ortaya.
0: Bunun bir benzerini de matematikte mi yapıyor Genco Bey? Deneme, evet, üzerine devamlı sıkılmayan herhalde bir cihaz geliştiriyoruz. Bu da insanoğlunun epey işini kolaylaştıracak ama yani bir müddet sonra umarım patron koltuğunu kaybetmeyiz onlara karşı. Matematikte nasıl bir çığır açmış?
1: Matematikte şöyle, 37 yıldır çözülmeyen bir denklem var. Riemann hipotezi, yani Bernard Riemann'ın asal sayılarla ilgili bir denklemi. Bu asal sayılar çok ilginç bir şey. Yapay zekayı da çok ilgilendiren bir şey. Yani böyle bambaşka bir dünya o. Sürekli yeni bir asal sayı keşfediliyor. Yani bu bir ve sadece kendine bölünen sayılar. Ben en fazla, benim bildiğim 71'di. Yani ben 71'den sonra yoktur filan diyordum. Varmış 97'ye kadar, hatta daha fazlası varmış. 2024'te de 41 milyon 41 milyon 24 bin 320 keşfedilmiş. Bu da bir asal sayıymış. Sadece bire ve kendisi.

0: ne bilmiyor bu sayı. Yani inanılmaz bir şey var ve 2024'te keşfedilmiş bu. Bernard'ın hipotezi de diyor ki asal sayılar bir döngüdedir. Bunun ne kadar büyük olması, bu hipotezi bu arada 1859'da veriyor. Ne kadar büyük olması, sıfırların ne kadar farklı olması bu sıfırların varlığını kanıtlamaz. Aslında döngü hep aynıdır. Fakat bu hipotezi hiçbir şekilde kanıtlayamıyorlar ve sürekli o döngüyü kıran farklı bir asal sayı çıkıyor. Ve 1989'a kadar bu problemin, yani bu hipotezin %41'i cevaplandırılabilmiş, %41'i yaklaşılabilmiş bu hipoteze. Fakat 37 yıl sonra Anthropic iki gün çalışmayla, sadece iki gün çalışmayla bir yapay zekayı Claude'u görevlendiriyor profesyoneli. Ondan sonra sürekli denemesini sağlıyor. 650 deneme yapıyor burada. Yani bir insan için inanılmaz sabır zorlayıcı ve zor bir deneme mantığı. 650 deneme sonunda %41'i %67'ye ulaştırıyor. Yani 37 yıl sonra hiç kıpırdamamış, %41'den 1 milime ortaya çıkmamış bir problem %67'ye 2 günde geliyor. Burada spesifik olarak sorunu çözme değil asıl tehdit olan. Demin sizin söylediğiniz gibi 650 farklı yoldan bunu deniyor olması.
1: Devam edebilme aslında potansiyeli bunun.
0: Aynen, ve sıkılmadan ve sabırla ve her defasının aynı şevkle ve duygusallığı olmamasının artısını burada kullanarak. Şimdi burada iki şey çıkıyor ortaya. Sürekli bizim konuştuğumuz konular. Yani bu olaya distopik bakarsak çok büyük bir tehdit. İyimser bakarsak ne kadar güzel. Yani şimdi bu inanılmaz derecede hayatımızı zorlayacak gibi gözüken, fakat bir tarafta da yani ben niye deneyim? Zaten deniyor işte, orada arkada iki gündür çalışıyor ve bunu çözmeye çalışıyor.
1: Çünkü 2000 yılların öncesindeki tarihleri veriyorsunuz. Yani bu hipotez üzerindeki çalışmaları ve acaba ne kadar zaman içerisinde o seviyeye gelebildi? Şimdi iki gün içerisinde ona bir o kadar daha yüzde katarak da ileriye taşımış problemi çözebilmek için.
0: Aynen, yani bu ve bu şey de bir hipotez, yani olmaya da bilir. Sonuçta hiçbir şey, tabii. Hayır. Bernard yanılmış da çıkabilir. Yani ve bundan yani bir ömrü harcadığımızı düşünsenize ki harcamış insanlar var. Adam 41'e gelmiş 89'da. Yani işte bir ömrü buna harcıyorsunuz ve olmuyor. Öbür tarafta tehdit olarak gördüğümüz bir şey var ki şimdi biraz sonra onu da anlatacağım. Bu yapay zeka desin artık kendini insan gibi görmesin dediğimiz bir oluşum, bir olgu var. Ve o olgu sıkılmadan iki gün içinde 650 tane farklı yol, ya bu olmadı deyip başa dönüp devam edip aynı şevkle bunu bir şekilde 20 puan arttırma şeyi içinde.
1: Gerçekten
0: belki de devam etse çözecek.
1: Çok ilginç yani. Az sonra anlatacağım dediğiniz şey nedir?
0: O da Avrupa Birliği'nin şeffaflık yasaları. Avrupa Birliği'nin şeffaflık yasaları artık şunu öngörüyor. Filigran kullanımı. Yani metinlerin içinde de, görsellerin içinde de, müziklerin içinde de bu yapay zeka tarafından üretilmiştir, yazılmıştır şartı getiriyor. Bunu çözüldü filigran kullanımları. Yani bir metni işte herhangi bir dil modeliyle birlikte yaptığınızda, akredite dil modelleri bunlar. Yani büyük olanlar işte ChatGPT gibi, Cloud gibi pardon. Onlar gizli filigranlar atıyorlar. Bunları bazen biz de görebiliyoruz. İşte böyle bir track kullanıyor bazen. Yani bir metne baktığınızda anlıyorsunuz. Ya da büyük kelimesi yerine mesela muhteşem diyor. Ama bunu belli aralıklarla söylüyor. Kendine böyle bir alta bir kendi yapılandırdığım bir metin tarzı diyor. Ve bu okunduğu zaman metin bütün de yapay zeka tarafından yazılmıştır deniyor. Şimdi burada iki tane şey çıkıyor. Bu metin şu olabilir. Benim elde yazdığım bir metni ben yapay zekaya düzelttirmiş olabilirim. Gramerini düzelttirmiş olabilirim ya da düzenletmiş olabilirim. Ya da sadece bana bir metin yazdı demiş olabilirim. Şimdi bu ikisi arasında çok büyük dünyalar fark var. Yani bu bahsettiğim senaryolarda. Yani bir tanesi uğraşmış, elimle yazmış, fotoğrafını çekmiş ve bunu sadece demişim ki bunu metne dök.
1: Sadece düzenleyici yönden yardım almak istiyorsunuz. Ama size sıfırdan kopya çekiyorsunuz, muamelesi mi yapacak?
0: Aynen, yani burada çok büyük bir şey var, yani bunun bir yüzdesini vermesi lazım denen öbür taraf da oluştu. Yani

0: her şey. Çünkü bu şey gibi değil. Biz Word kullandık diyor muyuz bir şey yazdığımızda? Yani ya da ben bu görseli Photoshop kullanarak yaptım. Ya çünkü bu bir araç aslında. Yani benim de savunduğum o yapay zeka bir araçtır. Tamamen ona güvenen yani şey de var. Ne bileyim mıgırca dediğimiz bir şey var böyle tuşlara basarak. Word'de öyle yazarak çıkmış romanlar da var şimdi. O tüketilmiyor, almıyor kimse. Yani onların şeyi olmuyor. Ya burada da yapay zeka bir yerden sonra artık o kadar çok anlaşılıyor ki metni onun yazdığı. Bir yerden sonra anlaşılıyor ve tüketilmiyor. Gerçekten insanlar tüketmemeye başlıyorlar. Ama burada bunun
1: tabii kullanıcılar arasında da tepkiye neden olmuş gibi. Cloud kullanıcılarından yeni Flegran uygulaması nedeniyle aboneliklerini iptal edenler olduğu gibi haberler de çıktı. Bunun önüne geçebilecek bazı düzenlemeler de gelinir diye düşünüyorum ama tabii biraz daha akademik sahada ya da farklı bölümlerde elde edilen işin kim tarafından hazırlandığı yönünde herhalde bir veriye de büyük çapta ihtiyaç duyuluyor. Bunun yine önüne geçilebilir gibi geliyor bana bu denli yüksek teknolojiyi gerektirebilen ürünlerin, tasarımların yapılması sonrasında ama küçük kullanıcıları biraz daha konunun uzağında olanları da etkileyecektir. Genco Bey çok teşekkür ederiz. Her biri birbirinden farklı. Günlük hayatımızda yakın zamanda etkileyecek haberler bunlar. Eksik olmayın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek istiyoruz.
0: Görüşmek üzere. İyi pazarlar.
1: Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Birlikteliğimize hiç vakit kaybetmeden devam edelim. Pazar günleri kültür sanat haberlerini konuşuyoruz. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz telefon attığımızda. Aydan Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Büşra Hanım.
1: Çok teşekkürler. Bu hafta da şimdi Erzurum'da bir festival var. Buradan evet. Bize haberler aktarır mısınız? Her hafta biliyorum ki siz Kültür Yolu festivallerine yer veriyorsunuz.
2: Evet, bu hafta da 15-23 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin önemli duraklarından Erzurum kültür, sanat ve gastronomi ile dolu 9 günlük bir programa ev sahipliği yapacak. Tabii Erzurum aslında yani hem tarihi mirası, işte biliyorsunuz oltu taşı işçiliği, işte aşıklık geleneği gibi çok farklı kültürel değerlere sahip bir yer. Haliyle de hani bununla beraber zengin mutfak kültürüyle birleşince çok sayıda etkinlik bu festivalde bir araya gelecek.
1: Çok da yeni başlamış. Daha 23 Ağustos'a kadar da epey bir zaman dilimi var. İyi eğlenceler diliyoruz biz de şimdi de. Erzurum'da evet. Vakit geçirecekleri. Devam edelim lütfen. Neler aktarırsınız bizlere?
2: Tabii Erzurum demişken bir haberle de devam edelim. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet veren ve ziyaretçilerin aslında bir yaz sıcağını ferahlatan Ata Buz Müzesi var ve kuruldu bu günden bu yana da 300 binden fazla misafir ağırlamış burası. Belki birçok kimsenin bilmediği bir yerdir ama özellikle bölge halkı için önemli bir müze. Hani bu anlamda da aslında böyle yaz aylarında farklı bir deneyim arayanlar için de güzel olabilir.
1: Evet, hem sıcak zamanlarda da çok güzel olur ama demek ki yani bu dönemde de gezilebildiğini bilmiyordum doğrusu.
2: Evet,
1: çok önemli bir bilgi oldu. Teşekkür ederiz bunu da aktardığınız için.
2: Evet, başka bir haberimiz de aslında yani tabii ki her hafta çok güzel gelişmeler oluyor. Hem dijital yayıncılık tarafında hem kültürel değerlerin korunması tarafında. Bununla ilgili de Çevre Kültür Değerleri Koruma ve Tanıtma Vakfı da binlerce fotoğraf, belge ve yayını erişime açtı, dijital erişime açtı. Yapay zeka destekli ortak bellekte vakfın yıllar içinde oluşturduğu fotoğraf, belge ve akademik yayın gibi dijital arşivini dijital arşiv ortama taşıyor. Bu haberi de paylaşalım. Bir diğer haberimiz de Bosna Hersek'ten olsun. O da Saraybosna'nın malum 92-95 yılları arasında yaşanan savaşın izlerini silmek amacıyla bir film festivali düzenleniyor. Saraybosna Film Festivali. Bu yıl da festivalin açılışında Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Pavel Pawlowski 2026 yapımı Fatherland filmiyle yapıyor. Filminde 51 film bu süre boyunca gösterimde olacak. Bu festival haberini de paylaşalım.
1: Çok önemli bir saha orası da. Yine siz yaşayan tarihe işaret ediyorsunuz. Kesinlikle evet. Onun canlı örneklerinden bir tanesi Saraybosna'da. Zaman zaman ülkemizden filmler de gösteriliyor. Biz de mutlu oluyoruz buradan haberleri duymakta.
2: Kesinlikle öyle. Vizyon filmleri devam edelim Şura Hanım.
1: Tabii.
2: Haftanın önüne çıkan vizyon filmler arasında 3 film önermek istiyorum ben. Biri Peşimdeki Şeytan'la adını geniş kitlere duyuran David Robert Mitchell imzalı Oak Caddesi'nin Sonu. Bu filmde başrollerinde de hani Hathaway ve Ewan McGregor paylaşıyor. Hikaye 80 yıllarda geçen bir film aslında. Bir diğer film önerimiz de Antonio Maras imzalı Fırtınadan Önce, yine vizyonu dikkat çeken yapımlardan biri. Ve son olarak da Jesse Ray Johnson'ın imzalı Derin Dehşet filminde de burada da başrolünde de Antonio Banderas ve Loro Marano'nı aslında görüyoruz. Bu hafta da böyle aslında biraz farklı, hem işte gerilim hem biraz tarihi odaklı filmler var. Hani ben belki burada önerim Oak Caddesi'nin Sonunu belki önerebilirim. Çünkü hem oyuncu kadrosu hem de yönetmenin 8 yıllardan sonra sinemaya dönmesiyle de dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor.
1: Ben de sizin önerilerinizi not ettim doğrusu şahsım adına da.
2: Çok güzel. Ben çok mutlu oluyorum böyle.
1: Hakikaten çok paylaşmak. Yani yüzünüze söylemek gibi oluyor belki ama çok iyi içerikler hazırlıyorsunuz bize. O yüzden de kulağımızı dikkatle açarak da dinliyorum doğrusu. Her biri ayrıca kıymetli. Yine başka etkinliklerden neler aktarırsınız bize?
2: Evet, bu hafta yani İstanbul dışında tabii ki hani genelde Türkiye'den haberler paylaşmaya çalışıyoruz, farklı bölgelerden kültür sanat haberlerini. Bunlardan biri de Kaz Dağları'nın çok katmanlı ekolojik ve aslında biraz da mitolojik yapısına şekillenen Doğaya Sanat programı başladı. Ve programda aslında şu an devam ediyor, 17 Ağustos'a kadar sürüyor ama bölge için böyle hem coğrafyayı bir fon olarak değil de üretimin kendisini bir parçası olarak görme imkanı veriyor. Yani evet. Malum Kaz Dağlı ekolojisi de çok zengin bir coğrafya.
1: Tabii.
2: Bu anlamda böyle bir sanat temalı çalışmaların yapılması da değerli. Bir diğer haberimizde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali de 17 Ağustos'ta sona eriyor. O da 31 Temmuz'da başlamıştı. Ama bir konser haberi de paylaşalım. Bilsen Tezer ve Bülent Ortaçgil 21 Ağustos'ta Habitat Yatağı'nda sahne alacak. Bunu da ilgililerine, hayranlarına duymuş olalım.
1: Ne sergilerden var mı haberlerimiz?
2: Sergilerden yani benim de hala gezme fırsatı bulamadım ama çok ciddi ziyaretçi ağırlayan, yaklaşık 80 bin ziyaretçi ağırlamış Düşler Zamanı Japonya sergisi. Japon sanatının işte görsel mirasını ve çağdaş teknolojilerle buluşmasını konu alıyor. Daha çok tabii Japon kültürünün doğa mitoloji ve estetik temalar üzerinden ele alıyor bu sergi ve 20 Eylül'e kadar dijital deneyim merkezinde ziyaret edilebilir. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Evet, belki son bir sergi haberimiz de Saf Galata'dan olabilir. 80 yıldır Yarınlardayız sergisi kapsamında 8-12 yaş çocuk grubuna yönelik bir program düzenliyor, arşiv dedektifleri programı. Burada da çocuklar için işte arşiv, belge, fotoğraf ve yayınlardan böyle sergi ipuçları da keşfetme gibi biraz daha oyun ve keşif odaklı bir program var. Bu da çocuklar için belki önerebilirim.
1: Mekan da çok güzel. Farklı alanlarda da çalışmalar yapan akademisyenlerin de bulunduğu bir yer. Aslında böyle bir kaynaşmanın sağlanması da çok kıymetli olmuş gerçekten.
2: Çok doğru.
1: Bir de böyle yeni çıkan kitaplardan neler duyurabiliriz?
2: Yeni çıkan kitaplardan büyülü gerçekçi edebiyatın önemli kalemi Nazlı Eray'ın son kitabı Olmayan'ın Güncesi okurla buluştu. Romanın anlatıcı kahramanı yazarla aynı adı taşıyan bir Nazlı aslında bu hikayeyi roman işte kahramanı büyü yapılıyorum ortaya çıkmasıyla gelişiyor. Tabii birazcık böyle daha fantastik bir edebiyat dili vardır Nazlı Eray'ın. Yine ben bu tip temaların böyle yazarlarında okunmasını çok seviyorum. İşte Marquez ya da Latin Amerika'nın birçok yazarında bu büyülü gerçekçilik vardır. Tabii Latife Tekin biliyorsunuz. O anlamda da ben bu kitabı dinleyicilerimize önerebilirim.
1: Çok teşekkür ederiz Aydan Öksüz. Önümüzdeki hafta yeni haberlerle bir araya gelmeyi dört gözle bekliyoruz.
2: Evet, haftaya görüşmek üzere. Yaz sonları.
1: Kültür Sanat Meditörü Aydan Öksüz aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle biz de programımızın sonuna geldik. Melek Baysal, Soner Yiğit, Büşra Tayırdam önümüzdeki hafta hem cumartesi hem de pazar günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirtti. Numan Kurtulmuş, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye bir yılda kat etmiştir, bu büyük bir başarıdır ifadesini kullandı. Orman yangınları ile mücadele sürüyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. 6 Eylül ilçesi ile Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için sarp arazilerde zorlu bir çalışma yürütüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmaris-Aksaz bölgesindeki orman yangını ile mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Bakan Yumaklı, karadan ulaşımın mümkün olmadığı yerlerde çıkarma gemileri aracılığıyla arazözlerin ve ekiplerin doğrudan yangın bölgesine sevk edildiğini belirtti. Hızlı trenle ulaşılan il sayısı halihazırda 11. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu sayının 2028'de 27'ye çıkarılacağını belirtti. Uraloğlu, ulaştırma ve altyapı alanında son 24 yılda 355 milyar dolarlık yatırım yapıldığını hatırlattı. Bölünmüş yol uzunluğunun 6000 kilometreden 30 bin kilometreye çıktığını da ifade etti. Türkiye dünyanın dört bir yanında umut olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'da yaşanan insani kriz nedeniyle hazırlanan 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den yola çıktığını duyurdu. Macaristan'da düzenlenen Büyük Hun Türk Kurultayı'nda TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı yoğun ilgi gördü. Çadırda Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki kültürel motiflerle TİKA'nın yürüttüğü projeler ziyaretçilere tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, çadırın içerisinde Türk dünyasının sesini, motiflerini ve sözlerini hep birlikte göreceğiz dedi. Trafikte kural ihlalleri ve dikkatsizlik yine ölüm ve yaralanmaya yol açtı. İstanbul, Sakarya, Bursa ve Edirne'de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim dedi. Bu iddiasına Tahran'ın tepkisi net oldu. Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla denildi. Hürmüz Boğazı konusu iyice bilmeceye dönüşürken, İran, 3 pilotunun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu duyurdu. Uluslararası Kızılaş Komitesi'nden devreye girmesini istedi. Endonezya'nın Flores Adası 7,7 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı, 47 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntıda binalar hasar gördü, akarsular taştı, deniz seviyesi değişti. Onlarca artçı sarsıntı meydana gelirken korku dolu anlar yaşandı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Hamas heyeti bu kapsamda görüşmeler için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da Başakşehir Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ise 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor Futbol Kulübü ile Beşiktaş'ta Eyüp Spor'la karşılaşacak. 3 maçta TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz. Müzik.

0: Reklamlar.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihleri arasında saç boyasından şampuana ve saç spreyine çeşit çeşit ürün Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
11: Migros.

0: Çocuktan Hayata.
1: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata programından herkese selamlar, sevgiler. Bu hafta da yepyeni konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza, Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin. Çocuktan Hayata başlıyor, hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle hem aileleri hem de çocuklarımızın sağlıklı gelişimini yakından ilgilendiren önemli bir konuyu ele alacağız. Çocuklarda mahremiyet eğitimi. Mahremiyet eğitimin amacı çocuklara korku vermek ya da onları endişelendirmek değil, çocukların bedenlerini tanımalarını, kişisel sınırlarının farkına varmalarını, kendilerini güvende hissetmelerini ve gerektiğinde hayır diyebilmelerini destekleyen temel bir yaşam becerisi kazandırmaktır. Bu eğitimin çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun, sevgi, güven ve açık bir iletişime dayalı bir ortamda verilmesi büyük önem taşıyor. Mahremiyet eğitimi neden erken yaşta başlamalı? Aileler bu konuda nasıl bir yaklaşım benimsemeli? Çocuklarla hangi dilin kullanılmasının daha doğru olduğu gibi önemli konuları ele alacağımız bu haftaki konuğumuzsa psikolog Bahar Yılmaz. Bahar Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim.
1: Bahar Hanım isterseniz hemen ilk sorumuzla programımıza başlayalım.
2: Tamam.
1: Mahremiyet eğitimi nedir ve neden önemlidir?
2: Mahremiyet eğitimi aslında çocuğa vücudundaki özel bölgeleri öğretmek anlamına geliyor. Genel yaygın bilgi böyle. Ama aslında sadece bedeniyle ilgili değil ama hayatla ilgili de bazı böyle kuralları öğrettiğimiz bir eğitim türü. Neden önemli demiştiniz? Çocuğun kendi bedenini topluma karıştığı zaman aslında toplumsallaşabilmesi için koruyabilmesi, başkalarının beden sınırlarına saygı duyabilmesi için aslında toplumda sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için gerekli bir anne babanın vereceği bir eğitim türü aslında.
1: Bir nevi çocuğun kendisini koruma çizgileri diyebiliriz.
2: Evet, çocuğun kendi bedenindeki bazı belirli bölgeleri koruyabilmesi gibi algılanıyor. Bu böyle ama bir yerde sadece bedeniyle alakalı değil aslında mahremiyet eğitimi. Nedir derseniz eşyanın bir mahremiyeti vardır çocuğa öğretmemiz gerekir. Örnek veriyorum. Annenin bir çantası var. Çocuk mesela annenin çantasını karıştıramıyor olması lazım. İzin alması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Bunu mahremiyet eğitimi vererek öğretiriz. Evimizde ya da herhangi bir yerde, okulda, odaların, girilecek yerlerin kapılarını tıklatmak, bu da bir mahremiyet eğitimi konusudur. Aileye ait bilgiler, örnek veriyorum işte annenin bekarlık soyadı, TC kimlik numaraları, aile içinde bazı özel konuşulanlar, başkalarına aktarılmaz bilgisi de bir mahremiyet eğitimi oluyor. Bunun dışında tabii ki beden, daha herkesin yaygın olarak bildiği bedenimizde bazı özel bölgelerimiz var. Buraları bize bakım veren kişiler dışında başkaları görmüyor. Tuvalete gitme ihtiyacımız olduğu zaman da böyle kapalı bir ortamda tuvalet, banyo dediğimiz yerde bu ihtiyacımızı gideriyoruz. Buranın kapısı kapanıyor. Burada başka biri bir ihtiyacını karşılıyorsa da kapıyı tıklatmamız, çalmamız gerekiyor diye aslında çocuğa anlatmak.
1: Peki mahremiyet eğitimi vermek için en doğru yaş hangisi?
2: Aslında bu doğduğu andan itibaren başlayan bir eğitim Hilal Hanım. Bir yeni doğan bebeğinizle birlikte eve geldiniz. Altını değiştirmeniz gerekiyor ya. Daha çocuk eve geldiği andan itibaren ona annem, canım gel odana gidelim, gel yatak odasına gidelim, altını temizleyelim, sen kaka yapmışsın, gel yeni bez takalım sana demek mesela sizin o an mahremiyet eğitimine başladığınızı gösterir. Yeni doğan anlar mı? Tabii ki sözü anlamaz ama siz ona her an o duyguyu vermiş olursunuz. Ve böyle 2 yaş, 3 yaş civarına gelindiğinde ama tabii ki sözlü olarak onu biz karşımıza alacağız, anlatacağız. Diyeceğiz ki bak yavrum bak burası, burası tuvaletini yaptığın o

0: organların, kızlarda bu bölge, göğüs bölgesi ekstra olarak. Buralar özel bölgeler. Buralar biz ebeveynlerin dışında kimsenin görmemesi gereken yerler. Üstümüzü giyiniyoruz kimsenin görmemesi için. Bilgin olsun diyerek anlatmamız gerekiyor.
1: Peki çocuklara mahremiyet öğretirken en sık yapılan hatalar nelerdir?
0: Bu mahremiyeti öğretmeye çalışırken benim en sık gördüğüm hata buna bizim kendimizin dikkat etmiyor oluşu. Mesela bir anneden örnek verelim. Çocuğu kız çocuğu diye nasılsa hani aynı cinsiyete sahibiz diye düşünüp onun yanında giyinebiliyor. Ne olacak zaten hani biz aynı cinsiyetteyiz diye düşünüyor. Ya da bir baba çocuğunu banyo yaptırıyor mesela. Banyoda hani çıplak olabiliyor. Hani çocuk diyor nereden bilecek görse ne olacak? Hani çocuk bir yaşında diyor benim özel bölgemi görmesinden ne sakınca doğabilir diyor. Ama şimdi çocuklar hayatı anne babalarından öğrenirler. Anne ne yapıyorsa senin de onu yapman mümkündür. Sen de okula başladığında demek ki pantolonunu arkadaşların yanında indirebilirsin. Ya da bir başkası senin yanında kendi mahremiyetine dikkat etmeyen bir şey yaptığında bunu garipsemezsin. Dersin ki benim babam da böyle benim yanımda olabiliyor. Bizim bu okulumuzdaki bilmem kim niye böyle olmasın? Bunda bir gariplik yok diyebilirsin, genelleyebilirsin. Yani birincisi ebeveynlerin kendi mahremiyetlerine dikkat etmemesi belki birinci hata olabilir. En önemli hata bu olabilir hatta.
1: Ya da mesela çok sık karşılaştığımız bir tablodur. Kadın emziriyor olabilir çocuk. Bu çok normal bir ihtiyacı ama ulu orta bir yerde açıp çocuğunu çok rahat bir şekilde o mahremiyet çizgisine dikkat etmeden emzirebiliyor mesela. Ne var ki diyor çocuğumu emziriyorum bunda ne gibi bir sakıncası var deyip bu çok normalleştirebiliyor mesela.
0: Aslında bu anne ile çocuk arasında gelişen özel bir an ve bizim kültürümüzde bizim göğüs bölgemiz özel bölge olarak geçen bir bölge. Hani belki Afrika'da bir kabilede bu böyle olmayabilir. Farklı ülkelerde farklı kültürel değerler var biliyorsunuz. Bizim kültürümüz diyor ki hani burası özel bölge. Biz çocuğumuza da bunu öğretmeye düşünüyorsak değerlerimizi, kültürümüzü aktarıyoruz çocuğa. Aslında bunu toplum içinde de dikkat etsek iyi olabilir yani çocuğa da örnek olmak adına.
1: Hem de bu çizgileri, sınırları anlatabilmek adına. Peki bu mahremiyet eğitiminde bir de bu da çok da tartışmalı bir konu. Anne mi vermeli, baba mı vermeli? Ya da her ikisinden de katkı olmalı mı çocuk için?
0: Yani burada tabii anneden de babadan da katkı olması lazım. İkisi de bu bilgiyi verebilir çocuğa. İkisi de anlatabilir yani. Ama genelde hani birincil bakım verenler annelerdir. Ve benim kendimin de gördüğü anneler böyle bu konulara daha hakim oluyor. Tık daha iyi araştırıyorlar bu konuları. Ama baba araştırmıştır, öğrenmiştir. Tabii ki baba da anlatabilir yani. İkisi beraber de anlatabilirler. O detay çok önemli değil aslında.
1: Ya da erkek çocuğa babanın daha etkili olduğu konular vardır anneye nazaran. Belki o konuları bu şekilde paylaşabilirlerdi anlatma adına.
0: Bu dediğiniz gelecekte çok önemli. Mesela ergenlik dönemine gelindiğinde geçilen süreçleri evdeki hani erkek figürü baba olduğu için oğlan çocuğuna o delikanlı olduğunda onlar kendi aralarında konuşursa daha güzel olur. Anne anlattığında belki bu delikanlı utanabilir çünkü. Anneler kızlarına belki hani kızların geçtiği süreçleri anlatır. Babalar oğlanlara geçilen süreçleri anlatır. Ama daha erken dönemlerde yani annenin babanın kendisi utanmadan böyle bilimsel bir dille, böyle nötr bir ifadeyle bunları anlatması uygun.
1: Her ikisinin de anlatması uygundur o zaman. Çocukların mahremiyet sınırlarını öğretirken hayır deme becerisi nasıl kazandırılır?
0: Mesela bir anneanne gel yavrum seni öpeyim dediğinde hayır istemiyorum demiş olsun çocuk. Çocuk böyle bir anda da anneye bakıyor. Hani anne ben anneanneme sınır çizdim. Şimdi bana bunun doğru olup olmadığını söyle bakalım diyor. Aralarında sözsüz bir diyalog oluyor. Anne böyle sevgi dolu bakmaya devam ediyor. Anneanne ya gel bir öpeyim ben seni özledim kaç kilometre yoldan geldim. Aa annesi söylesene öpeyim şu çocuğu. Anneannesi o ne zaman isterse o zaman öpebilirsin. Şimdi galiba öpmek istemiyor ama anneanneye böyle bir hoş geldin diyebilirsin, elinle selam verebilirsin diyebilir mesela anne. İşte çocuk o an aslında annesinden bedenini koruması gerektiğini, rızasının olması gerektiğini o an öğreniyor. Artık bu bilgi yeter ona yani.
1: Peki bu noktadan devam edersek işte dediğiniz

0: gibi gelen akrabalar oluyor, bayram ziyaretleri oluyor. Bizim kendi manevi bayramlarımız, milli değerlerimiz, kutladığımız bayramlarımız oluyor. Onlar da aile büyükleriyle bir araya gelinebiliyor. İşte o zaman işte anneanne, dede haricinde diğer büyükler işte öpmek istiyor çocuğu, kucağına almak istiyor. Burada nasıl yaklaşmalı anne babalar?
1: Burada tabii çocuğun mizacına göre, çocuğun özelliklerine göre çocuğun davranışları değişiyor. Kimi çocuklar daha sıcakkanlı, daha kucaklaşmayı severler. Kimi çocuklara bu kucaklaşmalar fazla gelebilir. Belki daha sosyal açıdan izole büyüyordur. Belki ten temasından hoşlanmıyordur. Yani her şey olabilir hayatta. Aslında bu durumda çocuğun yine rızasını almak, bebekse onun işaretlerine bakmak lazım. Bir bebeği bile kucağa alırken, seni kucağıma alabilir miyim? Seni çok sevdim, gel bakalım. Ben senin annenin halasıyım biliyor musun? Gel bakalım halaya. Ama bebek böyle sırtını dönüyor, filan yapıyor. Annesine doğru beden diliyle istemediğini hissettiriyorsa, anne ya da baba burada, halası sen sonra kucağına al istersen, biraz isteksiz gibi bizimkisi şu an. Şimdi istemedi sanki diyerek bu aile büyüğüne nazik bir dille sınır çizebilir aslında.
0: Hı hı. Hem de onu da kırmamış olur, hı hı, üzmemiş olurlar. Peki daha çok küçük anlamaz diye de bir tabirimiz var bazen. Diyen ebeveynler neyi kaçırıyorlar?
1: Bu mahremiyet eğitiminde daha çok küçük, daha neyi anlayacak diyen ebeveynler aslında çoğu konuda daha anlamaz bakış açısına sahip oluyorlar. Bu bir bilgi eksikliği tabii. Burayı tamamlasalar iyi olur. Demin dediğim gibi bir bebek anne karnına aslında düştüğü andan itibaren onun eğitimi başlar Hilal Hanım. Anne baba kafasında bir bebek tasarlar. O bebeğe uygun, o tasarıma uygun yaklaşır. O bebek eve geldiğinde de hadi gel bakalım senin bezini temizleyelim. Aa senin tuvaletin geldi. Hadi tuvalete gidelim. Kapıyı da kapatalım. Tuvaletini yaparken çünkü kapı olması gerekir denir atıyorum 2 ile 3 yaş arasındadır çocuk. Yani buralarda çocuğun kendi açık açık güzel güzel sözlü sözlü böyle anlatamadığı bir yaş olabilir ama çocuk deneyimi yaşadığı için öğrenir aslında.
0: Çocuğun odasını ayırmanın mahremiyet gelişimine katkısı var mıdır?
1: Mahremiyet eğitimi verirken hani bedenimizle ilgili vurgular yaptık, eşyayla ilgili vurgu yaptık, aile bilgisiyle ilgili vurgu yaptık ya, evde de odalarla ilgili vurgu yaptık. Çocuk somut olan deneyimi öğrenir Hilal Hanım. Şimdi ben çocuğumla belirli bir yaşa kadar aynı odada kalabilirim bir ebeveyn olarak ama böyle 2 yaş civarı artık ona bir tabii evimin olanakları mümkünse yani buna bir oda yapsam, ona özel kendine ait bir yatağı olsa bu çocuğun biraz böyle mahremiyetinde öğrenmesini sağlıyor. Biraz başkalarının kendine ait bir alanı vardır. Benim de kendime ait bir alan var. Bireysel olarak ben farklı biriyim, onlar farklı biri. Bireyselleşmenin önünü açan bir uygulama oluyor aslında.
0: Hı hı. Aynı zamanda kişilik gelişimine de katkısı olacaktır, evet, çocuğa.
1: Aynen öyle. Anneden daha ayrışmayı, bireyselleşmeyi sağlayan da bir uygulama oluyor.
0: Hangi yaşı tavsiye edersiniz bu oda ayırma olarak?
1: Şimdi söyleyeceğim yaşta çocuğu olup da odayı ayıramayanlar endişelenmesin. Annelerin çünkü hemen kalbi kolayca çarpar böyle aman niye biz ayırmadık filan. Herkesin hayatındaki imkanlar farklı. İdeali 2 yaş civarı odayı ayırsak güzel olur.
0: Hı hı.
1: Hatta şu bilgiyi de öğretmek güzel olur. Burası anne babanın yatak odası. Buraya kapı çalarak girmen gerekiyor, bilgin olsun. Biz de eğer ki gece saatleri değilse senin odana biz de kapı çalarak gireriz, bilgin olsun. Bunu öğrenmiş olur yani çocuk.
0: Evet, kıymetli bir bilgiydi bu da. Peki günümüzde artık internet hepimizin evinde. Dolayısıyla bazen o kadar mahrem alanları sergiler vaziyete geldik ki o sanal dünyada. Günümüzde internet ve sosyal medya çocukların mahremiyet gelişimini nasıl etkiliyor?
1: Şimdi çocuklar ellerine telefonu aldıklarında sosyal medyaya giriyorlarsa dediğiniz gibi başka insanların bedenlerinde mahremiyete uygun olmayan yerleri görebiliyorlar. Şunu öğreniyorlar, bunu görmek doğal demek ki ve benim de bunu sakınmama gerek yok herhalde. Bu böyle apaçık meydanda olduğuna göre ya da evinin içini görüyor, ailenin içinde olup bitenlere internet ortamından çocuk tanık oluyor. Demin söylediğimiz hani mahremiyet eğitimi verirken aile içinde olanların bilgisini vermemek dedik ya, belki onun gelişiminde sekteye uğratacak bir şey olabilir.

0: Ya bir de şunu ekleyeyim. Şimdi 14 yaşındasın. Elinde telefon, sosyal medya da var sende diyelim ki. Oradan paylaştığın şeyler oluyor evde, kendi bedeninde filan. Aradan geçiyor bir 20 yıl. Bu bilgiler silinmiyor, orada kalıyor. Yani ileride biri bir gün bunları senin karşına getirebilir, bunu kullanabilir. Yani bir ergen olarak sen de şunu diyebilirsin. Ya benim bu annem babam niye bana o dönemler engel olmadı? Ben çocuk aklımda bunları yaptım. Ama niye bana bir sınır çizilmedi? Bana bir hayır neden denmedi? Ya biraz üzülürdüm, biraz öfkelenirdim ama çocukken yaptığım o seçimlerin sonuçlarını şu an yaşıyorum diyebilir yani bir yetişkinlikte.
1: Bebeklikte, çocuklukta yayınlanan fotoğraflara bile kendi büyüdüğü zaman ben bunları normalde bana sorsanız yayınlanmasını istemediğim fotoğraflardır da diyebilir de açıkçası.
0: Evet, diyebilir gerçekten. Gelecekte de yani benim bu kadar fotoğrafımı niye internette paylaştınız diyebilir. Tabii anne babaları da yargılamak istemiyorum. Ben de bir anneyim. Oğlumun bir fotoğrafını çekince o bana dünyanın en güzel fotoğrafı. Dünyadaki herkes görmeli ve gözlerinde kalpler oluşmalı gibi bir his oluyor. Bir taraftan da ama çok tehlikeli bir yer. Yani sosyal medyalar, bu uygulamalar içine girdiğimizde çocuk fotoğrafları koyduğumuzda ucu çok açık yani.
1: Bir hocamız şu şekilde bir örnek vermişti. Evinizin bir kapısı var ve o sizin müsaade ettiğiniz kişiler o evin kapısından içeriye girebiliyor ama sanal dünyada sayfanızı aldığınız o insanların kimler olduğu, ne kapasitede, ne kişilikte insanlar olduğunu bilmiyoruz ve biz her gün günübirlik o insanları evimizin mahrem alanlarına davet etmiş oluyoruz.
0: Evet, yatak odasından çocuğun bir fotoğrafını paylaştık. Yatağımızı gördü o kişi. Çocuğumuzu gördü. Deniz kenarından bir fotoğraf atıyoruz. Çocuk mayolu, üzeri çıplak belki. Hani şeye benzetiyorum ben bunu. Kendi canım çocuğumun fotoğrafını böyle paylaşmak gelince Bahar diyorum kendi kendime. Yoldan geçen bir tane amcayı durdurup pardon bakar mısınız? Biz tatilde böyle böyle şeyler yaptık. Gelin bir fotoğrafını göstereyim size. Bu eşim, bu oğlum. Der miyim demem. O zaman ben niye bunu şimdi paylaşayım ki hani? Çok görmek isteyen arkadaşlarım ya senin şu çocuğun fotoğraflarını bir görelim tatilde ne yaptı? En yakın arkadaşlarım merak ederse gösteririm yani. Sosyal medyayı biraz böyle bir yere benzetiyorum ben yani sokağın
1: Çok
0: ortasından
1: güzel bir
0: birine.
1: benzetme gerçekten. Gerçekten çok güzel bir benzetme. Peki ebeveynler çocuklarını korkutmadan, istismardan nasıl koruyabilirler?
0: İstismardan öncelikle mahremiyet eğitimi vererek birinci basamak zaten korunmanın ilk adımını atmış olacaksınız. Özel bölgeni hani görmeyecek kimse. Anne baba kendi özel bölgesini de göstermeyerek buradaki hassasiyeti çocuğa hissettiriyor. Çocuk diyor ki mesela örnek vereyim. Ya ben babamın özel bölgesini hiç görmedim. Bu adam hep kapıyı kapattı. Sakın tıklatmadan girme. Çıplak olabilirim. Çıplak beni görmen doğru değil dedi. Bunu vurguladı. Şimdi okulumuzdaki bilmem amca telefondan bana niye özel bölgesini gösteriyor? Bunda bir gariplik var. Ben bunu babama söyleyeyim diyebilir. Anne baba kendi hassas olursa. Bir tanesi çocuğumuz bizimle bir yanlışı olur, bir hatası olur. Hilal Hanım yani ne paylaşırsa paylaşsın bizim sakin bir şekilde dinlememiz. Bunu paylaştığı için teşekkür etmemiz. Bu tekrarlanırsa tekrar paylaşabileceği konusunda cesaretlendirmemiz de istismarı önleyen üçüncü bir dinamik bence. Yani ben bunu anlatırsam bana bir şey olmaz, başıma bir şey gelmez. Bu ailenin huzuru kaçmıyor. Ne olursa olsun. Sakin yaklaşıyorlar bana. Anneme babama anlatmam zaten bunu anlatacağımı bilmem de önleyici bir şey. Bir de demin böyle hataları sordunuz ya aslında hatalardan biri aklıma geldi şimdi bunu size sorunca. Şey demekte bir yanlışlık yok ama bak senin özel bölgeni biri açmak isterse, biri dokunmak isterse hayır diyebilirsin, yapma diyebilirsin, bağırabilirsin. Evet bunu söyleyelim çocuğa. Ama bir gün çocuğun başına böyle bir şey gelirse bize paylaştığında niye hayır demedin, niye yapma demedin, neden kendini korumadın gibi bir şey sakın söylemeyin. Çünkü bu tür durumları yaşayan insanlar dona kalırlar. Bu travmaya karşı verilen en alt düzey tepkilerden biridir. Ölmek üzereyken verilen bir tepkidir. Sürüngenlerde olur, hayvanlarda da olur. Yani memeli hayvanlarda. Tehlike çok üst düzeye ulaştığında dona kalırsın artık hayatta kalmak için. Kocaman bir yetişkin 3 yaşında bir çocuğa bu şekilde yaklaştığında 3 yaşında bir çocuğun yapma, bırak beni diye böyle kendini koruyacak bir psikolojisi olmuyor. O yüzden istismardan çocuğu koru.

0: kurmanın bir yolu da şu konuda cesaretlendirmek. Bizle ne olursa olsun paylaş. Böyle diyebilirsin ama tabii ki olursa da bizimle paylaş. Biz de gerekli önlemleri alırız, merak etme demek. Ve mahremiyete de genel manada anne baba olarak evimizde özen gösterirsek aslında çok önemli bir adım atarız. Hani şu eşya, bilgi, oda, beden mahremiyeti. Bir de şuna dikkat etmek çocuğu istismardan koruyabilir. Sınır çizmek. Ekranın bir süresi olacak. Ekran süresini belirledikten sonra ne izlediğini de bileceksiniz. Onun izlediği şeyler ya da izlediği süre onun kontrolünde olursa da biz çocuğu biraz istismara açık hale getirebiliyoruz. Yani anne babanın eli çocuğun hep üstünde olacak. Denetim olacak yani.
1: Ve açık, anlaşılır bir iletişim halinde olmak mutlaka en önemlisi de bu zaten. Peki bir çocuk istismarı anlattığında ebeveynlerin ilk cümlesi ne olmalı?
0: Bunu paylaştığın için teşekkür ederiz yavrum demek ilk cümlemiz olacak. Ama tabii ki şöyle de bir şey var, buna da hazır olun. Bu hepimizin çocuğunun başına gelebilir. Bir kere buna hazır olun artık bu çağda. Benim çocuğumun başına asla gelmez gibi bir psikolojiyle yaşamayın. Olabilir ve hayatta her şeyin bir telafisi var, çözümü var. Böyle bir şey çocuğunuz size bahsettiğinde Allah korusun tabii ki olmasın ama önce bir derin nefes alın verin en az 4-5 kez. Ve bunu bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz demeniz o an yeterli. O size zaten detayları anlatacaktır. Örnekte nasıl anlattırabilirsiniz? Hani ne olduğunu bana bu oyuncak bebek üzerinde gösterir misin? Tam olarak sana ne yapıldın, ne yaşadın gibi bir hani böyle detay öğrenmek istiyorsak çocuğa böyle bir oyuncak üzerinden de anlatmasını isteyebiliriz. Ve kendisine anlattığın için teşekkür ederim yavrum, paylaştığın için. Biz gerekli önlemleri alacağız. Başına böyle bir şey geldiği için üzülmen, utanman, öfkelenmen çok normal. Bunlar aklına geldikçe konuşalım, olur mu? Sakın hani içindeki düşünceleri sesi susturmaya çalışma. Biz senin aileniz, her konuda istediğin kadar konuşuruz seninle. Bunları hissetmen şu an çok doğal. Bunları yaşadığın için ben de çok üzüldüm. Bunun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri biz annenle, işte biz babanla alacağız, merak etme şeklinde bir konuşma yeterli yani.
1: O da onu büyük bir rahatlığa kavuşturacaktır zaten bu konuşma. Peki biraz da okul öncesi dönemden bahsedelim Bahar Hanım. Öğretmenler bu dönem çocuklar için ya da anne babalar nasıl bir eğitim vermeli, nasıl yaklaşmalıdırlar? Onlar biraz daha küçük yaş grubu oluyorlar.
0: Öğretmenler okulda bezli kabul edilen dönemde bezini diğer çocukların yanında değiştirmeyerek, ayrı bir yere götürerek, alt değişimini yaparken de özellikle bunun vurgusunu yaparak değişim yaparlarsa, tuvalet eğitimi alan çocukların süreçlerinde de tuvaleti gelen çocuğu tuvalete götürdüklerinde buradaki mahremiyet kurallarına dikkat ederlerse aslında öğretmenler çok önemli bir eğitimi yapmış oluyorlar. Tabii ki okulların rehberlik servisleri, sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri de hayır diyebilmek, dur diyebilmek, yapma diyebilmek, böyle bir şey başlarına geldiğinde ne yapacakları ile ilgili bilgilendirmeleri, bu bedenimizdeki özel bölgeleri oyunlar yoluyla somutlaştırarak öğretmeye çalışmaları çok yerinde olur, öğrenmiş olur çocuklar.
1: Yine sadece beden üzerinden değil, arkadaşların eşyalarına saygı duymaları anlamında onların hangi çizgilerde ulaşabilecekleri noktasında da uyarılarda da bulunabilirler elbette.
0: Aynen öyle.
1: Peki dijital dünyada çocukların mahremiyetini korumak için aileler nelere dikkat etmeli?
0: Burada dijital dünyada mahremiyeti koruyabilmemiz için zaten belirli bir yaşa kadar çocuğa telefon almıyoruz. Bizim telefonumuzdan ya da televizyondan ya da işte başka farklı bir cihazdan bir şey izleyebilir. Ne izleyeceğini öğrenmemiz lazım. İzlediği içeriği biz biliyorsak zaten önden çocuğun mahremiyetini o an koruduk demektir. Ama hani al telefonu bak bakalım ne bakacaksan dediğimizde ucu çok açık. Çocuğumuzu kime emanet ettik o an kim bilir. Orada mahremiyeti koruyamadık demektir. Artık bir sürprizle karşılaşılabilir. Diğer dönemlerde, ergenlik döneminde de çocuğun bir sosyal medya hesabı olduğu takdirde de buraya kim takip edecek? Kendisi kimleri takip ediyor? Buraları bizim kontrol etmemiz lazım. Bu telefonu bize verecek akşamları. Biz bakacağız bir içine. Ana sayfasına bakacağız. Neler araştırmış, neler girmiş, bakmış. Bunları hep biliyor olmamız

0: olması lazım. Aslında biz böyle of ya, öf çok sıkıcısınız ya denilen ebeveynler olmamız lazım. Yani bizi beğenmemesi lazım 16 yaşındaki çocuğumuzun. Bıktım sizden, of her şeyi didik didik bakıyorsunuz diye bizi eleştiriyorsa güzel bir yoldayız demektir yani. Biz sıkı denetim sahibiyizdir. Rahat bırakmayacağız yani ergenleri de.
1: Bu çok kıymetli bir bilgi. Normalde aslında şöyle bir salık verilir. İşte çocuklarınızı çok sıkmayın, bunaltmayın. Onlar da artık bir birey diye. Tavsiyeler bu doğrultuda oluyor. Bu ilginç bir tavsiye oldu
0: Ya biz
1: aslında.
0: nasıl sıkmayabiliriz? Çocuğa telefon aldık ya mesela. Telefon kabına o karar versin. Ama telefonu akşam getirsin bize versin. Orada sıkalım yani. İki tane izlenecek çizgi film vardır mesela. Hangisini izleyeceğine o karar versin, seçsin. Ama biz belirleyelim ne kadar süre izleyecek. Yaşına uygun olmayan bir şey seçtiğinde de şöyle bir bakış açımız olabilir. Çocuğa da diyebiliriz. Hatta benim oğlum şey diyor. Anne diyor, ben bir şey izleyeceğim. Bu bana uygun mu? Sen kesin bu büyüklere uygun dersin. Bir baksana diyor. Hemen bir araştırıyoruz. Evet diyorum, haklısın. Bu 12 yaştan büyük çocuklara uygunmuş. Olmaz. Of ya diyor. Ya buna alışmış artık. Neyi izleyecekse onun bir böyle inceleneceğine. Burada aslında çocuğu biraz korumuş oluyoruz zaten.
1: Bahar Hanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dinleyicimize neler tavsiye edersiniz?
0: Yani rahat olsunlar çocuk büyütürken, ama bir taraftan da çok diken üstünde de olsunlar. İkisi nasıl olacak derseniz, hani o terazide o dengeyi korumak çok zor. Belirli bir özgürlüğü tanıyıp ama belirli bir sınırları da çizerek ebeveynlik yapmaya çalışacaklar. Bu çağda tabii çok zor. Mahremiyeti genel böyle özellikleriyle, temel başlıklarıyla ele aldık ama bu konuda hani kendileri seminerlere katılabilirler, kitaplar okuyabilirler. Bu konularda hani çalışan uzmanlardan destek alabilirler. Çocuklara hikaye kitapları okuyarak bu konuyu daha da çocuğun öğrenmesini sağlayabilirler.
1: Ve en önemlisi de program boyunca konuştuğumuz hep iletişimde kalmaları çocuklarıyla.
0: Evet, söylediğiniz şey zaten bence en önemlisi. Çocukla nazik, sakin bir iletişim. Ben ne olursa olsun bunu gelip babama anlatabilirim. Benim babam beni dinler. Benim babam beni suçlamaz. Ne yaşarsak yaşayalım beraber hallederiz diyebilmesi çocuğun çok sağlıklı.
1: Çok teşekkür ediyoruz Bahar Hanım. Kıymetli katkılarınızdan dolayı sağ olun, var olun. Kıymetli dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Çocuktan hayata.

0: yalnız değilsiniz.
1: Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin son yıllarda ortaya çıkan türlerinden biri de dijital şiddet, yani sanal, siber ya da teknolojik şiddettir. Dijital şiddet, yasalarda suç olarak tanımlanan fiillerin dijital ya da teknolojik araçlar aracılığıyla uygulanması olarak tanımlanabilir. Bir kişiye sürekli mesaj atmak, telefonla arayarak rahatsız etmek, sosyal medya üzerinden gözetlemek, alay etmek, aşağılamak, tehdit etmek dijital şiddete örnek olarak gösterilebilir. Cinsel içerikli mesajlaşmanın paylaşılması ya da paylaşmakla tehdit etmek, ısrarlı takipçilik, daha önce çekilen görüntülerin paylaşılmasıyla tehdit etmek, sosyal medyada hakaret ve linç de diğer teknolojik şiddet biçimleridir. Dijital şiddet kişileri itibar kaybına, iş kaybına, hatta intihara bile sürükleyebilen ağır bir şiddet türüdür. Dijital şiddet, psikolojik şiddeti zaten içermektedir. Peşi sıra fiziksel ve ekonomik şiddete de sebep olabilir. Israrlı takip dijital şiddetin en çok rastlanan türlerinden biridir. Dijital yollarla cinsel taciz, kişinin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret gibi her türlü teknolojik şiddet suçtur ve cezası vardır. Dijital şiddet suçunu tanıdığınız biri işliyorsa, kişinin sizinle iletişim kurmasını yasaklatabilir, uzaklaştırma kararı aldırtabilirsiniz. Çevrim içi şiddet uygulayan kişileri engelleyebilir, dijital olarak mümkün olan her türlü uzaklaştırma yolunu kullanabilirsiniz. Şiddet içeren mesaj ve görsellerin ekran fotoğrafı, ses ve görüntü içerikleri saklanmalıdır. Çünkü mahkeme sürecinde delil olarak kullanılabilir. Dijital şiddetin ifade özgürlüğünü kısıtlama, nefret söylemi, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi hak ve özgürlüklere müdahaleye karşılık hapis cezası, güvenlik tedbiri ve adli para cezası gibi karşılıkları vardır. Dijital şiddete uğrayanlar Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunabilir. Unutmayın, evde, sokakta, iş yerinde, okulda, siyasi ve toplumsal yaşamda yalnız değilsiniz.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Reklamlar.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Dondurmaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde dondurmalarda aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Sıradaki şarkı Hepicin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
10: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Karayollarımızda motosikletlerin hız sınırını onların motor hacimleri belirlemektedir. L3 sınıfı motosikletler motor hacimleri 50 santim.

0: otomobillerden daha yavaş gitmek zorundadır. L3 sınıfı motosikletler, minibüs ve otobüsler için uygulanan hız sınırlarına uymak zorundadır. Motosikletler için bölünmüş şehirler arası yollarda hız sınırı 80 olurken otobanlarda hız sınırı motosikletler için 100 kilometredir. Motosiklet sürücüleri otomobillere kıyasla hız sınırı farkı hakkında bilinçli olmalıdır. Motosiklet, otoban hız sınırları hakkında birkaç örnek vermek istiyorum. Bulgaristan'da motosikletler için otoban hız sınırı ülkemizdeki gibi 100 iken Almanya'da otobanlar üzerinde motosikletler için hız sınırı yoktur. Ancak tavsiye edilen hız sınırı motosikletler için 130'dur. İspanya'da hız sınırı 120 iken İngiltere'de 112, Fransa'da 130 ve Polonya'da 140'tır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Kartal Yuvası 2. Bölüm. Yazan Osman Çeviksoy. Yöneten İsmet Hürmüzlü. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Nebi Tam Yüksel. Müzik Ümit Bekiza.

0: Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Alpay İzbırak, Bekir Baykal Saran, Güllü Refika Özbayar, Zeliş Ayşe Başar, Karabey Mümtaz Sevinç, Seyit Ali Çavuş Mehmet Atay, Murat Gürkan Görbil, Dursun Turgay Kılıç, Yenge Gönül Dövüşçü, Mahir Faruk Günoğur.
1: Karabekir ailesiyle Balcılar arasında süre gelen toprak davası Karabekirler lehine sonuçlanmıştır. Buna rağmen iki aile arasındaki husumet devam etmektedir. Askerliğini yapıp köye dönen Karabekir'in küçük oğlu Karabey, diğer işlerle birlikte Balcılarla mücadeleyi de tek başına yüklenmiştir. Çünkü abilerinden biri Almanya'da çalışmakta, diğeri ise şehre yerleşmiş bulunmaktadır. Karabey bir tarla dönüşünde annesini kolu kırılmış bir halde yatakta bulur. Evdeki herkes, Almanya'daki ağabeyinin karısı Zeliş, hatta babası bile suskundur. Sebebini açıklamak istemezler. Karabey sonunda annesinden sinirli bir anında kolunu babasının kırdığını öğrenir. Buna çok içerlerse de otoriter bir adam olan babası Karabekir'e bir şey söylemez. Ancak bir süre sonra bu işi yapanın aslında Balcıların Hikmet olduğunu öğrenir ve intikam almayı kafasına koyar. O gün Karabey'in uzun süre odasından çıkmadığını fark eden ailesi telaşa düşer.

0: Sus kadın, sus, başlama gene.
1: İçeride diye rahat rahat oturduk. Yatağı bozulmamış bile. Belli ki çoktan gitmiş. Dört kişiye karşı bir kişi ne yapar? Yavrumu vurmuşlardı. Düşmanlar yiğidimi vurmuşlardı.
0: Sus dedim sana kadın.
2: Mahir abisinin tabancasını da almış. Ne kadar mermi varsa hepsini almış.
1: Her şey apaçık işte. Onlarla hesaplaşmaya

0: gitmiş. Ne yapacağız şimdi? Eli kolu bağlı bekleyecek mi?
1: Hayır, beklemeyeceğiz. Evlerini basmaya gitseydi şimdiye kadar gümbürtü kopar duyulurdu. Demek ki ormana gitti.
2: Doğru, ormana gitmiştir. Arzu'nun Şevket orman bekçisi değil mi? Onu pusuya düşürmek için ormana gitmiş.
1: Gelinim.
2: Buyur baba.
1: Ortalığı velveleye vermeden şöyle etrafı dinleyerek kardeşine git. Hangisi evdeyse durumu anlat, peşinden gönder. Bir delilik yapmadan bulup getirsinler. Heh, sen Güllü kadın.
0: Buyur ağam.
1: Sen de dayısına git. Balcının oğlanlar evdeler mi değiller mi anlamaya çalışsın. Ayşe ile Ahmet'e de tembihleyin, ağızlarını sıkı tutsunlar. Hadi hadi hadi, durmayın.
0: Tamam
1: durmayın.
0: Tamam, gidiyorum. Ey Allah'ım, Karabeyimi koru, onu şeytanın tuzağına düşürme.
1: Zeliş, bak gelinim, kim o?
2: Baba, Karabey. Karabey bu. Rumorki traktöre takıyor.
0: Ha? Traktörle nereye gidecek?
1: Karabey! Karabey, nereye?
3: Çabuk gelin, gidiyoruz.
1: Nereye gidiyoruz oğlum?
3: Çorba. Durmayın, çabuk olun.
1: Niçin gidiyoruz?
3: Öcümüzü aldım baba. Hepsinin canını okudum. Hepsini çabarttım. Durmayın, atlayın traktöre. Zeliş yenge, kapıyı kilitle. Çocukları indir. Ana, ara, ne duruyorsun? Hadi, hadi baba.
1: Ne yaptın oğlum? Evlerini mi bastın?
3: Hayır baba, senin dediğin gibi yaptım. Hileyle söndürdüm ocaklarını. Ayrıca örenlerdeki tarlanın taşını ayıklıyorlardı. Pusuya düşürdüm. Bastım kurşunu, bastım kurşunu. Hepsini serdim yerlere. Kıpırdayamadılar bile.
1: Ben öyle mi dedim sana? Şimdi hapı yuttuk işte.
3: Hadi atla baba, tartışacak zaman değil.
1: Ben seni yatıştırmak için öyle konuşmuştum. Yaptığını beğendin mi?
3: Hadi baba, hepiniz zorluk kabinin, çabuk.

0: deli gibi sürüyor traktörü. Bir tarafa atıp hepimizi öldürecek. Yavaş oğlum, yavaş!
1: Yandı yiğidim, yandı. Kendini de yaktı, bizi de yaktı. Mapustanlarında çürüyecek. Oy başımıza gelen, oy!
0: Sus kadın, sus, sus! Olan oldu, ağlamak neyi çözer?
1: Hep senin yüzünden. Bu felaket senin yüzünden başımıza geldi. Karabey'im daha askerdeyken dedim ki, göçelim buradan. Şehirde evimiz barkımız var. Göçelim, kurtulalım şu belalı köyden. İki büyük kurtuldu, Karabey de kurtulsun. Düşmanla dalaşıp durmasın. Kim dinler beni? Beni bir kere adam yerine koyup da sözümü dinlemedin.
0: Ters ters konuşma kadın. Böyle olacağını nereden bilirdin?
1: Oldu işte.
0: Benim içim yanmıyor mu sanıyorsun? Sen anaysan ben de babayım. Ben ister miydim böyle olmasını?
2: Yavaşladı, duracak herhalde.
3: Baba, baba in aşağı. Sen geç direkt şu an.
0: Niye?
3: Ben kaçıyorum. Motoru sen götüreceksin.
0: Teslim ol. Kaçma. Madem ki bir delilik yaptın, gel teslim ol.
3: Olmam baba. Dağa çıkacağım. Kim, nerede bulacak beni? Polis, jandarma sorarsa bilmiyoruz dersiniz.
0: Delilik üstüne delilik yapma oğlum. Kanundan kaçılır mı? Gidelim teslim.
3: Geç direksiyona baba, götür şu motoru.
0: Oğlum beni dinle. İsmail abini avukat tutar. Gel gidelim teslim ol. Gel yavrum, dinle babanı.
1: Yavrum, yavrum babanı dinle, gitme.
2: Karabey kardeşim gitme.
3: Boşuna ısrar etmeyin. Ayaklarına gidip teslim olmam. Hapishanede çürümektense dağlarda yaşamak daha iyidir. Ben gidiyorum.
1: Yavrum gitme.
2: Karabey gitme.
1: Gitti. Gitti Karabey'im, gitti. Yiğidim gitti.
0: Gitsin bakalım. Aklına çatak ormanlarını koymuş olmalı. Uzağı seçemiyorum. Görünüyor mu gelinim?
2: Görünmüyor, gözden kayboldu.
0: Yol kenarında fazla kaldık. Biz de gidelim.
2: Ayşe kız, soran olursa kimseyi görmediniz. Eminsin nerede olduğunu da bilmiyorsunuz, tamam mı? Sen de kimseye bir şey söylemeyeceksin.

dağlarda bir başıma nasıl yaşarım ben? Bütün gece durmadı mübarek yağmur. Allah'ım, bu işi nasıl yaptım? Üç kişinin üstüne göz kırpmadan nasıl kurşun yağdırdım? Ah kör şey sana. Yok, yok olmayacak böyle.

0: Benim Seyit Ali Çavuş dayı. Ben geldim.
1: Sen kimsin?
0: Karabekir'in oğlu.
1: Karabey mi?
0: Evet.
1: Hoş geldin yeğenim.
0: Hoş bulduk Çavuş dayı, hoş bulduk.
1: Yalnız mısın?
0: Yalnızım.
1: Munise, kızım annene söyle misafir odasının lambasını yaksın, acele sofra hazırlasın. Gel, biz şimdilik oturma odasına geçelim.
0: Gecenin bu vaktinde neden geldiğimi sormayacak mısın Çavuş dayı?
1: Misafire niçin geldin diye sorulur mu? Hele dinlen, sabah konuşuruz.
0: Benim gelişim normal bir geliş değil.
1: Biliyorum.
0: Olanları biliyor musun?
1: Biliyorum ya. Keşke olmasaydı.
0: Ne çabuk duyuldu.
1: Kara haber çabuk duyulur yeğenim. Keşke şeytana uymasaydın. Ama olmuş bir kere. Ne desek boş.
0: Şimdi ne yapacağım ben?
1: İşte burada dilediğin kadar kalabilirsin. Oğlum Dursun abindir, gelinim yengendir, küçük oğlum Murat kardeşin, torunum Munise yeğenin. Burayı kendi evin bil. Hiç çekinme.
0: Sağ ol Çavuş dayı, sağ ol. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım.
1: Biz baban Karabekir'le iki asker arkadaşı değil, iki kardeş gibiyizdir. Başımız üstünde yerim var yeğenim. Yine de derim ki...
0: Ne dersin Çavuş dayı?
1: Derim ki fazla uzatma. Kanundan kaçılmaz. Abilerin avukat filan tuttuktan sonra git teslim al. E ortada Tarık var, fazla gün giymezsin.
0: Sen Tarık olduğunu nereden biliyorsun?
1: Gittim, duyunca duramadım gittim. Güllü bacımın kırık kolunu gördüm.
0: Babam?
1: Baban nezaretteydi, onun dışında herkese görüştüm. Hepsi de teslim olmandan yana.
0: Abim de mi teslim olmamı istiyor?
1: Evet, vurulmandan korkuyorlar. Jandarmada balcıların adamları da peşindeymiş.
0: Peki anam, yengem, yeğenlerim nasıllar?
1: İyilerdi. Almanya'daki abine telefon açmışlar. Avukat tutacaklarmış. Şimdilik gözden uzak dursun, yakalanmasın dediler.
0: Acaba babamı fazla sıkıştırdılar mı?
1: Sanmıyorum. Baban bildiğini söylemiş. Bizi yolda bırakıp kaçtığını için kaçtığını bilmiyorum demiş.
0: Çavuş dayı, vurduklarımdan bir haber var mı?
1: Duyduğuma göre ikisi ölmüş. Biri ağır yaralıymış. Ölenlerden biri çocukmuş.
0: Ne? Çocuk mu? Nasıl olur? Ben çocuğa ateş etmedim ki.
1: Öyle söylüyorlar.
0: Bir yanlışlık olmalı dayı.
1: Bilemiyorum artık.
0: Çocuğa ateş etmedim. Ben çocuğa hiç dokunmadım. Yok, bu haberde bir yanlışlık olmalı.
1: Her neyse. Şimdi bunları bırakalım. Şu lambayı al, peşimden gel.
0: Nereye gideceğiz?
1: Sana bilmen gereken yerleri göstereceğim. Bak, şu kapı arka bahçeye açılır. Tuvalet hemen solda. Bahçe duvarı alçaktır. Atlayabilirsin. Belli mi olur? Gelinimiz gidemiz eksik olmaz bizim. Onun için hep bu arka kapıyı kullan.
2: 200-300 metre sonrası ormandır, biliyorsun.
0: Biliyorum Çavuş dayı, biliyorum.

0: Ah, içimde bir sıkıntı var Dursun abi.
1: Niye?
0: Niyesi var mı? Saat 9:30 oldu. Babam hala Çorum'dan dönmedi. Gecenin bu saatinden sonra da dönmez herhalde. Başına bir iş gelmiş olmasın Sedim?
1: Ağzını hayra aç Murat. İşi uzamıştır. Başka ne olacak?
0: Peki, sabah olunca birimiz gidip babama baksak derim ha.
1: Doğru. Sen bir git anla bakalım niye dönmemiş.
0: Karabey de gelmedi.
2: O el ayak çekilmeden gelmez ormandan. Yatmadan yatmaya geliyor ya.
1: Karabey dağlara iyi alıştı. Teslim almaya hiç niyet yok.
0: Ama çok pişman.
2: Ah.

0: Hem de nasıl. Kendini dağlara vurmasaydı çıldırabilirdi.
1: Muhannes'e uyudum.
0: Çoktan.
2: Karabey amcasından kimseye söz etmemesini tembih ettin değil mi yenge?
0: Tembihledim, meraklanmayın. Ah, Karabey geldi. Ben açayım.
3: Yemeğe geç kalmışsınız. Bereketli olsun.
4: Sağ ol Karabey. Gel, gel çök şöyle.
3: Çavuş dayım dönmedi mi?
4: Dönmedi.
3: Hayırdır inşallah, niye dönmedi?
4: Hayır mı şer mi bilmiyoruz. Sabah Murat gidip bakacak.
0: Ben yemeğini getireyim Karabey.
3: Aa, sağ ol yenge, sağ ol. Hepinize çok zahmetim oluyor. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmem.

0: Dursun! Dursun! Dursun! Murat, öldünüz mü yahu? Açın kapıyı!
1: Geldim, geldim!
0: Öldü uykusuna mı yattınız oğlum? İnsanın bir kulağı sesli olmalı. Neyse. Tanıdın mı misafirimizi?
2: Tanımaz olur muyum? Karabekir dayımın büyük oğlu. Almanya'da çalışan. Hoş geldin Mahir kardeşim. Kılığımdan kıyafetimden dolayı kusura bakma. Şimdi giyinirim.
3: O nasıl söz? Bu vakitte rahatsız ettiğim için asıl ben özür dilerim. Kalıcı değilim, hemen döneceğim. Nerede bizim deli oğlan?
2: Karabey mi? Uyuyor olmalı. Çağırayım.
0: Geç otur hele Mahir, rahatına bak.
4: Karabey yok, gitmiş. Bir de arka bahçeye bakayım.
0: Çocuğu korkuttuk demek ki. Çıt çıksa arka duvardan atlayıp kaçıyor. Belki de ormanı boylamıştır. Zaten uzak değil evimizin ardı orman.
3: Şu işe bak. Gelmişken görüşsem iyi olacaktı.
0: Yakınlardadır. Dursun bulur onu. Görüşürsünüz, meraklanma. Yalnız bir şey var Mahir yeğenim.
3: Nedir?
0: Bilmem ki nasıl söylesem. İnanamıyorum ama söylemek zorundayım.
3: Söyle dayı, çekinme.
0: Vallahi inanamıyorum ama şikayetler gittikçe artıyor. Davar çobanından kuzu istemiş, vermeyince dövmüş adamı. Bir iki el ateş ederek gözdağı vermiş, kuzuyu alıp gitmiş.
3: Kim? Karabey mi?
0: Evet, Karabey.
3: Allah Allah. Eşkıyalık bu. Olacak şey değil.
0: Daha kötüsü, köyün 500 metre ötesinde madımak toplayan kadınlara, kızlara sarkıntılık etmiş.
3: Bir yanlışım var çavuş dayı. Benim kardeşim böyle şeyler yapmaz.
0: Ben de öyle biliyorum ama söyleyenler tanıdığım, bildiğim kişiler. Kimi akrabam, kimi köyümün adamları. Köylü daha çıkamaz oldu Mahir. İlle köye karakol istediyorlar. Kuyucudan kurtulduk, bir de başımıza Karabey çıktı diyorlar.
3: Kuyucu yakalanmamış mıydı?
0: Geçen yıl jandarmalar vurmuştu ya onu.
3: Çavuş dayı, bu işin içinde bir iş var. Benim kardeşim bu saydıklarını yapacak kadar akılsız ve ahlaksız değildir. İyi ki söyledin. Ben kendisiyle konuşurum.

0: haberler.
1: Haberleri veriyoruz, ben biri olur Eçber. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirtti. Numan Kurtulmuş, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye 1 yılda kat etmiştir, bu büyük bir başarıdır ifadesini kullandı. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. 6 Eylül ilçesiyle Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için sarp arazilerde zorlu bir çalışma yürütüyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı sarp arazideki yangın için devletin tüm imkanları seferber edildi. Arazözler ve orman ekipleri yangın bölgesine çıkarma gemileriyle taşındı. Ekipler sarp arazide geceden sabaha mücadeleyle alevlerin ilerleyişini durdurmayı başardı. Türkiye, sağlık teknolojilerinde yerli üretim için takvimini hızlandırıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, en az 6 yerli aşının üretimi için birkaç hafta içinde sözleşme imzalanacağını açıkladı. Yerli kalp akciğer makinesinde ise yıl sonunda seri üretim hedefleniyor. Memişoğlu, HPV aşısı ve yurt dışında tedavi gören SMA hastaları ile ilgili yürütülen bilimsel çalışmalara ilişkin de mesajlar verdi. Macaristan'da düzenlenen Büyük Hun Türk Kurultayı'nda TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı yoğun ilgi gördü. Çadırda Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki kültürel motiflerle TİKA'nın yürüttüğü projeler ziyaretçilere tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, çadırın içerisinde Türk dünyasının sesini, motiflerini ve sözlerini hep birlikte göreceğiz dedi. Trafikte kural ihlalleri ve dikkatsizlik yine ölüm ve yaralanmaya yol açtı. İstanbul, Sakarya, Bursa ve Edirne'de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim dedi. Bu iddiasına Tahran'ın tepkisi net oldu. Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla denildi. Hürmüz Boğazı konusu iyice bilmeceye dönüşürken İran 3 pilotunun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu duyurdu. Uluslararası Kızılaç Komitesi'nden devreye girmesini istedi. Endonezya'nın Flores Adası 7,7 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı, 47 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntıda binalar hasar gördü, akarsular taştı, deniz seviyesi değişti. Onlarca artçı sarsıntı meydana gelirken korku dolu anlar yaşandı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Hamas heyeti bu kapsamda görüşmeler için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da Başakşehir Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ise 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor Futbol Kulübü ile Beşiktaş'ta Eyüp Spor'la karşılaşacak. 3 maçta TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
2: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28

sen. Evet evet sen. Merak ediyorsan sen de. Etrafta olup bitenler niye? Soruyorsan sık sık sebebi nedir diye. İşte bu programda merak eden çocukları bekleriz. Etrafına bakan ve sorgulayan, soru soran ve keşfeden çocukların programı Dünyayı Keşfeden Çocuk başlıyor. Geçti kırmızı araba. Çocuklar hepinize merhaba. Sarı bir top zıplıyor ve programımız başlıyor. Bir tırtıl yaprağını yer. Hırt hırt hırt hırt. İrem programa başlar. 1, 2, 3 kayıt.

0: Merhaba sevgili çocuklar, ben İrem. Dünyayı keşfeden çocuğa hepiniz hoş geldiniz. Bugün programa gelirken parkın yanından geçiyordum. Bir baktım iki köpek birbirini kovalıyor. Biri yere yatıyor, diğeri üstüne atlıyor. Sonra bir anda yer değiştirip tekrar koşmaya başlıyorlar. Onları izleyen biri kavga ediyorlar diyebilir. Ama ben öyle düşünmedim. Yoksa onlar gerçekten oyun mu oynuyordu? İşte bugün tam da bunun peşine düşeceğiz. Hazır mısınız? Sorum geliyor. Hayvanlar gerçekten oyun oynar mı?
1: Tabii ki oynar. Benim köpeğim topun peşinden koşuyor.
2: Benim kedim de ipin peşine atlıyor. Kesin oyun oynuyorlar.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Ama acaba gerçekten oyun mu oynuyorlar yoksa biz öyle olduğunu mu sanıyoruz?
3: Merak alarmı çalıştı. Demek bugün yine cevaplaması zor bir soruyla karşı karşıyayız.
0: Tam da sana soracaktık Küp Küp. Hayvanlar gerçekten bizim gibi eğlenmek için oyun oynuyor mu?
3: Bazıları evet. Ama işin ilginç tarafı bunu anlamak hiç de kolay değil. Çünkü hayvanlar konuşamıyor. Onlara gidip affedersiniz şu anda eğleniyor musunuz diye soramıyoruz.
1: Keşke sorabilsek.
2: Ben olsam papağanı sorardım. Belki cevap verirdim.
3: İşte bu yüzden bilim insanları yıllardır hayvanları dikkatle gözlemliyor. Nasıl hareket ediyorlar? Ne zaman aynı davranışı tekrar ediyorlar? Birbirleriyle nasıl iletişim kuruyorlar? Hepsini uzun uzun inceliyorlar. İşte sonunda çok ilginç bir sonuca ulaştılar.
0: Neymiş o?
3: Evet, birçok hayvan gerçekten oyun oynuyor. Üstelik sadece köpekler ya da kediler değil. Yunuslar, kargalar, maymunlar, hatta bombus arıları bile.
1: Bir dakika, arılar mı? Şaka yapıyorsun.
3: Hiç de değil. Bilim insanları bombus arılarının küçük tahta topları tekrar tekrar yuvarladığını gördüler. Üstelik bunu yiyecek bulmak için yapmıyorlardı. Yuvalarını yapmak için de değildi. Sadece gidip topu yuvarlıyor, sonra geri dönüp bir daha yuvarlıyorlardı.
2: Yani canları istediği için mi?
3: İşte bilim insanlarının düşündüğü de bu. Bazı hayvanlar gerçekten sadece eğleniyor olabilir.
1: İnanamıyorum. Ben oyun oynayan köpekleri biliyordum. Ama arılar hiç aklıma gelmezdi.
0: Benim de. Peki Küp Küp, bütün hayvanlar aynı sebeple mi oyun oynuyorlar?
3: İşte asıl ilginç kısım burada başlıyor. Çünkü bazı hayvanlar sadece eğlenmek için oynarken bazıları oyun oynayarak hayata hazırlanıyor.
2: Nasıl yani? Oyun ders çalışmak gibi mi oluyor?
3: Biraz öyle. Hatta bir sonraki bölümde sizi öyle bir hayvanla tanıştıracağım ki oyun oynarken aslında gelecekte nasıl avlanacağını öğreniyor.
0: Meğer bazı hayvanlar gerçekten oyun oynuyormuş. Hatta bombus arıları bile.
1: Ama aklıma takılan bir şey var Küp Küp. Sen biraz önce bazıları oyun oynarken aynı zamanda öğreniyor demiştin. O nasıl oluyor?
3: Şöyle düşünebilirsin Ada. Sen bisiklete binmeyi ilk denediğinde hemen öğrenebilmiş miydin?
1: Yo, defalarca denemiştim.
0: Ben de yüzmeyi öğrenirken çok çalışmıştım.
2: Ben de voleybolu oynaya oynaya öğrendim.
3: İşte bazı hayvanlar da önemli becerilerini oyun oynarken geliştiriyor. Mesela yavru çıtaları düşünün. Kardeşlerini kovalarlar. Bazen patileriyle arkadan hafifçe dokunurlar. Hatta kardeşlerinin arka ayaklarına vurup onları dengesini kaybettirmeye çalışırlar. Dışarıdan bakınca sanki yakalamaca oynuyor gibilerdir.
0: Ama aslında yakalamaca oynamıyorlar mı?
3: Hem oynuyorlar hem de öğreniyorlar. Çünkü çitalar büyüdüklerinde etle beslenen avcı hayvanlar olur. Avlarını yakalayabilmeleri için çok hızlı koşmaları yetmez. Onları dengesini kaybettirmeyi de öğrenmeleri gerekir. İşte yavruyken oynadıkları bu kovalamacalar onlara gelecekte avlanmayı öğretir.
1: Demek oyun aynı zamanda antrenman.
3: Aynen öyle. Hem eğleniyorlar hem de hazırlanıyorlar.
0: Bu gerçekten çok ilginçmiş.
1: Peki sadece yavru hayvanlar mı böyle? Büyüyünce artık oyun oynamayı bırakıyorlar mı?
3: İşte çoğu kişinin düşündüğü de bu. Ama cevap hayır. Yetişkin hayvanlar da oyun oynayabiliyorlar.
2: Gerçekten mi? Kocaman hayvanlar da mı?
3: Hem de öyle ilginç oyunlar oynuyorlar ki. Mesela Avustralya'da yaşayan, uçamayan kocaman bir kuş var. Adı kasuar.
1: Kasuar mı? Hiç duymadım.
3: Kasuarların çok güçlü bacakları vardır. Kendilerini korumak için çok sert tekmeler atabilirler. San Diego hayvanat bahçesinde yaşayan Yara adında bir dişi kasuar varmış. Yara küçükken tekme atmaya çalışmaya başlamış. Ama sonra bu onun en sevdiği oyunlardan biri olmuş. Canı ne zaman isterse koşup gidiyor, en sevdiği palmiyeye pat pat tekmeler atıyormuş.
0: Yani kendi favori ağacı mı varmış?
3: Evet, bilim insanları bunu izlerken Yara'nın sadece kendini savunmaya çalışmadığını, aynı zamanda bundan keyif aldığını da fark etmişler.
0: Ama Küp Küp, şimdi merak ettim. Su aygırlarının çamura yatması da oyun olabilir mi mesela? Yoksa başka bir nedeni mi var?
3: Çamur, hayvanlar için sandığımızdan çok daha önemli bir şey. Çamur onlar için sadece oyun alanı değil, adeta doğal bir bakım merkezi.
1: Bakım merkezi mi?
2: Su aygırları spaya mı gidiyor yani?
3: Aslında biraz öyle. Şimdi kolumuza bir dokunalım bakalım. Nasıl? Yumuşacık değil mi?
1: Evet.
3: İşte su aygırlarının derisi de bizimki gibi güneşten etkilenebiliyor. Çamura girdiklerinde üzerlerini ince bir çamur tabakası kaplıyor.
1: Bu da güneşin yakıcı etkisine karşı onları koruyor.
3: Aynen öyle.
2: Yani çamur onlar için doğal bir güneş kremi gibi görev yapıyor.
0: Evet, demek ki sadece serinlemek için değilmiş.
3: Bitmedi, çamur bir işe daha yarıyor. Sivrisinekleri ve bazı böcekleri de uzak tutabiliyor. Çünkü böcekler çamurla kaplı deriye konmakta zorlanıyor.
2: Vay canına, hem güneş kremi hem böcek kovucu.
3: Aynen öyle, üstelik filler de çamuru çok sever. Onlar da sıcak havalarda çamura girerler. Çünkü çamur onları serinletir. Güneşten korur ve böceklerden uzak tutar.
0: Yani filler de çamur banyosu yapıyor.
3: Hem de bayılarak. Üstelik bir özellik daha var. Çamur kuruduktan sonra filler ağaç gövdelerine ya da kayalara sürtünürler. Böylece kuruyan çamurla birlikte ölü derileri de dökülür. Buna cildi yenilemek, yani eksfolyasyon denir.
1: Yani filler ücretsiz cilt bakımı yapıyor.
3: Kesinlikle. Doğanın en ekonomik bakım yöntemi.
0: Çok ilginçmiş. Peki Küp Küp, bilim insanları bir hayvanın gerçekten oyun oynadığını nasıl anlıyor?
1: Evet, belki de bize oyun gibi geliyor.
3: İşte en önemli soru bu. Bilim insanları önce o hayvan hakkında çok şey öğreniyor. Nerede yaşar, ne yer, arkadaşlarıyla nasıl iletişim kurar, neleri yapması normaldir, bunların hepsini inceliyorlar. Sonra uzun süre gözlem yapıyorlar.
2: Yani hemen karar veremiyorlar.
3: Hayır, mesela genç kargaları düşünün. Birbirlerini kovalarlar. Bazen kardeşlerinin kuyruğunu yakalamaya çalışırlar. Bunu gören biri, bak kavga ediyorlar diyebilir. Ama aslında öyle değildir. Çünkü kargalar büyüyünce başka kuşları avlayarak yaşar. Yavruyken yaptıkları bu kovalamacalar avlanma alıştırmasıdır.
0: Demek ki bir davranışı anlamak için önce o hayvanı tanımak gerekiyor.
3: Kesinlikle. Her hayvanın dili farklıdır. Her hayvanın oyunu da farklıdır. Önemli olan dikkatle bakmayı öğrenmektir.
1: Küp Küp, son bir sorum var. Köpeğe attığımız dal parçasını koşup bize geri getirmesi de oyun mu?
3: Evet Ada. Köpek bunu isteyerek neşeyle yapıyor ve dalı yeniden atmanı bekliyorsa bu bir oyundur.
2: Yani hem koşuyor hem de bizimle vakit geçiriyor.
3: Aynen öyle. Oyun hayvanların hareketlerini geliştirmesine, çevrelerini öğrenmesine ve birbirleriyle bağ kurmasına yardımcı olur.
0: Çocuklar için de oyun çok önemlidir. Çocuklar oynarken düşünmeyi, paylaşmayı, sıra beklemeyi ve sorun çözmeyi öğrenir.
1: Demek ki oyun yalnızca eğlenmek değil, aynı zamanda öğrenmenin bir yolu.
3: Hem de en eğlenceli yollarından biri.
1: Artık parka gittiğimde kuşlara daha dikkatli bakacağım.
0: Kim bilir, belki de görürsün. Sevgili dinleyiciler, belki siz de bir parkta, bahçede ya da pencerenizin önünde kuşları, kedileri, karıncaları ya da başka hayvanları dikkatle izlersiniz. Kim bilir, belki bilim insanlarının yıllarca gözlemleyerek keşfettiği o ilginç davranışlardan birine siz de rastlarsınız. Çünkü bazen en büyük keşifler sadece dikkatle bakmayı bilen gözlerle başlar. Bugün öğrendik ki hayvanlar gerçekten oyun oynayabiliyor. Kimi zaman sadece eğlenmek için, kimi zaman yeni şeyler öğrenmek için, kimi zaman arkadaşlarıyla bağ kurmak için, kimi zaman da hem eğlenip hem öğrenmek için. Demek ki oyun sadece insanların değil, doğanın da çok önemli bir parçası. Bir dahaki sefere bir hayvanı koşarken, zıplarken ya da arkadaşını kovalarken gördüğünüzde hemen karar vermeyin. Belki de o anda sadece oyun oynuyordur.
1: İrem abla, sana bir sürprizimiz var. Programa özel bir şiir yazdık.
0: Çocuklar, bu muhteşem. Dinlemek için sabırsızlanıyorum. O zaman mikrofon sizde.
3: Ben de çok merak ettim İrem. Hadi bakalım çocuklar.
1: Kelebek konar çiçeğe, kuşlar uçar mavi göğe. Kimi koşar, kimi zıplar, oyunla büyür yavrular.
2: Dikkatle bak doğaya sen, her gün yeni bir şey öğren. Merak eden çocukların rengarenktir dünyası hep.
0: Harikaydı çocuklar. Elinize sağlık ve tabii ki ağzınıza sağlık. Ben İrem.
3: Ben de Küp.
0: Dünyayı keşfeden çocuk da yeni bir keşifte buluşuncaya kadar hoşça kalın.
3: Merak etmeyi hiç bırakmayın. Merak etmeye, gözlem yapmaya ve doğayı keşfetmeye devam edin.
0: Bir sonraki bölümde yeni bir merak sorusuyla yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın.
4: Hoşça kalın.
0: Bugünkü programımızda bize eşlik eden dostlarımız Nisanur Güler ve Zehra Ada Birer'di. Hoşça kalın çocuklar.
4: Hoşça kalın.
0: Küp Küp karakteri Mustafa Önder Gökçe. Hoşça kal.
3: Hoşça kalın.
0: Ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu'na teşekkür ediyoruz. Hazırlayan ve sunan ben İrem Yarar. Sizlere harika bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

Beni bir dinler misin? Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir Beni Bir Dinler Misin programında yine birlikteyiz. Bugün belki de hepimizin her gün yaşadığı ama çoğu zaman fark etmeden geçtiğimiz küçücük bir anının çocuklarımızın dünyasında nasıl büyük bir yer tuttuğunu konuşacağız. Eve dönüş anını, kapının açıldığı o ilk birkaç saniyeyi. Hayatın koşuşturması içinde hepimiz yoruluyoruz. İşten çıkıyoruz, trafikte vakit geçiriyoruz. Aklımızda yetişmesi gereken birçok iş var, çözülmesi gereken sorunlar oluyor. Eve girdiğimizde zihnimiz hala günün telaşıyla meşgul olabiliyor. Oysa kapının diğer tarafında bizi bekleyen küçük bir çift göz bütün günün en önemli anını yaşıyor olabilir. Çünkü çocuklar için eve girişimiz sadece bir kapının açılması değildir. Benim en güvende hissettiğim insan şimdi yanımda demektir. Belki de bu yüzden eve girerken söylediğimiz ilk kelime, yüzümüzdeki ilk ifade, çocuğumuza baktığımız ilk an düşündüğümüzden çok daha büyük bir anlam taşıyor. Bazen içten bir gülümseme, uzun uzun anlatılan sevgiden daha güçlü olabiliyor. Çünkü çocuklar sevgiyi en çok her gün tekrar eden küçük anların içinde hissediyorlar. Şimdi gelin bir karşılamanın nasıl ömür boyu hatırlanabilecek bir duyguya dönüşebileceğini anlatan küçük bir hikayeye birlikte kulak verelim. Küçük bir sahil kasabasında her akşam aynı saatte limana dönen yaşlı bir balıkçı yaşarmış. Kasaba halkı onun dönüş saatini neredeyse saat kurar gibi bilirmiş. Ama onu bekleyen sadece kasaba değilmiş. Evin penceresinde her akşam küçük torunu da dedesi beklermiş. Çocuk güneş batmaya yaklaşınca pencerenin önünde oturur, uzaktaki patikaya bakarmış. Dedesi görünür görünmez heyecanla ayağa kalkar, kapıya koşarmış. Yaşlı adam ise daha bahçeye girmeden elini kaldırır, gülümser ve her gün aynı cümleyi söylermiş. Ben geldim. Torunu da her defasında aynı sevinçle cevap verirmiş. Ben de seni bekliyordum. Yıllar boyunca bu küçük karşılaşma hiç değişmemiş. Ne yağmur durdurmuş onları ne de rüzgar. Dedesi bazen çok yorgun olurmuş, bazen eli boş dönermiş, bazen de denizde zor bir gün geçirirmiş. Ama eve yaklaşırken yüzündeki yorgunluğu kapının dışında bırakmaya çalışırmış. Çünkü bilirmiş ki onu bekleyen küçük bir çocuk dedesinin getirdiği balıkları değil, getirdiği duyguyu hatırlayacak. Bir gün çocuk merak edip sormuş. Dede, her gün neden önce gülümsüyorsun? Yaşlı adam torununun omzuna elini koymuş. Çünkü insan eve yalnızca kendisini getirmez demiş. O gün içinde biriktirdiği duyguları da getirir. Ben senin beni beklediğini bildiğim için kapıdan içeri umutla girmeyi seçiyorum. Yıllar geçmiş, küçük çocuk büyümüş. Kendi ailesini kurmuş. Bir akşam uzun ve yorucu bir iş gününün ardından evinin kapısına gelmiş. Anahtarları çantasından çıkarırken derin bir nefes almış. Günün bütün yorgunluğu omuzlarındaymış. Tam kapıyı açacakken çocukluğunu hatırlamış. Kapıyı açmış, içeri girmiş ve yüzünde sıcacık bir gülümsemeyle, yüksek sesle ben geldim demiş. O anda küçük kızı koşarak boynuna sarılmış. Ben de seni bekliyordum diye sevinçle karşılık vermiş. İşte o an anlamış ki dedesinin her gün yaptığı o küçücük hareket aslında yıllar boyunca sessizce aktarılan bir sevgi mirasıymış. Çünkü çocuklar anne babasının eve hangi saatte geldiğini zamanla unutabilirler. Ama eve geldiklerinde kendilerini nasıl hissettiklerini çok uzun yıllar hatırlarlar. Bazen bir evi yuva yapan şey büyük sürprizler değildir. Kapı açıldığında görülen içten bir gülümseme, sevgiyle söylenen bir merhaba ve sana kavuştum duygusudur. Çünkü sevgi çoğu zaman hayatın en sıradan görünen anlarında sessizce birikir. Ve çocukların kalbinde en uzun süre kalan anılar da çoğu zaman işte o küçük tekrar edilen anlardır. Aslında bu hikaye yalnızca bir dede ile torunun arasındaki güzel bir karşılaşmayı anlatmıyor. Her gün evimizin kapısında yaşanan, belki birkaç saniye süren ama çocukların kalbinde derin izler bırakan anları anlatıyor. Çünkü çocuklar için anne ya da babanın eve gelişi sıradan bir günün rutini değildir. Bu an benim için önemli olan kişi bana geri döndü duygusunu yaşadıkları çok özel bir buluşmadır. Gün içinde iş, trafik, sorumluluklar ve yorgunlukla eve geldiğimizde çoğu zaman zihnimiz hala dışarıda kalabiliyor. Kapıyı açarken elimizde telefon, aklımızda eksik kalan işler, yüzümüzde günün yorgunluğu olabiliyor.

Elbette bunlar hayatın doğal bir parçası. Ancak çocuklar bizim neden yorgun olduğumuzu değil, o anda kendilerini nasıl hissettiklerini hatırlıyorlar. Eve girdiğimiz ilk birkaç dakika günün geri kalanının duygusal tonunu da belirleyebiliyor aslında. Elbette her gün mükemmel olmak mümkün değil. Yorulduğumuz, keyifsiz olduğumuz, sessiz kalmak istediğimiz günler de olacaktır. Burada önemli olan sürekli neşeli görünmek değil, eve girişte çocuğumuzla kısa da olsa gerçekten onunla buluştuğumuzu hissettirebilmektir. Çünkü çocuklar için sevgi çoğu zaman büyük sözlerde değil, tekrar eden küçük davranışlarda saklıdır. Bir başka önemli nokta da günlük rutinlerin çocuklara güven vermesidir. Her akşam benzer bir karşılanma, kısa bir sohbet, birlikte içilen bir bardak süt ya da günün nasıl geçtiğini konuşmak gibi küçük alışkanlıklar çocuğun hayatında güçlü bağlanma anıları oluşturacaktır. Yıllar sonra çocuklar o konuşmaların ayrıntılarını unutabilirler ama eve girildiğinde hissettikleri sıcaklığı ve güveni unutmazlar. Çocuk gelişimi alanındaki araştırmalar, çocukların duygusal güvenliğinin yalnızca büyük olaylarda değil, her gün tekrar eden küçük ilişki anlarıyla şekillendiğini gösteriyor. Günlük rutinler, çocukların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan en önemli yapı taşlarından biridir. Özellikle anne ya da babanın eve dönüşü gibi tekrar eden anlar, çocuk için öngörülebilirlik oluşturur. Öngörülebilirlik ise çocuk beyninin en çok ihtiyaç duyduğu güven duygularından biridir. Bağlanma kuramı ise bize bunu anlatır. Çocuklar kendileri için önemli olan yetişkinlerin sadece fiziksel olarak yanlarında olmasını değil, duygusal olarak da ulaşılabilir olmasına ihtiyaç duyarlar. Eve girildiğinde kurulan kısa ama sıcak bir temas, çocuğun ben görülüyorum, önemseniyorum ve seviliyorum duygusunu güçlendirecektir. Bu duygu sağlıklı bağlanmanın temel taşlarından biridir. Araştırmalar ayrıca gösteriyor ki çocuklar gün içinde yaşadıkları olumlu duyguları özellikle ilk ve son karşılaşmalarla daha da güçlü hatırlıyorlar. Sabah evden ayrılırken edilen vedalar ve akşam eve dönüşte yaşanan karşılaşmalar çocuğun günü nasıl değerlendireceğini etkileyebiliyor. Bu nedenle eve girişte geçirilen birkaç dakikalık kaliteli zamanın etkisi düşündüğünüzden çok daha büyüktür. Nörobilim alanındaki çalışmalarda sıcak yüz ifadesinin, göz temasının ve sevgi dolu temasın çocukların stres hormonlarını azaltabileceğini gösteriyor. Bir sarılma, içten bir tebessüm ya da sevgiyle söylenmiş bir hoş geldin yalnızca güzel bir davranış değildir. Aynı zamanda çocuğun kendini güvende hissetmesini destekleyen biyolojik bir etkiye sahiptir. Şimdi gelin eve dönüşte yaşanan o birkaç dakikanın çocukların gelişim dönemlerine göre neden bu kadar önemli olduğuna birlikte bakalım. Yaşamın ilk 2 yılında bebekler için güven duygusu tekrar eden rutinlerle oluşur. Anne ya da babanın sesini duyması, yüzünü görmesi, kucağına alınması ve sıcak bir teması hissetmesi onun sinir sistemini düzenleyecektir. Bu yaşta uzun oyunlar oynamaktan çok kaliteli birkaç dakikalık temas çok daha değerlidir. 2-6 yaş arasında çocuklar anne babalarını gün boyunca özler ve onları heyecanla beklerler. Eve giriş anı bu yaş grubu için adeta günün en önemli buluşmasıdır. Kapıdan içeri girer girmez birkaç dakikalığına sadece çocuğunuza odaklanmaya çalışabilirsiniz. Eğer çocuk o anda oyuncağını göstermek ya da uzun süre konuşmak istiyorsa mümkün olduğunca bunu ertelememeye çalışın. Çünkü çocuk o an sizin ilgilendiğiniz oyuncaktan çok kendisiyle ilgilenildiğini hissedecektir. Bu yaş grubunda küçük aile ritüelleri oluşturmak da çok kıymetli olacaktır. 6 ile 11 yaş arasındaki çocuklar sosyal dünyaları genişlediği bir dönemdedir. Okul, arkadaşlıklar ve başarı duygusu hayatlarında çok fazla yer kaplamaya başlar. Bu dönemde eve dönüş anı sadece karşılaşma değil, aynı zamanda çocuğun gününü paylaşabileceği güvenli bir zaman dilimi oluşturacaktır. Eve gelir gelmez ödevlerini ya da eksiklerini sormak yerine önce onun duygularını merak edin. Bugün seni gülümseten şey oldu mu diyerek gününün nasıl geçtiğini öğrenmiş olabilirsiniz. Bu yaşlarda ailecek yapılan küçük rutinler de çocukların psikolojik dayanıklılığını arttıracaktır. Ergenlik dönemine geldiğimizde ise çocuklar artık bizi kapıda koşarak karşılamayabilirler. Hatta bazen odalarından bile çıkmak istemeyebilirler. Ancak bu bize ihtiyaç duymadıkları anlamına gelmez. Sadece bunu ifade etme biçimleri değişmiştir. Ergenler çoğu zaman uzun uzun konuşmaktan çok kendilerine gösterilen samimi ilgiyi hatırlarlar. Onlara alan tanımak kadar ulaşılabilir olduğunuzu hissetmek de bu dönemin en önemli ihtiyaçlarından biridir.
sevgili dinleyiciler, bugün birlikte kapının açıldığı o birkaç saniyenin aslında ne kadar büyük bir anlam taşıdığını konuştuk. Çocuklarımız için eve dönüşümüz yalnızca günün bitmesi değil, yeniden bağ kurmanın, yeniden güvende hissetmenin ve yeniden ben değerliyim duygusunu yaşamanın bir başlangıcıdır. Ben Özge Selçuk Bozkurt, çocuk gelişimi ve özel eğitim uzmanıyım. Program yapımcımız Özlem Demir, teknik yönetmenimiz Türkay Güner'le birlikte haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni bir dinler misin?

0: reis ve kıymetli hocam. Geleneksel selamlaşmamızda selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam İbrahim Bey.
0: Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, safa bulduk. Safanız daim olsun.
0: Safamız daim olsun, cümleten merhaba.
1: Cümleten merhaba.
0: Hayatın koşturmacası içerisinde hızla bir yere yetişme, yapabildiklerimizi yetiştirebildik mi? Bunu düşünürken herhalde en az yaptığımız bir durum, sevdiklerimizi, yanımızda bize el veren, omuz veren insanları takdir etmek. Belki bunu zaten biz biliyoruz, içimizden de geçiyor. Karşımızdaki insanın bunu bildiğini varsayıyoruz. Ama nedense bunlar kelimelere dökülmüyor kıymetli hocam. Neden acaba biz birbirimizi takdir etmekte bu kadar fakirlik içerisindeyiz? Iskalıyoruz gibi. Ne dersiniz hocam?
1: Evet, takdir etmek ne demek? Nasıl olur? Niçin nazik, zarif, latif, kibar, görgülü, adab-ı muaşereti bilen, engin gönüllü, yani derya dil olan insanın en temel özelliklerinden birisidir diye insanın sorası geliyor tabii. Dolayısıyla takdir etmek nedir, nasıl olur, bunu bilmek lazım. Takdir kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş. Kader ölçü birimiyle doğru orantılı. Dolayısıyla kaderden geliyor. O da ölçülü olmak, ölçülü olmayı bilmek anlamına geliyor. Kıymet bilmek anlamına geliyor. Dolayısıyla kıymet bilmek, takdir etmek, önemini idrak edebilmek için ne lazım? Bir insanın o alanda bilgili olması lazım. Sonra takdir edebilmek için bir insanın kendi nefsini veya kendi zaaflarını ortaya çıkartmaması lazım. Egosunu devreye sokmaması lazım. Neyi kastediyorum? Yani bir insan haset olmamalı, kıskanç olmamalı, hırslı olmamalı. Dolayısıyla haset olan, kıskanç olan insan bilmiş olsa bile takdir edemez. O zaman bir şeyi takdir edebilmek için insanın psikolojik ve ahlaki ne gibi özellikleri olması gerekir diye sorulursa, bir insanın bir şeyi takdir edebilmesi için önce kendisinin güzel ahlakla donanımlı olmuş olması lazım. Dolayısıyla bencil olmayan, haset olmayan, kıskanç olmayan, fitne fesat olmayan, hak ve hakikate teslim olabilen, doğruyu söyleyebilen, hakkı söyleyebilen insan olması lazım. Bunların zıttı olanlar bir şeyi bilseler bile takdir edemezler. Demek ki birincisi ahlaki açıdan güzel olması lazım. İkincisi psikolojik açıdan şahsiyet bütünlüğünü oluşturmuş olması lazım. Veya böyle bir eksikliğinin olmaması lazım. Sonra neyi takdir edecekse takdir ettiği konuyu bilebilecek bir bilgiye, muhtevaya, kapsama, içeriğe sahip olması icap eder. Durum böyle olunca o zaman günümüzde aileler içerisinde hiçbir huzursuzluğun olmaması icap eder. Hiçbir problemin olmaması icap eder. Boşanmanın hızlıca arttığı, evlenmenin çok azaldığı ve nüfus artış hızının çok kritik bir noktaya geldiği hususlarını dikkate alacak olursak, burada takdir etmenin ve takdir edilmenin yeterli olmadığını söylemek mümkün olabilir. Niçin? Çünkü neden boşanıyor insanlar? İşte birbirlerini takdir edemedikleri için boşanıyorlar. Neden ve niçin çocuklara az oluyor, nüfus artış hızı kritik bir noktaya geldi? Çocuk sahibi olmanın önemini takdir edemediğimiz için diyebiliriz. Bunu çeşitli şekillerde artırabiliriz, geliştirebiliriz. Dolayısıyla demek ki bir şeyi takdir edebilmek öyle sıradan bir insanın bir işi değil. Bir insan bir şeyi takdir edebilmesi için önce kendisinin şahsiyet bakımından olgunlaşmış, ahlaki bakımdan güzelleşmiş, güzel ahlakla donanımlı olmuş, kötü ahlaklardan veya istenmeyen davranışlardan uzaklaşmış, daima haset yerine gıpta eden, hırs yerine azim sahibi olabilen bir insanın, inat yerine irade sahibi olan bir insanın bunları yapabileceğini düşünmek lazım. Paylaşmayı bilen, yardımlaşmayı bilen, dayanışmayı bilen bir insanın takdir edeceğini bilmek lazım. Şimdi bir insan bu güzel ahlaka sahipse, böyle şahsiyet bütünlüğüne ermişse, kendisi bu olumsuzluklardan uzak kalmışsa, bu söylediğimiz olumsuzluklardan, karşısında gelen şeyin ne olduğunu bilecek ve onu takdir edecek. Bir şeyi takdir edebilmek için onun zamanla ilgili münasebetini bilmek lazım. Bulunmayla alakalı, elde edilmeyle alakalı veya vefa ile sadakatle ilgili durumlarını da bilmek lazım. Bir örnek olarak söyleyelim. Mesela bir insan vatanın kıymetini ne bilir veya hürriyetin kıymetini ne bilir diye soralım. Esareti tatmayan bir insan acaba hürriyetin kıymetini nereden bilecek? Elbette bilemez. Ömer Seyfettin'in

Kısa hikayesini hep beraber hatırlayalım. Orada ne yapıyordu? Esir düşen bir Osmanlı Levent'i devamlı gelip beni kurtaracaklar diye bekliyordu. Bir gün sabahleyin gözünü açıp baktığında bulunduğu adaya Osmanlı donanmasının yanaştığını görüyor. Gerçek mi değil mi diye önce elini ısırıyor, sonra bir taş alıp başına vuruyor vesaire. Şimdi buradaki bu esareti yaşamamış olan bir insan hürriyetin kıymetini ne bilecek? Hürriyetin kıymetini bilebilmek için ne lazım? Vatanın kıymetini bilmek lazım. Vatanın kıymetini bilebilmek için vatanın tanımını yapmak lazım. Bunların hepsini ne için anlatıyoruz? Takdir etmenin nasıl olacağını ifade etmek için anlatıyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle söyleyelim. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın lehüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyen Mehmet Akif elbette hürriyetin ve vatanın kıymetini biliyordu. Çünkü Mısır'a gitmiş, Mısır'da hastalanmış ve sonra artık ömrünün sonuna geldiğini bilince İstanbul'a dönmüş. Gemiyle gelirken İstanbul'un geminin güvertesine çıkmış, İstanbul'u görünce diyor ki ya Rab çözle dizimin kör düğüm olmuş bağını, çok görme bana bir avuç vatan toprağını diyor. Dolayısıyla vatanı, hürriyeti takdir edebilmek neye bağlı? Bunların varlığını ve yokluğunu bilmek, maliyetini bilmek de mümkün. Şimdi Eren Bülbül diye bir genç çocuğumuz vardı bizim. 15 yaşında Trabzon'da. Seneyi devriyesi geldi. Ruhu şad olsun. Geride kalanlarına Allah en güzel sabırları versin. Şimdi Eren Bülbül'e bu vatan sevgisini vermeseydik, anlatmasaydık, vatanı takdir etmeseydi o genç yaşında acaba o canını feda edebilir miydi? Edemezdi. Dolayısıyla bir vatanı bilebilmek için Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nda söylemiş olduğu her bir karışında binlerce şehidin bulunduğu, toprağı sıksan şehit kanının fışkıracağı ve bu kadar pahalıya mal olmuş bir toprağın nasıl vatan edildiğini bilecek ki bir insan vatanın ne olduğunu, hürriyetin ne olduğunu takdir edebilsin. Aynı şekilde ailenin ne olduğunu bilebilmek için de yine bir merhamet olarak, bir empati oluşturarak söylüyorum. Çocuk yetiştirme yurtlarında yetişen o yavrulara sormak lazım. Aile nedir? Aileyle birlikte bir tas çorba içmenin anlamı nedir? Bir bardak çay içmenin tadı nedir? Bunu sormak lazım. Dolayısıyla bunları bilmeyen bir insan ailesinin kıymetini ne bilir? Aileyi nasıl anlayabilir? Nasıl takdir edebilir? Bir anne ve baba, evladı olmayan bir anne babanın durumunu nasıl anlasın? Veya bir evlat anne ve babası hayattayken onun kıymetini bilmeyebilir. Çünkü evlat ne yaparsa yapsın baba küsmüyor, anne küsmüyor, devamlı merhametiyle muamele ediyor. Bunların kıymeti ne zaman bilinebilir? Her nimetin kıymeti yokluğunda bilinebilir. Bütün bunların hepsini bir araya toplayınca işte takdir etmek, kıymet bilmek elbette çok nazik, çok zarif, çok latif bir insanın yapabileceği bir iş. Çünkü o zarif, o latif, o naif insanın yapması gereken en önemli hususiyetlerden bir tanesi de kendini bilecek, karşısındakini bilecek, ne olduğunu bilecek, karşısındaki takdir edeceği şeyin muhtevasını bilecek, ağırlığını bilecek, yokluğunda nasıl telafi edileceğini bilecek. Durum bu olunca şimdi aileye meseleyi getirip aileyle ilgili mevzuyu anlamaya çalışalım. Sadece bir vatan ve hürriyet meselesi değil mesele. Tabii vatan ve hürriyet meselesinin yanında şöyle bir hikaye de anlatırlar takdir edebilmek için. Bir evlat babasından veya annesinden her hafta 5 lira harçlık alırmış veya 1 lira harçlık alırmış. Gider harcarmış, artan kısmını da kaldırır böyle taş atar gibi. Hani böyle denizde taşı yüzdürürüz, sektiririz ya, onun gibi atarmış. Bakmışlar ki bu çocuk elindeki para

o 5 liranın 4 lirasını saklamış, 1 lirasını da zar zor harcamış. Niçin? Çünkü bir haftada o 5 liranın ne kadar zor kazanıldığını idrak etmiş. Demek ki bir şeyi takdir edebilmek için önce o zamanı bilmek lazım. Mesela bir anne ve babanın takdir edilebilmesi için evladın ne bilmesi lazım? Annem babam evlendiler, bu kadar zaman yaşadılar, sonra beni dünyaya getirdiler. Beni dünyaya getirirken annem ne sıkıntılar çekti, 9 ay karnında nasıl taşıdı, benim her bir tekme vuruşumda karnındayken nasıl sancılandı, nasıl doğum yaptı, o doğum sancıları nedir, beni büyütürken nasıl uykusuz kaldılar, beni büyütürken altımı değiştirirken hiç onlardan yüksünmediler, o pis kokulardan asla nefret duymadılar, böyle yetiştirdiler diye bu şuurda, bu bilinçte bir evlat yetiştirsek anne babaya karşı elbette ki daha farklı davranacaktır. Şimdi çocuklarımızı çok önemli bir noktaya vurgu yaparak söylüyorum. Çocuklarımızı çok ciddi konfor içinde yetiştiriyoruz. Çocuklarımız çok ciddi bir konfor içinde yetiştiği için, çok lüks içinde yetiştiği için, konforundan çıkmadan yetişen bu çocuklar ne ailenin kıymetini biliyor. Daha doğrusu bu çocuklara ne ailenin kıymetini anlatabildik, ne anne babanın kıymetini anlatabildik, ne de hayatı anlatabildik, izah edebildik, ne de kendilerini ispat edecek, kendilerini var edebilecek bir şeyi anlatabildik. Dolayısıyla bu konforun içinden çıkmaya çalıştığı zaman çocuklar da isyankar oluyorlar ve doğru dürüst kendileriyle barışık, kendi yaptıklarıyla ayakta kalmayı bilen bir nesil olmuyor. O halde demek ki bir şeyin kıymetini bilmek için maliyetini bilmek lazım. Zaman açısından ne olduğunu bilmek lazım. Olmadığı zaman ne olduğunu bilmek lazım. Çünkü her nimetin kıymeti varlığında bilinmiyor, yokluğunda biliniyor. Bir yudum suyun, bir lokma ekmeğin varlığını anlayabilmek için yokluğunu çekmek lazım. Bunun için Gazze'ye bakmak lazım, Filistin'e bakmak lazım, Afrika'ya bakmak lazım, Doğu Türkistan'a bakmak lazım, Kırım'a bakmak lazım. Demek ki takdir etmek gerçekten olgun insanların işi ve gerçekten bir şeyi takdir edebilmek ancak ve ancak bilgili, kamil, şahsiyet bütünlüğüne ermiş, güzel ahlak sahibi, şahsiyet bütünlüğü olan insanların işi. O zaman ne çıkıyor karşımıza? Ailede huzur içinde, mutluluk içerisinde olabilmek için elbette ki her şeyin takdir edilmesi icap ediyor. Mesela sabah kahvaltısı yapıyoruz. Sabah kahvaltısını kim hazırladı, nasıl oldu? Evvela sabah kahvaltısının kıymetini takdir edebilmek için Allah gökten yağdırmasaydı, yerden bitirmeseydi bu nimetleri nereden bulacaktık diye düşünmek lazım. Sonra bir sofrada farz edelim ki meyve olarak karpuz bulunsun veya incir bulunsun. O inciri düşünmek lazım. İnciri açtığımız zaman içinde sayısız çekirdekler var. O minnacık çekirdeğin içine nasıl vinziplemişler de acaba o koskocaman incir ağacının formülasyonunu yerine koymuşlar. Dolayısıyla şunu çok iyi bilmek lazım ki o toprak dediğimiz şeyden gökten yağan yağmurla meydana gelen incir, karpuz, topraktan meydana gelmesine rağmen, topraktan beslenmesine rağmen toprak kokusu yok. Toprakla ilgili bir olumsuzluk yok. Pırıl pırıl, şırıl şırıl, şekerli, gayet güzel bir şekilde soframıza gelmiş. Peki o sofraya onların gelmesi için kim kazanmış bunları? Ailede geliri olanlar kimlerse tabii, başta baba olmak üzere, baba kazanmış, sofraya getirmiş. Sonra o sofrayı kim hazırlamış? Anne hazırlamış. Bakınız, bir sabah kahvaltısında önümüze gelen bir sofranın hazırlanması için orada Allah'ın lütfu ve keremi var. Bu vatan toprağının eserleri var. Babanın eserleri, katkısı var. Annenin katkısı var. Sonra o sofrada huzur içinde yiyebilmek için bu nimetleri takdir etmek ve bu nimetlerle birlikte bu mutluluğu paylaştığımız insanların varlığını da takdir etmek icap edecek. O halde buradan hareket ederek şunu diyebiliriz. Bir insanın bir şeyi takdir edebilmesi için onunla alakalı olarak bilinçli farkındalığının olması veya bir başka ifadeyle şükür duygusunun olması icap edebilir. Yani teşekkür etmeyi de bilmeli, hamd etmeyi de bilmeli. O zaman bu durumda bir insanın takdir edebilmesi için bir sabah kahvaltısında bunları düşündüğünde ve birdenbire de şöyle de düşünülebilir sevgili dinleyicilerimiz, sizi üzersem çok özür dilerim. Farz ediniz ki sofrada şu an işte anneniz, babanız, kardeşlerinizle bir aradasınız. Bir gün gelecek annenin veya babanın olmadığı veya her ikisinin olmadığı veya bir vesileyle kardeşlerin bulunmadığı bir sofrada oturacağız. Şimdi o zaman bunu da düşündüğümüzde hem sofradaki nimetin kıymetini bilir.

0: biz. Onları israf etmeyiz. Hem onları ölçülü yeriz. Hem de bunları yerken bir gün mutlaka bu sofrada bulunanların bir vesileyle burada bulunamayacağını bilerek o anın tadını çıkartmak için huzur içinde, mutluluk içinde o yemeği yemeye çalışırız. Hoşumuza gitmeyen, beğenmediğimiz, hoşlanmadığımız bir şey olsa bile sofranın tadını kaçırmamak için mutlaka onu içimize atarız. Onu içimizde halletmeye çalışırız veya çözümlemeye çalışırız ve dışarıya vurmayız. Şimdi demek ki takdir etmeyi bilen bir insan bir sabah kahvaltısı yaparken hoşuna gitmediği, beğenmediği bir söz duysa, bir davranış duysa, bütün sofra kahvaltısını meydana getiren bu unsurların, bu ögelerin hepsini birden düşündüğünde ne yapacaktır? İster istemez tabii ki o sabah kahvaltısındaki mutluluğu bozmayacaktır. Yani bir başka ifadeyle bir insan bulunduğu anı ve zamanı bilinçli farkındalık çerçevesinde veya şükür ve hamd noktasında değerlendirdiğinde asla ve kat'a o anı bozacak bir şey yapmaz. Hoşuna gitmeyen, kendini üzen bir şey olsa bile onu kendi iç dünyasında çözümleyerek, hallederek o mutluluğun devamını sağlar. O halde demek ki takdir duygusu gerçekten çok olgun, çok nazik, çok zarif, çok latif, görgü kurallarını çok iyi bilen, adab-ı muaşeret kurallarını çok iyi bilen bir insanın işidir. Şimdi bir erkek karı koca düşünelim. Hanımının kıymetini, ya ne güzel günleri beraber yaşadık. Çocuklarımın annesi oldu. Bu kadar çocuklarımı büyüttü. Evimizi tertemiz yapıyor, pırıl pırıl yapıyor, ne güzel yapıyor. Evimizin neşesi, evimizin hayat kaynağı diye hanımına baksa, elbette her insan noksandır. Erkek de noksan, kadın da noksan. Dolayısıyla noksanlarını görmek yerine güzel günlerini, güzel yönlerini görüp onu iyi yönleriyle takdir etse, o mutlu anlarını düşünse, vefalı olsa, sadakatli olsa, hemen öyle kızdığı zaman fevri sinirlerine hakim olamayıp hadi boşanalım deyip gidip boşanmayı ister mi, arzu eder mi? Kadın da aynı şekilde. Ya ben babamın evindeydim, bak bununla beraber hayatımı kurdum, yeniden bir hayat düzeni kurduk. Bu benimle beraber hayatını birleştirdi, benimle beraber yaşıyor diye o da yaşamış olduğu mutlulukları hatırlasa, iyi ve güzel günleri hatırlamış olsa ve bilse ki hiçbir insan mükemmel değil, illa bir eksik tarafımız vardır. Karı da eksik, koca da eksik. Mükemmel değiliz deseler, bu anlayış içerisinde olsalar, birbirlerini böyle takdir etseler hemen boşanmaya gidebilirler mi? Boşanmaya gitseler bile yine ne yaparlar? Usulüne uygun çekişmesiz bir boşanma içerisinde olurlar. Niçin? Çünkü yaşadıkları iyi ve güzel günlerin hatırına, vefanın, sadakatin hatırına birbirleriyle bizim artık karakter olarak, fıtrat olarak anlaşamıyoruz. Ayrılmamız gerekir diye yine hanımefendice ve beyefendice ayrılırlar. Kısacası takdir etmeyi bilen bir ailede annenin babanın değeri bilinir, karının kocanın değeri bilinir, evladın değeri bilinir, evlat anne babanın değerini bilir. Ve bu değer bilme, takdir etme hadisesinin sonunda da ailede huzur ve mutluluk olur. Onun için baktığımız yerin derinlemesine bakmak, iyi kavramak, bilinçli farkındalık çerçevesinde onların kim olduğunu, ne olduğunu, nasıl elde edildiğini, görevlerinin ne olduğunu bilip ona göre davranmak fevkalade güzel olur. İbrahim Bey, biz bugün ne şarkı türkü dinleteceğiz sevgili dinleyicilerimize?
1: Kıymetli hocam, bugün dinleyeceğimiz eserimiz çok kıymetli bestekarlarımızdan Yesari Asım Arsoy'un bestelediği Ömrüm Seni Sevmekle Nihayet Bulacaktır eserini TRT İstanbul Radyosu ses sanatkarımız Çiğdem Yarkın hanımefendinin sesiyle dinleyeceğiz sayın hocam.
0: Müsaade ederseniz bir güftesini okuyayım. Bir de bunun çok mükemmel takdir etme anlamında bir hikayesi var. Onu da arz edip sözlerimizi bitirmiş olalım. Güftesi şöyle. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır diyor. Tabii ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır dediği zaman gözüm senden başkasını görmeyecek. Gönül bahçemde senden başka gül olmayacak diyor. O gönül bahçesine girmek çok önemli. Bu bir sadakati, bir vefayı, bir diğer gamlığı, bir empati ifade ettiği gibi aynı zamanda bir takdir ifadesidir. Yani seni öyle takdir ediyorum ki hayatımda senden başkasını sevmeyeceğim demektir. Bu takdir etme hadisesi ne kadar önemli. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Eğer bir çiçeksek veya bir gül isek bu da mutlaka bir gün solacaksa senin aşkınla olacaktır diye yine bu da bir takdir ifadesidir. Karşısındakini sevdiğini bu kadar sevmese ruhunun böyle onu sevmekten solacağını söyleyebilir mi? son darbeyi kalbim, yani kalbin son atışı, o kalbin tık tık tık atmasını yine senin isminle olacaktır. Yani kalbim o son atışı da senin ismini, Suzan adını söyleyerek meydana getirecektir diyor. Bu da bir takdir ifadesidir. Bunların hepsi takdirin aile içinde sevmek ve sevilmek adına ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Yalnız senin aşkın ile ruhum soracaktır diyor. Tabii bu şarkının, bu güftenin hikayesi de şöyle ifade edilebilir. Yesari Asım Arsoy büyük adada bir gayrimüslim bir kızı seviyor. Hanımefendinin adı Suzan, fakat anne ve babası bunun evlenmesine izin veriyor. Babası rahmetli oluyor. Babası rahmetli olduktan sonra amcası var. Amcası da buna izin vermiyor. Fakat Yesari Asım Arsoy'un "Ömrüm Seni Sevmekle Nihayet Bulacaktır" şarkısını amcası dinleyince ölmek üzere, bu sefer diyor ki tamam söyleyin diyor Asım'a. Asım Suzan'la evlenebilir diyor, ama o zamana kadar tabii köprünün altından çok sular geçmiş ve sonuç itibariyle çok ileri bir yaşlarda evleniyorlar. Evlendikten sonra Yesari Asım Bey 77, Suzan Hanım 67 yaşında ve artık Yesari Asım Arsoy hasta. Suzan Hanım gelmiş Yesari Asım Arsoy'un ellerini tutuyor. Ellerini tutarken de onun yazmış olduğu bu şarkıya şöyle bir cevap vermiş. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum soracaktır. Bin canı feda eylesem azdır sana billah. Hayfa ki ecel sadece bir can alacaktır. Mecnun seni, Leyla beni kıskansa acep mi? Efsane-i aşkım ile dünya dolacaktır. Leyla beni kıskansa, Mecnun da seni kıskandır diyor. Niye acayip olsun ki? Bütün dünya bizim aşkımızı duyacaktır diyor. Yıllarca bu yollarda kalan gözlerim elbet son uykuya sensiz sana hasret dalacaktır diyor. Tabii Yesari Asım son nefesini verince Suzan Hanım yalnız kalıyor. Bu, o da Suzan Hanım ömrünün sonunu söylüyor. Etmez ise kısmet yüce Rabbim seni bir gün, ta mahşere dek gökte şu feryat kalacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın eli ruhum soracaktır diyor. Şimdi sevgili dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Karı koca olarak, aile olarak birbirimizin kıymetini bilelim, birbirimizi takdir edelim. Görmüş olduğumuz eksikliklerden, kusurluklardan dolayı evde huzursuzluk çıkartmayalım. Birbirimizle alakalı olarak hepimizin eksiğinin, kusurun olduğunu bilerek anlayışlı, müsamahakar davranmaya çalışalım. Ve böylece Yesari Asım Arsoy ve Suzan Hanım'ın aşkı gibi evimiz ve gönlümüz bu aşkla dolsun. Bu vesileyle de tekrar Eren Bülbül'ü takdir etme adına yeniden rahmetle anıyor. Ailesine sabır-ı cemil diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Biz de Eren Bülbül'ü iyi ki varsın Eren diyoruz ve rahmetle anıyoruz. Mevlam aile fertlerine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Efendim, İstanbul Radyosu'ndan hazırlayıp sunmuş olduğumuz Kutlu Yuva Mutlu İnsan programımızı dinlediniz. Yapımda mikrofon başında bendeniz İbrahim Pekgeçgil ve kıymetli hocam Osman Sezgin, geneleksel vedalaşmamızda Çiğdem Yarkın hanımefendinin sesiyle Allah'a emanet olun efendim.

0: Yalnız değilsiniz.
1: Aile hukukundan doğan davaları görmek üzere kurulan aile mahkemelerini tanıyalım. Aile mahkemeleri 4787 sayılı yasayla kurulan özel mahkemelerdir. Her ilde ve merkez nüfusu 100 binin üzerinde olan her ilçede aile mahkemesi bulunmaktadır. Aile mahkemeleri aile hukukundan doğan her türlü uyuşmazlığa ve davaya bakar. Uyuşmazlıkların giderilmesi için gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak sonuca karar verir. Aile mahkemelerinin ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hükümleriyle belirlenen görev ve yetkileri vardır. Buna göre aile mahkemeleri, şiddet mağduru veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla tedbir kararları verebilir. Boşanma ve boşanma protokolünün uygulanmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ve nafaka davalarına, velayet, vesayet, mal paylaşımı gibi davalara bakar. Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak gerektiğinde uzlaştırmaya, ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya yetkilidir. Çocukların bakım ve gözetimine yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya, bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede olan, duygusal olarak terk edilmiş çocukların geleceğiyle ilgili ve çocuklara ait malların yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya dair karar verebilir. Aile mahkemelerinde hakimlerin yanı sıra konularında lisansüstü eğitim almış psikologlar, pedagoglar ve sosyal çalışmacılar da görev alabilir. Mahkemelere işinizin düşmemesi dileğiyle.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirtti. Numan Kurtulmuş, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye 1 yılda kat etmiştir, bu büyük bir başarıdır ifadesini kullandı.

Orman yangınları ile mücadele sürüyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. 6 Eylül ilçesi ile Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için sarp arazilerde zorlu bir çalışma yürütüyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı sarp arazideki yangın için devletin tüm imkanları seferber edildi. Arazözler ve orman ekipleri yangın bölgesine çıkarma gemileriyle taşındı. Ekipler sarp arazide geceden sabaha mücadeleyle alevlerin ilerleyişini durdurmayı başardı. Türkiye, sağlık teknolojilerinde yerli üretim için takvimini hızlandırıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, en az 6 yerli aşının üretimi için birkaç hafta içinde sözleşme imzalanacağını açıkladı. Yerli kalp akciğer makinesinde ise yıl sonunda seri üretim hedefleniyor. Memişoğlu, HPV aşısı ve yurt dışında tedavi gören SMA hastaları ile ilgili yürütülen bilimsel çalışmalara ilişkin de mesajlar verdi. Macaristan'da düzenlenen Büyük Hun Türk Kurultayı'nda TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı yoğun ilgi gördü. Çadırda Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki kültürel motiflerle TİKA'nın yürüttüğü projeler ziyaretçilere tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, çadırın içerisinde Türk dünyasının sesini, motiflerini ve sözlerini hep birlikte göreceğiz dedi. Trafikte kural ihlalleri ve dikkatsizlik yine ölüm ve yaralanmaya yol açtı. İstanbul, Sakarya, Bursa ve Edirne'de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim dedi. Bu iddiasına Tahran'ın tepkisi net oldu. Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla denildi. Hürmüz Boğazı konusu iyice bilmeceye dönüşürken, İran 3 pilotunun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu duyurdu. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden devreye girmesini istedi. Endonezya'nın Flores Adası 7,7 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı, 47 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntıda binalar hasar gördü, akarsular taştı, deniz seviyesi değişti. Onlarca artçı sarsıntı meydana gelirken korku dolu anlar yaşandı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Hamas heyeti bu kapsamda görüşmeler için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da Başakşehir Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ise 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü ile Beşiktaş'ta Eyüp Spor'la karşılaşacak. 3 maç da TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.

La Strada dell'Amore. Bu haftaki hayatı anlatan müziklerimizin ilk dakikalarında Jack Reardon'ın notaları, Hans Bratke'nin İtalyanca başlıklı Almanca lirikleriyle 1959 yılının müzikli anılarında Aşkın Caddesi'nde şarkı söylüyordu Caterina Valente. İstanbul Radyosu'ndaki müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, Müzikler Hayatı Anlatan'ın şu dakikalarında teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'la birlikte 1966 yılına ve bir Milano Caddesi'ne Via Gluck'a götürüyorum sizleri. Şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu, komedyen ve sunucu Adriano Celentano'nun da adresi orası. 1938 yılının 6 Ocak günü Gluck Caddesi'ndeki 14 numaralı evde dünyaya gelmiş ünlü İtalyan şarkıcı. 60 yıl öncesinin anılarında yine Gluck Caddesi'nde görüyorum onu. Michele Del Prete ile birlikte yazıp bestelediği Canzone'de anlattığı Via Gluck Caddesi'ndeki delikanlıysa aslında Adriano'nun ta kendisi, Il Ragazzo della Via Gluck.

Milano'ya güneyden, Apulia bölgesinin Foggia kentinden göçen Celentano ailesinin oğluydu Adriano. Milano'nun Christoph Gluck caddesindeki 14 numaralı evde dünyaya gelmiş, burada büyümüştü. 50'li yılların sonlarında yolu Roma'ya uzanmış, ilk plaklarını burada kaydetmiş, Cinecittà'da kamera karşısına geçmişti. Ünlü yönetmen Federico Fellini'nin 1960 yılında yönettiği La Dolce Vita onun Cinecittà'daki 5. filmiydi. Başlıca rollerini Marcello Mastroianni, Hanuk Emme, Anita Ekberg ve Magali Noel'in paylaştığı filmde Adriano bir anlamda kendini oynuyor, bir şarkıcıyı canlandırıyordu. İtalyan burjuvazisinin ve kent soylu yaşam biçiminin ironik bir eleştirisiydi La Dolce Vita, tatlı hayat. Roma'nın ünlü Veneto caddesi, Via Veneto vardı bu yaşamın ekseninde. Via di Vittorio'ydu tam adı. Tarih sayfalarına Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren çatışma diye geçen İtalya ile Avusturya Macaristan arasındaki

Savaş burada Vittorio Veneto'da gerçekleşmiş, kazanan taraf İtalya olmuştu. Kim derdi ki silahların ve bombaların patladığı Via Veneto zamanla İtalyan başkentinin en gözde ve pahalı caddesine dönüşecek, kafeleri, restoranları, butikleri ve mağazalarıyla Roma'nın içinden Villa Borghese tepesine kadar uzanacaktı. İşte bakın birçok ünlü gibi Dino Paolo Crocetti, İtalyan kökenli Dean Martin de orada. Martin Schwab imzalı notalar ve veriklerle Via Veneto'yu anlatıyor 1963 yılında.

Dean Martin gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de doğsalar, atayurtları İtalya'nın, hele hele Roma'nın özlemini hep içlerinde taşıyor İtalyan asıllı şarkıcılar. Luis Scaglione adıyla New York'ta dünyaya gelen ve 46 yıl önce 72 yaşında Florida'da yaşama veda eden Lou Monte de onlardan biri sevgili dostlar. O Dino'dan 2 yıl önce gitmiş Roma'ya, izlenimlerini kendi bestesi ve sözleriyle anlatmış 1961 yılının Via Veneto caddesinde ve Meet in Via Veneto.

Yollar, kimi zaman uzun caddeler, geniş bulvarlar, kimi zaman dar geçitler, ara sokaklar. Günün sonunda bizler yataklarımızda uyurken oralarda yaşam devam eder. Caddeler ve sokaklarda neler yaşandığını müzisyen, oyuncu ve şarkıcı bir İngiliz anlatır sevgili dinleyiciler. Kim mi? Asıl adıyla Anthony Fitzgerald, müzik dünyasındaki ismiyle Tony Christie. Günümüzde 81 yaşında olan Tony Christie, gecenin karanlığında ana caddeler ve ara yollarda olup bitenleri Murray Callender'ın notaları ve dizeleriyle 1973 yılında anlatmıştı. In the avenues and alleyways, while you sleep there's a whole world coming alive. Abel and his brother fight with one another in and out every dive.

1973 yılında Murray Callender'ın notaları ve sözleriyle ana caddeler ve arka sokaklardaydı Koningsberg doğumlu İngiliz şarkıcı Tony Christie. Sir unvanlı Elton John'ı ise çocukluk ve ilk gençlik yıllarında iz bırakmış bir yola götürmüştü o yıl geçmişin çağrışımları. Sarı tuğlalarla döşeli ilginç bir yoldu burası. Elton John bu sarı yola ilişkin anılarını ve duygularını 53 yıl önce kendi notalarında Bernie Taupin'in lirikleriyle anlatmıştı. Goodbye Yellow Brick Road.

Kadın Canan anılarındaki gibi İngiliz taşrasındaki bir çiftliğe değil de 1969 yılına ve Liverpool limanına götürüyor beni sarı tuğla döşeli yol. Bir sarı yoldan sarı bir denizaltıya. Liverpool'lu dört genç müzisyen tam rıhtıma yanaşmış denizaltıya bineceklerken beni, müzik kılavuzunuzu teknik yönetmenimiz ve yapım görevlimizle siz TRT Radyo 1 dinleyicilerini de çağırıyorlar bu sarı denizaltıya. Gelin hadi, içerisi çok rahat, güzel, eğlenceli ve müzik dolu diyorlar. Çağıranlar Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr. Yani The Beatles olduğuna göre bilmemek olmaz değil mi? Ve işte sarı denizaltımız 1966 yılının anılarıyla denize açıldı bile. The Beatles ve Yellow Submarine.

Hakkını hep tutar.

Gönlünce gezip dolaşırmış denizler ve okyanuslarda. Derken The Beatles'ı oluşturan bu dört Liverpool'lu genç de denizlerde keyif süren bilge adama katılmışlar. Onlar da Sarı Denizaltı'da aynı keyfi yaşamaya başlamışlar. 1966 yılında beni de yanlarına alarak nereye mi dümen kırmışlar? Karayipler'deki Porto Rico adasına. Beni ve sizleri orada İzmirli Dario Moreno ile buluşturmaya. Bir zamanlar José Feliciano'nun yürüdüğü yeşil bir yol burası. Dario 1958 yılının anılarıyla Claude Bolling Orkestrası eşliğinde şarkı söylüyor. Carmelo Larrea'nın notaları ve sözlükleri boyunca uzanan o yolda. En el camino verde.

0: Dario Moreno, Porto Rico'daki Yeşil Yolda şarkı söylüyordu 1959 yılının anılarıyla. Bu haftaki Müzikler Hayatı Anlatır'ın son durağı ise her zamanki gibi İstanbul Radyosu'nda. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine TRT Radyo 1 frekanslarında buluşmak üzere müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimize Türkay Güner ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.
1: Müzikler hayatı anlatıyordu.

0: Ajanda 16.24.
1: Gençliğin nabzını tutan program Ajanda 16.24 ile karşınızdayız. Biz burada sadece konuşmuyoruz, dinliyor, düşünüyor, tartışıyoruz. Kısacası gençliğin sesini duyuruyoruz. Eğitim, kültür, spor, teknoloji, toplumsal meseleler. Gençliğin gündeminde ne varsa onu radyolarınıza taşıyoruz. Geçtiğimiz hafta sosyal medya bağımlılığını konuştuk. Telefonu neden elimizden bırakamadığımızı, bildirimlerin beynimizi nasıl etkilediğini ve bir dakika diye başlayan ekran yolculuğunun nasıl saatlere dönüştüğünü. Bugünse başka bir soruya cevap arıyoruz. Telefon elimizdeyken aslında bizden neler eksiliyor? Son yıllarda yapılan araştırmalar gençlerin yalnızca sosyal medyada daha fazla zaman geçirdiğini değil, aynı zamanda kendilerini başkalarıyla daha sık kıyasladığını gösteriyor. Uzmanlar buna sosyal karşılaştırma döngüsü adını veriyor. Bir başkasının başarılarını, tatillerini, mutlu anlarını sürekli görmek, bir süre sonra kendi hayatımızı olduğundan daha yetersiz algılamamıza neden olabiliyor. Oysa sosyal medyada gördüğümüz hayat çoğu zaman gerçek hayatın tamamı değil, seçilmiş anların vitrini. Bir başka önemli başlıksa eğitim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yıllarda uygulamaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Marif Modeli, bilgiye ulaşmanın ötesinde eleştirel düşünme, problem çözme ve üretkenliği merkeze alıyor. Üniversiteye giriş sınavlarında da önümüzdeki yıllarda benzer becerilerin daha fazla öne çıkacağı ifade ediliyor. Bu nedenle uzmanlar uzun süreli dikkat gerektiren bu yeni öğrenme anlayışıyla sosyal medya alışkanlıkları arasındaki ilişkinin daha da önemli hale geldiğini vurguluyor. Çünkü sürekli bölünen dikkat derin öğrenmenin en büyük engellerinden biri olarak görülüyor. Bugün Ajanda 16.24'te sosyal medyanın görünmeyen etkilerini konuşacağız. Başkalarının hayatını izlemek bizi nasıl değiştiriyor? Sosyal medya sınava hazırlanan gençleri nasıl etkiliyor? Ve aileler problemli kullanımı hangi işaretlerden anlayabilir? Konuğumuz yine psikolog Şule Baş. Hocam, sürekli başkalarının hayatını görmek bireyin özgüvenini ve kendilik algısını nasıl etkileyebiliyor?
2: Sosyal medyada aslında bunu en kolay gözlemlediğimiz yerdeyiz. Benim kim olduğumu nasıl etkiliyor ya da diğerlerini nasıl gördüğümü nasıl etkiliyor? Şimdi burada işin patolojik dediğimiz daha hastalığa varan kısmı da var tabii ki. Yok, gündelik olarak birazcık birini gördüm, kıskandım, ben de şöyle olsaydım dediğimiz kısmı da var. Belki ilk başta bir bunu ayırt etmek gerekiyor. Onun dışında ama patolojik boyuta doğru gidersek, şimdi ben sosyal medyaya giriyorum. Sosyal medya yapısı gereği bir kere beğeni almaya odaklı bir platform. Yani beğenmeme seçeneğimiz yok mesela. Dolayısıyla zaten çok kötü bir şey atmıyorum. Hep en mutlu olduğum, işte en iyi yerlerde dolaştığım, en güzel şeyleri yaptığım fotoğraflarımı atıyorum ki beğeni sayım artsın. Dolayısıyla bir süre sonra hangi yaş grubunda olursak olalım fark etmiyor, şöyle bir algımız oluşmaya başlıyor gerçekliğe dair. Ya herkes çok mutlu, herkes çok zengin, herkes tatilde ama ben hafta içinin ortasında çalışıyorum. Ama Instagram'a giriyorum, kimse böyle değil. YouTube'a giriyorum, kimse böyle değil. O zaman bende bir sorun var. Ben hayatımı yönetemedim. Ben bir şeyleri yönetemiyorum. İşte

doğru evriliyorum. Yani kimliğimi daha depresif tarafa çekebiliyor. Bir başka patolojik karşılaştığımız sorun aslında narsistik kişilik bozukluğu. Sosyal medya ve narsisizm üzerine yapılan yığınla çalışma var. Tabii bunların hepsini de çift taraflı düşünmek lazım aslında. Yani eğer bireyde narsistik bir kişilik bozukluğu varsa sosyal medyada aslında daha aktif olduğunu, daha çok kendiyle ilgili fotoğraf attığını görüyoruz mesela. Ya da şöyle de olabilir, böyle bir yatkınlığım var. Ama bu bir rahatsızlık boyutunda değil. Sosyal medyayı aşırı kullanmama bağlı olarak bu beni rahatsızlığa götürebiliyor. Çift taraflı düşünmekten kastım birazcık o. Yani ben zaten depresifim mesela. Bu hafta hiç evden dışarı çıkmadım. Hep sosyal medyada takıldım ve gördüğüm içerikler beni daha da depresif yaptı da olabilir. Yo, aslında çok mutlu bir hayatım vardı ama sosyal medya bağımlılığım yüzünden depresyona sürüklenmiş de olabilirim. O yüzden aslında bu taraflardan bakınca çok ciddi olumsuz taraflarını görüyoruz her yaş grubunda. Obsesif kompulsif bozukluk yine aslında en fazla tetiklenen sosyal medyayla bağlantılı olan yine problemlerden bir tanesi. Başka seçenekler de tabii ki artarak devam ediyor. Çünkü sosyal medyayla birlikte bir taraftan işte şu konuştuğumuz FOMO gibi yeni rahatsızlıkları görebiliyoruz. Benim de mesela yüksek lisans tezimde Türkiye'de ilk defa olan çalışmalardan bir tanesi değinmeye çalıştım. Self-pitis diye bir rahatsızlığımız var. Bu daha öncesinde mesela çok fazla konuşulan bir şey değildi. Sosyal medyanın aşırı kullanımı ile birlikte bir taraftan psikoloji, psikiyatri literatürüne de giren yeni rahatsızlıklardan kişinin aşırı selfie çekip bunu sürekli paylaşıyor olması. Bu hastalığın da tabii alt başlık, yani rahatsızlığın da alt başlıkları var. İşte kroniği var, akutu var vesaire. Ama düşünsenize, yani işte bir 10 yıl öncesine kadar hiç olmayan bir rahatsızlığı biz sadece sosyal medya sayesinde yüzünden görebiliyoruz. Yine demans gibi rahatsızlıklarımızı çok fazla tetikleyebiliyor. Onu belki daha detaylı başka sorularda yine konuşuruz ama yani çok fazla ruhsal rahatsızlığı beraberinde getiriyor. Ve bunlar da genelde benim hani önerim, özellikle çocuklar ve gençler için günde yarım saatin üstüne çok çıkmamak. Hani hadi tatil dönemi diyelim, bir saat olsun, bir buçuk saat olsun. Biz hiç farkında olmadan o beynin karşılaştırma mekanizması çünkü devreye giriyor. Onlar için de geçerli. Yani ben şu an yaz tatilini evde geçiriyorum. Ama Instagram'a girdim, arkadaşım Ali ailesiyle bilmem şu otelde geçiriyor. Benim ailem beni sevmiyor. Bir tatile götürmediler gibi bir sürü şeyi karşılaştırarak tetikleyebiliyoruz. O yaş grubu için çok daha dikkatli olmak lazım. Sosyal medya bağımlılığı bir kere gündelik hayatın işlevselliğini komple etkiliyor. Yani ben sabah uyanır uyanmaz telefona bakıyorsam, gece uyumadan önce sürekli Reels kaydırıyorsam bir kere büyük ihtimal bağımlılığa yatkın bir yerde duruyorum. Odaklanma süresi çocuklarda şu an en çok gördüğümüz risk bu. Biz odaklanma dediğimizde sanki sadece ya işte o anki görevimi yapamıyorum gibi düşünsek de aslında beynin odak ve hafıza merkezleri benzer prensiplerle çalışıyorlar. Yani bunlar aynı yerler aslında. Ve benim burada odaklanma değil, beraberinde hafıza problemleri yaşamam da gündemde. Yani önümüzdeki yıllarda göreceğiz ama biz önümüzdeki 10 yıllarda büyük ihtimal şunu göreceğiz. Yani 30-35 yaşındaki insanların demans olduğunu, Alzheimer tanısı aldığını görmeye başlayacağız. Ki şu anda bile tıp literatürüne baktığımızda Alzheimer demans yaşları çok düşmüş durumda. Yani normalde 70 yaşında olmasını beklediğimiz işte unutkanlıkların 35-40 yaşlarda olmasının kök sebeplerinden bir tanesi bu. Sosyal medyanın beyne verdiği buradaki işte nörolojik hasarlarımız. Tabii ki hani çocuklarda belli başlı dikkat testleri yapabiliyoruz. Yetişkinlerde de aynı şekilde bir problem varsa daha erken onu fark edip ona göre kontrol mekanizmaları ya da işte belli nörolojik gelişim çalışmaları yapabiliyoruz. Ama bunun dışında fark edilene kadar çok geç olabiliyor. Yani ne olacak ya, çocuktur işte ya da yetişkinim ya, olur arada unutabilirim gibi düşünsek de orada bir ciddi hasarım oluşmaya başladıysa işler tehlikeli. Kitap okuyamıyorlar mesela şu an çocukların ve ergenlerin. Çok yetişkin.

Nerede gerçi hani okuyamıyorlar. Okuyamıyordan kastım şu. Zor bir edebi metni. Yani bir Fransız klasiği okurken, bir Rus klasiği okurken çok zorlanıyorlar. Kitabın sonuna doğru iyice sıkılmaya başlıyorlar. İşte ya da basit bir görevi yaparken kafalar karışıyor. Daha tıpkı ChatGPT'ye komut verir gibi vermeniz gerekiyor. İşte cümlenin içerisinde 2-3 eylem varsa zorlanıyorlar. Diyor ki hocam bana tek tek söyle. Cümle bitsin. Birinci görevi yapayım, ikinciyi. Bunların hepsi aslında dediğim gibi dikkat, odaklanma, beynin işte ön korteksi dediğimiz yerdeki bozulmalara bağlı yaşadığımız problemler. Kontrol edilmezse büyük ihtimal artarak yaşayacağımız en büyük sorunlardan da bir tanesi maalesef bu olacak. Aslında mesela işte şu anki sınav sistemi de buna çok yatkın. O yüzden ben hani bir kere her şeyi geçtim. Sınavda iyi bir başarı istiyorsanız kitap okuyun, klasikleri okuyun demek zorunda kalıyorum. Çünkü şimdi üniversite sınavını hazırlayan yetkililer her kuşağın davranışını analiz edip ona göre bir ayırt edici sınav hazırlıyor. Biz şu an biliyoruz ki bu kuşağın en büyük sorunu okuduğunu anlama, analiz yapmadaki eksiklik. Dolayısıyla biz hem üniversite sınavında hem lise sınavında baktığımızda işte ezbere dayalı değil de yeni nesil soru dediğimiz o uzun paragrafları görüyoruz. Bu fen bilgisi sorusu da olsa, matematik de olsa. Çünkü dediğim gibi yetkililer zaten bunun çok önceden farkında. Şu an ölçtüğümüz şey de aslında bu. Okuduğunu anlayabiliyor mu? Anlam çıkartabiliyor mu? Ve en büyük hasarı buradan aldık maalesef. Tabii ki hani bu şu demek değil ya, hiç o zaman sosyal medya kullanmayalım. Hayır, kullandım, saate dikkat edeceğim. Tükettiğim içeriğe dikkat etmek zorundayım bir kere. Yani ben ne izliyorum? Burada belki işte şu unutkanlık noktasında onu hatırlatmakta fayda var. Şimdi mesela TikTok özellikle tehlikeli platformlarımızdan bizim. Çünkü TikTok'un algoritması ve orada popüler olan videolara baktığımızda hep tekrar eden seslerden oluşan müzikler görürüz. Video içeriklere baktığımızda hep tekrar eden hareketler. Yani mesela bir dakikalık bir videoda böyle bir sahne akışı gibi bir şey görmezsiniz. Aynı hareketin, aynı dansın bir dakika boyunca tekrar yapıldığını görürsünüz. İşte bunlar mesela dikkat mekanizmasını bozanlar. O yüzden hani izlediğim içeriği daha kaliteli hale getirebiliyorsam, her şeyi izlemek yerine seçici davranabiliyorsam buralarda sorun yaşamam. Bir de belki şunu hatırlatmakta fayda var her yaş grubu için. Bizim uykudan önceki bir saatimiz çok kıymetli insan beyni açısından. Dolayısıyla özellikle mesela gece uyumadan önceki şu Reels kaydırmalar insan beynine genelde büyük hasar veren kısım orası. Yani ben kullanacaksam da hani gece uykudan önceki son bir saat olmasın o ya. Hani akşam evde geldim, o sırada kullanabilirim. Ya yani diyorum ya, sadece kullandığım saati değiştirmek, hangi saatte izlediğimi değiştirmek bile beyin sağlığı açısından bir sürü şey değiştirebiliyor.

0: Şule Hocam, biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle önümüzdeki yıllarda üniversiteye giriş sınavlarında da önemli değişiklikler bekleniyor. Sosyal medya bağımlılığının bu kadar yaygınlaştığı günümüzde üniversite adayı gençleri neler bekliyor?
1: Büyük ihtimal önümüzdeki 10 yıl, hatta diyeyim hani belki daha sonrası da, şu an öngöremiyorum ama hep biz daha çok dediğim gibi ölçme ve değerlendirmenin okuduğumu analiz edebiliyor muyum'a dönecek. Belki klasik sorularla olan testler, yani sınavlar göreceğiz ki yıllardır gündemde olan konulardan bir tanesi. Yani ben mantık geliştirme becerilerini kullanıyor muyum? Burada kritik hatırlatma, işte ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının da sosyal medya ilave hayatına dahil olmasıyla birlikte ben artık hiçi düşünmüyorum ki. Düşünme becerimi kaybetmeye doğru başladım. Hani bırakın eleştirel düşünmeyi, analiz yeteneğini. Dolayısıyla dediğim gibi hani sınavı ölçen, değerlendiren kişilerde haklı olarak eksik olduğumuz yerlere odaklanıyorlar ki çocukları bir şekilde ayıklasınlar ve kim doktor olacak, kim mühendis olacak, işte kim haberci olacak, neyi nasıl yapabiliyor belirleyebilirim. Benim önerim hangi

Ya birinci sınıftan 7 yaşın itibaren bir kere mutlaka kitap okumak zorundalar. Ve bu da şöyle değil. Hani telefondan, mobil uygulamadan indirdim. Hayır. Yani bildiğimiz kitap. Hani elime alacağım, kanlı canlı kitap okuyacağım. Altını çizeceğim. Geriye döneceğim, analiz yapacağım. Yani düzenli kitap okuyan çocukların mesela fen netlerinde, matematik netlerinde çok ciddi artış yaşıyoruz. Ki düzenliden kastım günde 15 dakika kitap okuma bakın. Dolayısıyla bu benim hani trigonometri bilgisi önemli. Ama okuduğumu anlamak şu an çok daha önemli bir sınavdayım. Buradaki şeyin artacağını düşünüyorum ben kesinlikle. Yani diğer modelleri geçilse de yarın öbür gün başka bir şey icat edilse de biz hala mantık kısmında, analiz kısmında takılıp kalacağız. Ve bunu ölçeceklerdir haklı olarak.

0: aileler çocuklarında ya da gençlerde problemli sosyal medya kullanımını hangi işaretlerden anlayabilir?
1: Bir kere bu dürtü kontrolü çok önemli. Yani bu çocuk ya da ergen kendini kontrol edebiliyor mu? Bir bakıyoruz mesela işte anne geliyor sesleniyor. İşte 9'da bilgisayarı kapat. Tamam anne kapatacağım. Hemen şimdi kapatıyorum 5 dakikaya. Gidiyoruz 10 oldu saat kapatmadı. 11 oldu kapatmadı. Hemen orada bir kere hafızaya atmam gerekiyor. Ya kendini kontrol edemiyor. Oyundan ya da sosyal medyadan şu an kopamıyor. Bu bir. İşte unutkanlık sorunları. Baktım, basit bir görev veriyorum. Ama unutuyor. Bir şekilde yapmıyor. Sürekli erteliyor. Ertelemek de yine beraberinde geliyor. Çünkü genelde ertelemek bizim kaygı profilinde çok gördüğümüz bir şey. Aşırı sosyal medya kullanımı kaygıyı, anksiyeteyi yine tetikliyor. Belki erteleme davranışına bakmak lazım. Öfke ve saldırganlık maalesef ülkemizde de büyük sorunlardan bir tanesi. Çok gündeme getirilmiyor. Yani biz öfke ve saldırganlığı işte fiziksel olarak illa birine zarar verme noktasında genelde fark edebiliyoruz. Birazcık hani toplumsal kodlar sebebiyle. Hayır, yani ben mesela şu an sakin sakin yemeğimi yerken birden sinirlenip kalkıp masadan gidiyorsam basit bir konuşmada, bu da öfkenin belirtisidir. İlla bir şeyleri vurup kırmama gerek yok. Kardeşimle durduk yere kavga çıkartıyorsam annemle, babamla, hani bu yaş grubu için mutlaka öğretmenimle, okuldaki arkadaşlarımla öfkeye bakmak mutlaka gerekiyor. Bir başka büyük problem, şu demin bahsettik ya mesela depresif semptomları artırabiliyor diye. Ya bir baktım benim çocuk normalde çok neşeli, eğlenceli, mutlu bir çocuk. İşte arkadaşlarıyla ilişkileri iyi. Yalnızlaşmaya başladı. Hani odasından çok fazla çıkmıyor. Bilgisayar başında olmasına gerek yok ki. Ama daha tek başına vakit geçirmiş bir hale gelmeye başladı. Evet, o zaman da yine galiba bir şeyler hani karamsar senaryoya doğru gidiyor sanırım. Çocukla bir konuşsak mı? Ne yapsak? Niye bu kadar yalnız kalmayı tercih ediyor? Gibi şeylere de bakmakta fayda var. Ne yapacağız peki? Dediğim gibi bir kere saatler çok önemli. Yani mümkünse günde bir saatin dışına çok fazla çıkmasınlar. Bu oyun oynamak için de geçerli. Sosyal medyada vakit geçirmek için de geçerli. İkincisi kullandıkları saatler. Yani gece geç saatler ve sabah uyanır uyanmaz olan saatler bizim için en zararlı saatler. Oralarda mümkünse bir tık daha kendilerine vakit ayırsınlar. Aileyle vakit geçirsin ya da ne bileyim hani televizyon izlesin, o bile daha masum açıkçası sosyal medyada vakit geçirmektense. Onun dışında buradaki kök sebebi bulmaya ihtiyacımız var. Yani her bireyin sosyal medyada ya da oyunlarda aşırı vakit geçirmesinin bir kök sebebi vardır. Bu bazen o ailede rahat hissetmemek olur, bazen işte okulda mutsuzluk olur, dedim ya kaygı olabilir, diğer psikolojik rahatsızlıklar olabilir. Yani anlaşılmama işte gibi bir sürü şey sayabiliriz. Yani hani benim şu an çocuğumun yetersiz olduğu kısım neresi? Kendini neyde eksik hissediyor ki hayatındaki eksikliği bu sosyal medya aracılığıyla tamamlamaya çalışıyor. Eğer ben bunu bulabilirsem zaten çocuğa da yardımcı olabilirim ki bizim psikoterapide yaptığımız da aşağı yukarı bu. Hani neyin yerine ben bunu koyuyorum o keşfedebilirsek, tabii ki bunu her zaman anne babalar, ne bileyim okuldaki öğretmenler göremeyebilir. Hani o zaman da sıkışıyorsam destek alacağım tabii ki, ama bunun ciddi bir problem olduğunun farkında olmak zorundayım. Şu yanılgı açıkçası beni rahatsız edenlerden bir tanesi. Ama herkes giriyor hocam. Tamam. Olsun. Yani herkes giriyor diye bu davranışın doğru olduğu anlamına gelmez ya da benim çocuğuma zarar vermediği anlamına gelmez. Bu yanılgıdan da kurtulmak gerekiyor. Hani en büyük hatırlatmam bu olacak. Çünkü önümüzdeki 10 yıllarda işte göreceğiz. İşte yapay zeka teknolojilerinin hayatımıza dahil olması, diğer teknolojik gelişmelerle birlikte gerçekten bir tık daha iyi ve başarılı insanların çok daha kolay ayırt edilebildiği bir sisteme geçiyoruz. Hani tüm dünya düzeni anlamında. O yüzden de mümkünse çocuğu koruyup iyi, başarılı, mutlu bireyler olmasını sağlamak bizim için en önemli kısmı.

0: gördük ki dijital dünya hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Ama hayatımızın merkezi olmak zorunda değil. Bu üç bölümlük dosyamızın son programında ise en önemli soruyu soracağız. Sosyal medyayı tamamen bırakmak mı gerekir, yoksa sağlıklı sınırlar koymak yeterli midir? Dijital detoks gerçekten işe yarıyor mu? Ve kontrolü yeniden kazanmak isteyen gençler ilk adımı nereden atmalı? Bu soruların yanıtlarını yine psikolog Şule Baş'la konuşacağız. Biz Ajanda 16-24'te gençliğin gündemini konuşmaya, araştırmaya ve uzmanlarla birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Ajanda 16-24'ü kapatıyoruz. Unutmayın, hayatın en değerli anları çoğu zaman paylaşılmayan anlardır. Yapımda Yusuf Tufan Şenoğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş ve mikrofonda ben Deniz Nuh'un. Haftaya aynı saatte Ajanda 16-24'te buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Ajanda 16-24.
2: Reklamlar.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Setur Yaz Show.
10: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
11: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklamlar.

0: Yatırım Saati. Sevgili hanımlar ve beyler, TRT İstanbul Radyosu Kum Saati programına keyifli bir pazar sohbetine hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Oylum Seçin, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, hepinize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Efendim, bu pazar Kum Saati'nin değerli konuğu, televizyon dünyasının perde arkasındaki en önemli isimlerden biri. Yıllardır sayısız oyuncunun kariyer yolculuğuna eşlik eden, ekranların unutulmaz projelerinde imzası bulunan, kast direktörlüğü ve menajerlik alanında Türkiye'nin öncü isimlerinden sevgili Tümay Özokur. Tümay Hanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Aman efendim, iyi ki hoş geldin, sefalar getirdin, ne güzel şeyler söylediniz öyle.
0: Aman,
1: bu ben mi?
0: Bu sizsiniz. Ya Tümay Hanım, ya.
1: Hoş oldu vallahi.
0: Bu sizsiniz. Şimdi ben size şunu sorsam, yıllardır pek çok oyuncunun hayaline dokundunuz, onların kariyer yolculuklarında önemli bir rol üstlendiniz. Peki sizin hayallerinize ulaşmanızda size ilham veren ya da yolunuzu açan biri oldu mu? Bir Tümay oldu mu?
1: Şöyle, ailem diyebilirim. Ailem çok büyük bir ışığım oldu. Başta babam mentorum olmak üzere.
0: Ne güzel.
1: Evet, o benim her daim akıl danıştığım kişim ve nur içinde yattı.
0: Allah rahmet eylesin. Evet.
1: Evet, sonrasında ablamın Eskişehir Televizyon Sinema'dan mezun olması, ilk mezunlardan olması, bu sektörle tanışmama vesile oldu.
0: Harika.
1: Yani yapım gereği de bu mesleğe o kadar uygunmuşum ki, aslında kimya mühendisi olmamla birlikte bir dönem laboratuvar şefliği yaptığına da fabrikadaki bütün işçi arkadaşlarla kankaydık yani. O yüzden benim bu işleri yapacağım belliydi zaten. Aile benim için en önemli kılavuz da ışık diyorum.
0: Ay, harika. Bu arada ben de Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne iletişim sanatlarından mezunum.
1: Aa.
0: Tabii ki. Kız kardeşiniz de ablanız mıydı? O da sinema televizyondan. Evet, belki evet. Aynı dönemdeyiz tabii.
1: Yok, o büyüktür sizden.
0: Yok, şimdi yaşımı söylemeyeyim, konuşuruz.
1: Ben de söylemiyorum. İyidir ama o. İlk üçüncü mezunum.
0: Ha, öyle mi? Tamam.
1: Çok da konular.
0: Çok sevgiler gönderiyorum ailenize ve şunu söylemek istiyorum. Siz şimdi kimyagersiniz ya aynı zamanda. İşte biliyorsunuz, bu da bir kimya. Hangi dizide hangi oyuncu tutar? Hangi projede hangisi? Yani menajerlik yaparken de aynı şey, insan kimyası. Şimdi kas direktörlüğü ve menajerlik dışarıdan bakıldığında yani hepimizin çok iyi bildiği gibi görünen meslekler. Ama aslında tam olarak bu işin perde arkasında neler yapıldığını çoğumuz bilmiyoruz. Hani bir kas direktörü veya menajerin görevleri tam olarak nedir?
1: İkisi tabii ki çok ayrı görevler. Yani şöyle olması gerekiyor. Bir oyuncuyu yapabilitesi konusunda tanımayan menajer onu doğru kasta sunamaz.
0: Çok güzel.
1: Bir kas direktör de sektörü tanımıyorsa, yaptığı işin ne kadar ciddi olduğunun farkında değilse, çünkü insanların hem maddi hem manevi hayatlarına dokunan kişi, onun vermiş olduğu referansla yapımcı ya da yönetmen bir oyuncunun olup olmamasına karar veriyor. Yani başta menajer oyuncusunu iyi tanıyor. Onu işini doğru yapan bir kas direktöre yetileriyle doğru bir şekilde prezante ediyor. O prezentasyondan ve kendi gözlemleriyle yaptığı harmandan da bir kas sunumunu kas direktör yapımcıya ve yönetmene sunuyor. Birbirleriyle çok bağlantılı olan ama görev tanımları çok farklı olan iki iş kolu bu. Biraz
0: o,
1: karıştı
0: tabii ki. Yok, hiç karışmadı. Ha, pardon. Şu anda sizin anlattığınızda tam oturdu.
1: Evet, biraz karışıklık var bu konuya dair. Çünkü aslında hani kas direktör, menajer kas direktörlük yapamaz. Hem doğru ve hem yanlışlarıyla başka bir tartışma konusu şu an sektörde. Tabii ki çok farklı meslekler ama işini doğru ve etik yaptığı sürece iki görev tanımı da yapılabilir aslında. Çünkü çok farklı kulvarlar. Yani bu biraz şey gibi, beste yapan kişinin şarkı söyle

0: beklemesi gibi düşünebiliriz. Hı-hı. Çok birbiriyle grift, yani iyi bir menajer ve iyi bir kas direktörü görevini doğru yerine getirdiği zaman seyirciye çok doğru bir görsel hafıza yaratacak sunum yapabilir. Hı-hı.
1: Gerçekten öyle. Ben bir izleyici olarak bazen inanamıyorum. Ya ne kadar doğru bir kast diyorum. Nasıl akıllarına gelmiş? İşte her işin bir uzmanı var. Ya da bazen inanın bana, bazen de yani hiç geçmiyor bana. Ben de sonuçta hani oyuncu bir aileden geliyorum ama maalesef o kast bana geçmiyor ve sonra dikkat ediyorum, iş de uzun ömürlü olmuyor.
0: Zaten inanmak, her şeyin başı inanmak. Yani bir insanla yola çıkarken de inanmak, bir filmi seyrederken de inanmak, inanç en önemli şey. Dolayısıyla orada yapılan bir tane yanlış bir bütüne sirayet ediyor.
1: Evet.
0: Bizim o evin içerisindeymişiz gibi hissediyor olmamız ya da oradaki yaşayan karakterlerden biriyle kendimizi birleştirerek ya ben de öyle olsaydım deyip o özentiyi duyabilmemiz. Çok önemli bir şey. Yani olmak istediğin ya da hayran olduğun kişiye inanmazsan, o kişinin senin hayatında bir ehemmiyeti olmazsa seni izlemez ki. İnsanlar hayran oldukları kişileri takip eder. Kendilerini gördükleri ya da olmak istedikleri kişiyi gördüklerinde takibe girerler. O yüzden gerçeklik çok önemli.
1: Çok önemli. Peki siz oyuncu seçimi yaparken ilk dikkat ettiğiniz özellikler neler? Yetenek mi? Disiplinli olması mı? Enerjisi mi? Fiziksel özellikleri mi mesela?
0: Yani şimdi tartışmasız ilk başta algı fizik yönündedir. Yani sen yapı olarak 1.40 boyunda birini arıyorsan gidip 2 metre birine bakmazsın. Önce oyunculukta tipolojik gerçeklik vardır. Aradığın kişi çok mu yakışıklı, çok mu ürkütücü bir tip, çok mu şişman? Yani çünkü oyuncunun fiziği yoktur. Biz manken prezante etmiyoruz. Mankende aranan özelliklerle oyuncuda aranan özellikler bir değil. Dolayısıyla bir albümün hastası bile bizim aradığımız bir kast olabilir. O bir özelliktir. Kırmızı saçlı biri vesaire gibi. Bu yüzden tip olmazsa olmazımız. Tipten sonra yetenek tabii ki şart. Ama disiplini olmayan bir yetenek bir kere şans verilen yetenektir. Hem yetenekliysen hem disiplinliysen o zaman tadından yenmez. Dolayısıyla hani tavuk cücül cücül tavuktur. Çok yetenekli insanlar mecbur kalıyor çalışıyor ama bir yerde patlar. Yani ben huysuzluk da yapsam bu sektörde bir şekilde var oluyorum diyen birçok kişinin bir anda nasıl patladığını defalarca şahit oldum.
1: Kesinlikle. Ben de çok duydum.
0: Ahlak, etik kurallar, bunların hepsi disiplin olmazsa olmaz. Yani gerçek oyuncu zaten disiplinlidir. Yani kendi kıyafetini toplar, sete vaktinde gelir, tekstinde sadece kendi metnini değil, bütün metne hakim olur. Koordineli bir şekilde çalışır, astüs ilişkisine saygı duyar, bu işin bir meslek olduğunun bilinciyle bu işi yapar, ekip ruhu vardır, sabırlıdır. Bunların hepsi oyuncuda olmazsa olmaz yani. Bir tek bir şeye bağlayamayız oyunculuğu, mümkün değil.
1: Peki, şimdi bugüne kadar tecrübelerinize dayanarak soruyorum. Birçok kişiyi birçok işe prezente ettiniz ve onların hayatını değiştirdiniz. İşte hayallerine dokundunuz. İsim sormayacağım. Hiç pişman olduğunuz kişiler oldu mu?
0: Oldu.
1: Bu insanlarda ne gibi bir değişiklik oldu?
0: Ya ben oyuncu olmak isteyen parmak kaldırsın diye bir kitap yazdım.
1: Ah inanın onu soracaktım şimdi.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi inşallah ikincisi de çıkacak yeni
1: Harika.
0: Kitabımda. Orada o kadar noktası virgülünü anlattım ki sıfır noktasında başlayıp 90 derece açıyla gelen kişi hayallerine kavuşmak için gereken özveri, emek neyse eğitim sarf ediyor. 90 ile 180 derece sıfır noktası ile 180 arasındaki değişimi gözlemlediğimiz yer. Yani insanların hayallerine ulaştığı zaman yeni benle eski ben arasında bir köprü kuramıyorsa, geçmişini inkar ediyorsa, geçmişinde Ayşe Fatma yerine işte yenisinde öykümler, tümaylar devreye girip geçmişi siliyorsa, kendi benliğinden ve varlığından utanıyorsa, tabanı yoksa bu insanın 180

0: 870 arasında sapmalar yaşadığı sadece Türkiye değil, bu sektörün gerçeği. Hı hı. Yani olduğu yeri bir türlü kaldıramıyor çünkü şöhret bambaşka bir şey.
1: Var ya Tümaya'nın bir söz.
0: Çok var.
1: Şöhret çok ateşten var. Gömlek.
0: Çok var yani. Hı hı. Dolayısıyla bir bakıyorsun 270 ile 360 arasında, ya ben ne yaptım? Bir dönem ben ne yaşadım deyip hı hı. tekrardan kendisiyle buluşmaya çalışan birçok oyuncuyu görebiliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla yeni beninde insanlara kök söktüren, egosu tarafından yönetilen, hı. egosunu yönetemeyen hı hı. kişiler hı hı. Sadece benim el verip de keşke vermeseydim diye pişman olduğum değil. Hı hı. Sektörde de insanların adlarından gerçekten iyilikle söz etmediği kişiler oluyor. 10 kişiden bir kişinin sevmesi sevildiğin anlamına gelmez.
1: Kesinlikle.
0: 10 kişiden 7'si seni seviyorsa barajı aşıyorsun demektir. Hı-hı. Onları görüyoruz zaten. O tip insanları, hı-hı. tavırlarını, davranışlarını, hı-hı. küçücük bir çocuk bile onu anlayabiliyor. Çünkü karşınızda bir gerçeklik değil, koskoca bir yalandan duvara çarpıyorsunuz. Hı-hı. Yani yapacak bir şey yok. Herkes ettiği kadar.
1: Tabii,
0: yani.
1: Tabii. Herkes yaptığının bedelini sonuçta sektör içinde
0: bugün
1: de,
0: ya da yarın
1: ödüyor.
0: Hangi
1: yani,
0: meslekte
1: alıyor,
0: olursan ol, ister hı-hı. doktor, ister hı-hı. avukat, ister menajer, ister oyuncu, fark etmez. Ben her zaman etik ve ilkeli olmak hı-hı. taraftarıyım her konuda.
1: Şimdi şunu soracaktım, siz söylediniz. Şimdi oyuncu olmak isteyen parmak kaldırsın kitabınızı. Diyecektim ki bugün yeniden yazacak olsanız neleri eklerdiniz ya da güncellerdiniz? O zaman bunun cevabı ikinci kitapla geliyor demek
0: evet,
1: ki.
0: Evet, geliyor. Üçüncüsü
1: ne zaman?
0: Daha hazır.
1: Oo, üç
0: şu an evet, üçüncüsü. Bundan sonra gücüm yettiğince bildiğim her şeyi yazacağım. Tabii ki ben dedikodu yazmıyorum. Sonuçta insanlar o kitabı aldıklarında isim görmek istiyor. Ben isim değil, ruhlarla ilgileniyorum. Dolayısıyla o isimlerin bana öğrettikleri iyileriyle hı-hı. kötüleriyle ne yaşadıysam hı-hı. tecrübelerimi aktarıp kılavuz olmaya çalışıyorum.
1: Tabii.
0: Kimsenin tecrübesi senin tecrüben olamaz. Ama her yaşayacağın tecrübenin kapısını açacak yeni anahtarlardır. Aa. Dolayısıyla bugün Marlon Brando'nun ne yaşadığını bilmek, Marilyn Monroe'nun ne yaşadığını bilmek, hı-hı. Türkan Şoray'ın ne yaşadığını hı-hı. bilmek onları yaşayacağın anlamına gelmiyor. Hı-hı. Ya onların yaşadıklarından ders alıp yapmayacakların ya da onlar gibi yapacaklarının listesine ekliyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Kendince. Hı-hı. Hı-hı. Her şey oyunculuğunda, tecrübende seninle bütünleşen gerçekliğin sonuç olarak. Hı-hı. Dolayısıyla yazmaya devam edeceğim. Bence her yazılmış oyunculukla ilgili ya da biyografi içerikli hı-hı. kitabı her oyuncu ya da bu meslekle ilgilenen kişiler hı-hı. mutlak suretle okumalı.
1: Hmm, okumalı, kesinlikle okumalı. Peki bu televizyon ve dijital platformların işte yükselişi, son dönemde hayatımızın çok içinde olması, ana kanalların dışında yani geleneksel medyanın dışında bizim dijital platformlara da tercih edip oralarda birçok işi izlememiz, takip etmemiz kast direktörlerini ya da oyuncuları nasıl etkiledi? Yani rahatlattı mı biraz daha?
0: Hiç değişime uğramayan tarafları var. Yani oyuncu seçimleri gibi hı hı. Ya da projelerin hani normalde baktığınızda kısa hı hı. Işte özü sözü bir projeler olması gerekiyor dijitalde ama biz dijitalleri de biraz ana akıma çevirmeye başladık. Hı. Dolayısıyla dijitallerin ana akımdan farkı artık her şey elimizin altında yani ana akımda seyrettiğinde kaçırdığın bir işi hı hı. bir gün sonra YouTube'da da orada da burada da seyredebiliyorsun. Hı hı. Eğer ki yeni oyunculara şans verecek mecralar artarsa hı hı. tabii ki ilgi de bununla birlikte artıyor. Ama bu satış stratejilerinden yurt dışı satışı işte başrol oyuncusu algısı ve kaygısı dijitali de ana akıma ana akımı da dijitale yine benzeten durumlara geliyor. Mesela dikey diziler başladı. Hı hı. Dediler ki genç oyunculara yeni bir mecra. Hı hı. Ne oldu? Yine dikey dizilerde yine bildiğimiz oyuncular.
1: Evet.
0: O zaman ben gençlere çok değer veren bir menajer olarak nereden hı-hı. çıkartacak bu çocuklar kafalarını?
1: Tabii.
0: Evet gençlere de şans veriliyor. Okey ama bu oran %30 olmamalı. Hı-hı. En azından %50 %50 olmalı.

0: Doğayan dediğimiz oyuncular oturuyor.
1: Kesinlikle.
0: Yeni yüz dediğimiz oyuncular oturuyor.
1: Evet.
0: Belli bir kesim hiç oturmamaksızın çalışıyor. Ben de oyuncu olsam ben de isyan ederim yani bir
1: tabii
0: yerden
1: ki.
0: Sonra. Ya kas direktörleri sorgularım, ya sistemi sorgularım, ya yapımcıları sorgularım.
1: Yönetmenler de, yapımcılar da ama buna çok çanak tutuyorlar.
0: İşte yani tutan var, tutmayan var. Tutmayanların artması lazım ki yani insanlar hem maddi hem manevi olarak bu mesleği tadını çıkararak yaşasınlar. Ya aşağıdakiler var ya yukarıdakiler. Yukarıdakiler basında gördüğümüz bu işin daha ihtişamlı hayatını yaşayan,
1: daha popüler olanlar
0: gibi sunuluyor. Bu sefer aşağıdakilerin de tek özendiği kısım o oluyor. Ama oyunculuk böyle bir şey değil ki. Oyunculuğu demek medyatik olmak demek değil ki.
1: Kesinlikle.
0: O zaman işte sizin annenizden Nilgün Belgün'den tutun da birçok usta sanatçı böyle mi yaşadı? Hayır. Oyuncu olarak yaşadı.
1: Tabii
0: Sanatını
1: ki.
0: icra etti. Onlar nerede? Yok.
1: Yok.
0: Yani
1: Yani
0: kaotik bir durum var yani.
1: Bu kaotik durum nereye kadar gidecek? Bir de şunu söylemek istiyorum yine size bir izleyici olarak. Jön ve Jönfi adı altında sürekli belli isimleri görmekten sıkılan bir izleyiciyim. Yani yeni isimler, yeni yüzler, yeni enerjiler görmek istiyorum sonuçta. Ve yapımcılar son dönemde farkındaysanız maddi durumlardan dolayı birazcık hele şükür daha hani no name isimlere doğru gitmeye başlamışlar. Bu doğru mu?
0: Evet, böyle bir durum söz konusu. Yani maddi olarak yaşanan toplumsal sıkıntılarımız ortada. Tabii ki bu bizim sektörümüze de çok ciddi olarak yansıma gösterdi. Evet, daha kaşesi düşük, daha yeni, daha no name oyuncular tercih edilir hale geldi. Ama dediğim gibi bu oran %30 değil, en az %50'ye çıkmalı.
1: Tabii ki.
0: Ama bu satış politikalarındaki yurt dışına satış olsun, Türkiye'de izlenme oranı, reklam verenlerin talepleri gibi birçok parametreden dolayı hani ben de yapımcı olsam mecburen ben de tabii ki isim olmuş oyuncuyu tercih etmek durumunda kalabilirim. Ama bir dönem ben Hayat Bilgisi'nin kas direktörlüğünü yaptığımda ya da pistediliği
1: ne güzel
0: kadar çok
1: işler
0: gençler çıktı oradan. Hani şimdi böyle minik minik böyle işler de var. Ama umarım, dilerim bunlar artar. Çünkü hani ben aynı zamanda oyunculara elimden geldiğince bildiklerime her platformda anlatmaya çalışan bir menajer, bir kas direktör, bir kılavuz, bir yol gösterici olarak bildiğim her şeyi söyleyeceğim. Ve onların sıkıntılarını da çok iyi bildiğim için anne kimliğimde olduğumda
1: tabii ki
0: onların dertlerini fazlasıyla dert ediniyorum açıkçası kendime.
1: Şimdi bir de akademi var. Ondan

0: potansiyeli arıyorsunuz? Hangi eğitimler veriliyor? Belli bir yaş aralığı var mıdır?
1: Şöyle bizim bir atölyemiz var. Sürekli atölye çalışmaları yapıyoruz. Oyunculuktan tutun da sosyal medya yönetimine varıncaya kadar her türlü bilmeleri gereken atölye çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Çünkü onlara da diyorum ki yani siz dünyada bütün teknikleri öğrenip ben her tekniği biliyorum da desen, set adabını bilmiyorsan, sosyal medyayı bilmiyorsan, styling bilmiyorsan, makyaj bilmiyorsan, sette nasıl davranman gerektiğini, öfke kontrolü, zaman yönetimini bilmiyorsan yine çöp. Çünkü bunların
0: Tabii.
1: hepsi bir bütün. Dolayısıyla biz dövüş tekniklerinden tutun diksiyona, Hollywood gülüşü diye doktorumuz Oya Özsan'ın bir dersi var. Çünkü insanlar estetik deyince ilk akıllarına burun ya da kaş geliyor. Hayır, yani Türkiye'de bir diş sağlığı sorunu var ve bir oyuncu için en önemli şey diş.
0: Tabii ki.
1: Ama bu bile o kadar yanlış yapılıyor ki önce dudak sonra diş yapılıyor mesela. Biz buna
0: Bir
1: varıncaya
0: de
1: kadar anlatıyoruz.
0: şunu soracağım, bir parantez. Bembeyaz dişler ya da işte
1: Tabii
0: aşırı, ha
1: gerçeklikten uzaklaşıyorsun.
0: o zaman
1: Her
0: sen
1: şeyin doğalı olmak, bunları
0: tabii.
1: anlatıyoruz zaten. Dolayısıyla işte hem tiyatro yapıyoruz. Cumayoz Okur bir bu zamana kadar 3 tane gönüllü oyunlar koyuyoruz. Yani bir bilet satışıyla yapmıyoruz bunu. Çocuk akademimiz var. Onlar bir oyunu sahneye koydular. Yetişkinlerimiz bu işi yapmak istemiş, yapamamış. Biliyorsunuz Türkiye'de kimlik problemi
0: Tabii
1: çok
0: ki.
1: fazla. Önce bir meslek sahibi ol deyip oyuncu olma falan zihniyeti çok olduğu için doktorumuz, avukatımız akşam hobi sınıfı olarak geliyorlar. Onlar çok güzel oyunlar sahneye koyuyor. Basından arkadaşlarımız, yönetmen arkadaşlarımız geliyor. Bu oyun devam etmeli diyor. Onların geri bildirimleri bizim için
0: Çok
1: şahane
0: güzel.
1: oluyor. Yani biz bir oyuncunun bilmesi gereken her şeyi öğretiyoruz. Aynı zamanda ben Türkiye'deki ilk menajerlik okulunu da eğitimlerini verdim. Çünkü menajerliğin bir okulu yoktu. Türkiye'nin ilk menajeri olarak, ilk oyuncu
0: Onu
1: menajeri olarak.
0: bilmiyordum Tümay Hanım.
1: Evet.
0: Menajerlik okulu mu?
1: Evet. Orada da yine aynı şekilde çok değerli hocalarımızla birlikte satış teknikleri, öfke kontrolü, kriz yönetimi, basın ve oyuncunun basındaki konumu, sosyal medya, yapay zeka, aklınıza gelebilecek her şeyle tabii ki ne olacak, bir ajansa çalışırım, oradan çıkıp ben de menajerim, menajer olurum demeyecek zihniyette olan arkadaşlara da aynı zamanda eğitim veriyoruz ki bir menajer bir oyuncuyu rezil de edebilir, vezir de
0: Vezir de
1: edebilir.
0: edebilir. Aynen öyle. Şimdi akademide verdiğiniz eğitimler sadece o zaman oyunculuğa yönelik değil, sektörün
1: Hayır.
0: gerçeklerine de değiniyorsunuz. Bir paket yani, bu hazırlıyorsunuz o kişiyi.
1: Kişisel gelişim de çok önemli bizde. Kendisini ifade etme, çünkü kendisini tanımıyor çocuk. Yani
0: Tabii.
1: orayla başlıyor. O yüzden bizim psikolojik altyapılı derslerimiz çok önemli benim için. Her zaman söylüyorum, kendini tanımayan çöpçü de olamaz, oyuncu da olamaz, doktor da olamaz, hiçbir şey olamaz. Önce kendinle gerçekten tanışacaksın, ne yapabileceğini bileceksin ki kariyerini orada inşa et.
0: Kesinlikle. Bir de psikolojin güçlü olmalı bu
1: Çok,
0: sektörde.
1: çok. Aynen öyle.
0: Peki Tümay Hanımcığım, bu sosyal medyanın oyuncu seçimlerinde nasıl bir etkisi oluyor?
1: Çok etkisi oluyor. Sosyal medyayı oyuncu adaylarının doğru kullanması gerekiyor. Gizli hesaplarını kapatmaları gerekiyor. Sevgilileriyle, aileleriyle, köpekleriyle, arkadaşlarıyla, yedikleri yemeklerle değil. Gerçekten oyuncu profiline yakışır fotoğraflarla kendi sosyal medyalarını yönetmeleri, özel bir sosyal medya hesabı açacaklarsa onu gizli yapıp profesyonel olanı doğru yönetmeleri gerekiyor. Çünkü bir menajer olarak ben bir oyuncunun sosyal medyasına bak dediğimde yapımcıya, düğünde bir fotoğraf, havuzda bir fotoğraf, işte ağaçlara sarılmış bir fotoğraf, gözlük bir fotoğraf koyduğu zaman ben prezente edemiyorum ki.
0: Çok
1: O yüzden
0: doğru.
1: her koyduğu fotoğraf gerçekten bir oyuncuyu temsil eden, onun at biniyorsa bindiğine dair, piyano çalıyorsa çaldığına dair görselleriyle zenginleştirilmiş bir profil olması gerekiyor. Çok önemli sosyal medyayı kullanmak. Çünkü her yapımcı yönetmen mutlak surette oraya bakıyor.
0: Bakıyor. Çok
1: evet.
0: Doğru. Şimdi şunu da söyleyeceğim. Çok keyifli bir YouTube programınız var. Şimdi siz yıllardır oyuncuların hikayelerine tanıklık ettiniz. Şimdi YouTube'da mor sorularla o hikayeleri izleyiciye taşıyorsunuz.
1: Evet. Evet.
0: Çok keyifli.

0: sohbetler, niye mor sorular kırmızı değil mesela?
1: Beni herkes morla bilir.
0: Hı-hı.
1: Nasıl bir dönem Neslihan Yargıcı.
0: Siyahtı Neslihan.
1: Deyince evet akla mor gelir. Benim her şeyim mor.
0: Çok güzel.
1: Mor, odam mor.
0: Bereketin rengi.
1: Evet, bereketin Hı-hı. rengiymiş. Onu da sonrasında Hı-hı. öğrendim. Hepinize bereket diliyorum.
0: Ben de çok severim moru.
1: O yüzden mor sorular yani.
0: Hı-hı.
1: Zor sorular değil, mor sorular.
0: Mor sorular. Morartıyor musunuz arada bir konu?
1: Arada bir dedikodu falan yapıyoruz arada bir morartmak için. Keyifli geçiyor. İnşallah seyrederler çünkü hani o kadar kıymetli şeyler anlatıyor ki gelen konuklarım.
0: Çok.
1: Ben de biraz orayı kaşıyorum.
0: Konuklar çok iyi yani, neye göre seçiyorsunuz o konukları mesela?
1: Yani ne verebilirim? Yani benim tek mantığım bu. Seyreden kişiye ne verebilirim? Hı. Hani benim o sohbeti yapabilmem, onu tanımam, konuşabilmem. O kadar önemli şey, bir konuk çağırsın, iki lafı zor ağzından alır.
0: Of, ne zor
1: yani
0: oluyor.
1: Bir anlamı Hı-hı. yok yani. Zaten konuk olarak gelme, konuşmayacaksan.
0: Hı-hı.
1: Biraz da kişileri bildiğim için, biraz da ben geveze olduğum için.
0: Ay estağfurullah.
1: Beklerim efendim.
0: Ay ne tatlısınız efendim.
1: Beklerim valla.
0: Kesinlikle. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi bazen bir bakıyoruz, aa diyoruz bu oyuncu küllerinden doğdu. Şimdi yapımcılar genelde Amerika'yı yeniden keşfetmek istemeyip hep aynı tip oyunculara aynı tip rolleri yapıyorlar ya. Hani oturtuyorlar. Orada kast direktörünün mü gücü ya da öngörüsü öne çıkmış oluyor? O şekilde mi seçiliyor?
1: Şöyle söyleyeyim, bunu ben akademide arkadaşlarımıza da söylüyorum. Yani kim seçiyor kastı? Kim karar veriyor? Masaya oturanlarda en güçlü taraf kimse o. Yani yeni başlayan bir yönetmense yapımcı, yeni başlayan bir yapımcıysa yönetmen, ikisi yeniyse kanal, finansörü varsa finansör. Yani masaya biri yumruğunu vurur, herkes fikrini söyler. Sonuç o güç doğrultusunda bir şekilde belirlenir.
0: He, bazen de çok eskiden şey oluyordu, hala oluyor mu bilmiyorum, sponsor istiyordu.
1: Tabii tabii, yani bir atıyorum bir film çekilecektir. Finansörünün çalışmak istediği bir oyuncu vardır. Bu oyuncu üzerinden gidilmesini, aksi takdirde yatırım yapmak istemediğini söyleyebilir ki çok doğal hakkıdır sonuç olarak. Bunlar da olabilir. Bu sadece Türkiye'de değil ya, bütün dünya üzerinde. Adam Tom Cruise'la çalışmak istiyorum.
0: Tabii.
1: Ben ona para yatırmak istiyorum der. Yapımcı da mecbur. Tom Cruise'la yapmıyorsa hiç yatırmıyorum der. Parayı çeker gider yani. Parayı veren düdüğü çalar.
0: Para, aynen öyle. Çok güzelmiş.
1: Yani, normal.
0: Bugünkü aklınızla, bu son sorum. Bugünkü aklınızla ve tecrübelerinizle kariyerinizin başında olsanız Tümay Özokur genç Tümay'a ne tavsiye eder?
1: Çok duygusal olmamasını kesinlikle. Duygularını rahmetli babam her zaman derdi. Duygularını mantığına bastırmayı bilmiyorsun kızım derdi. O yüzden hele ki yaşadığımız coğrafya içerisinde, hayat içerisinde diyeyim, coğrafyanın da dışında, dünya üzerinde bildiğimiz bütün doğrular, sevgi, saygı, adalet, işte ne bileyim, saygı, bütün kelimelerin altları o kadar boşaldı ki.
0: Maalesef öyle.
1: Dolayısıyla babamla kavga ediyorum, annemle kavga ediyorum. Rahmetlik niye bu kadar sevmeyi, dürüst olmayı öğrettiniz? Yani şimdiki aklım olsaydı herkese ederi kadar davranırdım. Sevdiğim kadar değil.
0: Ay şimdi çok benim, güzelmiş.
1: Benim ölçüm bendim. Çocuklarıma diyorum ki şimdi iki tane evladım var. Dora 20 yaşında, Karen Beran'a 13 yaşında. Şimdi diyorum ki hak edeni sevin.
0: Bugün
1: yaşında bunu öğrendim.
0: Çok güzel.
1: Hak edene,
0: bugün
1: hak
0: bu cümle herkese sevdiğin kadar değil, ederi kadar.
1: Aynen lütfen.
0: Çok güzelmiş.
1: Yoksa canınız acır.
0: Acı.
1: Net acır yani.
0: Kesinlikle. Bugün yine sanatın ve hayatın içinden geçen çok keyifli bir pazar sohbeti oldu. Çok teşekkür ediyorum sevgili Tümay Özokur.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Tekrar görüşmek üzere diyorum. Sevgili hanımlar ve beyler, önümüzdeki hafta yine değerli bir konuğumuzla kum saatinde keyifli bir pazar sohbetinde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
0: Bilmenize hiç gerek yok çünkü ver.

0: gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında Erkiliç bonfilin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
1: Migros, hepimize iyi gelecek. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Reklamlar.
5: Gezelim, duyalım.

0: Merhaba sevgili seyirciler. Gezelim duyalım programına hepiniz hoş geldiniz. Neden sevgili seyirciler diyorum? Çünkü ben bisikletle, arabayla, karavanla ve otostopla gezerken sizler yalnızca beni dinlemeyeceksiniz. Aynı zamanda yollarda birlikte seyredeceğiz. Bir nevi benim yol arkadaşlarım olacaksınız. Yani bu program yalnızca benden ibaret değil, yol arkadaşlarım ve benden ibaret olacak. Gezelim Duyalım programı her pazar saat 12.30'da TRT Radyo 1'de olacak. Ben Uğur Dayal, başlıyoruz.
1: Günaydın. Bugün ayın kaçı? Ben Uğur Dayal bu arada.
2: Bugün ayın 3'ü efendim. Ben Acar Çakmakçılar.
1: Bugün ayın 3'üdür eylem, sona eylem. Evet. Çıkıyoruz yola doğru. Piskeletlerimiz hazır.
2: Evet.
1: Bugün İmrahor, Tekirdağ, Kumba.
2: Kaç kilometre gidiyoruz?
1: 153 ila 160 kilometre arası.
2: Gideceğiz.
1: Gideceğiz. Gitmeden mikrofonu anneme uzatıyorum. Günaydın anne.
3: Günaydın. Yolunuz açık olsun. Güle güle gidin.
1: Uzaktan öpeyim. Kameraman arkadaşımız Pınar ablama da teşekkür ediyoruz. Mikrofonu da ona uzatıyorum.
4: Güle güle, yolunuz açık olsun inşallah. Eğlenceli olsun.
1: Hazırlanmış bir konuşma, fark ettim.
2: Telefon çalıyor.
1: Evet hocam, bir şey söylemek ister misin?
2: Şey diyeceğim, şimdi ne yapacağız yolda? Onu hemen bir anlatalım. Çünkü
1: yolda çıkıyoruz, bütün ekipmanlarımız hazır. İlacımızdan eczacı çantamıza kadar.
2: Evet. Şu an itibariyle bugün ayın 3'ü, Haziran 3, saat 7 suları. Şimdi yola çıkıyoruz ve yolda karşımıza ne çıkarsa.
1: Saat tam 7.
2: Evet değil mi?
1: Evet. Ne çıkarsa çekeceğiz.
2: Ne çıkarsa çekeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Şimdi.
0: Gezelim başlıyor.
1: Hadi görüşürüz.
5: Şimdi her gün yola çıkmadan önce, yani bir gece önce Aykut Taşkın'dan, oyuncu abimiz Aykut Taşkın'dan yol tarifi alacağız, rota alacağız. Şimdi onun bir yol tarifini dinleyelim.
6: Aykut abi bize rotamızı anlatıyor.
7: Geçim şeyi unutmayın. Geçen seneden biliyorsun, Silivri tabelasını gördüğünüz an iniş var. İki tane iniş var orada.
2: Tamam.
7: Tamam mı? İlk iniyorsun, hafif bir düzleşiyor yol. İkinci inişte emniyet şeridi komple yarık. Epey yarık yani. Tek taklaya gelirseniz. Ya inişin şeyine kaptırmayın kendinizi. Hafif sola atacaksınız kendinizi. Emniyet şeridi yok. Bir de içi mıcır dolu, asfaltla aynı renk bir anda karşına çıkıyor. Direkt takla.
2: Tamam.
7: Oraya dikkat. Şeyden sonra zaten sıkıntı şey, yok.
2: Düştükten sonra Aykut abi burası mıydı diyor. Düşersek şu videoyu kullanacağım zaten abi.
7: Kınalı yoluna kadar, Kınalı ayrımına kadar yol
2: bozuk.
7: Yani konforsuz. Kınalı'dan sonra Tekirdağ, Kumbağa kadar yol kaymak. Ha biliyorsun
6: ben yolu. Ben sürdüm orayı.
7: Kaymak, dümdüz yol. Öyle rampa mampa yok. Tekirdağ girişinde bir rampa var. Kumbağa'da ismini unuttum. Tekirdağ'ın içinden giderseniz eğer. Tekirdağ'ın içinde liman yolunu sorun. Orada ünlü bir balıkçı var. Oradan sol yapıp liman yolundan Kumbağa çıkın. O liman yolu dar. Emniyet şeridi falan yok. Çok fazla kamyon vesaire geçiyor. Oraya da çok dikkat edin. Sıkıntılı bir yol arası. Ondan sonrası zaten uçmak dereyi biliyor. Mis gibi. Tavsiye çıktın mı uçmak?
6: Uçmak dereyi ben şeyde çıktım. Kumbağa'da kaldım. Orada bir mesire alanı var. Onu da tamamen şans eseri bir Fuji Touring gördüm. Dedim abi bu adam turcudur, ona sorayım. Ondan sonra o tavsiye etti, orada kaldım. Ertesi gün işte devam ettim. Uçmak dere öyle daha kolay oluyor yani. Gece dinleniyorsun, sabah daha rahat çıkıyorsun. Bir de araba olmuyor. Sabah 6-7 gibi.
2: Uçmak dere şey oluyor. Bizim ilk konaklayacağımız yer
1: Kumbağa.
5: Evet, yılların tecrübesi Aykut abiden duyduğunuz gibi yoldaki çukurların bile rotasını aldık. Ve emniyet bir şekilde gideceğiz. Ondan aldığımız tiyolara ayak uydurarak gideceğiz. Hadi bakalım, şimdi yola koyuluyoruz. Şimdi benim bisikletim hakkında biraz bilgi vereyim size. Benim bisikletim benimle beraber 152 kilo. Kimse böyle bir bisiklete binmez. Hiçbir bisiklet sporcusu. Bizim bisikletimizde her şeyimiz var. Klarnetim var benim. Acır'ın darbukası var. Bumerangımız bile var. Sağlık ekipmanları önde arkada, iki tane bagajımız var, çadırımız, sandalyemiz, her şeyimiz var ve yola çıkacağız. Yani çıkmak üzereyiz. Hala yarım saat içerisinde gelirsek yük boşaltmaya geliriz. Bakalım bu kadar kiloyla nasıl gideceğiz.
8: Arkadaşlık ya yolda belli olur ya alışverişte.
2: Ölür ama bak ben çıkmadan söylüyorum. Sonra ona şey yapayım.
8: Evet, teşhisimiz.
5: Evet, Acar darbukasını öyle bir sistem kurmuş ki bisikletin üzerinde hemen ayakta çalabiliyor. Bizim bence yol boyunca tek sorunumuz yola çıkamamak olacak.
9: Evet, çıkıyoruz.
5: Evet, nihayet yola çıktık. Horozlar atıyor, duyuyorsunuz.
9: Ön lastiğe basmam lazım, şey yapacağım.
2: Şu benim arkaya baksana be. Çok minik.
9: Yukarıdan bakayım.
2: Ha?
5: İyi iyi. Gayet güzel. Evet, nihayet yola çıktık. Duyuyorsunuz, horozlar ötüyor. Benim evim İstanbul Havalimanı'na, yani yeni havalimanına 3 kilometre bir köyde yaşıyorum. Ben Doğudur köyde yaşıyorum hala. Bu köyden çıktık. Yola çıktık. Yola çıkalı 10 dakika oldu. Bakalım bugün saat kaçta nereye varacağız? Ben de çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Çok değerli, çok sevgili bir arkadaşımla birlikte yıllardır böyle bir tur yapmak istiyordum. Ben daha önce tek başına yapmıştım turları. İlk defa çok yakın bir arkadaşımla çok uzun mesafe turları gideceğim. Hadi bakalım, göreceğiz. Yol yapım çalışması olduğu için bizim gittiğimiz şeridin yolunu yeni yapmışlar. Daha trafik çizgileri bile yok. Ve bu yol tamamıyla kapalı. Araç trafiği sol tarafımızdan akıyor. Biz buradan yaklaşık 15-20 kilometre kadar rahat rahat yol gideceğiz. Şöyle söyleyebilirim size, iki şerit artı bir imdat şeridini sanki şu anda biz buradan gideceğiz diye bize ayırmışlar. Şu anda çok konforlu düz bir yoldan gidiyoruz. Karadeniz kıyısına doğru gidiyoruz. Kuzeye doğru gidiyoruz İstanbul'dan. Yani Arnavutköy'ün bir köyünden kuzeye doğru gidiyoruz. Birazdan bu yol bitecek.
8: Sağdan
5: ve...
8: Sağdan yol ver, kamerayı alıyorum.
5: Tamam. Araçların...
8: Yaklaş biraz.
5: Kayıttayım şu anda. Birazdan araçların Geçim olduğu seni. Yere çıkacağız. Acar'cığım, röportajımı bölüyorsun
8: Geç
5: ama.
8: Geç şimdi.
5: Abi, telsizden konuşsana buradan bağıracağına şu an. Ben radyo dinleyicine sesleniyorum. Sen benim röportajımı bölüyorsun ama. Lütfen, rica ederim. Bu arada kulaklarımıza telsiz var. Telsizden de haberleşebiliyoruz. Değerli dinleyiciler. Evet, ana yola girdik şu anda. Hadi bakalım, kazamız mübarek olsun. Artık...

0: araçların bol yoğun olduğu trafikli geniş bir yoldan gidiyoruz.
1: Evet, Boyalık'ta Balaban arasında yerde şoka girmiş olan bir yavru kuş gördük. Sorun ne anlamadık. Şoka girmiş yani. Şu anda hiç kımıldamıyor.
2: Su verebilir miyiz ona ya? Su verelim.
1: Susamıştık.
3: Evet, hava o kadar sıcak ki su, kuş baygınlık geçirmiş adeta. Şimdi su kabımızdan avucumuza su koyuyoruz. Acar, biraz su koyar mısın benim elime? Döksün avucuna. Biraz su dök avucuma. Evet, şimdi Acar su döküyor. Biraz kuşun başını da ıslattık. Su içiyoruz şu anda. Ama hiç hali yok gibi. Biraz ses çıkarmaya başladı. Şu an elimden düştü kuş.
1: Uçamıyor.
3: Maalesef uçamıyor.
1: Köpek de onu görmesin
3: mi? Abi bence güneş geçmiş bunun başına. Arkada köpek var. Bunlardan uzak tutmamız lazım şu anda. Ne yapacağız bilmiyoruz. Kuşu nereye koyacağız bilmiyoruz.
1: Şeye bırakacağız şöyle.
3: Şu şeye bırakalım. Tepeye, ağaçların üstüne bir yere bırakalım.
1: Ağaca, dala bir yere koymaya çalış. Yani yere koyma.
3: Ama duramıyor ayakları üstünde. Yani hali gücü yok.
1: Bak, ağacın gövdeye koysana, ağacın gövdeye.
3: Ya telsizden konuşsana, niye varıyorsun? Acar müthiş bir çözüm söylüyor. Ağacın gövdesine koy. Yiyecek ne vardı yanımızda ya pişler? Acaba kuşun yiyebileceği bir şey var mı yanımızda? Evet, şu an ormanın içine doğru giriyorum. Kuşu koyacak bir yer arıyorum bir yandan. Acar'da bisikletlerin başında, yoldan ben biraz uzaklaştım. Şu an kayıt cihazı Acar'da. Umarım sesim ona gidiyordu çünkü.
1: Ne yapacağız?
3: Bayağı. Vallahi bilmiyorum.

0: ki. Yanımızda bir şey var mı ekmek? Ekmek değmez ki.
1: Makarna var.
0: Ya köpek ezilecek ya. Şuraya bak ya. Makarna mı var? Uğur, yapacak bir şey yok. Buraya bir yere, sağlam bir yere bırakacağız onu abi.
1: Koyuyor çamın üstüne doğru.
0: Çamın üstüne koy. Oradan bir cesaret. Kendisi. Hadi bakalım, inşallah yaşarsın ha. İnşallah gelirsin kendine. Ha? Hadi bakalım. Fıstık. Dikkat et.
1: Evet, yavru kuşu bir çalının üzerine koyduk. Şu an daha iyi gözüküyor aslında. Umarım burada hayatta kalmaya başarabilir. Yani yanımıza mı alsak dedik ama yanımıza alıp da yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yanımızda perişan olur. Şimdi bisikletlere doğru iniyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.
0: Evet. Uğurcuğum, bu ne? Şimdi
2: bu,
0: ne bu?
2: Zikirmatik.
0: Ne için kullanıyoruz bunu?
2: Zikirmatik bu.
0: Zikirmatik.
2: Bize korna basan arabaların sayısını ölçüyoruz. Şu anda 3 oldu.
0: Şu an 3 araba.
2: 3 araba. Bize yol boyunca yapacağız.
0: Kendin. Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım.
0: Kaçıncı kilometredeyiz?
2: Şey kornası. Destek kornası.
0: Bakıyoruz, kaçıncı kilometredeyiz? Evet, 15. 15 kilometre yapmışız. 1 saatte. Devam. Ben de seni takip ediyorum.
1: Yani kestirme bir yoldan gidelim diye bir yola girdik ama ben geçen sene buradan geçtiğimi hatırlıyorum. Şu anda nasıl olduysa sulu çamurlu bir yola denk geldik. Sağımız solumuz çamur. Evet, benim hatam, benim yüzümden girdik buraya. Acar. Devam edelim mi? Ne yapalım? Kaybolduk.
0: Hocam, bence kaybolduk.
2: Bence de.
0: Oğlum, daha ilk dakikalardan olacak iş mi ya?
1: Oo, ilerisi hep çamur ya. Bir saniye navigasyona bakayım bir dakika.
0: Bravo. Uğurcuğum. Tebrik ediyorum.
1: Bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum.
0: Geri dönelim. Ya kardeş, bu biz normal düz yoldan gidelim ya. Niye sapıyoruz ki buralara?
1: Köy yolundan gidelim diye sapıyoruz. Niye sapacağız? Ana yoldan gitmeyi istemiyoruz. Köy yolları daha iyi olduğu için.
0: Şuradan ana yola çıkıyor mu ki?
1: Çıkacak ileride gibi gözüküyor da. Of. Hele şükür ana yola çıktık. Sularımız bitmiş değil. Bakkal, market hiçbir şey bulamadık. Şimdi kana kana su içeceğiz buradan.
0: Kaç kilometremiz kaldı?
1: He?
0: Kaç kilometre kaldı?
1: 50 mi geldik?
0: Bir yoldaş geliyor.
1: 110 kilometre falan kaldı. 50 geldi.
0: Merhaba. Nasılsın? İyidir. Nereye böyle? Uzun yol mu?
3: Eve gidiyorum.
0: Eve mi? Ev nerede?
3: Çakıl'da şöyle.
0: Ha?
3: Bu taraf.
0: Ha, çok bayır var mı buralarda?
3: Ney var mı?
0: Çok bayır var mı buralarda, bayır?
3: Burası var. İleride var. Şimdi ne tarafa doğru gideceksiniz?
0: Biz vallahi biz
2: oradan Tekirdağ.
0: Ege'ye doğru gidiyoruz. Ege'ye gidiliyor mu buradan?
2: Oradan Ege, Akdeniz bakalım.
3: Bilmiyorum ama Silivri'ye giderken 2-3 tane yokuş var
0: abi. Yani vallahi mı?
3: Biraz zorlar ya.
2: Yokuş olsun ya. Yokuşa doğru.
0: Görüşürüz.
3: Görüşürüz abi. Memnun oldum tanıştığım.
0: Ben de çok memnun oldum.
1: Evet, yolda küçük bir bisikletçi kardeşimizle tanıştık. Biraz sohbet ettik. Acar'ın yol boyunca herkese sorduğu ve çok merak ettiği bir soru var. Burada çok bayır var mı, çok rampa var mı? Acar'a şunu hatırlatmak istiyorum. İlkokulda gördüğümüz coğrafyada hayat ilk dersinde Ege bölgesinde dağlar denize biliyorsunuz dik uzanır. Bu durum kıyıların çok girintili ve çıkıntılı olmasını, eline kıyı tipinin görülmesine ve deniz etkisinin iç kesimlere kadar rahatça ilerlemesine yol açar. Ama bu da bizim sürekli yokuş çıkacak, yokuş ineceğiz, yokuş çıkacağız, yokuş ineceğiz anlamına geliyor. Ve nihayet Silivri'ye geldik. Silivri'de şimdi çok açız ve bir dürümcü bulduk. Ben iki tane dürüm yiyeceğim böyle acılı. Çünkü acayip açım. Ve yanında da şalgam su içeceğim.

0: Acar da şalgam içecekti ama yolda yanarım diye ayran içmeye karar verdi. Ama bu sefer yolda uyuyacak. Yani dürümlerin şu anda pişmesini bekleyemeyecek kadar açım. Kokusu burnumda. Acayip açım, acayip açım.
1: Evet, şu anda Kribi'den çıktık ama çıktığımız gibi yağmura yakalandık. Yağmura yakalandığımız gibi de bir köprünün altına söndük.
2: 8 kilometre sonra bir benzin istasyonu var, tamam mı?
1: Tamam. Ondan sonra kaç?
2: Bakacağım benzin istasyonu.
1: Şimdi seçim yapma zamanı. Yağmur durdu. Çıkalım mı yola?
2: Bence geri duruyor.
1: Geri dönelim. Ama...
2: Beni mi özledim?
1: Ama bulutlu tarafa doğru gidiyor.
0: Evet, 45 dakika köprü altında oyalandık. Bir pick-up, bir araç vardı. O da bir otostop çekmeyi düşündük ama sonra vazgeçtik. Çünkü bu ilk günümüz. İlk günden rahatlığa alışmamalıyız. 45 dakika kaybettik orada. Ben biraz yağmurdan korunmak için ne yaptığımızı söyleyeyim. Yani yağmur durdu ama yine yağabilir diye üzerimizde yağmurluklarımız var. Pantolon ve üst olacak şekilde ve şapkalı. Bir de ön ve arka bagajlarımızı kapatabileceğimiz, yine yağmurun onları ıslatmasını engelleyecek bazı su geçirmez, ne denir buna, kumaşlarımız var, kapatıcılarımız var. Onlarla beraber yola devam ettik. Tekirdağ'a gelmek üzereydi aslında. Bayağı yolda vakit kaybettik. Şimdi biraz kenara çekip dinleneceğiz. Acar'ın da bilgilerini ve fikirlerini alacağım.
1: Kaç kilometremiz kaldı?
3: 20.
1: 20 kilometremiz kaldı. Tekirdağ'dan sonra da bir 20 kilometrede kamp yerine gideceğiz. Yani toplam 40 kilometremiz var. Biraz geç kaldık. Yolda yağmura yakalandık. 45 dakika falan beklemek zorunda kaldık.
2: Yağmur bize yakalandı diyelim.
1: Evet, yağmur bize yakalandı. Biz de dinlenmiş olduk. Biraz çekim yapa yapa ve dinlene dinlene gittiğimiz için... tabii ki ağır gidiyoruz ve yükümüz de ağır. Neyse, kamp yerine gidince orada görüşürüz. Kayıttım ben.
0: Evet, şu anda Tekirdağ şehir tabelasının önüne geldik. Bir fotoğraf çekileceğiz burada. Artık biliyorsunuz bu tabelalarda nüfus ve rakım yazmıyor. Bunun sebebini araştırdım. Şöyle, nüfus sürekli değiştiği için Türkiye'nin her yerinde nüfus her an değişiyor. O nüfusu yeniden buraya yazmak çok zor ve çok masraflı olduğu için bu uygulamadan vazgeçilmiş. Sadece artık şehir girişlerinde şehrin adı yazan tabela var. Ve çıkışlarında da o şehir bitti tabelası var. Burada fotoğraf çekirken bir şey bulduk. Birisi bir aracının benzin kapağını düşürmüş burada. Benzin kapağına takılı bir anahtar ve bir anahtar külçesi var. Biz de şimdi bunları buradan alıp Tekirdağ girişindeki benzinciye teslim edeceğiz. Belki buradan bulabilirler diye.
4: Nerede buldun bunu?
0: Tekirdağ tabelasının girişinde. Sana bırakalım dedim. Düşürmüş artık anahtarı.
1: Ya düşürmüş ya, açmış.
4: Tekirdağ tabelasının
1: girişinde. Şurada ya, şu işte.
0: Tekirdağ tabelasının altında.
1: He. Yani
4: sorar zaten.
1: Yani illa ki sorar. Yazıkın ya. Market açık mı?
4: Açık. Heh. O zaman sen markete git. Bak ben de şuradaki sandalyede azıcık oturayım. Nasıl?
0: Değerli dinleyiciler, Tekirdağ'dayız. Vakit pek hayli geç oldu. Çok yorulduk. Şu an 150 kilometre yakın pedalladık. Fakat kamp yerine 15 ila 20 kilometre daha mesafemiz var bisikletle de. Yani saatte 15 kilometre gidebildiğimizi düşünürsek bu çok uzun olacak bizim için. Ve çok yorulduk. O yüzden bugün başka bir yerde kalmaya karar verdik. Üniversiteden arkadaşımız Büşra, yine Murat Güneş MG. Bu arkadaşlarımız evli. Büşra Güneş'in annesi babası. MG'nin de kayınvalidesine ben karar verdik. Yolda aradık. Şimdi bu akşam onlara geçiyoruz.
1: Evet, günaydınlar. Şimdi Tekirdağ'dayız. Mehmet Tezcan ve
5: Hediye Tezcan'ın evindeyiz. Bizi sağ olsunlar ağırladılar. Şimdi mutfağa doğru geldim. Evet, günaydın. Günaydın Hediye Tezcan'ım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Bak bak bak bak bak, bize kahvaltıdan zemin şu anda.
6: O kadar karışık rüyalar.

0: Bu gece normalde çadırda yatmayı planlıyorduk ama gördüğünüz üzere Uğur gayet iyi uyudu. Zorla uyandırdım hatta. Duşumuzu aldık. Tertemiz yıkandık, paklandık ve şimdi mis gibi bir kahvaltı birazdan yapacağız.
1: Üzerine de bir kahve.
0: Oo, kahvemiz de mi var?
1: Evet.
0: Teşekkür ederiz.
2: Ya bizim şöyle bir avantajımız var. Kameralara söylemek istiyorum. Bizim her şehirde böyle kapılarımız var. Yani
1: Çok güzel.
2: arkadaşlarımız.
0: Kimdeyiz şu anda? Uğur.
2: Şu anda
1: Mehmet
2: bizim
1: amca
2: namı diğer
1: evindeyiz.
2: MG ve Büşra G'nin
1: Anne babası.
2: ana evindeyiz.
0: Evet.
2: Büşra'nın annesinin yanındayız. İçeride babası var. Mehmet amca, Leyli teyze. Tekirdağ'da. Evet.
0: Şimdi buradan kahvaltıdan sonra yola çıkacağız. Nereye?
2: Kumbağa gideceğiz. Kumbağa'da bir gün kamp yapacağız. Ondan sonra oradan çıkıp Uçmakdere Dağı, yani yolumuzdaki en engelli dağı aşacağız. Uçmakdere'yi.
0: Ne kadar tanıdık varsa hepsini de ziyaret
2: Yani
0: edeceğiz.
2: ne kadar tanıdık varsa yolumuz işte hepsini ziyaret edeceğiz. Bergama'da.
0: Bergama'ya gitmeden önce Şarköy var. Şarköy'de kim var?
2: Şarköy'de Şükran teyzeler var. Çocukken hep Şükran teyzeye giderdim yemek yemeye. Mahallenin merkezine daha yakındı. Onlara uğrayacağız kapıdan. Geçen sene de uğramıştık. Yol üzerinde sevdiklerimize uğruyoruz. Siz de bizim sevdiğimiz olmak isterseniz bizle iletişime geçin. Size de gelip kalabiliriz.
1: Dörekleri mi de çekeyim?
0: Evet. Dörekleri çekelim. Sen ne zaman yaptın bunu ya?
2: Akşam çadır kampta kalsaydık.
0: Hadi canım.
3: Yaz da görüp
0: Çadır kampta kalsaydık.

0: Evet, makarnaya talim. Aman Allah.
1: Sabah kahvaltısı.
0: Ya. Ama
1: önceden de.
0: Harika olmuş. Şimdi. Ya çok iyi görünüyor. Piştikten sonra.
2: Ben de seni çekeyim mi? Piştikten sonraki hareketini bir daha yap.
0: Piştikten sonra.
2: Evet. Akşam var ya.
1: Ölünüz
2: olacağız.
1: Siz kaşar.
2: Ya, yatakta şey gibi, olay yeri incelemede hani ölünün resmi çizerler ya. Yatakta öyle izim kalmıştır yani.
0: Şöyle oldum. Uğur dedim, ben elimi yüzümü yıkıyorum. Uğur o sırada yaptı. Tamam dedim. Sadece elimi yüzümü yıkamaya geldim. Döndüğümde de Uğur'a bir şey alacağım. Bir döndüm, baktım horluyor arkadaş.
2: Horladın değil mi akşam?
0: Horladım.
2: Horladım, çok yoruldum.
0: Horladım.
2: Ben sana dedim ki bak, kafamı yastığa koyduğum anda giderim dedim ben.
0: Gittin harbiden ama. Hatta yastığa koymadan gittin.
2: Dün galiba. Bir de ben, sen erken, yani sen de geç yattın ama 12'den önce yattın sen. Dola çık bana. Ben 2.30'da uyudum.
0: Koyayım.
1: Şuraya itsem
2: mi? İşte bir annenin standart görevlerinden bir tanesi.
1: Yardım
2: et. Yukarıya.
1: Dursun, dursun. Arkasına bir şey.
3: Evet, Hediye teyze iki tane uzun boylu delikanlı görünce tabaklarını ve çanaklarını üst kata koyduruyor, bu dolabın üstlerine koyduruyor. Bravo Acar, çok güzel bir iş yaptın.
0: Nasıl ama, boyum uzunmuş değil mi?
3: Hem de nasıl.
0: Pekmez mi o?
1: Evet.
0: Of, anam. Biz nerelere geldik böyle? Hocam ben de biliyorsunuz yani kahvaltının vazgeçmesi. O Mehmet amca biz giderdik şey. Sen niye gittin zahmetin ya?
1: O kadar dükkan yapsın.
4: Evet, sahibiyiz.
2: Bu hamur şekerli bir hamur mu?
1: Yok. Normal poğaça hamuru. Mayanın içine şeker de koyuyoruz şimdi. Mayayı
2: böyle açıyorsun.
1: Evet, şöyle kaşar koyuyoruz içine. Hı. Önce pekmezliyoruz, sonra da
2: susam.
1: Susama giriyor.
0: Zonguldak'ta simidi de böyle bayağı normalde pekmezli yapıyorlar gerçi.
1: Aynen.
0: Zonguldak'taki simidin güzel olmasının sebebi pekmezinden kaynaklı. O pekmezi nereden buluyorlarsa bilmiyorum ama
1: pekmezi
0: geneli çok iyi. Pekmezi biraz daha fazla koyuyorlar şimdi.
2: Peki bu yaptığımız şeyin adı nedir?
1: Kaşarlı poğaçadır.
2: Kaşarlı poğaça.
1: Evet.
2: Bu hafta kaşarlı poğaça var. Acar Bey, siz bu hafta yemekte bize ne hazırlıyorsunuz?
0: Domates salatalık.
2: Domates salatalık. Çok orijinal bir şey benziyor.
0: Evet, tabii ki. Ama bunlar şey organik tabi arkadaşım. Bak.
1: Köy yumurtası
2: hadi. Taze köy yumurtası.
0: Oğucum kolay gelsin.
5: Evet, sucuk doğramada bir numara. Ya. Sucuğun önce keseceğimiz kadar yerindeki zarını ayıkladıktan sonra kesmeye devam ediyoruz. Böylece tutacak yerimiz fazla olduğu için rahatlıkla kesebiliyoruz.
6: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Siz de sağ olun.
6: Büşra kızımız da geldi buraya. Biz onu çok sevdik.
1: Evet, o da... Çok memnunum.
6: İnşallah sizler de gelirsiniz.
1: İnşallah. Sizleri de bekliyoruz. Siz de gelirsiniz. İnşallah görüşürüz.
6: Ay çok teşekkürler. Sağ olun. Eksik olmayın.
5: Ya öyle. Bak bir de...
0: Bir ağacımızı şey, ağaç altında.
5: Poğaça yapıyor şey bize. Hediye teyze.
6: Ay hamur için.
5: Öyle.
1: Yola yanlarına koyarım dedim.
6: Eliniz bereketli olsun. Afiyetleyin inşallah.
1: Amin amin, sağ olun.
5: Acar spor yapıyorum diye ekmeği bıraktı da. Böyle tanıdıklara uğruyor ya, kilo alıp geleceğiz.
6: Allah, beddua yapılmış ona. Nerede acaba, göster istersen.
0: Gülen teyze, kandırdık sizi, hep çadırda kalacağız diye de yalan yalan. Geldik böyle, o evden o eve sürekli.
3: Evet, annemi de arayıp görüntülü rapor verdik. Hediye teyzeyle annem tanışmış oldular böylelikle. Üniversiteden arkadaşlarımızın anneleri ve babalarıyla ailelerimizle tanıştırıyoruz böylelikle. İletişimimiz ve portföyümüz ne derler, ağımız daha da genişliyor, aile ağı. Şimdi Hediye teyze bize çok güzel kahvaltı hazırladı. Mehmet amcayla birlikte kahvaltı yapacağız ama temelen bu bölümü burada sonlandırabiliriz. Biz şimdi kahvaltıya ve bu güzel sofranın tadına varmaya geçiyoruz. Haydi bakalım.
7: Hey! Ve maalesef bu haftaki bölümümüzün sonuna geldik. Beni duyduğunuz ve dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Gezelim Duyalım her pazar saat 12.30'da TRT Radyo 1'de olacak efendim. Sakın unutmayın, sakın kaçırmayın. Yapımda emeği geçen Rukiye Aydın

0: Bur ve Erhan Bekir Kuru'ya teşekkür ederim. Bize ulaşmak için gezelimduyelim@trt.net.tr hesabına elektronik posta yollayabilirsiniz. Hoşça kalın.
1: Gezelim, duyalım.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş 467 oyla kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangınıyla mücadele sürüyor. Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım ve ilaç malzemeleri taşıyan gemi yola çıktı. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Aralarında örgüt elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Rum terör örgütü EOK ve güvenlik güçleri tarafından 52 yıl önce Taşkent'te toplu katliamla şehit edilen Kıbrıslı Türkler için anma töreni yapıldı. Özetlerin ardından ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da 17. Milli İrade Buluşması Terörsüz Türkiye programına katılan Kurtulmuş, çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirtti. Numan Kurtulmuş, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye 1 yılda kat etmiştir. Bu büyük bir başarıdır ifadesini kullandı.
2: Ne zaman bu sorun çözülmek için bir adım atılsa, birileri devreye girmiş, bir takım suikastlerle, bir takım provokasyonlarla bu süreç berhava edilmişti. Dolmabahçe mutabakatı toplumsal hafızada yer eden o süreçte de işlerin gayet iyi gittiği bir noktada o günkü devlet yapısı içerisinde konuşlanmış bazı hain odaklar tarafından, ismini verelim, FETÖ'nün bir takım emirberleri ve ileri karakolları tarafından o süreç akamete uğratılmıştı. Bir yol haritası oluşturdu, genel bir çerçeve oluşturdu. Mutabakatla hemen hemen 50 milletvekilinin 47'sinin oyuyla kabul edilmiş fevkalade önemli bir mutabakattı. Şunu söyleyebilirim, bu raporun içerisinde milletin hassasiyetlerine halel getirecek bir tek cümle yoktur. Bir tek kelime yoktur. Türkiye, ayrıca bütün geçmiş çatışma çözümleri örneklerine bakıyoruz. Başkalarının, diyelim İran'ın ya da FARC'ın başka yerlerdeki örgütlerle devletin bütün konuşması süreçlerinde 5 yılda, 8 yılda, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye 1 yılda kat etmiştir. Bu büyük bir başarıdır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyanın güçlü bir bölge olarak ayağa kalktığını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin de bunun bir adımı olduğuna dikkat çeken Meclis Başkanı, bundan sonra kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır dedi. Kurtulmuş, Bosforus Diplomasi Forumu'nun kapanış programında konuştu.
2: Şimdi bu coğrafyada derlenme ve toparlanma vaktidir. Bir asırlık ayrılığı Allah'ın izniyle geride bırakıyoruz.

0: güçlü bir bölge olarak ayağa kalkıyoruz. Bu bölge halklarının hep beraber bir ve bütün olduğu, bir ümmetin sağlam parçaları olarak bir araya geldiğini Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz. Terör suç Türkiye meselesi, sizi temin ederim ki bu sürecin ilk adımıdır. Bu coğrafyada, bizim ülkemizde yaklaşık cumhuriyetimizin ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini geride bırakıyoruz. Aramızda eğer bir söz olacaksa, bundan sonra bu söz ayrılığın sözü değil, ayrıştırmanın sözü değil, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. 6 Eylül ilçesiyle Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için sarp arazilerde zorlu bir çalışma yürütüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmaris-Aksaz bölgesindeki orman yangınıyla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Bakan İbrahim Yumaklı açıklamayı en sosyal hesabından yaptı. Marmaris-Aksaz bölgesindeki orman yangınına karadan ulaşımın mümkün olmadığını belirtti. Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri aracılığıyla arazözlerin ve orman kahramanlarının doğrudan yangın bölgesine sevk edildiğini ifade etti. Bakan Yumaklı, gündüz 107 uçak, 17 helikopterle yürütülen mücadeleye hava karardıktan sonra denizden desteklenen kara ekipleriyle birlikte toplam 46 arazözde devam edildiği bilgisini verdi. Havadan müdahale gece de devam etti. 17 helikopter, 7 uçak, 46 arazöz ve 217 personelle müdahale edilen yangının enerjisi düşürüldü. Ekipler ilerleyişini durdurdukları yangını tamamen kontrol altına almayı başardı. Orman ekiplerinin yangından etkilenen sahadaki soğutma çalışması sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde arpa ve buğday hasadının %93'ünün tamamlandığını açıkladı. Hasat dönemi sonunda sezonu 140 milyon tonla kapatacağız dedi. Bakan Yumaklı, bu tüm zamanların rekoru olacak ifadelerini kullandı.
2: %93 oranında arpa ve buğday hasatı hemen hemen tamamlanmış durumda. Hasat döneminin sezonunu 140 milyon tonluk bir üretimle kapatmış olacağız. Bu da bütün zamanların rekoru. Hiçbir üreticimizin, hiçbir çiftçimizin elinde alınmadık bir gram ürün bırakmayacağız. Bunu da gerçekleştirdik. Toprak Mahsulleri Ofisi 11,5 milyon ton ürün aldı. Bugün itibariyle ihtiyaç doğmuş olması hasebiyle 769 noktaya çıkardık bu ürün alım noktalarını. Bizler üreticinin ve üretenin her zaman yanında olduğumuzu söylüyoruz.
1: Televizyon ve radyo yayınları yeni nesil TürkSat uydularına aktarıldı. TürkSat 3 ağının üzerindeki televizyon ve radyo yayınlarının yeni nesil TürkSat uydularına aktarılması işlemi başarıyla tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uzaydaki yayıncılık altyapısı artık çok daha güçlü ifadelerini kullandı. Türkiye, dünyanın dört bir yanında umut olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'da yaşanan insani kriz nedeniyle hazırlanan 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den yola çıktığını duyurdu. Bakan Memişoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından "Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir" notuyla paylaşım yaptı. Lübnan'da yaşanan insani krize karşı "Kardeş Lübnan halkının yanındayız" dedi. Bölgedeki sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla hazırlanan 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemelerinin Mersin'den yola çıktığını duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu paylaşımında "Türkiye nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa elini uzatmaya, dost ve kardeş halkların yanında durmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, mağdur ve kırılgan gruplara yönelik adli destek mekanizmalarının güçlendirildiğini söyledi. Bakan Gürlek, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla bilgilendirme, yönlendirme ve psikososyal destek verildiğini belirtti. Adli görüşme odalarında mağdur, tanık ve çocukların ifadeleri uzmanlar eşliğinde alınıyor. Böylece ikincil örselenmenin önlenmesi amaçlanıyor. Çocuklara yönelik süreçler güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülüyor. Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçlarında uzmanlaşma artırılıyor. İşitme ve görme engellilerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetler de geliştiriliyor. Sayın dinleyiciler, Alihan Kureş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir adreste evrak imha edildiği ihbarı geldi. Bunun üzerine arama kararı verildi, emniyet harekete geçti. MASAK raporu soruşturma kapsamındaki şirket ve kuruluşlar arasındaki milyarlarca liralık para trafiğini de ortaya koydu. Sadece tek bir şirketten yurt dışına 8 milyar TL'yi aşan para çıkışı belirlendi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yurt dışı para hareketliliğinde ilk sıradayken İsrail'e para çıkışı yapıldığı da tespit edildi. Yüksek sermayeli şirketlerin neredeyse hiç ticari işlem yapmamaları da dikkat çekti. 1 milyar 358 milyon lira sermayesi olan bir şirketin yalnızca 34 bin liralık banka hareketi belirlendi. MASAK tarafından şüpheli finansal işlemlerin organize bir çalışma olabileceği belirtildi. Yapılan çalışmalarda Kureş ailesinin üzerine kayıtlı apartmanlar, daireler, iş merkezleri ve çok sayıda arsadan oluşan 191 adet gayrimenkul olduğu da tespit edildi. Alihan Kureş'in üzerine kayıtlı 14 taşınmaz bulunurken annesi Ayşe Gülderen Kureş'in üzerinde 138 taşınmaz olduğu ortaya çıktı. Alihan Kureş'in babasının üzerinde 26, kardeşinin üzerinde ise 13 taşınmaz olduğu bildirildi. Alihan Kureş'in operasyon öncesi kaçış hazırlığında olduğundan şüpheleniliyor. Polis ikametgahında Kureş'i bulamadı. Bıraktığı cep telefonu içerideydi. Kureş'in başka bir adreste olduğu belirlendi. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmakla suçlanan Alihan Kureş burada saklandığı özel bölmede yakalandı. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Aralarında örgüt elebaşı Alihan Kureş'in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Rum terör örgütü EOK ve güvenlik güçleri tarafından 52 yıl önce Taşkent'te toplu katliamla şehit edilen Kıbrıslı Türkler için anma töreni yapıldı. Taşkent Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, askeri erkanla şehit aileleri katıldı. Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların yok sayılmasına ve görmezden gelinmesine sessiz kalmayacaklar belirtti. Kıbrıs Türk halkının haklarını her platformda anlatmaya ve savunmaya devam edeceğiz dedi. Erhürman, Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs'ta Rum kayıplarla ilgili anıt kararı alınırken Kıbrıs'ta Türk kayıpların ve Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların aynı hassasiyetle ele alınmamasını da eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim iddiasına Tahran'ın tepkisi net oldu. Tahran'dan Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla cevabı geldi. Hürmüz Boğazı konusu iyice bilmeceye dönüşürken İran'dan 2 Mart'ta düşürülen iki savaş uçağının pilotlarına ilişkin de çağrı geldi. Yapılan açıklamada pilotlar yaklaşık 6 aydır Katar'ın esiri, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi devreye girsin denildi. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Hamas heyeti bu kapsamda görüşmeler için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Ziyaretin, Hayye'nin Hamas'ın başkanlığını üstlenmesinin ardından Mısır'a yaptığı ilk ziyaret olduğu belirtildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangınıyla mücadele sürüyor. Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım ve ilaç malzemeleri taşıyan gemi yola çıktı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Aralarında örgüt elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Rum terör örgütü EOK ve güvenlik güçleri tarafından 52 yıl önce Taşkent'te toplu katliamla şehit edilen Kıbrıslı Türkler için anma töreni yapıldı. Sayın dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1, Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1, Tümosan Konya Spor 0, Çaykur Rizespor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Korendon Alanya Spor 1. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle: saat 19'da Başakşehir Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ise 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor Futbol Kulübü ile Beşiktaş'ta Eyüp Spor'la karşılaşacak. 3 maçta TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 2, Eminevim Ümraniye Spor 1, İstanbul Spor 2, Bodrum Futbol Kulübü 2, Manisa Futbol Kulübü 4, Van Spor Futbol Kulübü 1, Bursa Spor 1, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 0. Trendyol Süper Lig'de bugün 4 maç oynanacak. Program şöyle: saat 19'da Keçtaş Ankara Keçiören Gücü Orfa Yapı Pendik Spor'la karşılaşacak. Karşılaşma TRT Avaz'dan naklen yayınlanacak. Saat 19'da Metro Holding Kayseri Spor Ekenler Beton Sivas Spor'la mücadele edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Saat 21.30'da Mardin 1969 Spor Antalya Spor'la karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Ve saat 21.30'daki bir diğer maç ise Muğla Spor Kulübü Bandırma Spor karşılaşması olacak. Bu mücadele de TRT Türk'te yayınlanacak.
3: Hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı şöyle olacak: Ankara ve Kayseri 28, İstanbul 29, İzmir, Manisa ve Aydın 33, Antalya ve Malatya 34, Muğla ve Ağrı 31, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep 32, Eskişehir, Iğdır ve Ardahan 24, Trabzon ve Rize 26, Şanlıurfa 36, Erzincan, Artvin ve Nevşehir 27, Batman 38 ve Diyarbakır 37 derece.
3: Yol durumu.
1: Karabük Eski Pazar yolunun ilk 4 kilometresindeki üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılıyor. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Çamlıbel Sivas il sınırı yolunun 53 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı

0: sadece dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay az subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay az subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Hükümlü yedek subay az subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Hükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Hükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Hükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Hükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Hükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Hükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Hükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Fiyata Migros'ta 15-16 Ağustos tarihlerinde dondurmalarda aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklamlar.
3: Üç kişi ne konuşur?

0: Herkese merhabalar. Kafede, okulda, üniversitede, sokakta, bir avluda ya da bir evin içerisinde. Üç kişi bir araya gelirse ne konuşur? Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de yayınlanan programımıza hoş geldiniz. Ben Sümeyye Ulu, mikrofonun diğer ucunda İlknur Bahadır Yüksek ve Feyza Yılmaz var. Hayatta hepimiz takdir edilmek, onaylanmak ve başardım diyebilmenin hafifliğiyle yürümek istiyoruz. Bu bir gerçek. Küçüklükten beri bize anlatılan başarı hikayeleri, dereceler, terfiler aslında buna hizmet ediyor. Yani kendimize güvenli bir kimlik kurmaya çalışıyoruz ama bazen o yapının ortasında bile içimizden bir ses fısıldıyor. Sen buraya ait değilsin. Birazdan herkes bunu anlayacak. Bunu pek çok kişi yaşamıştır diye düşünüyorum. İşte bugün modern insanın en gizli iç seslerinden biri olan imposter, yani sahtekarlık sendromunu konuşacağız. Dışarıdan güçlü görünen ama içinde sürekli yakalanma korkusu taşıyan o hali masaya yatırıyoruz. Hoş geldiniz. Soruyu doğrudan ortaya bırakacağım. İnsan kendi emeğiyle kurduğu başarıların içinde neden kendini bir sahtekar gibi hisseder? Hazırsanız başlıyoruz.
1: Hoş bulduk Sümeyye'cim. Aslında insan zihni dışarıdan gelen alkışlar ne kadar güçlü olursa olsun içerideki o derin şüphe perdesini yırtmakta zorlanıyor kimi zaman. Bence bu sendrom daha en baştan yüzümüze şu soruyu çarpıyor. Bir insan tüm basamakları hakkıyla tırmanmışken, o zirvedeki masada otururken neden hala oraya kaçak gibi girmiş gibi hissediyor? Bu durum büyük görünür krizlerle gelmiyor aslında. Bilakis bir toplantıda aniden gelen o yutkunamayışıyla, gelen tebrik mesajlarına şans eseri oldu ya diye verilen o refleksif cevaplarla içimize işliyor. Aslında başarı duygusu bizi rahatlatıp şifalandıracağı yerde sanki maskemiz düşecek gibi hissettiriyor.
2: Evet.
1: Yani bu şekilde de sanki böyle bir af dileme hissi geçiyor içimizden.
2: Evet Feyza, burada çok ters köşe bir psikolojik paradoks var bence. Yani bu sahtekarlık sendromu dediğimiz şey genellikle tembel ya da başarısız insanları değil de aksine mükemmelliyetçi, sınırlarını zorlayan, tabiri caizse deha ya da başarı odaklı insanları daha çok merkezine alıyor. Hikaye bir yetersizlik anlatısı değil aslında. Tam tersine o yüksek potansiyelin gölgesinde ezilenlerin, kendi ışığından korkanların hikayesi. O başarıyı bir türlü kabullenememe, üstlenememekle alakalı. Tam bu noktada insan düşünmeden de edemiyor. Yani başarı gerçekten kimin onayına bağlı? Yani dünyanın bizi alkışlayan ellerine mi, yoksa zihnimizin o dar merdivenlerinde bizi sürekli sorguya çeken o acımasız iç sesimize mi?
0: O acımasız iç ses gerçekten çok can yakıcı diye düşünüyorum İlknur. Çünkü burada meselenin kalbine, yani o sahtekarlık hissinin yarattığı suçluluk duygusuna dokunuyoruz. Bu sendromu yaşayan insan tıpkı, bu tabir doğru mu bilmiyorum ama, suç mahallinde yakalanmayı bekleyen biri gibi hep uçurumun kenarında duruyor. Kitaplarda, makalelerde okuyoruz. Bu insanlar her şeyi çok iyi planlayan, her detayı düşünen, senin de bahsettiğin gibi başarılı insanlar aslında. Bir de uzman kişiler de işlerinde, ama kendi yetenekleriyle kurdukları o rasyonel bağ kriz anında kopuyor. Ya da normal bir anda da kopabiliyor. Dünyanın en karmaşık problemlerini çözen o parlak zihinler kendi başarılarının tesadüf olmadığına inanamıyorlar. Yani tesadüf gibi düşünüyorlar ve kendilerini ikna edemiyorlar. Feyza, burada sana sormak istiyorum aslında. Buradaki tezatlığı nasıl okuyorsun? Yani bu sendromu insanı daha çok çalışmaya iten gizli bir kamçı mı? Yoksa ruhu içeriden içeri kemiren bir pranga mı?
1: Sümeyye, aslında ikisi birbirini besliyor sanki.

0: imposter yani bu sahtekarlık hissiyatı insanı kahredici bir döngüye sokuyor. Bir projeyi başarıyla bitirdiğinde o rahatlama anı bir sıfır noktası haline gelebiliyor. Bu sefer yırttık ama bir sonrakine kesin patlayacağım hissi geliyor insana. Ve bu korkuyla daha çok çalışmaya başlıyor kişi. Daha mükemmelliyetçi oluyor. Ve o işi de başarınca tekrar o döngü başlamış oluyor.
1: Başa
0: Çok çalış.
1: sarıyor yani
0: Evet,
1: devamlı.
0: başa sarıyor. Yani diyor ki ben çok çalıştığım için oldu ama aslında ben çok zeki değilim, çok kabiliyetli bir insan değilim. Çok fazla çalıştım, o yüzden oldu. Karşımıza çıkan soru şu oluyor. Bir insan dünyadaki her şeyi mantık çerçevesinde oturtup kendi emeğini takdir etmeye geldiğinde kendisine neden takdir edemiyor? Neden kendisine karşı
1: Hak teslimiyeti mi
0: evet o
1: bu?
0: hak
1: Evet, hakkını niye
0: teslimiyetini
1: teslim
0: veremiyor?
1: edemiyor?
0: Belki kendi kendini sabote edebiliyor insan.
1: Evet.
0: Burada şunu da belirtmek gerekiyor belki. Bu psikoloji literatürü bize şunu gösteriyor. Bu durum klinik bir hastalık değil, bir algı yanılsaması. Yani içerideki o ses gerçeğin değil, sadece yüksek beklentilerin bir yanılgısı, yankısı oluyor.
1: Ya bunun çok sayıda nedeni var. Şimdi düşünüyorum, içinde yaşadığımız toplumda başarı çoğu zaman sessizlikle karşılanıyor aslında. Yani eğer bir şey başarıyorsanız, okul hayatı olabilir, ne bileyim toplumsal olarak ilişkiler anlamında biraz daha görece başarılı bir insansanız, aslında yapılan şey normal ya da eksik kalanlar, tırnak içinde söylüyorum, daha görünür hale gelmiş oluyor. Bu da insana şunu düşündürüyor, yani kimse durup bunu takdir etmiyorsa aslında demek ki yeterince iyi değilim.
2: Bu çok üzücü bir nokta bence.
1: Evet, çok üzücü bir nokta yani, çünkü aslında küçük başarıların da teşvik edilerek daha büyük başarılara kapı aralayabileceğinin birçok örneğini bilmiyorum. Ben kendi hayatımda çok defa gördüm. Ve bu çok zor bir şey de değil aslında. Yani aslında burada sorun çoğu zaman kişinin yetersizliği değil de takdirin yokluğu. Sürekli daha fazlası beklenirken işte kimse buraya kadar yaptığın da çok kıymetli, emeğine sağlık demiyor. Böyle olunca da insan ya geri çekiliyor ya da kendini tüketene kadar çalışıyor ve ancak o zaman takdir edilebileceğine dair bir inanç geliştirmiş oluyor. Bence bu bilinçli bir seçimden çok yeterli hissetmemenin, yeterli hissettirilmemiş zihinlerin geliştirdiği bir hayatta kalma refleksi olarak düşünülebilir.
2: Evet, tam da senin bu söylediklerin nedeniyle döngüyü kırmak pek de kolay
1: Tabii,
2: değil.
1: tabii.
2: Çünkü insan çoğu zaman kendisiyle değil de ona öğretilmiş o bitmeyen daha iyi olmasın sesiyle mücadele ediyor. Çünkü zamanda takdir edilmediği ya da işte küçükken ya da bu yaşa kadar gelirken bir başarıyı böyle ya evet yaptım diye seslendirmesinin belki ayıp karşılandığı bir süreç yaşamış oluyor. Bu da haliyle o başarıyı kabullenememesine neden oluyor olabilir. Belki de ilk adım başarıyı hep bir sonraki basamakta değil de bulunduğumuz yerde aramak. Bunu büyük başarılardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Bazen sabah kalkıp yataktan çıkabilmek de bir başarı.
1: Tabii.
2: Ve bunu başardım diye kendimize sarılabiliriz. O yüzden kendimize hiç duyulmamış bir cümleyi fısıldamak gibi sessiz sessiz şunu söylememiz lazım. Bu kadarı da yeter.
1: Yeterlisin.
2: Sen devam ediyorsun, yeterlisin. Bunlar bence çok kıymetli şeyler diye düşünüyorum.
1: Süneye, bence bu hayatta kalma çabasıyla alakalı bir şey. Yani bu düşünceyi içimizde büyütmek bir sığınak arayışıyla alakalı. Çünkü insan doğasının en çıplak gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani yetersizlik hissiyle herkes aynı şekilde baş edemiyor. Kimi üretimin içine kaçıyor, yani daha fazla sürekli yeni bir şeyler yaparak, yeni bir projeye tutunarak o iç sesi bastırmaya çalışıyor. Kimisi de tamamen yaptığı şeyden ele tek çekerek, ya ben zaten baştan yenik düştüm, yeterli değilim diye düşünüyor.
0: Aslında söylediğin her iki şey de çok yorucu İlknur hayatta. Yani bunu zaman zaman kendimiz de yaşıyoruz belki. Çünkü yetersizlik hissi aslında bir insanın yaşayacağı en zor hislerden bir tanesi. Ve
1: Tabii.
0: sürekli bununla bir mücadele halimiz var. Bazen gerçekten hiçbir şeyle yetinemeyip bu yetersizliğimizi bastırmak için sürekli yeni bir şey üretmeye çalışıyoruz. Ya da bazen tamamen boş veriyoruz. Her ikisinde de yaşadığımız his aslında o duyguyu bastırmaya çalışırken, ondan kaçmaya çalışırken daha fazla bizi pençesine alıyor sanki. Yani
1: Evet.
0: daha fazla yetersiz hissediyoruz ve bu da çok daha fazla yorulmamıza sebep oluyor.
1: İkisi de zor başa çıkma yöntemleri dediğin gibi. Yani iki durumda da ortak bir şey var. O eksiklik hissiyle bir tür pazarlık yaparak geçiyor günlerimiz.
0: Ama belki de burada hayatın adaleti tam bu farkı ortaya koyuyor. Yani kimseyi daha cesur ya da daha korkak diye ayırmak çok kolay bir mesele değil. Çünkü herkes aynı boşluğu farklı yöntemlerle doldurmaya çalışıyor
1: Ya
0: az
1: da
0: evvel
1: boşlukları
0: söylediğimiz gibi.
1: aynı olmuyor.
0: Evet, o da zaten hani herkesin yaşadığı his bir yeter.

0: yetersizlik hissi tanımlıyoruz ama bu yetersizliği herkes çok kendi aleminde, kendi dünyasında çok farklı biçimlerde tecrübe ediyor. O zaman asıl soru şu gibi geliyor bana.
1: Ben de şunu merak ediyorum aslında. İnsan gerçekten o iç sesten tamamen kurtulabiliyor mu? Yani kendini sahtekar gibi hissettiği, kendini yetersiz hissettiği için kendine güvenemediği o sesten. Yoksa hayat ilerledikçe işler, sorumluluklar, beklentiler arttıkça bu ses de bizimle birlikte büyüyor mu? Bir noktadan sonra mesele sadece ne yaptığımız değil de yaptıklarımızı ne kadar hak ettiğimize inanıp inanmadığımız oluyor. Bu bence çok
0: Evet.
1: önemli bir nokta. Bu sahtekarlık hissi sadece büyük bir başarının yan etkisi mi? Yoksa gündelik hayatın içinde sıradan insanların bile sürekli taşıdığı bir iç yük mü? Aslında bunu seyircilerimize de sormak istiyorum. Kendileri de hissediyor mu bunu? Ve belki daha önemlisi bu ses gerçekten susturulması gereken bir şey mi? Yoksa onunla yaşamayı öğrenmemiz mi gerekiyor?
0: Yani bence ikincisi daha baskın Sümeyye. Ya bu hissi tamamen yok edecek romantik bir iyileşme formülü de yok. Yani bu sahtekarlık sendromu bir düşman gibi de değil aslında. Belki de her şeyi bildiğini sanan o dünyaya karşı verdiğimiz çok insani ve çok içsel bir tepki. İçimizdeki küçük bir ses gibi düşünüyorum. Yani dur, işte sen her şeyi bilmek zorunda değilsin. Aslında düşündüğün kadar yetersiz değilsin. Bu yani bu sahtekarlık sendromunun karşı bir sesi. O yetersizlik hissiyle birlikte zaman zaman yükselen bir ses. Ve mesele o sesi susturmak değil, aslında onunla kavga etmeden yürüyebilmekte saklı.
1: Bu aslında günlük hayatta da çok tanıdık geliyor İlknur. Mesela bir şey yapıyoruz, birisi çok iyi olmuş deyince hemen içimizden yok ya abarttı diyebiliyoruz. Ya da işte şans işte deyip geçiştirebiliyoruz. Sanki kendi emeğimizi sahiplenmek bize biraz zor geliyor. Ve garip olan da şu, insan o şüpheyi tamamen bitiremiyor. Ama onunla yaşamayı öğreniyor bir şekilde. Yani hayat devam ediyor, işe gidiyorsun, bir şey üretiyorsun, konuşuyorsun. O ses, zihnin o sesi arkada sürekli duruyor. Ama biz yine de ilerlemeye devam ediyoruz.
0: Ben bu duyguyla ilk tanıştığımda açıkçası dehşete düşmüştüm. Ama zamanla anladım ki aynı masada oturduğumuz ya da etrafımızdaki insanlar da aslında biraz mış gibi yapıyor. Yani kimse sandığı kadar emin değil adımlarından. Ama hayat kendi akışında ve hızında devam ediyor. Hayattaki pek çok şeyin şifası bence kabullenmek gibi geliyor. İlknur senin de biraz önce bahsettiğin gibi evet o kadar da her şeyi bilmek zorunda değilsin. Bazen bu iç ses bizi bu noktada durduruyor olabilir. Ve ayrıca ben bu düşüncelere kapıldığımda kendime dönüp şey diyorum. Yaptın mı yaptın kardeşim, üzerine düşünme geç. Bazen insanın kendisini karşısına alıp bunu demesi lazım. Ya
1: Evet.
0: nasıl oldu, şans eseri mi oldu yoksa beni böyle bunlar bana ben bir şey yapmadan mı geldi olabilir. Her şey olmuş olabilir ama
1: Olan
0: yaptın.
1: olmuştur.
0: Kesinlikle hayat
1: Boşuna da
0: devam ediyor.
1: olmamıştır.
0: Bunları
1: Evet.
0: kabullenmemiz
1: Çok
0: gerekiyor.
1: doğru.
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün 3 Kişi Ne Konuşur programında başarının, ünvanların ve onaylamaların gölgesinde büyüyen sahtekarlık sendromunu konuştuk. Ben kendimi bir sahtekar gibi hissederken aslında kendi emeğimden ve hak edilmiş hikayelerimden neleri eksiltiyorum? Bugün bu soru üzerine düşünebilirsiniz ve kendinize çok yüklenmemenizi tavsiye ederiz. Haftaya yine bu stüdyoda yeni bir konuyla yine 3 kişi bir arada olacağız. Kulağınız bizde olsun. Ben Sümeyye Ulu.
1: Ben Feyza Yılmaz.
0: Ben İlknur Bahadır Yüksek.
1: Yapımda Ayla Sert, kurguda Necmiye Şahin, ses almada Semahat Şallı. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Üç kişi ne konuşur?

Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.38'i gösteriyor. Spor gündemi programında sizlerle birlikteyiz. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programına hoş geldiniz. Saat 19'a dek spor gündeminde sporun konularını konuklarımızla konuşacağız. Onların yorumlarını sizlere aktaracağız. Sizlerin sesini onlara soru olarak soracağız konuklarımıza sevgili dinleyiciler. Bizler program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Soner Yiğit ve sunucunuz ben Yücel. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve

0: güzel bir gün diliyoruz. Güzel bir tatil günü diliyoruz sevgili dinleyiciler. Çalışanlara da iyi çalışmalar diliyoruz. Çünkü bizler de çalışıyoruz ve çalışmaktan da keyif alıyoruz sevgili dinleyiciler. Ve futbolun gündemiyle başlıyoruz. Teknik direktör Celal Kıbrızlı şu anda telefon hattımızda. Sayın Kıbrızlı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili dinleyiciler. İyi programlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi... dün Gençler Birliği Fenerbahçe maçını seyrettiniz mi?
1: Tabii.
0: Tribünden mi seyrettiniz, ekrandan?
1: Hayır. Ankara dışındaydım. Tamam. Ekrandan seyrettim.
0: Şimdi öncelikle kazanan taraftan başlayalım. Gençler Birliği'nden başlayalım. Çünkü Metin Diyad'ın gerçekten çok büyük bir iş başarıyor. Elindeki transferler geç gelmesine rağmen kafasında bir kurgusu var. Bu kurguyu sahaya yerleştiriyor. Sahaya sahadaki futbolculara uygulaması için bırakıyor ve uygulatıyor ve dün kazandı. Metin Diyad'ın neyi gördü ve nasıl kazandı? Önce buradan başlayalım.
1: Şimdi Metin Diyad'ın benim 2002 yılında Kayserispor'u çalıştırdığımda oraya transfer ettim ve takım kaptanıydım. Kaptanlığı da verdim. Ve takımda hakikaten sözü geçen birisiydi. Ve Metin Diyad'ınla ondan sonra da sürekli görüşüyorum, ediyorum. Ve inanan birisi, yani inanıyor, yaptığı işe inanıyor. Ve diyor ben doğru yaparım işi diyor. Zamanı geldiği zaman sorular da sorabiliyor. O esnekliği de var. O da çok iyi bir şey bana göre. Tabii teknik kadrosunu içinde de çok iyi eski oyuncular var ve antrenörlük yapan arkadaşlarımız da var. Ve Metin Diyad'ın elindeki malzemeyi iyi tanıyor. Yani gençler bir malzeme derken oyuncu grubunu kastediyorum.
0: Tabii ki.
1: O oyuncu grubunu çok iyi tanıyor ve oyuncu grubun neler yapabileceğini biliyor. Ve bir de şu var, scout ekibiyle birlikte ki scout ekibi kendi teknik adamların içinden var. Çünkü gençler bir de scout ekibi yok şu aşamada, öyle biliyorum ben. Ve onların da incelemeli araştırmaları var oynayacakları takımlarla. Bir de tabii ligin ilk maçı oluşu da var. Bu da çok büyük bir etken. Ve şunu da ilave edeyim. Analizleri iyi yapabiliyor rakip analizlerini. Ve takımının biraz evvel söylediğim gibi gücünü, karakterini de biliyor, yapısını da biliyor. Ve oyuncu grubuna nasıl oyun oynatacağını, rakibe göre neler yapabileceğini de sezinleyen bir teknik adam. Bundan dolayı bir kere Metin Hoca'yı tebrik ediyorum, kutluyorum. Ki gençlerinde problemler olan bir takım, geçen seneden beri çok problemler olan bir takım. Bu problemlerin içinden sıyrılması bana göre alkışlanacak bir olay. Burada onu bir kere bir yere koymamız lazım Metin Hoca'yı. Bunun yanı sıra elindeki oyuncu grubuna baktığımız zaman bu oyuncu grubu da örneğin Ensar. Ensar geçen yaklaşık bir sezondur, yani bir senedir sakat bir vaziyette. Sakattı ve hep iyileşme aşamasındaydı. Sürekli düz koşular yapan bir oyuncuydu. Bu oyun

0: yalnız ettiği için onlara karşı da veriyor. Ve dedi ki başın başında, maçın başlaması dedi, ben Fenerbahçe'nin üstüne gidersem Fenerbahçe beni zor durumlara sokar. Ve rahat kazanır dedi ve Fenerbahçe'ye verdi topu. Ve Fenerbahçe futbol takımı topla devamlı pas yaptı. İyi oynuyormuş gibi göründü. Halbuki Metin Niyad'ın orada tabiri caizse tırnak içinde kurnazlık yaptı. Ve Fenerbahçe takımının topu vererek onları o pas oyununu oynatarak yordu. Kendisi de savunmaya çekilerek zaman zaman 4-5-1, zaman zaman 4-6-0, zaman zaman 4-4-2, zaman zaman 4-5-1 şeklinde sahada dizilişler yaptı. Ve Fenerbahçe takımına geleceğim. İlk Gençler Birliği bahsediyorum.
1: Fenerbahçe takımına gelmeden Gençler Birliği'ni bitirelim önce.
0: Tabii. Gençler Birliği takımı bunda başarılı oldu. Ve atılan gol yani bana göre güzel bir gol. Ama tesadüf de var golde. Kaleci İrfan Can Erbayat orada topu tokatladı. Top takibinin önüne düştü. O tekrar kesti ve Talisca bu senenin golcü oyuncusu Talisca'nın çok güzel bir ayak içi vuruşuyla öne geçirdi. Ondan sonra Gençler bir takım oyunu bırakmadı. Bu golün onları yıpratacağını zannetti insanlar. Ben öyle zannetmedim. Ben dedim ki Gençler bir şimdi oyunu açmaya başlayacak. Ve sahanın belirli yerlerinde Fenerbahçe'ye zorluklar çıkaracak. Bu zorluklar neydi? Temaslı oyunu üst seviyeye çekmek. Bu zorluklar neydi? Güç yettiği oranda pres yapmak. Ki pres yapmak bir sanattır yani. Bu her takım bu presi uygulayamaz. Ve Fenerbahçe'de bu attığı golle birlikte biraz gevşeme oldu Fenerbahçe futbol takımında. Şimdi Gençler Birliği takımını bir kere buraya kadar bu. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığımız zaman
1: şöyle ki, bir kere... Şöyle ki Sayın Kıbrıslı, bir de şunu da konuşalım. İrfan Can Eğribayat.
0: Evet.
1: Şimdi İrfan Can Eğribayat, evet, Gençler Birliği iyi oynadı, geride iyi kapandı, kabul. Metin Diyad'in gerçekten hızlı oyuncularıyla bir bıçak gibi Fenerbahçe defansının arkasına ataklar yaptı. Evet, evet. Ama İrfan Can Eğribayat'tan bahsetmeden geçersek olmaz.
0: Olmaz.
1: Çünkü
0: tabii.
1: Gerçekten çok büyük oynadı.
0: Yani tabii son dönemde katıldığı Gençler Birliği futbol takımına. Diğer kaleci Gökhan Akkan da çok iyi kalecidir. O da benim Şekerspor ve Ankara yüzünden kalecimdir. Onun da evvelsi gün çocuğu oldu. Ona da çocuğu da anneli babalı büyümesini, Gökhan Akkan'ın çocuğunun sağlıklı büyümesini diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve İrfan Can Eğribayat hakikaten Fenerbahçeli oyuncuları çok iyi tanıdığı için...
1: Evet.
0: Pozisyon alma özelliklerini sahaya yansıttı bir kaleci olarak. Yani Talisca'ya gelirse ne yapar biliyor.
1: Evet.
0: İrfan Kahveci'ye gelirse ne yapacağını biliyor. Oğuz Aydın'a gelirse ne yapacağını biliyor. Asensio'ya gelirse ne yapacağını biliyor. Bu onun için büyük bir avantajdı. Bir de Fenerbahçe'nin tabii onu kadroda düşünmemesi onu ayrıyeten bir kamçılamış. Ve Gençler bir futbol takımında da kendini kabul ettirme isteğiyle üst seviyeye çıkmış bir pozisyon. Zaten maçın adamı, bana göre maçın oyuncusu da İrfan Can Eğribayat'tır.
1: Evet.
0: Gençler Birliği'nin kazanmasında büyük rolü vardır. Tabii bir ekiptir, ekip oyunudur futbol bu. Fenerbahçe'ye geldiğimiz zaman en iyi antrenman, hep söylüyorum, maçtır. Siz iyi giden bir takımı bozma hakkına sahip değilsiniz bir teknik adam olarak.
1: Şimdi eğer siz iyi teknik giden bir direktör takım, olarak... Gerçekten bunu adım adım sormak istiyorum. Çünkü siz sahaya bakışınız farklı. Teknik direktörlerin sahaya bakışı farklı.
0: Evet.
1: Şimdi önünüzde salı günü Olympic Lyon maçı var saat 22'de. Şimdi burada eğer dikkat edersek, rotasyonu soracağım. Dikkat edersek. Rotasyon nedir? Evet, bazı oyuncuları orada dinlendirmek veya işte önce iyi bir takımla çıkacaksınız. Ardından biraz daha düşük potansiyelli futbolcular.
0: Evet.
1: Ama şöyle bir şey var. Yani gerçekten ben de bunu sormak istiyorum. Sizden buna cevap vermenizi istiyorum.
0: Vereceğim.
1: Sağ bek Mert Müldür. Önde İrfan Can Kahveci. Sol bek Levent. Sol kanat,
0: önde,
1: sol açıkta
0: Oğuz Aydın.
1: Şimdi bunlar sadece ve sadece antrenmanda

0: belki de pozisyon üzerine çalışmışlardır. Sene başından beri İsmail Kartal'ın takımlarında böyle bir diziliş yok. Yani Kante'yi de almışsınız, savunmanın önündeki önemli oyuncuyu. İsmail evet. Yüksek'i koymuşsunuz. Yani İsmail Kartal esasında rotasyonla çıkmadı. İsmail Kartal başka bir planla çıktı. Doğru mudur değil midir bilemiyorum, size sormak isterim.
1: Bana göre plan milan yok kardeşim, düşündüğü hiçbir şey yok. Ben evet. Sezon başladığında da söyledim, Fenerbahçe Avrupa kupalarında giden o 11'i ve değişiklik yapılan oyuncular var. O oyuncuların bakın sürelerine 60. dakikada örneğin Asensio çıkıyor, işte farklı bir oyuncu giriyor. Hep Asensio çıkıyor ve giren oyuncu farklı. Şimdi burada iyi giden bir takım var. İyi giden bir 11 var. Avrupa kupalarında oynayan evet. Çok iyi giden bir Avrupa kupalarında takım var. Ve siz ayın 15'i Ağustos'da oynuyorsunuz. Bu lig maçını, sezonun ilk lig maçını. Ve 18 Ağustos'da Lyon'la oynayacağız. 72 saat var bakın. 72 saat organizmanın tamamen yenilenmesidir. Bir teknik adam bunu bilmesi gerekir. 72 saatte organizma yenilenir ve organizma maça hazır hale gelir 72 saat sonra. Siz buraya ilk sizin gerçek bir 11'iniz var. 11 ile çıkacaksınız sahaya. Siz Gençler Birliği futbol takımını baktınız ki transfer yapamıyor, edemiyor. Giden oyuncular çok, gelen oyuncuları var. Maddi olarak sıkıntılar var gibi söyleniyor. Onlar hep konuşuluyor. İşte oyuncuların işte yok paralarını alamadıkları söyleniyor. Bizler hep duyum tabii. Ha dedi ki Gençler Birliği durumda değil. Ligin en zayıf ekiplerinden gösteriliyor ki bana göre öyle değil. Gösterilen ekipler kim? Gençler Birliği, Eyüp Spor, işte bir de Erzurum Spor olarak söyleniyor.
0: Evet.
1: Yani lig başlamadan siz bunları söyleyemezsiniz. Bakın bir gün evvel Galatasaray futbol takımı oynamış ve Çorum Spor Lig'in yeni takımı ilk defa Süper Lig'de oynuyor ve Galatasaray'a zor anlar yaşatmış ve Galatasaray son anda bu işi kurtarmış ve bir sahadan bir puanla ayrı. Ya bu da size bir ders olması lazım ya.
0: Kasımpaşa. Kasımpaşa Trabzonspor maçı.
1: Evet, o bizim sizinden evvel oynanmış. Hadi onu seyretmeyebilirsiniz. Aradaki saat farkından dolayı seyret. Ama o bilgi de size geldi.

0: dur, bu kuraldır bunlar. Yani siz kendinizi farklı yerde görmeyeceksiniz. Fenerbahçe futbol takımı tabii ki büyük bir takım. Hakikaten dev bir kulüp. Her şeyle en üstteki görünen takımlarımızdan biri ama maalesef maalesef ben spora bakarım, oyuna bakarım. Oyuna bakıyorum. Gençler Birliği çok mu iyi oynadı? Hayır. Gençler Birliği takımı çok mu zorladı Fenerbahçe'yi? Hayır. Gençler Birliği futbol takımı, söylediğim gibi, Fenerbahçe takımını yordu. Ve Gençler Birliği'nin bu tuzağına Fenerbahçe takımı düştü, Metin Diyadin'in tuzağına. Burada bütün hata İsmail Kartal'ındır. Ben sezon başında da söyledim. Zor işler bunlar. Ya bu işler ben biliyorum ne olmuyor. Ben işte Türk futbolunun önüne gelen kişileri işte Fenerbahçe'de görev yapıyorlar daha önce. Ama onlar da bu işi çok iyi bilselerdi, sağda kalıp teknik adamlık yaparlardı. İşin kolayına kaçma yönüne gittiler. O da Fenerbahçe takımına bakın, zaman zaman söyledim ben bunları. Sevgili Yüce, sevgili İzler, zarar verecek dedim ve vermeye başladı. Galatasaray futbol takımı için dedim ki bu sene şampiyonlukta en ufak şansı yok dedim. Bakın ilk baştan itibaren başladı sürtüşmeler, işte kaynamalar, şunlar hepsi başladı. Bizim de bu işleri orayı dinliyoruz, burayı dinliyoruz. Medya, interneti takip ediyoruz. Oradan paylaşımları alıyoruz. Tanıdıklarımız var, arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var, dostlarımız var. Onlardan bilgiler alıyoruz ve Fenerbahçe takımının dünkü maçını kaybetmesinin tek sebebi Oğuz Çetin ve İsmail Kartal'dır.
1: Peki ben de size başka bir şey söyleyeyim. Maç 1-1. İkinci devre başladı ve hakem Mert Müldür'e yapılan hareketi, bilmiyorum, benim de kendi fikrim var ama evet, birçok hakem hocası penaltı, evet, olduğunu söyledi.
0: Evet.
1: O penaltıyı, evet, VAR'dan verselerdi, durum 2-1'e dönseydi bu sonuç çıkar mıydı?
0: Bu sonuç gene çıkardı diyorum. Peki, 2-1 bitmezdi de 3-2 biterdi maç.
1: Peki bir tane daha penaltı. Net iki tane penaltı var eliyle.
0: O biraz şeyli yani orada.
1: Peki tamam ama şöyle bir şey var. Şimdi
0: evet, İsmail Kartal, onu ben penaltı olarak kabul edemem. Niye etmiyorum? Birinci hareketi niye kabul ediyorum? Aynısı Yamal'a Dünya Kupası'nda yapıldı. Evet. Evet. Aynı pozisyon penaltı verilmişti. Onunla, ya yabancı var, yabancı hakem vardı bu arada dün.
1: Ben gençler şuna da karşıyım. Siz yıllardır yani, teknik direktörlük, evet, yaptınız. Babadan oğula hakemliğe karşıyım.
0: Evet.
1: Bu da biliyorsunuz eski FIFA, UEFA hakemi Hugh Dallas'ın oğlu. Şimdi herkesin oğlu hakem olacak diye bir şey yok.
0: Kayıt yok.
1: Yani şimdi siz Türkiye Futbol Federasyonu bunu da getireceksiniz, bize UEFA ile ortak çalışıyoruz diye koyacaksınız. Bu ayrı bir şey. Başka bir şey daha söyleyeceğim size.
0: Evet.
1: Peki yayıncı kuruluş, ki ben yayınlarda çalıştım. En az, evet, 20 bu böyle karşılaşmalarda en az, evet, 20-25 kamera var.
0: Evet.
1: Niye diğer açılarını göstermedi?
0: Ya şimdi yabancı bir VAR hakemi geliyor ve bu yabancı VAR hakemi niye böyle bir şey yapıyor?
1: Ya ilk başta görmeyince yapamaz Sayın Kıbrıslı.
0: Ya görüyorlar ya, görmemesi mümkün mü o pozisyonu ya?
1: Şundan dolayı dedim.
0: Bütün herkes görüyor. Ya orada o pozisyonda tek Fenerbahçeli oyuncu, tek itiraz eden oyuncu İsmail Yüksek ya. Başka bir tane oyuncu da itiraz etmedi o pozisyonda. Ben onu da gözlemledim. Ya
1: itiraz etmesine, baktım, gerek yok. Yamal'ın yok, olayında tabii, da kimse yani itiraz yok, etmedi. Şimdi, vereceksiniz. Tabii, hakkı neyse onu vereceksiniz.
0: Tabii. Şimdi bakın sevgili izleyiciler, sevgili dinleyiciler. Yani ben burada bir taraf değilim.
1: Taraf olarak ben değil. Biz Türk futbolunu masaya yatırıyoruz.
0: Bütün kulüpleri aynı mesafedeyim.
1: Biliyorum.
0: Gençler Birliği Fenerbahçe oynuyor. Gençler Birliği'nin kongre üyesiyim, divan üyesiyim. Ama bu maçta ben gene gözlemlerim ortadadır. İki takıma da aynı mesafede. Bakın buralara gelmeden evvel ilk önce kendimize batıracağız iğneyi. İlk önce kendimize niye batıracağız biliyor musun? Siz bir kere sahaya çıkarken yanlış düşünceyle çıkıyorsunuz. Yanlış oyuncu tercihleri. İlk önce bunu Bunu bir hesapla, hesabını bunun versin sorumlu kişiler. Ondan sonra bu

0: bu taraftaki olaylara dönüp bakalım.
1: Zaten
0: penaltı
1: için...
0: mı değil mi, niye verilmedi, niçin verilmedi, neden verilmedi, bunlara bakalım. Böyle bu savunmayı yaparsak oyuncu ne der biliyor
1: şundan,
0: musun? Yıllardır teknik adamlık yapıyorum ben.
1: Sayın Kıbrızlı, ben zaten size ilk sorum neydi? Metin evet. Diyadin, Gençler
0: evet.
1: Birliği,
0: evet.
1: İrfan Can
0: evet.
1: Eğribayat. İki,
0: evet.
1: İsmail Kartal'ın rotasyonu ve yaptığı bu kadar değişiklikle.
0: Evet, bravo.
1: Aynı oyun değil, farklı bir oyunla. Siz de dediniz evet. ki oyun moyun yok kardeşim, böyle bir kadroyla çıktı. Tamam,
0: evet,
1: şimdi
0: bana,
1: orayı
0: bana
1: kapattık.
0: Efendim? Hatalı bana göre İsmail.
1: Aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim.
0: Spor ama, direktör de hatalı.
1: Ama burada şunu konuşmadan edemeyiz.
0: Evet.
1: Bakın bunu net söylüyorum.
0: Evet.
1: Burada hakemi konuşmadan edemeyiz. Neden
0: edemeyiz,
1: diyeceksiniz?
0: Tabii.
1: Fenerbahçe'nin yediği golde ben çok yakından. Ha o anda süzemedi ama varı var. Vara da o pozisyonu göstermiyorsunuz. Yayıncı kuruluşa da burada söylüyorum. Siz o pozisyonu göstermiyorsunuz hakeme. Hüdalas'ın oğluna da bir şey diyemiyorum. Çünkü siz önünüze hangi görüntü gelirse o görüntüye göre konuşursunuz.
0: Gendüzi'ye Ensar'ın yapmış olduğu toplatma
1: evet.
0: olayını diyorsun.
1: Orada
0: evet.
1: bir tırpan var. Önce evet. topa değil, önce dize geçiriyor,
0: evet.
1: önce
0: evet.
1: ayağa vuruyor. Şimdi
0: evet.
1: şimdi evet, şimdi burada İsmail Kartal'ın hakkını verdik. Yani hakkı dediysem yani yaptığı hatanın hakkını verdik.
0: Evet.
1: İki, ama hakemi konuşmadan olmaz. Üç, VAR hakemi konuşmadan olmaz. Dört, yayıncı kuruluşu konuşmadan olmaz. Yani bütün görüntüleri VAR hakemine evet. giden bütün görüntüleri göstermiyorlar. EVS diye EVS diye bir makine var. Bütün kameralardan gelen görüntüleri aynı saniyede gösteriyor
0: evet.
1: EVS. Ben naklen yayın aracında bulundum.
0: Tabii ben onu bilmiyorum tabii, onların içinde olan.
1: Şimdi öyle bir şey ki dakika kaçıncı dakikada olmuş
0: olsun.
1: Sayın Kıbrızlı? Atıyorum 51 virgül işte 20. 51 virgül 20'ye getiriyorsunuz. Bütün kameralardan aynı görüntü iniyor.
0: Evet, evet.
1: Şimdi yayıncı kuruluşa da burada yani Türk futbolunu daha birinci haftada konuşacaksak ki ben dün birçok yorumcumuza söyledim. Dedim ki bu yorumcularla Türkiye'deki hani bu kadar transfer yapıldı. Bu kadar
0: evet.
1: yorumcuyla bu kadar... Hakemin yaptıklarıyla peki bu ligi nereye çıkaracağız dedim ki patladı.
0: Evet.
1: Yani
0: tabii
1: bunu konuşmak
0: hakem
1: da maça, gerekiyor.
0: Biraz maça hafif kaldı hakem.
1: Evet.
0: Onu da söyleyecektim. Yani zamanı konu devamında söyleyecektim.
1: Evet.
0: Bunun yanı sıra VAR'daki yabancı hakemin olması bana göre hata. Yani Türkiye'de o kadar hakemler var. Bırakın onlar VAR'da olsun. Eğer Türk hakemlerinden biri vardı olsaydı o penaltıyı bana göre tekrar çağırıp
1: tabii ki
0: ben bu kanıdayım.
1: Doğru.
0: Ha, oyunun içinde o Gendüzi'ye Ensar'ın yapmış olayı
1: hani?
0: Oyunun içinde ikili mücadeledir, temaslı oyundur diye orada onu devam ettirebilir.
1: Evet.
0: Ama onun da VAR'ın ikaz etmesi lazımdı.
1: Evet.
0: O da olmadı.
1: Evet.
0: Yani o yani bu işler farklı işler demek ki. Biz bu işlerin içinde yıllardır dalgalanıp gidiyoruz. Girdabın içine girdik. Girdabın içinde devamlı
1: siz
0: dönüp dolaşıyoruz.
1: Siz yine şanslısınız. Gerçekten Sayın Kıbrızlı. Sizin
0: evet.
1: döneminizde ne VAR vardı ne ikinci ligde, birinci ligde kamera
0: iki tane
1: yollardı.
0: Yani şimdi neler oldu tabii ağaçtan evet. düşenin haline ağaçtan bir düşen anlarda biz çok hakkımız yendi. Hala da hakkımız yendiğine inanıyorum ben.
1: Evet.
0: Yani bu ortamlarda benim daha doğrusu kendi adıma konuşayım. Bir teknik adamlık yapmamak, sportif direktörlük ya genel menajerlik yapmamak, CEO'luk yapmamak gibi şeylerimiz olmuyor. Neden olmuyor, niçin olmuyor? Onlar da sorgulanması gereken şeylerdir.
1: Evet.
0: Ama şöyle söyleyeyim, size katılmamam mümkün değil. Çünkü biz futbol adamıyız. Ne kadar bir takımı tutarsak tutalım, oranın yetişsek de oradan. Biz o takımı tabii ki galibiyetinden dolayı gençler bir futbol takımını bütün camiayı kutluyorum, tebrik ediyorum. Başta Sayın Arda Çakmak Başkan olmak üzere. Sevgili Metin Diyadin ve teknik ekibi, oyuncu grubu ve maçın kahramanı İrfan Can Eğribayat'ı tebrik ediyorum. Ama şu da var, başarı ayrıntılarda gizlidir yani.
1: Tabii ki.
0: Hiçbir başarı da tesadüf değildir. Plan

0: vardır, başarıda program vardır, zaman ister, inanmak ister, mücadele ister, çalışma ister, disiplin ister, sabır ister, ekip işidir, yaratıcılık ister. Yani bunlar hep ayrı ayrı şeydir. Bak nasıl Fenerbahçe'yi kutluyorduk Avrupa'daki almış olduğu başarılardan dolayı. Şimdi Salı günü Lyon maçında da başarılar diliyorum. Evet. Ve Salı günü ben Fenerbahçeliyim şimdi Lyon'a karşı. Fenerbahçeliyim. Onun için bunu da buradan söyleyeyim. Ama bu şekilde rotasyon değil bu.
1: Evet.
0: Bana göre tırnak içinde intihar 11'iydi bu 11. Gençler Birliği maçına çıkış 11'i intihar 11'iydi. Japonların kamikazeleri var. Onun gibi İsmail Kartal da kamikazelik yaptı diye söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Süremiz sınırlı biraz tabii, geç girdik.
0: Tabii.
1: Kolay
0: tabii.
1: Gelsin Sayın Kıbrıslı. İyi günler diliyorum.
0: İyi günler. Ben teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun.
1: Sağ olun. Size de.
0: Sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum.
1: Teknik direktör Celal Kıbrıslı bizlerle birlikte oldu.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Reklamlar.
8: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14.10'u gösteriyor. Demin Gençler Birliği Fenerbahçe maçını konuştuk Sayın Celal Kıbrıslı'yla. Şimdi de birinci ligi konuşacağız. Ali İhsan Sarıçoban, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikte. Sayın Sarıçoban hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yücel, iyi bir pazar günü diliyorum. İyi mesailer diliyorum sizlere de. Bizleri dinleyen tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum.
1: Bizden de sizlere selamlar, sevgiler. Şimdi dün özellikle Esenler Erok Spor Sarıyer'le 1-1 berabere kalmıştı ikinci haftanın açılış maçında. Dün de Fatih Karagümrük Ümraniye Spor'u 2-1 mağlup etti. İstanbul Spor Bodrum Futbol Kulübü 2-2 berabere kaldı. Bursa Spor 1-0 kazandı Iğdır Futbol Kulübü'ne karşı. Manisa Futbol Kulübü de Van Spor Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup etti. Kısa kısa başlıklarla, çünkü bugünkü maçları da konuşalım sizinle.

0: Nasıl değerlendiriyorsunuz bu maçları ve alınan sonuçları?
1: Elbette. Tabii Karagümrük bildiğiniz gibi ligin ilk haftasında deplasmanda Iğdır takımına 2-0 mağlup olmuştu. Ümraniyespor'da Mardin ile evinde 0-0 berabere kalmıştı. Tabii Karagümrük evindeki bu maçı kazanmak için varını yoğunu ortaya koydu. İlk yarıda ataklarda sonuca gidilmedi ama ikinci yarıda sonradan oyuna giren Alexander Pesic 60. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. 71. dakikada Ümraniye'ye de sokuyu gerçekten mükemmel bir gol etti. Serbest atıştan skoru 1-1'e getirdi. Ama sonrasında tekrar sahneye Pesic çıktı. 75. dakikada skoru 2-1'e taşıdı. Tabii burada önemli olan şu, gerçekten keyifli bir 90 dakika ama her iki takımın kalecisi Karagümrük'te Silvestri, Ümraniye'de Cihan Topaloğlu birçok pozisyonda başarılıydı. Sonuca giden Karagümrük oldu. Evinde aldığı bu galibiyet bir yönde Alexander Stanovic öğrencilerine moral oldu. Tayfun Albayrak öğrencileri de geride kalan iki maçta sadece bir puan aldı. Tabii umutlar gelecek haftalar ama Karagümrük yavaş yavaş toparlanıyor. Çünkü dün de söz etmiştik, deneyimli oyuncuları var. Ligde oynayan oyuncuları var üst liglerde. Yaş ortalaması biraz yüksek olmasına karşın işte Robin Yalçın gibi, Dorukhan Toköz gibi, Doğuk gibi, Emre Akbaba gibi, daha henüz süre almayan Cenk Tosun gibi önemli oyuncular var. Karagümrük bu ligin iddialı takımlardan bir tanesi. 2-1'lik galibiyet Karagümrük'ü moral getirdi takımına ama Ümraniye'de de haftayı puansız kapamış oldu. Tabii İstanbulspor maçına dönerim isterseniz, Bodrum maçına.
0: Evet.
1: Hani derler ya, futbol rehavette, kesinlikle futbolda rehavete yer yok. İstanbulspor Bodrum karşısında gerçekten gole, böyle maça daha doğrusu golle başladı. Henüz 300 dakikada yeni transferi İlyan İliye, Bulgaristan kökenli 26 yaşında, takımını 1-0 öne geçirdi. Mükemmel bir gol etti. Sol ayağıyla köşeye de top gitti. İyi yere gitti. 21. dakikada yine sahalarda ender görülen bir gol oldu. Yine Yusuf Ali Özer, altyapıdan gelen bir oyuncu bu genç oyuncu da, uzaktan nefis vurdu. Yani 21. dakikadan sonra skor 2-0 olunca İstanbulspor hani böyle maç bitti gibi havasına girdi. Zaman zaman pozisyonları vardı. Bodrumspor'da böyle yani ilk yarıda özellikle fazla pozisyonda bulamadı. Ama ikinci yarıda bir anda dengeler değişti. Özellikle 70. dakikadan sonra oyuna üstünlüğünü kurdu. Topu rakip sahaya iyi taşıdı Bodrumsporlu futbolcular ve 2 dakikada 2 gol bularak skoru 2-2'ye getirdi. Önce 77. dakikada Mustafa'nın nefis pasında Roşay kafayla skoru 2-1'e taşıdı. Ardından 2 dakika sonra 79. dakikada bu defa Ege Bilse ceza sahası içinde eline geçirdi fırsatı, iyi değerlendirdi. Skoru 2-2'ye taşıdı. Tabii Burhan Şer ve Sefer Yılmaz ikilisinin yönettiği Bodrumspor bildiğiniz gibi ilk maçta evinde Bursa Spor'a 2-0 mağlup olmuştu. İstanbul Spor'da deplasmanda Bandırma Spor'a 3-0 mağlup olmuştu. Tabi deneyimli kaleciler var Bodrum Spor'da, Diego Souza. Önemli pozisyonlarda tabi 2 gol kaleste görmesine karşın yine başarılı kurtarışlar yaptı. Yine Aleyhi Temur gibi önemli oyuncular var. Bu arada geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Bodrum Spor'da forma giymeye başlayan Alper Potuk da bir yönde Bodrum Spor'dan ayrılmış oldu. Gelen tekleri değerlendiriyor diye medyaya düştü haberler. Tabii Bodrum Spor için bir puan iyi mi? Tabii 2-0'lık yenilgiden 2-2 olunca iyi. İstanbul Spor 2-0 galibiyetten 2-2 yakaladı. Bodrum Spor 2-2 yakaladı ama İstanbul Spor en azından galibiyeti kaçıran taraf oldu. Ama genç, koşan, mücadele eden bir takım İstanbul Spor. Deyim yerindeyse bu ligin kilit takımlarından bir tanesi Barış Kambak ve İlyas Öztürk yönetimindeki İstanbulspor 24 yaş ortalamasıyla ligde çok can yakar diye düşünüyorum. Gelelim günün en keyifli maçı. Zaman zaman Bursaspor'un futbolu beğenilmese de ama maç öncesi görsellikler, tribünlerin tıka basa dolu olması ve maça gelen taraftarların büyük bölümünün yeşil beyazlı formalarla tribünlerde yerlerini almaları, sanki böyle hani bir yanda iki takımın isimlerini gizleyip o görüntüleri izlemeye başlasak acaba İngiltere Ligi mi, İtalya Ligi gibi bir maç havasında oldu maç öncesindeki o güzel görsellik. Ama tabii Bursaspor Bodrum karşısında sergilediği futbolu, oyunu bu maçta fazla sergileyemedi. Önemli olan neydi? Maçı kazanmaktı. 1-0'lık skor. İyi de başladılar. Yeni açı daha 16. dakikada Bursa'nın plakasında Eltim'in güzel ortasında kafayla topu ağlara gönderdi. 30. dakikada yine İhane Açu eğer golü atsaydı skor 2-0'a gelecekti. Ama olmadı ve Bursa zaman zaman Iğdır'ın tuzağına da düştü. Top fazlaca Bursa Spor'da kalmasına karşın yan toplarla üretmeye çalıştı. Iğdır ikinci bölgede iyi karşıladı Bursa Spor'u ama Bursa Spor fazla pozisyon bulmadı. İlk yarıda 1-0'la bitti ilk yarı ama ikinci yarıda zaman zaman Iğdır takımı ataklarla beraberliği yakalamaya çalıştı. Nitekim 57. dakikada kazanılan serbest atışta Hodic'in nefis şutu direklerden geri geldi. Tabii bu dakika Bursa için şanslıydı. Iğdır takımı için şanssız bir dakikaydı. Ve 73. dakikada Iğdır takımından Alperen Selvi yaptığı harekette, sert harekette kırmızı kart görmüş oldu. Ve Iğdır son 20 dakikada yaklaşık 10 kişi sahada kaldı. Zaman zaman Bakuna'yla, Apene Cihan'la, Kraçota'yla pozisyonlar bulmaya çalıştı ama sonuca gidemedi. Özellikle Alperen'in savunmadaki görevi, Batuhan'ın iyi bir gününde olması, yine kaleci Kerim'in gününde olmasıyla Bursa gole geçit vermedi. Bursa 1-0'a sevindi ama futbola sevinmedi. Futbol tatmin etmedi. Türbündeki izleyiciler, yaklaşık 30 binin üzerindeki taraftarlar futboldan keyif almadı ama yine buna rağmen elde edilen galibiyetle futbolcuları alkışlayarak soyunma odasına gönderdi. Günün bir diğer maçı bildiğiniz gibi Manisa FK Vanspor arasındaydı. Manisa bildiğiniz gibi ilk hafta Bolu'yu deplasmanda 2-1 yenmişti. Vanspor için fazla söze gerek yok çünkü ilk hafta Kayseri 2-0 mağlup olmuşlardı. Sıkıntıları var. İlk hafta zaten Kayseri önünde 7 transferleri oynamamıştı. Bu maça yetişti ama Manisa takımı daha maçın başında Silla'yla 1-0 öne geçti. Benhan'ın ortasında kafayla topu ağlara gönderdi. Ardından 20. dakika Anzia'nın golü geldi. Yine 25. dakikada Linsey farkı 3'e çıkardı. Tabii bu 3-0'lık galibiyet Manisa'yı rahatlattı. Vanspor'un bütün umutlarını yani bir yönde geriye itmiş oldu. Ve 51. dakikada Anzia'nı farkı 4'e çıkardı. Sonrasında biraz Vanspor'un atakları vardı. 58. dakikada Ozan Kökçü, bildiğiniz gibi Orkun Kökçü'nün de ağabeyi oluyor. Frikik'ten bir gol attı. Offside gerekçesiyle sayılmadı. Sonrasında yine gol attı. 69. dakikada serbest atıştan 4-1'e getirdi skoru. 82. dakikada sahalarda görmek istemediğimiz bir pozisyonda rakibine kafa atınca kırmızı kart gördü. Bu da kendisine yakışmadı. Çünkü Avrupa'da eğitim almış, Avrupa'da yetişmiş bir futbolcu kesinlikle böyle bir harekete girişmemeliydi. Bu da güne olumsuz bir damga vurmuş oldu. Manisa iki haftada fikstür avantajını iyi kullandı. Bolu önünde aldığı galibiyet ve yine Vanspor önünde aldığı galibiyet büyük bir moral getirdi Ahmet Bektaş ve öğrencilerine. Bildiğiniz gibi ligin en genç takımlardan bir tanesi Manisa Spor. Kendi yerine kavrulan bir takım. Ama Vanspor'a da baktığımızda taşlar yerine oturmadı. Sıkıntıları var. Hem transfer konusunda genç lisansları çıktı sporcuların aldıkları futbolcuların. Ama şu da bir gerçek. Vanspor böyle giderse işi oldukça zor diye düşünüyorum şahsen.
0: Ve gelelim bugüne. Bugün de çok güzel maçlar var. Saat 19'da Kayseri Spor, Sivas Spor ve Keçiören Gücü Pendik Spor. Saat 21.30'da Mardin, Antalya Spor ve Muğla Spor, Bandırma Spor karşılaşmaları var. Beklentiniz nedir bu dört karşılaşmadan ki bu dört karşılaşmada TRT ekranlarından naklen yayınlanacak?
1: Elbette. Ankara Keçiören Gücü bildiğiniz gibi kendi böyle güzel bir bütçesi var. Geçen hafta Antalya karşısında 4-3 mağlup olmuştu. 4-1 bir ara mağlup olmasına karşın peş peşe goller buldu ama beraberliği yakalayamadı. Yani esas da Keçiören geçtiğimiz sezonda bildiğiniz gibi playoff'a kalmıştı. Tabii bu yenilgiyi unuttular. Eze gibi, Diouf gibi, İbrahim Aktağ gibi, Kale Cemre özellikle başarılı bir sezon geçirmişti. Bu sezonu da fena başlamadı. Kalesi'ne 4 gol görmesine karşın. Roche gibi, Jefferson gibi önemli oyuncuları var. Tabii saha ve seyirci avantajı diyelim. Keçiören sahasında, Aktepe sahasında saat 19'daki müsabakada Keçiören galibiyet için mücadele edecek Pendik karşısında. Pendik ilk hafta Batman önünde 2-2'lik bir beraberlikle

0: bir puanı hanesine yazdırmıştı. Umut Eskiköy yönetiminde lige merhaba dediler. Emre gibi önemli bir kaleciler var. Soldo gibi, Wilks gibi, Mesut Özdemir gibi, Turam gibi önemli golcüleri var. Yine bu maç gollü geçer. Çünkü her iki takım da açık futbol oynuyor. İyi futbol oynamaya çalışıyor. Ben Keçören'in bir adım daha galibiyete yakın durduğunu belirtebilirim. Dünün bir diğer maçı esas da iki kent birbirine çok yakın. Ezeli bir rekabet. Bir tarafta Kayseri Spor, bir tarafta Sivas Spor. Kayseri'de yeni bir dönem. Atilla Gerin bildiğiniz gibi görev başladı. Geçen sezon Eyüp Spor'u ligde bırakan teknik direktör. Geçen hafta Kayseri deplasmanda Seferi'nin attığı iki gol. Bildiğiniz gibi Seferi Bodrum Spor'dan gelmişti. İki gol attı Kayseri formasıyla Van Spor'a. Bu galibiyetin verdiği moraliyle Sivas maçına hazırlandılar. Gökhan Dermenci gibi ligde deneyimli bir kaleciler var. Hasani gibi, Deniz Radu gibi, Marco Dulka gibi, Benur Keser gibi, Morano gibi, Kamara gibi çok deneyimli oyuncuları var. Sağ ve seyirci avantajı var. Türbünler bugün dolabilir çünkü bir birlik beraberlik sağlandı. Diğer tarafa baktığımızda işte Sivas takımında geçen hafta her ne kadar Esenler Ölügün'ün de 0-0'la berabere kalıp bir puan alsalar da İsmet Taşdemir'in öğrencileri bu yakın deplasmanda mutlaka puan veya puanlar almak için mücadele edecek. Göktuğ gibi önemli bir kaleciler var. Apindangoya, Baron Etebi özellikle sol tarafı çok iyi kullanıyor. Uğur Çiftçi gibi önemli, deneyimli bir oyuncular var, kaptanları var. Bekir Böke gibi gole yakın bir isim var. Gollü bir mücadele bekleniyor. Biraz daha Kayseri'nin ben galibiyete yakın durduğunu belirtebilirim. Günün bir diğer maçında Mardin Antalya Spor'la mücadele edecek. Bu maçta geçen yıldan Mardin taraftarları ceza aldığı için ev sahibi takım bir yönde 12. adamından yoksun olacak. Yani türbünlerde Mardinli taraftarlar olmayacak Burak Bakkan'ın yöneteceği müsabakada. Geçen hafta Mardin deplasmanda Ümraniye ile 0-0 berabere kalmıştı. Ahmet Cingöz'ün öğrencileri evindeki bu maçtan puan veya puanlarla ayrılmak isteyecek. Deneyimli kalecileri var, Erce kardeşler gibi, Alasan gibi, Deniz gibi, Kayota gibi, Dimitrov gibi, teknik gibi önemli oyuncuları var. Ama karşılarında Süper Lig deneyimli bir Antalya Spor'u var. Her ne kadar alt lige inse de Bülent Korkmaz korkmadan takımını oynatan, geçen haftada Keçiören'ün önünde 4-3'lük bir galibiyet ve genç oyunculara önem veren bir bildiğiniz gibi teknik direktör. Geçen hafta bildiğiniz gibi Mevlüt Şimşek gibi bir genç oyuncu, 19 yaştaki bir oyuncu sonradan oyuna girmesine karşın iki gol atmıştı Mevlüt Şimşek ve güne damgasını vurmuştu. Yine genç bir oyuncu 17 yaşında Hasan Yakup İlçin de yine görev almıştı. Bülent Korkmaz kendisi de 18 yaşında Galatasaray'da Mustafa Denizli'nin önerisiyle şans vermesiyle Galatasaray gibi önemli bir takımda görev almıştı. Genç oyunculara da önem veren birisi. Burada Antalya biraz daha tabi seyirci de olmadığı için avantaj. Deplasman sayılmaz. Antalya galibiyete yakın gibi duruyor. Günün bir diğer maçı Sayın Yücel, Muğla Spor Bandırma arasında. Bu maç Bodrum'da oynanacak. Çünkü Muğla'da henüz ışıklandırmada sorunlar var. Bu maçta da geçen yıldan kaldığı için Muğla taraftarı tribünde olmayacak. Yani Bodrum'daki müsabakada Muğla'lı spor severler tribünde olmayacak. Bandırma sporlu taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde mutlaka takımlarını yalnız bırakmayacaklar. Muğla Spor Sarıyer'e 2-0 mağlup olmuştu. Yalçın Koşova öğrencileri. Bandırma Spor evinde 3-0'lık skorla İstanbul Spor'u yenmişti. Bu maçta da yine genç bir oyuncu 20 yaşında Emirhan Ayhan 2 gol birden atmıştı. Ertuğrul Aslan'ın öğrencileri ve hafta içinde de güzel oldu. Fazla da gündemde kalmadı ama yöneticiler genç oyuncu altın ile ödüllendirdiler prim hariç. Bu da güzel bir gelişme, güzel bir örnek. Genç oyunculara sahip çıkılması en azından bir yönde de bu genç oyunculara, ailelerine, onu yetiştiren teknik adamlara da büyük bir moral oluyor. Yine Ertuğrul Aslan bu maçta da galibiyet için öğrencilerini sahaya sürecek. Akın gibi, Limo gibi, Lima gibi, Liço gibi, Banji gibi önemli oyuncuları var. Zorlu bir mücadele olacak ama gollü bir mücadeleden ben Bandırma Spor'un biraz daha galibiyete yakın durduğunu ifade edebilirim.
1: Hani yarın da programımız yok. Pazartesi günkü maçı da değerlendirelim isterseniz. Çünkü bunlar evet, bugünkü evet. maçlardı. Yarın evet. da Batman Petrol Spor'la Bolu Spor karşı karşıya gelecek ki Bolu Spor kendi sahasında mağlup olarak başlamıştı lige. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz?
0: Elbette tabii pazartesi ikinci haftanın son maçı. Erdem Mertol düdük çalacak Batman'da 21.30'da. Bolu Spor siz de söz ettiniz. Evinde Manisa'ya 2-1 mağlup oldu. Daniel Farrar ve öğrencinin işi oldukça zor. Çünkü lige biraz geç başladı. Transferler sonradan geldi. Ama kalelerinde Arnavut kökenli Angelo Tavas gibi iyi bir kaleci var. Geçen hafta da birçok pozisyonda başarılıydı. Ama Batman Petrol ligin yeni takımı Pendigörü'nde 2-2'lik skor deplasmanda. Bir puan iyi mi? Elbette iyi. Selçuk Şahin'in öğrencileri. Daha böyle uyum süreci içerisinde Batman Petrol takımı baktığımız zaman tabii galibiyete biraz daha yakın duruyor, şöyle yakın duruyor, hem böyle tribünler dolacak, hem sezonun ilk maçı evinde, işte Kordova gibi, Pedrinho gibi, Omar Imeri gibi, Metan gibi, Beni gibi oyuncuları var, Çağlar Akbaba gibi deneyimli bir kalecileri var. Bu maçta ben Batman Petrol'ün galibiyete yakın durduğunu ifade edebilirim. Ama futbol bu. Biliyorsunuz skorları önceden kestirmek mümkün değil. Çünkü çok sürprizler olabiliyor. İşte dün Gençler Birliği Fenerbahçe maçında olduğu gibi birincilikte de çok keyifli gollü maçları hep beraber takip ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Cumartesi ve pazar günü kolaylıklar diliyorum. Güzel bir hafta diliyorum size.
0: Çok sağ olun Yücel Bey. Ben de tüm takımlara başarılar diliyorum. Hakemler biraz daha dikkatli olsunlar. Özellikle VAR'a fazla gitmesinler. Çünkü bir Dünya Kupası'nda da gördük. Fazla VAR'a gitmeden mutlaka sonuçlar alınıyor. Böyle 1-2 dakika beklemek futbolcuları oyundan soğutuyor. Dün bazı maçlarda bunu gördük. Umarım hakemler biraz daha inisiyatif alırlarsa futbol daha iyi güzelleşir. Çünkü bu yeni oyun kurallarında da işte kalecinin elindeki topu bir an önce çıkarmak için işte 5 saniye gibi, korner, taç atışlarında yine aynı şekilde, avut atışlarında, bunlar bir yanda futbolumuzu güzelleştiriyor. Eğer biraz daha hakemlerimiz dikkatli olursa kazanan Türk futbolu olur diye düşünüyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum ve spor yazarı sevgili dinleyiciler Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi. Kısa bir ara, ardından tekrar birlikte olacağız. Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
0: 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, programımızın açılışında yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Soner Yiğit demiştik ve teknik yönetmenimiz Soner Yiğit'in nöbeti sona erdi, vardiyası sona erdi ve şimdi dinlenmeye gidecek. Yeni ekibimiz geldi, teknik yönetmenlerimiz Ataman Kılıç ve Hasan Tellioğlu bizlerle birlikte. Kolaylıklar diliyorum, saat 19'a dek kendileriyle birlikte olacağız yayınımızda. Ve sevgili dinleyiciler, şimdi spor yazarı Özgün Erdoğan telefon hattımızda. Sayın Doğan, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sayın Hoca.
1: Şimdi hatırlarsanız ligin 15 gün evvel Göztepe Trabzonspor karşı karşıya gelmişti. Bir jübile için karşı karşıya gelmişti ve bu jübile İsmail Köybaşı'nın, ki Fenerbahçe'de, Göztepe'de ve Beşiktaş'ta oynamıştı. Demiştik ki işte jübile devri başlıyor anladığımız kadarıyla. Dostluklar, güzellikler, eskiler, ahde vefa bu anlamda öne çıkacak demiştik. Ve biz de kutlamıştık futbol camiasını. Ve bugün bir veda daha var. Bu veda Necip Uysal'dan. Hani Beşiktaş'ın altyapısından itibaren gelip kaptanlığına kadar yükselen, bazen kadro dışı bırakılan, bazen şampiyonluklar yaşayan bir Necip Uysal. Ve bugün veda töreni var Beşiktaş Eyüpspor maçı öncesinde. Evet. Öncelikle bu vedaya ve vefaya neler söylemek istersiniz?
2: Tabii eskiden biliyorsunuz bu tür vedalar ve vefalar her zaman uygulanırdı. Özellikle futbolumuza büyük hizmetleri olmuş, Türk futboluna büyük hizmette bulunmuş futbolcularımız, eski futbolcularımız futbolu bırakırken çok ciddi anlamda dostluklar, arkadaşlıklar, kardeşlikler, yaşanmışlıklar hepsi bir anda yaşanırdı. Oynadığı kulüpler bir anda kenetlenirdi ve o futbolcuyu büyük bir sevgi ve saygı gösterileriyle uğurlarlardı böyle. Bunlar güzel şeyler. Yani vefa her zaman iyidir. Vefalı olmak aslında sadece hani düşünce anlamında, düşünce bazında değil, uygulama bazında da gerekiyor. Çoğu zaman hemen hemen hepimizin dilindedir. İşte vefa, böyle bir vefa gösterisinde bulundu, böyle vefalı bir insan, böyle iyi bir insan falan deriz ama bunu uygulamada çok fazla göremiyoruz artık. Unutulmaya yüz tutmuş güzel bir futbol için güzel bir anekdottu bu. Tekrar geri dönmesinden dolayı, tekrar uygulanmaya başlamasından dolayı ben memnun oldum. Yıllarca bu camiada hizmet etmiş, bu camiada görev yapmış, ekmeğini bu yolla kazanmış futbolcu kardeşlerimizin en azından bir vefa örneği gösterilerek uğurlanması onların adına da çok güzel, çok iyi bir şekilde karşılanıp onlar için de güzel bir anı olur diye düşünüyorum.
1: Özellikle Beşiktaş camiasını, Göztepe ve Trabzon camiasını bu anlamda kutlamak lazım. Hani yeni örneklerinden olduğu için tabii ki yıllar öncesinde biz her kulübün, Ankara Gücü, Gençler Birliği, bunun yanında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, bu jübileleri çok fazla gördük. Ama son yıllarda özellikle endüstriyelleşen futbolun gelmesiyle ve yaşanmasıyla birlikte bunları görememiştik. Burada Beşiktaş camiasına da tebriklerimizi iletelim diye düşünüyorum.
2: Tabii yani bu çok önemli bir şey aslında, gerçekten düşündüğünüz zaman futboldaki bu olay sadece futbolu da ilgilendirmiyor. Bu bir insanlıktır, yani insani bir görevdir. Biz sadece son yıllarda para konuşuyorduk futbol denince. Tamamen bir rant bakış açısıyla yaklaşıyorduk. Aldığı para, verdiği para bilmem ne, hatırlarsanız eski jübilelerde oynadığı iki takım jübile yapardı. Ve bir ilk yarı birinin formasını giyerdi, ikinci yarı birinin formasını giyerdi futbolcu. İki takımıyla da böylece vedalaşırdı. Böylece Allah'a ısmarladık demiş olurdu. Şimdi bunları yaşamıyoruz ama inşallah önümüzdeki dönemlerde Necip Uysal'ın jübilesi, daha önce de işte İsmail Köybaşı'nın jübilesi bunlara vesile olsun ve bunlar devam etsin. Ümidimiz o.
1: Şimdi bu gerçekten iyi örnekler. Dün Gençler Birliği Fenerbahçe maçı. Evet, saha içinde Fenerbahçe başladı, Gençler Birliği bitirdi. İsmail Kartal'ın rotasyonu, işte kimileri dedi ki Lyon maçı daha önemliydi, ki İsmail Kartal da bunu bu şekilde söyledi. Lyon maçı önemli, Şampiyonlar Ligi'ne 18 sene sonra gideceğiz, o maçı daha önemli olarak koyduk dedi. Daha sonra rotasyonlar odur budur, ama maçtan çok daha öne çıkan bir konu vardı. Bir 3 yaşında bir Fenerbahçe forması giymiş bir çocuğumuzu.
2: Evet.
1: Gençler Birliği tribünlerinden, ki hiçbir zaman görmedik ki, ben 1982'den beri Gençler Birliği tribünlerini bilirim. Son derece dostluk içindedir, son derece misafirperverdir, hiçbir sıkıntı yaşamaz, yaşatmaz da. Birisi, isim vermeyeceğim, birisi bu çocuğun çıkarılmasını söylüyor. Spor bürodan da kavga dövüş olmasın diye bir polis memuru arkadaşımız dışarı çıkarıyor. Çocuğun üstünden forma çıkarılıyor ve bu çok büyük bir tepki gördü. Her camiadan, her kesimden, herkesten ve sonunda Cumhuriyet Başsavcılığı işlem başlattı, soruşturma başlattı, gözaltı kararı aldı. Bunun yanında Gençler Birliği Kulübü bu kardeşimizi kulübe davet etti. Neler söylemek istersiniz dün yaşananları?
2: Şimdi uzun yıllar Gençler Birliği'ni takip etmiş bir spor yazarı olarak ve futbolun içinden gelen birisi olarak, yıllarca futbol oynamış birisi olarak ben sizin biraz önceki tespitlerinize aynen katılıyorum. Ben yıllarca Gençler Birliği içerisinde böyle bir holiganizm, böyle bir fanatizm görmedim. Ama demek ki geldiğimiz noktada artık sosyal medya özellikle nasıl kullanılıyorsa, taraftar grupları içerisinde nasıl bir ayrım yaşanıyorsa veya nasıl bir içeride bir nifak varsa bu şekilde olmuş diye düşünüyorum. Hani dün orada değildim, evet görmedim, evet bilmiyorum, evet aynı şekilde izlediğim kadarıyla ve sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla gerçekten 5 yaşındaki, 3 yaşındaki, 6 yaşındaki, 10 yaşındaki, yaşı ne olursa olsun bir çocuğa karşı orada yapılan o baskının, oradaki yapılan o haksız uygulamanın, çocuğun gözlerindeki korkuyu polisin kucağında ben görünce tüylerim diken diken oldu. Yani bunu bir insan evladı yapmaz, yapamaz yani. Çünkü hepimizin evladı var, hepimizin çocuğu var. Yani Türk halkı çocuğa karşı, kadına karşı her zaman koruyucu, kollayıcı ve özellikle de pozitif ayrımcılığı olan bir milletizdir biz. Yani her ortamda biz çocuklarımızı ve kadınlarımızı koruruz, onları esirgeriz. Onlardan her türlü şeye karşı, tehlikeye karşı kalkan olur, koruma altına alırız. Bu düşünceyle davranan bir milletin bir maçta bir küçücük çocuğumuzun üstünde Fenerbahçe forması var diye bunu yapması, ne hangi noktaya geldiğimizi, holiganizmin ve fanatizmin geldiği noktayı gösteriyor aslında bize. Ha bilmiyorum gerçekten Gençler Birliği taraftarı mıdır? Gerçekten Gençler Birliği taraftarlığı, hani bizim her zaman bir sizinle bir ayrışmamız vardı. Taraftar, müşteri arasında.
1: Evet.
2: Yani o noktada bir şey mi, bir müşteri midir yoksa gerçekten bir taraftar mıdır onu bilmiyorum. Herhalde soruşturma sonrasında netleşecek, çıkacak. Ama buradan ben bir kez daha kınıyorum. Sosyal medya yıkılıyor. Ben sosyal medyayı açıp okuduğum zaman taraflı tarafsız herkesten bu uygulamaya, bu yapılan haksızlığa karşı, bu kötü muameleye karşı çok ciddi anlamda tepkiler gördüm. Ayyuka çıkmış. Bunun bu şekilde olmaması için elbette ki Gençler Birliği Kulübü, Cumhuriyet'le yaşıt bir kulübümüz, Gençler Birliği'nin geçmiş dönemdeki rahmetli İlhan Cavcav'ın kemikleri sızlıyordur eminim. Bu taraftar grubunu hayatında hiçbir zaman kulüp içerisinde de barındırmamıştır. Kulübün dışında da bu tür insanlara hiçbir

0: bu soruşturmada gerekli cezayı verir, caydırıcılığını da ortaya koyar. Bundan sonra kimse bu tür şeylere tenezzül edemeyecek, etmeyecek duruma gelir. Bir caydırıcı ceza almasını istiyorum, ciddi bir ceza almasını istiyorum ki bir caydırıcılığı olsun, yoksa alıp sadece sorgulayıp bırakırlarsa bu tür insanların her zaman cesaretlendiği, buradan cesaret aldığı, herhangi bir ceza almamasının ona sağladığı bir takım avantajları kullanacağını düşünerek hareket edeceği bir ortamı onlara sunmamak, onlara tekrar vermemek bizim yapacağımız, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapacağı, Türk futboluna, Türk insanına yapacağı en büyük iyilik olur diye düşünüyorum.
1: Şimdi hani dedim ya, 1982'de Ankara'ya geldim. Ankara'ya geldiğimden itibaren ben hem Ankara Gücü Kulübü'nün taraftarlarının içinde, hem Gençler Birliği'nin, hem Hacettepe Kulübü'nün taraftarlarıyla maç seyrettim. Yani evet, Gençler Birliği evet, gerçekten hani ufak bir olumsuz tezahüratı olmayan bir taraftar kitlesine sahip.
0: Aynen şimdi, öyle. Aynen öyleydi. Gerçekten yani, öyle.
1: Gerçekten hani bir iki kişi gençler diye bağırırlar. Onun dışında tezahürat, evet, sevinirler ama böyle bir şey yoktur. Şimdi buralardan bu noktaya nasıl geldik? Yani bu çok ilginç ve tesislerine kadar girip akıl hocalığı da yapmış bu kişi futbolculara, geçen sene Volkan Demirel Gençler Birliği'nin başındayken.
0: Evet, evet. Ya işte bu hale nasıl geldiğim evet, cevabını zaten biliyorsunuz. Siz de biz her konuşmamızda veriyoruz.
1: Evet.
0: Bu sosyal medyayı kullanan insanlar kendileri için, çıkarları için ve olumsuz şekilde kullanan insanlar ülkeyi bu noktaya getirdiler. Kulübün üzerinde baskı kuruyorlar. Kulübün sahibi gibi. Futbolcunun üstünde baskı kuruyorlar. Futbolcuların parasını onlar vermiş, futbolcuları onlar almış, onlar oynatıyor. Futbolcunun teknik direktörü, başkanı gibi davranıyor. Öbür tarafta taraftarlar arasında nifak tohumlarını serpiyorlar. Sonra yeşeren tohumları topluyor, kendilerine o türbünde bir kargaşa, kaos yaratıyorlar. Oradan da besleniyorlar. Yani bu sosyal medya kullanıcılarının içerisinde nasıl bir önlem alınır, nasıl bir onlara karşı tedbir koyulur ve onların denetimi nasıl yapılır, bunların çok iyi artık irdelenmesi, tek tek ele alınıp zaman içerisinde bu tür çürük elmaların ayıklanıp dışarı atılması lazım. İkincisi, sosyal medyaya kalmadan, sosyal medyaya kadar gelmeden kulüp içerisine kadar girip bunu yapabiliyorsa bu takımın taraftar liderleri nerede, türbün liderleri nerede? Bu türbün liderleri niye bu tür adamları içlerine alıp da barındırıyorlar? Ve o adamın kulübe kadar girip de Volkan Demirel teknik direktörlük yaptığı dönemde ona kadar ulaşıp bir takım telkinlerde bulunuyor ya da ne bileyim bir takım uyarılarda bulunuyor. Bir takım şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Buna nasıl izin veriliyor? Üçüncüsü, yönetimin, ben yıllarca gidip geldiğim için tesisi iyi biliyorum.
1: Evet.
0: Dışarıdaki güvenliği bilirim. Ta dış kapıdan girişte güvenlik vardır. Gelen herkese sorar. Gelen herkesin içeriye girebilmesi için içeriye telefon açılır, izin alınır. O adamın ismi verilir. Kime geldiği, niçin geldiği sorulur. Eğer herhangi bir taraftarsa onu bile içeri almazlar. Taraftar liderleri günü bellidir, saati bellidir. Önceden ayarlanmış randevuyla girerlerdi. Bunlara ne oldu? Niye bitti? Ben teknik Gençler Birliği tesislerine son dönemde 2-3 sefer gittim. İçeri girene kadar gerçekten sıkıntı yaşadık. Görüşmeye randevu almak o kadar kolay olmadı ki biz yılların spor yazarıyız ve TRT'de de yorumculuk yapıyorum şu anda radyoda.
1: Evet.
0: Ona rağmen beni kabul etmediler. Bekledik, en sonunda gittik, görüşebildik, bazı konularda bilgi aldık. Bizim alacağımız bilgi alışverişi, içerideki durumu tabii sorduk. İşte kulüp yapısını sorduk, işte mali yapısını sorduk. Bunun için bile zaman bulamadık. Başkan, eski başkanla görüşmek için bir sürü şey yaptık, girişimde bulunduk, bir türlü olmadı, yapamadık. Yani bize bile bu kadar titiz davranıp da ince eleyip sık dokuyan yönetim ve güvenlik bu tür adamlara niye aynı şekilde davranmıyor da içine alıyorlar? Bu tür adamları oralara kadar niye götürüyorlar, niye şımartıyorlar, niye oralara kadar çıkıp da bu tür şeyleri yapmalarına göz yumuyorlar? Bunların hepsinin tek tek irdelenmesi, incelenmesi lazım. Bunlara izin vermemek lazım. Bunların önünü açarsanız arkası gelir. Yarın öbürsü gün kulübü basar, futbolcuyu döver. Nasıl engel olacaksın? Kulübü basar, oradaki birisine zarar verir, çalışana. Nasıl engel olacaksın?

0: Böyle şeyler olur mu yani? Olmaması gerekiyor yani. Kulüplerin içerisi çok mahrem bir yerdir. Yani oraya girebilmek için gerçekten kılı kırk yarmak ve özel izinler gerekiyor. O insanın çok iyi tanınması gerekiyor, araştırılması gerekiyor. O kulüple özdeşleşmiş olması gerekiyor. O kulübe vefa borcunun olması, o kulübün de ona vefa borcunun olması gerekiyor. Karşılıklı bir takım şeyler, istişarelerin olması gerekiyor. Yoksa elini kolunu sallayan herkesin gireceği bir kulüp zaten kulüp olamaz. Zaten hiçbir zaman kimlik ve kişilik kazanamaz o kulüp. Öyle bir şey olmaması lazım, yapılmaması lazım. Bunun önüne geçmek istiyorsanız şimdiden orayı kesmek lazım. Şimdiden o yanlışları düzeltmek lazım. Onları ayıklamak lazım. Taraftar, tribün liderlerinin taraftar grupları içerisinde bu tür arkadaşlar, bu tür art niyetli, kötü niyetli insanlar varsa bunları temizlemeleri lazım, dışlamaları lazım. Maçlarda bile o tribünlerde onları aralarında barındırmamaları lazım. Yani buna önce onlar müsamaha göstermezdi eskiden. Öyle en ufacık bir yanlış tek ses çıktığı zaman hemen müdahale ederdi grup liderleri. Hemen pat pat pat, hiç kimsenin haberi olmazdı, bir bakardın adam yok olmuş, gitmiş çıkarmışlar dışarıya. Yani bunları artık niye yapmıyoruz? Ne oldu bizim taraftar sevgimize? Ne oldu o takım aşkımıza? Ben anlamadım gitti yani, nereye gidiyor, nasıl gidiyor? Bunun önü nerede kesilecek, nasıl kesilecek? Ya da daha ne gibi zararlar verecekler? Daha ne gibi Türk futboluna ve takımlara verecekleri zararları biz nasıl hesaba katacağız? Neye göre hesaplayacağız? Sonu nereye gidecek? Bunların çok büyük bir merakla gerçekten ve kaygıyla da izliyorum yani.
1: Şimdi tabii bunu çok konuşacağız. Siz de stüdyomuza geldiğiniz zaman çok fazla irdeleyeceğiz. Çünkü anladığımız kadarıyla daha birinci haftada bazı bu sıkıntılar yaşanmaya başladı. Bunların artmaması için de aklı selim davranan birçok kulüp yetkilisi de var. İşte Gençler Birliği de bir metin yayınladı, bir demeçle bu çocuğumuzu Gençler Birliği tesislerine davet etti. Bu güzel bir şey. Şimdi başka bir güzelliği konuşalım artık. Şimdi 3 Ekim 2026'da Azerbaycan Ligi ekibi Turan Tovuz ile Fenerbahçe arasında kardeşlik maçı yapılacak ki bu milli maç arasına denk geliyor. Şimdi yavaş yavaş da bu anlamda hareketler başladı. Özellikle bu anladığımız kadarıyla ki yıllar öncesinde de yapıldı ama bu çok sık olmaya başladı. Bu çok farklı dostlukların temelinin atıldığını biliyoruz ama bu irdelenerek bu daha sıkı ve sağlamlaştırılacak gibi gözüküyor. Sayın Aziz Yıldırım'a bu davet söyleniyor ve o da bu davete icabet edileceğini nezaket cevabını veriyor. Bu dostluk maçları özellikle Türk Cumhuriyetleri ile bu dostluk maçları, kulüplerin yakınlaşması, bilgi alışverişi, futbolcu alışverişi, kültürlerimizin tekrar bir şekilde bir noktaya çıkması için bir vesile olacak diye düşünüyorum ama sizin görüşünüzü almak isterim.
0: Güzel bir nokta, biliyorsunuz Suriye'de bir stat açılışı vardı yıllar öncesinde. Stat açılışı için Fenerbahçe'yi davet etmişti Suriye Devlet evet. Başkanı. O zaman da Başkan Aziz Yıldırım'dı. Aziz Başkan Fenerbahçe'yi Suriye'ye götürdü. Suriye'de stat açılışı yapıldı ve Fenerbahçe'ye karşı aşırı bir sevgi seli oluştu Suriyelilerden. Aziz Başkan bu tür dostluk ilişkilerini ve dostluk maçlarını kulüplerin arasında, hele ki işte Orta Doğu'daki veya Türkiye Cumhuriyetler'deki takımlara karşı hem futbol anlamında hem ülkelerin büyüklüğü anlamında baktığınız zaman bizimle böyle gelişmişlik bilmem ne bakımından daha aşağıda olan devletlere karşı da çok büyük özveride bulunuyor. Çok büyük bir dostluk gösterisi yapıyor. Dostluk gösterileri her zaman iyidir. Hele ki düşünebiliyor musunuz? Yani Azerbaycan'a baktığımız zaman son yıllarda futbolunda büyük bir gelişmeler var.
1: Çok.
0: Futbolu gayet iyiye gidiyor ve zamanı gelecek belki de oradan futbolcu alışverişine başlayacak. Belki orada bir Fenerbahçe altyapısı oluşturulacak. Fenerbahçe'ye ben o futbolcu gidecek oraya, orada işte maç eksiğini tamamlayıp kendini geliştirecek.

0: gidecek, sonra tekrar gelecek. Oradan Fenerbahçe'ye futbolcu gelecek burada. Karşılıklı futbolcu gönderme, getirme ve takas işlemi yapılacak. Futbolcu transferleri belki gerçekleşecek. İyi futbolcular yetişecek, çıkacak iki ülke arasında. Bunlar aslında iyi bir temeldir, iyi bir temel atmadır. O temellerin üzerine daha sonra inşa edilecek yapının da daha sağlam olabilmesi için dostluğun çok ciddi ve samimi olması gerekiyor, özverili olması gerekiyor. Aziz Başkan bunu daha önce de yaptığı için ve ben de o Suriye'de stat açılışında eşlik etmiştim Fenerbahçe'ye. Gerçekten çok büyük bir sevgi seliyle karşılaştı. Fenerbahçeli futbolcuların stada gelmesi, maçtan sonra çıkışı, yani belki de saatler sürdü orayı terk etmeleri. Bütün Suriye diyebilirim stadın oradaydı. Büyük bir sevgiyle karşılandı, büyük bir gösteriyle karşılandı. Aziz Başkan aynı şekilde çok büyük bir ilgi vardı. Yani bu nedir biliyor musunuz? Aynı zamanda mütevaziliktir Yüce Bey, gerçekten. Evet. Yani Fenerbahçe gibi bir dünya kulübü, büyük bir kulübün Suriye stadının açılışında gidip orada bir maç yapması Suriye ile gerçekten büyük bir mütevaziliktir, büyük bir alçak gönüllülüktür. Onun için bugün Azerbaycan'ın Turan Tavuz takımıyla da yapacağı dostluk maçında ben aynı duyguların ve aynı hislerin olduğuna inanıyorum. Bu dostluklar ileride mutlaka bir kapıyı açacaktır, mutlaka iyi bir noktaya getirecektir sizi. İnsan olarak da getirecektir, kulüp olarak da getirecektir. Türk futbolunun altyapısına hizmet etmek bakımından da Türk futbolu içinde iyi şeylere işaret edeceğini düşünüyorum. İnşallah diğer kulüplerimizde bu tür dostluk ilişkilerini Türkiye Cumhuriyetler'deki takımlarımızla olsun, Avrupa'daki olsun, Orta Doğu'daki olsun takımlarla sürdürsünler veya bu tür ilişkilere girsinler. Sonucu mutlaka iyi olacağına inandığımız geri dönümler, geri dönüşümler alacağımıza düşünenlerden biriyim ben.
1: Ve bugün Süper Lig'de çok kısa bir zamanımız kaldı, bir iki cümle. Ahmet'le Erzurumspor'un maçı var ve gerçekten de önemli bir maç ve iki takımın da idarecisi sabah kahvaltısında buluştular, yemekler yediler. Bugün İçişleri Bakanımızın da bu karşılaşmayı tribünde, basın tribününde veya işte tribünde maçı seyredeceğini biliyoruz. Neler söylemek istersiniz?
0: Tabii biliyorsunuz meclisimizde de kabul edildi. Terörsüz Türkiye olayına girdik ve ciddi anlamda da artık silahların susacağı, kardeşliğin, dostluğun pekişeceği bir dönem başladı ülkemizde. Ahmet Spor'la Erzurum Spor ikisi de geçen sene birincilikten Süper Lig'e çıktılar.
1: Evet.
0: İki takımın eşleşmesi hemen... İkinci haftada eşleşmesi, ilk haftasında eşleşmesi aslında büyük bir şans olmuş. Geçen sezondan da birbirini tanıyan takımlar ama tabii Süper Lig'de transferler farklı, oyun şekli, sistemi farklı, yeni bir vizyon, yeni bir misyonla sahaya çıkacaklar. İkisi de gerçekten kıran kırana saha içerisindeki mücadelenin yüksek olduğu, dostluğun daim olduğu bir maç olmasını diliyorum. Başkanların birlikte kahvaltı yapması zaten başlı başına çok güzel, çok özel bir şeydir. Kulüp başkanlarımızın gelen, kendisinin şehrine gelen takımın başkanını karşılaması, ağırlaması, ona bir dostluk gösterisi, misafirperverlik göstermesi bizim yapısal özelliğimizdir. Türk insanının yapısında var olan bir şeydir. Bunu yapmaları çok güzel bir şey. Bütün kulüplerimiz yapsın isterim ben. Deplasmana giden takımlarımız gidip orada yuhalanıp bir takım kötü tezahüratlara maruz kalacaklarına gelirler. İyi bir karşılamayla karşılarsınız. Sahada da mücadelenizi sonuna kadar verirsiniz. Yenebilecekseniz yenersiniz. Yenilirseniz de alkışlarla uğurlarsınız o takımı. Gerçekten bu günlere, bu tür artık düşüncelerimizin kabul gördüğü, bu tür dostluklarımızın yayıldığı günlere doğru gitmemiz gerekiyor. Bizim terse değil, öne doğru gitmemiz gerekiyor. Holiganizmi, fanatizmi bir tarafa bırakıp futbolun sahada kalması, sahada oynanması, eşit şartlarda oynanması, kimsenin haksızlığa uğramaması, hakemlerimizin de daha ilk haftadan konuşulmadan gerçekten görevini doğru bir şekilde yapabilmesi ve ligin çok renkli, çok güzel, çok mücadeleci geçmesini temenni ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz, haftaya tekrar birlikte olacağız.

0: Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.
1: İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte oldu. Sevgili dinleyiciler, bildiğiniz gibi bugün de karşılaşmalar var. Ancak şu ana kadar oynanan karşılaşmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Galatasaray Çorum Futbol Kulübü 2-2 berabere kaldı. Bu Trendyol Süper Lig'de birinci haftanın 2026-2027 sezonunda açılış karşılaşmasıydı. Cumartesi günü yani dün Kasımpaşa Trabzonspor 1-1, Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor ki Çaykur Rizespor deplasmanda son dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 kazandı. Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanya Spor 1-1 berabere kaldı sevgili dinleyiciler. Ve dün Gençler Birliği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bugünse saat 19'da Başakşehir Kocaeli Spor karşılaşması var. Bu karşılaşma yine Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programından naklen yayınlanacak. Yine Başakşehir Kocaeli Spor maçı gibi o karşılaşma bittikten sonra saat 21.30'da Ahmet Erzurumspor ve Beşiktaş Eyüpspor karşılaşmaları oynanacak. İşte bu karşılaşmalarda yine Radyo 1 mikrofonlarından sizlere ulaşacak sevgili dinleyiciler. Saat 15 haber bülteninin ardından yine sizlerle birlikte olacağız.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İran'la Katar arasında kayıp pilotlar konusundaki anlaşmazlık gerginliğe dönüştü. İran, 2 Mart günü düşürülen iki savaş uçağındaki 3 pilotunun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından alıkonulduğunu iddia ediyor. Tahran, pilotların aileleri ve İranlı yetkililerle görüşmesine de izin verilmediğini öne sürdü. Katar ise iddiaları kesin bir dille reddetti. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İranlı pilotlar için arama kurtarma çalışması yaptık, İran'a da incelemesi için davet ettik ancak yanıt vermediler denildi. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkındaysa ev hapsi kararı verildi. Suç örgütüne yönelik incelemelerde ortaya çıkan kaynağı belirsiz varlıklara ise her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik arama çalışmalarında tek bir adreste 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Futbol sahalarında istenmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında küçük bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının zorla çıkarılması tepki çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlattı. Şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polise teşekkür etti. Mustafa Çiftçi, tribünlerde holiganizmi asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız dedi. Enerji üretimi hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Yurt içi petrol üretimi 6 ayda 23 milyon varili aştı. Doğalgaz üretimi ise 1 milyar 600 milyon metreküpün üzerine çıktı. Konuyla ilgili verileri sosyal medyada değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, arayan, bulan, üreten ve enerjide küresel ölçekte oyun kuran bir Türkiye var dedi. Kamuda çalışan sayısı arttı. Kamu personeli sayısı yılın ikinci çeyreğinde 5.417.126'ya ulaştı. Çalışanların büyük bölümünü kadrolu personel oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre kamuda çalışanların 3.582.000'i kadrolu personelden oluşuyor. Kamu personelinin 1.267.501'i sürekli işçi, 419.801'i ise sözleşmeli olarak görev yapıyor. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Nebatiye kenti ile güney vilayetine bağlı çok sayıda belde topçu atışı ve hava saldırılarının hedefi oldu. Bölgeye yönelik bombardıman yeni bir göç dalgasını tetikledi. Evlerini terk eden Lübnanlı siviller Sayda Beyrut otoyolunu doldurdu. İsrail saldırıları nedeniyle Mart ayından bu yana Lübnan'da

1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Televizyon ve radyo yayınları yeni nesil TürkSat uydularına aktarıldı. TürkSat uçağının üzerindeki televizyon ve radyo yayınlarının yeni nesil TürkSat uydularına aktarılması işlemi başarıyla tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uzaydaki yayıncılık altyapısı artık çok daha güçlü vurgusunu yaptı. Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde Edirne istikametinde seyreden bir kamyonet otomobile çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda kilometrelerce uzayan trafik yoğunluğu oluştu. Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde yoğun dalga ve etkisini artıran çeken akıntı nedeniyle

nedeniyle denize girmek yasaklandı. Can kurtaran ekipleri denize girenleri uyararak sudan çıkardı. Spor. Sayın dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası bugünkü 3 maçla devam ediyor. Saat 19'da İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Kocaeli Spor, saat 21.30'da da Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Beşiktaş Eyüp Spor karşılaşmaları oynanacak. Maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklamlar. Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
8: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
7: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
8: Hayat bir oyun değil.
7: Yasa dışı bahise dur de.

0: spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 15.11'i gösteriyor sevgili dinleyiciler ve saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Son 4 saatin içindeyiz. Bildiğiniz gibi sporu konuşuyoruz. Sporun gündemini, futbolun gündemini konuşmaya da devam edeceğiz. Az sonra spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte olacak ve futbol karşılaşmalarını dinleyeceğiz, yorumlatacağız kendisine. Bildiğiniz gibi dün karşılaşmalar oynandı. Özellikle Gençler Birliği Fenerbahçe maçı ve Trabzonspor Kasımpaşa maçı çok ön plana geldi. Neden diyeceksiniz? Bu iki takım da önemli transferler yaptılar. Bu takımlar çok iyi transferler yaptılar ve bu alınan sonuç transfer ücret ve bununla ilgili paralel gidiyor mu? Bunları konuşacağız. Bunu mu anlamalıyız? Bunu konuşacağız sevgili dinleyiciler. Ve şimdi spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can hoş geldin.
1: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi düne dönelim. Özellikle Trabzonspor Salah ve Kasımpaşa maçında gösterdiği performansla başlayalım. Neden? Çünkü ilk maç oydu. Saat 19'da başlamıştı. Trabzonspor ve İstanbul'da Kasımpaşa deplasmanı ve Salah girdikten sonra etkisi. Bununla ilgili neler söylemek istersin?
1: Ya aslında ben Trabzonspor'u beklediğimden daha iyi buldum. Yani daha iyi bekliyordum ama çok açıkçası o açıdan tabii sezonun ilk maçı konuşmak için çok erken. Ama sanki Trabzonspor geçen yılki oyununu oynamak için bir takım tercihlerden feragat yapmış. Yani çünkü çok havalı transferler, çok iyi transferler, Salah etkisi ama mesela orta sahadaki o dinamizm sanki biraz sönmüş gibi geldi bana. Maçı kazanabilirdi, pozisyonlar da buldu. Salah tabii çok büyük bir oyuncu. Yani ben açıkçası Süper Lig'e gelmiş en iyi 3-4 oyuncudan biri olduğunu düşünüyorum. Mutlaka katkı yapacaktır. Mutlaka büyük goller, büyük maçlar kazanacaktır Salah. Ama böyle oyuncuları aldığınızda neden feragat ettiğinizi de bilmek lazım. Yani şimdi şöyle bir durum var. Bu 10+4 kuralı bence Süper Lig takımlarının, yani özellikle büyük takımlar burada biraz açıkçası çuvalladılar. Biz de biraz dışarıda bırakıyorum. Ona göre oyunu kurgulayıp ona göre takım kurma konusunda bir takım problemler var. Yani mesela orta sahadaki o Trabzonspor'un geçen yılıki göre o güçlü, o dinamik halinin kaybolduğunu düşünüyorum. Çünkü Trabzon

0: yani çünkü Salah sonrası bir planlamayı değiştirdi sanki. Hani orada Yücel iş baskı yere evrildi. Şimdi Nunes konuşuluyor. Dolayısıyla Trabzonspor'un o geçen yılki bildiğimiz Trabzonspor olduğu konusunda orta sahaya bir oyuncu ihtiyacı olduğunu ben düşünüyorum. Orada biraz daha kalitenin artması gerektiğini düşünüyorum. Dünkü maç Kasımpaşa'nın bir kere takım yaşı çok genç. Yani çok büyük bir yatırım yapmışlar. Eğer başarabilirlerse, dönüşebilirlerse büyük iş olur. Kasımpaşa Trabzonspor dinamizm, yani en azından en gençlik dinamizmle çok karşılık vermeye çalıştı. Trabzonspor kazanabilirdi. Ama gördüğünüz gibi hem Galatasaray hem Trabzon Fenerbahçe ilk maçlarda su kaynattılar tabiri caizse. Ama Salah sonra Salah'la oyuna geçmek çok kolay değil. Ben Trabzonspor'un şu anda onun sancısını yaşadığını düşünüyorum.
1: Özellikle geçen sene oynadığı oyun ve Salah'lı oyuna evrilmesinde şu anda bazı aksaklıklar görüyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Ya şöyle bir durum var. Mesela Fenerbahçe'de de var. Şimdi takımlar 10 artı 4'e göre transfer yaparken bir takım fedakarlıklar yapıyorlar Yücel.
1: Evet.
0: Şimdi fedakarlığı yaptığınız yer sizin aslında büyük risk aldığınız yerler oluyor. Şimdi Trabzonspor'un geçen yılki en büyük alameti farikası orta sahasıydı. Kimse belki çok konuşmuyor ama hani Olay olsun, Folcarelli olsun. Yani orada çok enteresan bir oyun ortaya çıkardılar. Bir Trabzonspor ayrı bir noktaya getirdiler. Bazı maçlarda aksadılar. Onlara onarçı da eklenince Trabzon'da bir bütünsellik yakalamıştı. Şimdi Salah geldikten sonra Salah'a göre merkezi belki yeni bir oyuncu tercih etmeniz gerekiyor. Dinamizmi ona göre tekrar şekillendirmeniz gerekiyor. Üretkenliği ona göre şekillendirmeniz gerekiyor. Oyun kurulumunu ona göre şekillendirmeniz gerekiyor. Yani her oyuncu tercihi ona göre de oyun oynatma zorunluluğu getiriyor. Şimdi Fenerbahçe'de de konuşuruz belki.
1: Konuşacağız. Konuşacağız.
0: Sıkıntı biraz da oydu. Yani biraz şeye döndü Süper Lig'deki yaklaşımlar. Ben Fatih Tekke'yi bu açıdan ayırırım. Ben Fatih Hoca'yı çok saygı duyuyorum. Çok sevdiğim bir teknik adam. Ama yaklaşımlar şeye döndü. Yani futbol menajer oyununa döndü. Hani sağa koy, sola öbürünü koy. Öyle gitmiyor yani. İş orada aslında birçok halkın bozulmasına sebep oluyor. Yani bir tercih yaptığınızda 2-3 tercih bozulmaya başlıyor. Ben Trabzonspor'daki açıkçası sıkıntıyı biraz bundan görüyorum. Fatih Tekke görmüştür bence de bunu. Şimdi Salah'la oynamak ayrı bir... Yani hatırlayın her takım Osimhen'le Galatasaray oynayabiliyor. Çünkü Galatasaray açıdan Osimhen özel bir oyuncu ve arkasını çok hareketli tutmaya çalışıyor Galatasaray. Ve Osman zaten başlı başına çok hareketli bir oyuncu. Dolayısıyla Trabzonspor sanki biraz orada, özellikle orta sahanın biraz niteliksiz kaldığını gördüm ben.
1: Peki dünkü maça dönelim, akşamki maça dönelim, özellikle Gençler Birliği Fenerbahçe maçına ki seninle karşılaştırmalar yapmıştık. Hatta bazı yerlerden gelen muhtemel 11'i de eleştirmiştik. Ve gerçekten çok farklı bir 11'le çıktı. Aslında farklı 11'le değil, farklı bir oyunla çıktı bence. Çünkü bekleri ve kanatlarını tamamen değiştirdi. Şimdi bu rotasyon için neler söylemek istersin? Yani bu İsmail Kartal, Sayın İsmail Kartal döneminde sıkça rastladığımız olaylardan biri. Neden diyeceksin? Olympiakos maçına çıkarken hatırlarsan, ilk maça çıkarken yarı finale kalmak için baktığımız zaman orada da rotasyon yapmıştı ve bir anda goller yenildi. İkinci maça en azından giren futbolcular biraz daha aktif olduktan sonra biraz şans tanımıştı. Bunu Süper Kupa finalinde de yaşadık. Şimdi bu rotasyonları sık sık yapıyor. Bunun için yapıyor.
0: Ya şimdi Yücel, ben bu oyunu yorulmaya çalışırken burada konuşurken insanları fikir, yani herkes kendince biliyor, fikri var. Ben de narsan bir şey yaparken hep görünmeyen taraftan görmeye çalışırım. Yani tersten bakmaya çalışırım. Oyuna kaçırdığım şey var mı? Hani trendi, rüzgara göre konuşmayı çok sevdiğimi söyleyemem. Ben Sturmgraz maçından sonra bir paylaşım da yaptım. Seninle de konuştuk. Sturmgraz evet. Ve Gornik zaten maçları Fenerbahçe için bir ölçü maçları değildi. Biz seninle bunu konuştuk.
1: Tabii.
0: İki Fenerbahçe'nin geçen yıldan

0: kalan sorunları, santrafor, forvet sorunları değil. Bunları da çok defalarca konuştuk. Yani ben söylemiştim demek için söylemiyorum ama yani biz de oyunu okumada ve oyunla ilgili konuşmada genelde haftalık ve günlük olarak değişimler var. Yani herkese bu yaklaşım var. Şimdi Fenerbahçe'nin temel sorunundan biri şuydu. Ben İsmail Kartal'ın oyununun da çok zaten genel olarak sevdiğim bir oyun tarzı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hoca bir oyun var, bir oyun ezberi var. Ben Sturm Graz maçından sonra bir tweet attıktan sonra altına bana bir sürü hakaretler geldi. Yani çok ezber değişiklikler yapılıyor gibi bir şey yazdım. Dün de şimdi bir sürü insan ezber olduğunu yazdı. Yani işte 60 dakika hep asansiyon çıkıyor. Ya hoca oyunu değiştirmiyor. Oyun içerisinde değişim yapmıyor. Dizilişte esneme yok. Oyun içerisinde dönüşüm yapmıyor. Zeka koymuyor. Başladığı planla bitiriyor. Yani bazı sıkıntılar oyuncu tercihleriyle ilgili ve hoca kendince bence şöyle bir şey de yapıyor. Sürekli kendiyle ilgili bir ispatlama yükümlülüğü ve kendini altında ezildiği bir ruh hali var. Yani rotasyon yapılır. Ben rotasyona karşı değilim hocanın yaptığı. Ama rotasyonu kimle yapıyorsun? Hangi bölgelerde yapıyorsun? Aynı anda iki kanat iki beki değiştirdiğinde rotasyonu bir anda bence ya abartmış oluyorsun. Çünkü
1: evet.
0: Ya yani bir önceki maçta Kerem'le Greenwood'la oynayıp bir sonraki maçta Oğuz'la İrfan'la oynadığında olmuyor. Şundan onu Yücel senle konuştuk bunu. Sen oyun zekasını ve iki yaratıcı adımını bir anda değiştirdi, alternatifini oyunu ona göre düzenlemek zorundasın. Hoca sadece oyunu değiştirerek bunu yapıyor. Bu ciddi bir sorun. Bir de 4-2-3-1 Gökten Zembil miydi? Ben anlamıyorum ki. Yücel yani bu 4-2-3-1 hastalığı veya önce pres yapma takıntısı nedir ki? Ben bunu anlamıyorum. Bana bunlar çok şeye geliyor yani çok böyle bunları böyle bir şeymiş gibi yaşamak, anlatmak. Bu oyunda gurur duymak ya zeki teknik adam ve bence futbolu güncel takip eden adamlar tek bir hikaye üzerine odaklanmazlar. Bunun bir sürü şeyi var yani beklersin, savunmada beklersin, gol attıktan sonra bir sıfır oynarsın, rakibin hatasını kollarsın, oyun merkezini biraz daha geri çeker, ön bölgede karşılamazsın. Yani senin biz seninle konuştuk, Fenerbahçe'nin süperleri problemli, şöyle problemli. Bireysel olarak çok iyi oyuncular olmasına rağmen oynamak isteyen oyun için arkada hızlı adamlara ihtiyacın da var. Yani biz bunu güzel konuştuk ya hatırlıyorum, yanlış mı hatırlıyorum?
1: Doğru hatırlıyorsun.
0: Hep söyledik yani bunları. Yani dolayısıyla Fenerbahçe aslında yaşadığı sıkıntılar sürpriz sıkıntılar değildi. Şimdi hakem konusu, penaltı verdi vermedi konusu bunlar ayrı bir iş. Ama şimdi ben Lyon maçı bana göre Fenerbahçe için çok kırılgan, yani şöyle kırılganlık. Şimdi 3 hafta sonra Beşiktaş olacak Fenerbahçe. Lyon'da hasar görürsen Samsun deplasmanı var. Sonra Beşiktaş, yani İsmail Kartal'ın bu 5 maçtan nasıl çıkacağını ben çok merak ediyorum. Çünkü hoca güven tazeleyecek hiçbir gösteri yapmıyor. Yani ya Sturm Graz maçında Fenerbahçe öyle çok iyi oynamadı. Kimse yani insanlar kazanınca rüzgarı hemen böyle mutluluktan anlamıyorlar ama yani öyle değildir. Sturm Graz genç bir takım. 4-4-2 ile oynayan işte belli bir enerji koyan ama o kadar bir takım. Yani yapabilecekleri sınırlı bir takımdı. Şimdi sen Asensio'yu 60'a çıkardığın anda oyun zekasını bir anda geri çekiyorsun. Yani veya Prisca'yı ben niye Asensio'yla Vedat'ı aynı anda görmediğimizi ben merak ediyorum. Hocayı sormak istiyorum. Neden aynı anda iki kenarı tam değiştiriyorsunuz onu merak ediyorum. Yani çünkü hocanın tercihleri aslında biraz kendiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani ben yaparım, ben biliyorum bu işi. Yani mesela İrfan Can'dan verim almayı da hoca şey gibi düşünüyor bence. Ya Mourinho'da Tedesco'da alamadı, bak göreceksiniz ben alırım. Yani dün hatta sosyal medyada biri de yazdı, çok da hoşuma gitti. Yani gerçekten çok doğru tespit. Yani hoca kendince bir şeyler ve ispatlama duygusu üzerine gidiyor ama hasarsız çıkmak zorunda buralardan. Lyon maçı, ben Fenerbahçe'nin kadro olarak Lyon'un üstü olduğunu düşünüyordum ama yani Fonseca detayı var orada, bak göreceksiniz. Yani orada tek karar verici biz olmayacağız. Başka bir takım ve başka bir hoca daha var. Yani hocanın ekstra sunumlar, ekstra gösteriler yapması lazım. Hep aynı ezberler üzerinden gidiyor. Yani ya kimse hatırlamıyor. 99 puanlı sezonda da hocanın böyle fecaat maçları var. Çünkü yani İsmail Kartal'ın oyun ezberi tek bir oyun üzerinden ilerliyor. O dönem Tadic'in, Ceko'nun, Fred'in, Simanski'nin, Ferdi'nin yarattığı konfor alanı hocayı bence

0: kandırmış gibi geliyor ve 99 puan çok referans alıyor hoca. Ya 99 puan referans aldığın ligde o günün geri takımı şu anda ligde değil. Hatay'ı, Kayseri'si hepsi dökülüyordu. Şimdiki lig Trabzon'un içinde, Samsun, Göztepe, Beşiktaş, yani başka bir ligde oynuyoruz artık ve o kadro farklı. O dönemin ligi pandemiden yeni çıkmış, mali açıdan toparlamış takımlar doluydu. Depremler atlatılmış. Yani o dönemin ruhunu hatırlayın, çok farklı bir dönemdi orası. Yücel.
1: Acaba Okan Can, Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım, hani dedi ya işte sağdan çok baskılı bir oyun, hücum futbolu veya ona benzeyen kelimeler sarf etti. Bu konuşmaların, bu demeçlerin altında kalmış demeyelim de etkisinde kalmış bir teknik direktör olarak düşünebilir miyiz Sayın İsmail Kartal'ı?
0: Ya şimdi şöyle, İsmail Kartal hep şeyi anlatır. Yani çağırırlarsa gelirim. Yani hocam, yani ben mesela, bana bir şey ifade eden bir cümle değildir. Yani çünkü ya Güzel, şöyle bir durum var. Ben Yılmaz Vural'la ilgili bir yazı yazmıştım. Çok eleştirel bir yazıydı. Hoca Düşün Erzurumspor'un başına geçmişti. Yani düşmesine %10 kalmış. Yani artık garantilenmemiş ama hani bir ihtimal sonra, yani oradan muize çıkmayacak bir süreçti. Ya hocam, yani yazdım, neden düşen bir takımın başına düşen hoca olarak kalıyorsun, gidiyorsun? Yani git bir ver. Ben insan, yani hocaların, insanların kendi hikayesini oluştururken bunları çok önemsemediğini fark ediyorum. Yani İsmail Kartal da öyle. Yani 4 kere gelmek, çağırdılar gel. Bence bu çok havalı cümleler değil. Yani hoca için de değil. Camia nezdinde bu hep bir kırılganlık yaratıyor hoca nezdinde. Yani istekleri zaman gelip istekleri zaman gitmek değil. Yani hoca saygınlığı farklı bir şey. Sağdaki adam bunu anlar. Türündeki insanlar anlar. Ya bir de yani hoca, ya şimdi Fatih Terim olduğu dönem Fatih'in bir dönüşüm yaptığı, devrim yaptığı. İşte Aykut Kocaman'ın neden bu kadar popüler olduğunu anlamak için 3 Temmuz sürecine gitmek lazım. O başka bir duruş sergiledi. Yani herkesin bir hikayesi vardır ya. Evet. İsmail Kartal bu hikayeyi oluşturma konusunda bence eksik kalıyor. Yani bazen iş başarıda değildir. İşte Aykut Kocaman saygınlığı başka bir yerden gelir. Yani ben teknik olarak çok beğenmem hocayı ama hocanın ağırlığı, saygınlığı farklıdır. Ya işte Fatih Terim o dönem 2000'lerin başında kurduğu hikaye, yarattığı değişim muhteşemdi ama sonra herkes konfor alanında kayboluyor. Yani bir şey söyleyeceğim, transferler de aslında bu açıdan bakılması lazım. Ben seninle konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani 20 milyon euroya sattığım Vedat'ı 32 yaşında 15 milyon euroya alamazsın Yücel. Ben hani söylediğim için çok rahat söylüyorum. Çok yanlış transfer. Yani ilk düğmeyi oradan iliklediğin anda elin kolun bağlanıyor. Yani Vedat transferi. Vedat iyi oyuncudur. İspanya'da gol kralıdır. Yani Güney'de de gol kralı olarak geldi Fenerbahçe. O bir benim nezdimde çok büyük bir şey ifade etmiyor. Çok değerlidir, çok iyi başarıdır ama bazen senin takımına da uymayabilir. Fenerbahçe ihtiyaç haritasında ve maliyet nitene baktığında Vedat ilk transfer olması, yani ilk transfer değil de 15 milyon euro çok büyük para Yücel. İşte bak, yabancı kontenjanını dolduramıyorsun. Yani Lukaku, Silikçi, Şerif, Talisca'ya da devam edebilirdin Vedat'sız.
1: Bu arada dinleyicilerimize de söyleyelim, Sıddıki Şerif Coventry City'ye transfer oldu.
0: Evet.
1: %90 ve orada...
0: Evet, 24 milyon pound sanırım. Yani bir tane konu. Yani bence çok iyi oyuncuydu. Kalması gereken bir oyuncuydu. Çok üzülecekler bence Fenerbahçe taraftarlar. Potansiyeli yüksekti. Yani Vedat, yani işte bir yabancını orada dolduruyorsun. İlk düğmeyi oradan atıyorsun. Kendini bağlıyorsun ve 15 milyon euro para veriyorsun. 32 yaşında Vedat. Satamayacaksın. Yani
1: peki
0: işte, şurada kadro mühendisliği hataları. İşte bak, takım kurulduğunda, yani sen Asensio'yu 60'a çıkardığında ısrarla Talisca'yı oyunu tuttuğunda, Talisca'nın skorer olması ayrı bir konu ama Talisca'yı nasıl kullanacağından, nasıl verim alacağından veya arkadakileri alan açman gerektiğini de görmen lazım. Ben dün söyledim, Talisca ile Asensio birbiriyle önlü arkada oynayabilecek oyuncu var değildir, olmuyor. Yani dikkat et, olmuyor Yücel. 5 evet. Maçtır olmadı.
1: Peki şunu da konuşalım mı? Yani bir iki konu daha var, kısa kısa alırsam sevinirim. Şimdi tabii ki İsmail Kartal'ın rotasyonunu konuşabiliriz, oyun planını konuşabiliriz, Fenerbahçe'nin yönetiminin yaptığı hatalı adımlar diyelim, bunları da konuşabiliriz ama maçın hakemi

0: ve VAR hakeminin hatalarını da burada konuşalım. Bunlar da maçın sonucuna etki eden hatalardı. Ha, daha ligin başı ama bunlar hatalar çabuk başladı. Neler söylemek istersin?
1: Valla bir de yabancı bir hakimdi. Daha dün konuştuk yabancılar var olacak diye.
0: Evet.
1: Neden çağırmadı? Nasıl görmediler? Yani o sırada gerçekten anlamış değilim. Yani özellikle ben, bir pozisyon.
0: Okancan ben yayın, naklen yayın aracında çalıştım. Naklen yayın aracını birçok spikerden daha iyi biliyorum. Şöyle ki ben orada şunu gördüm. Şimdi bir alet var. 20 kameraysa 20 kameradan hangi saniyeden görüntü istiyorsanız bütün kameralardan o saniyenin görüntüleri geliyor. Aynı anda geliyor. Bence yayıncı kuruluş bir uzak özellikle kameralarda yeterli kaliteli kamera kullanmıyor. Birincisi bu. Gerçekten görüntüler net değil. VAR hakemine evet hatalı diye buluyoruz ama ve açılarının hepsini de yayıncı kuruluş kendi hakem programlarına saklasın diye maçın anında göstermiyor.
1: Sanırım o pozisyonlardan birini göstermediler. Çok
0: evet, bir tanesini değil, birçoğunu göstermediler.
1: Göstermedi. Yani orada bir sıkıntı olduğu kesin ama yine de VAR ekibinin kaçırması, federasyon tarafından bununla ilgili birbirini yani içerideki teknik eleman, yani çünkü onların da teknik elemanları var diye biliyorum ben.
0: Tabii.
1: Uyarmamaları, ya orada kulaklığın üzerine yatmaları, yani organize bir şey olduğunu düşünmüyorum ama bir tuhaflık var. Yani o kaçırılacak pozisyon değildi. Ya bir de VAR hakimi kaçırmıyor. Yani VAR zaten işi yok. Kaçırmasın diyor duruyor. Bir de yabancı olması. Bilmiyorum acaba yabancı hakimi yanılttılar mı? Orada sordu da önemsiz bir şey. Yani belki de bilmiyorum. Hani orada bir yabancı VAR hakimine bir operasyon mu çekildi? Yani her şeyi düşünebiliriz Yücel. Yani önemli bir şey yok mu dendi kulağında. Adam orayı izlemedi. Yani diyorum ki çok flu bir taraf var orada.
0: Çünkü
1: yani belki adamı geçiştirdiler orada aldığı brieflerde falan bilemiyorum ya, yani bir tuhaflık olduğu kesin. Ama yani ilk maçtan, ilk günden bunu görmek, ilk maç evet. Ben mesela Aziz Yıldırım'ın ilk dönemini hatırlar mısın Yücel? Bir şekilde Mahmut Uç çıkar konuşurdu ve böyle gergin ve asık suratlı, mutsuz suratlı bir açıklama yapardı ya. Ya bir anda 15 yıl öncesine gittiğimizi gördüm dün akşam o açıklamayı görünce.
0: Bana Sayın Mahmut Uslu, Mahmut Uslu bir konuşma yaptı maçtan sonra.
1: Yaptı ve yine hani ilk maç, yani aradan düşünseniz de 2000 en son ilk, yani 10 yıl geçmiş. Yine 10 yıl öncesinin ruhuyla yaşıyoruz. Haklı bir isyandı o. Ama ilk maçta bunları maruz kalmak tabii ki hoş değil. Şimdi inşallah ya yani bundan sonra bu bir uyarıdır. Çünkü ben bunu biraz da içeride bir bizim bilmediğimiz başka bir denge de olduğunu düşünüyorum. Yani ben
0: aynı fikirdeyim.
1: Yabancı VAR hakemlerini kötü gösteren bir çalışma gibi duruyor. Yani ben yabancı bir hakemin rafine bir karar verdiğini düşünüyorum. Yani böyle oturup bunu görmezden geldiğini zannetmiyorum ama sanki orada bir bizim bilmediğimiz bir hikaye var orada. Çünkü boşa düşürdüler adamları. Yani bu
0: evet.
1: Özellikle bunu Fenerbahçe maçında yaptılar.
0: Ve bunun yanında bu VAR hakemini de bugün Beşiktaş-Eyüpspor maçına atadılar. Yani çok dikkat edilmesi gereken bir dönemden geçiyoruz futbolumuz açısından. Çok teşekkür ediyorum Okancan. Kolaylıklar diliyorum. 17'de tekrar konuşmaya başlayacağız.
1: Görüşmek üzere, yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okancan bizlerle birlikteydi.
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.

0: Dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 15.38'i gösteriyor ve şimdi modern pentatlonu konuşacağız sevgili dinleyiciler. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası İstanbul'da düzenlendi ve ilk altın madalyamızı aldık. İlke Özyüksel.

0: İstanbul'da düzenlendi ve ilk altın madalyamızı aldık. İlke Özyüksel altın madalyayı kazandı. İlke Özyüksel Mihrioğlu ilk Avrupa şampiyonu oldu. Daha evvel madalyaları vardı ama bu kez altın madalyayı aldı ve finallerimiz vardı erkeklerde de. Şimdi bunu konuşacağız. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Sayın Serhat Aydın telefon hattımızda. Sayın Aydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Tüm dinleyicilerinize selamlarımı iletiyor ve sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Şimdi öncelikle Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nı ülkemize aldırmak büyük bir başarı federasyon olarak. Bu organizasyonu ülkemize aldırırken ne gibi çalışmalar yaptınız? Nasıl aldırabildik ülkemize? Çünkü çok önemli bir gençlerin özellikle izlediği bir spor dalı ve bunu özellikle bazı ülkeler kaptırmak istemezler. Biz nasıl aldık? Bu organizasyon başarısını konuşarak başlayalım.
1: Şimdi şuradan başlayayım. 2022 yılından itibaren biz uluslararası organizasyonları ülkemizde yapmaya başladık.
0: Evet.
1: 2022'de Dünya Kupalarını yaptık. 2023'te Dünya Kupalarını yaptık. Aynı şekilde 2024'te de Dünya Kupalarını Ankara'da yaptık.
0: Evet.
1: Tabii biz Türkiye olarak çok iyi bir spor ülkesiyiz ve organizasyon ülkesiyiz. Daha sonra da biz 2026'nın başvurusunu 2025'te yaparken dedi ki 2027 yılında da Avrupa oyunları var. Biz hem bunu bu yarışı yapmak istiyoruz hem de Avrupa oyunlarının bir test yarışını İstanbul'da uygulamak istiyoruz. Çünkü Avrupa oyunları biliyorsunuz olimpiyatların ön hazırlık organizasyonu gibi düşünülüyor. Sağ olsunlar, biz de yaptığımız işte görüşmeler neticesinde 2026 yılı Avrupa oyunlarını Avrupa Büyükler Şampiyonası İstanbul'a aldık. Zaten Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Profesör Doktor Veli Ozan Çakır da Avrupa Federasyonu As Başkanı.
0: Evet.
1: Sağ olsun, o da bize öncülük etti ve güzel İstanbul'umuza Avrupa Büyükler Şampiyonası'nı kazandırmış olduk.
0: Peki şimdi yıllardır tanıdığımız bir sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu. Büyük bir çalışması var, tecrübesi var. Siz de onlara, o sporcumuza destek veriyorsunuz. Burada altın madalya aldı. Şimdi İlke Özyüksel Mihrioğlu'ndan başlayalım. Şimdi esasında modern pentatlon için de çok genç bir yaşta. Hani 17-18 yaşında değil ama modern pentatlon tecrübe kazandıkça başarılar artan bir spor dalı. İlke Özyüksel'in aldığı başarı için ve onun arkasında destekleriniz için neler yaptınız? Nasıl bir çalışma içindeydiniz?
1: Şimdi zaten biz 2018 yılından beri ben federasyonun içerisindeyim.
0: Biliyorum, evet.
1: 2018'den beri tabii biz İlke'nin potansiyelini görebiliyorduk o dönemde. İlke'nin işte ilerleyen süreçte çok iyi başarılara imza atacağını düşünüyorduk. Biz bir ekip oluşturduk İlke'ye. İşte atletik performansçısı ayrı, masörü ayrı, işte psikoloğu ayrı, analizcisi ayrı, eskrim antrenörü ayrı, örnek veriyorum yüzme antrenörü keza aynı şekilde. Bir arada buluşturduk ve neler yapabileceğimizin bilimsel olarak analizlerini çıkarmaya başladık. Çünkü İlke çok potansiyeli olan bir sporcuydu. Ve bu izlemiş olduğumuz yolda 2026 yılında en üst düzeyde meyvelerini vermeye başladı ve bu şekilde de devam edeceğiz. İnşallah 2027'de de Avrupa oyunlarında kutamızı alacağız. 2028 Los Angeles'ta bayrağımızı en tepede dalgalandırmayı planlıyoruz. Ve bu plan doğrultusunda da gidiyoruz. Aynı şekilde altyapıya da biz bu şekilde sistem getirdik. Altyapıda da bilimsel tekniklerle çalışıyoruz. Çünkü artık spor biliyorsunuz bilimsel tekniklere dayalı. Artık eskisi gibi işte hadi koşalım hadi yapalım değil. Beslenmesinden dinlenmesine, ondan sonra antrenmanından işte psikolojik yapısına kadar bütün bileşenleri biliyorsunuz barındırmaya başladı. Biz de Modern Pentatlon Federasyonu olarak bilimsel çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz ve güncel bilimsel çalışmaları da takip ediyoruz.

0: Yüzüyorsunuz, birçok branşı var ve bunların hepsini yapıyorsunuz. Hani birinde çok iyiseniz diğerinde olamayabiliyorsunuz. Bunun dengesi, puanlaması, bunun geliştirilmesi çok zor bir spor dalı. Yani o anlamda siz nasıl bir çalışmayla bu gençlerimizi finale yetiştirdiniz?
1: Şimdi şöyle bir olay var. Şunu anlatayım ilk önce size. Mesela biz eskrim branşı biraz bizde düşük seviyedeydi. Eskrimde her zaman problemler yaşıyorduk modern pentatlon içerisinde. Biz cumartesi günleri Ankara'da Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 30-35 kişilerle kombolar yapıyoruz. Eskrim komboları yapıyoruz. Yani her çocuk geliyor 2-2,5-3 saat eskrim yapıyor. Ondan sonra birlikte kamplar düzenlemeye başladık yoğun bir şekilde. Bu çocukları yurt dışı yarışlarına yollamaya başladık tecrübe edilsinler diye. Ondan sonra aylık bunların istatistiklerini tutmaya başladık. İşte eksiklerimiz neler, problem yaşadığımız noktalar neler, onların analizlerini yapıp antrenörlerimizle, işte teknik ekiplerimizle birlikte çocukları bu üst seviyelere taşıdık diye düşünüyoruz. Çünkü sadece o finale çıkan çocuklar değil, Buğra Ünal ve Kıvanç Taşyaran biliyorsunuz
0: Evet.
1: finale çıktı Avrupa'da. Bu da bizim modern pentatlon tarihinde bir ilkti zaten.
0: Evet.
1: Onun yanında Muhammed Emir Kurtolan, Arda Meriç, Jan Demir Vurdum, Ala Kaydın. Kadınlara geldiğimizde örnek veriyorum Sidal Aslan'ıydı, işte Tuğçe Kesebiri'ydi, Tuane Özgür'üydü, Yaren Kalender'iydi gibi çocukları, işte Ebrar Çalışkan gibi çocuklar, bunlar hep birlikte antrenman yapıyorlar Ankara'da. Biz Ankara'yı bir merkez haline getirdik. Özellikle de merkez haline getirirken biliyorsunuz seyircilerimiz de bilir, dinleyicilerimiz de bilir, Eryaman Stadı vardır Ankara'da.
0: Evet.
1: Eryaman Stadı'nın içerisine biz 5 branşı aynı anda yapılabilecek bir şey oluşturduk, yer oluşturduk. Orada yüzme havuzu da var federasyonumuzun. Atışlarını çocukların tabancayla yapabilecekleri atış poligonu var. Atletizm sahası var. Aynı şekilde keza biliyorsunuz biniciliğin yerine 2024'ten sonra bize engel parkuru geldi. Hani bu Ninja Warrior dediğimiz dinleyicilerinizin daha iyi anlayabileceği Ninja Warrior parkurları kurduk. Ondan sonra eskrim salonları oluşturduk. Yani biz çocuklarımızın üzerine elimizi hiç eksik etmemeye çalıştık. Ondan sonra bu İşte binici branşını yine aynı kez daha tekrarlıyorum. 24 ilimize engel parkuru koyduk. Kurduk. İşte
0: Evet.
1: Diyarbakır'ından Malatya'sına, Adıyaman'dan Kahramanmaraş'ına, Bursa'sından Balıkesir Bandırmasına, İstanbul'undan Edirne'sine, Tekirdağ Çorlu'suna, Konya'sına kadar, yani sayabileceğim, sayamayacağım, aklıma gelmiyor şu anda tam illerimiz. Altyapıyı güçlendirmek için sistemler kurmaya başladık. Tabii bizim de aynı şekilde bir sporcu takip sistemi kurduk biz. Çocuklarımızı aylık takip edebiliyoruz oradan. Hangi gün hangi antrenmanı yapmış, hangi işte sistemi geliştirmiş, atıyorum hani koşusu gelişmiş mi gelişmemiş mi, yüzmesinde düşüş var mı yok mu, böyle de bir sistemimiz var ve bilim ekibimiz var. Bilim ekibimiz oturuyor, antrenörlerimizle beraber konuşuyorlar. Sistemlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz bu şekilde.
0: Şimdi gerçekten çok önemli bir ekiple çalışıyorsunuz. İsterseniz ekibinizden de bahsedelim. Ekibiniz nasıl bir eğitimden geçti? Ekibinizi nasıl seçtiniz? Ekipteki uyum ve o takip sistemindeki, sporcu takip sistemindeki verileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz da ondan bahsedelim. Çünkü evet, altın madalya alınıyor. Evet, finallere katılıyoruz. Evet, altyapıdan birçok sporcu geliyor ama arkada bir gerçekten bir ordu var. Bir
1: Doğru.
0: eğitim ordusu var. Bu eğitim ordusunu nasıl seçiyorsunuz?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Bizim bir teknik kurulumuz vardır. Teknik kurulumuzda eski milli sporcular olur. Akademisyenler olur. Özellikle spor bilimlerinde çalışan akademisyenler. O akademisyenlerle beraber gerekli analizler yaparız. Örnek veriyorum, işte atletik performans tarafındaki akademisyenlerimiz vardır. Yüzme tarafındaki akademisyenlerimiz vardır. En önemlisi de bizim teknik kurum başkanımız eski bir sporcudur. Modern pentatlon sporcusudur. Eski bir modern pentatlon sporcusu olduğu için bu analizleri daha rahat yapabiliyoruz. Ve sahaya yansıtabiliyoruz. Bunun yanında da tabii ki de İlke Özyüksel Mehrioğlu'nun biliyorsunuz teknik bir ekibi de var. Eskrim hocası,
0: Evet.
1: eski bir milli sporcu. Ondan sonra atletik performans antrenörümüz var, atletizm antrenörümüz var. Uzun yıllar atletizm federasyonumuz çalışmış Ahmet hocamız.

0: var. Ondan sonra bu tarafa geliyoruz. İşte Ankara'da önemli yüzme başarılarına sahip olmuş Murat Öçmeler diye bir antrenörümüz var. Atış tarafında işte Murat Uzlaş diye bir antrenörümüz var. Bunlarla hep birlikte analizler çıkarıyoruz. Biz zaten çok global bir federasyon değiliz. Hani dürüst olmak gerekirse. Ancak bir aileyiz diyelim biz.
1: Evet.
0: Herkes birbirini tanır. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışır. Bu şekilde olduğundan dolayı da zaten 2026 yılı bizim tat yılımız oldu zaten. Ülkenin işte Bulgaristan'da dünya şampiyonu olması, Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda işte Avrupa ilk defa Avrupa şampiyonu olması, işte U17 kategorisinde Turya Kesebir Avrupa da ve dünya ikincisi ve Avrupa ikincisi olması, İşte Tuana Özgür ve Tuğçe Kesebi aynı şekilde U17 kategorisinde mixlerde dünya şampiyonu olması gibi gibi işte başarıları size de söyleyebilirim. İşte bu da bir takım çalışmasıyla alakalı sizin dediğiniz gibi. Buyurun.
1: Peki özellikle altyapı. Şimdi tabii ki siz sporcuları bir noktaya getiriyorsunuz, buluyorsunuz ama nereden buluyorsunuz? Çünkü şöyle bir durum var da bu nedenden dolayı söylüyorum. Şimdi bir branşta iyi, evet bunu seçersiniz. İki branş, evet ama birçok branşta çalışıyor bu sporcular ve hangi branşta ne kadar iyi, hangi branşta zayıf, o zayıf olan tarafını ileriki yaşlarda daha geliştirebiliriz. Bu sporcuları nasıl buluyorsunuz? Bu sporcular kendileri mi geliyor? Nereden seçiyorsunuz?
0: Şimdi genelde bizim altyapı antrenörlerimiz yüzme menşeili.
1: Evet.
0: Yani yüzme antrenörü. Şimdi biz 2024 yılından itibaren bizim yaş kategorileri vardır işte U9, U11, U13, işte U15, U17, U19 gençler işte büyükler diye gider. Daha önce hep U13'ten başlıyormuş modern pentatlon mesela genelde. Ama biz şu anda Türkiye'deki yarışlarımızı U9 kategorisine kadar indirdik. Ve
1: Çok iyi.
0: eskrim önceden U17 kategorisinde başlıyordu. Biz şu anda U11 kategorisine kadar indirdik eskrime başlama yaşı modern pentatlonda. Yani yavaş yavaş yaymaya başladık. İşte engel parkurunu işte U11'de yapıyoruz. U13'te yapıyoruz. İşte eskrimi daha önce dediğim gibi U15'lerde eskrimler yapılıyordu. Şimdi U13'lere indirdik. U13'ten U11'lere indiriyoruz. Ve ilerleyen süreçte de U9'a indireceğiz. Yani buradaki temel nokta şu, şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi biz zor başarı kazanabiliyoruz, zor başarılar elde edebiliyoruz. Nasıl zor kazanıyoruz? Çünkü niye? Önceden binicik branşı olduğu için biz Türkiye geneline yayılamıyorduk.
1: Evet.
0: Nerede vardı? Merkezden neresiydi? Bursa'da vardı binicik yapabileceğimiz yer. Ankara'da vardı. İki ile hapsolmuş durumdaydık. Ama şimdi binicik branşı çıktıktan sonra tüm illere yayılmaya başladık. Şimdi zaten çok teşekkür ediyoruz. Buradan da kendilerine hürmetlerimi arz ediyorum. Kıymetli Doktor Osman Aşkınbak, Spor Bakanımız. Şimdi yakın bir zamanda da antrenör alımları olacak. Sağ olsunlar bize 11 tane kadro açtılar. Muğla'sından örnek veriyorum, Giresun'a kadar, Zonguldak'tan Antalya'sına kadar antrenörlerimizi oraya yollayacağız. Ve bundan sonraki süreçte de altyapımızı daha güçlü kılmaya çalışacağız.
1: Şimdi bu gerçekten çok önemli. Bu sporcuları evet yüzme ağırlıklı seçiyorsunuz. Bu sporcuları hani okullara gidip mi seçiyorsunuz yoksa tohuma gelen sporculardan mı seçiyorsunuz?
0: Şimdi şöyle bir olay var. Bizim kulüplerimiz vardır. İşte kulüplerimiz genelde yüzme ve modern pentatlon yaparlar.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Yüzmede şeyler mesela barajlar çok yüksektir. Doğru mu? Hani seçim
1: Doğru.
0: barajı, olimpiyat barajı falan. Orada böyle bir tık aşağıda olan çocuğu modern pentatlona yönlendiriyoruz. Onun yanında da yetenek taramaları vardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı. Yetenek taramalarından gelen çocuklarımız var. Daha sonra şimdi SEM'ler açıldı. Sporcu eğitim merkezlere. Sporcu eğitim merkezlerinden sporcuları seçiyoruz. Ve bu şekilde de sporcu altyapımızı geliştiriyoruz. Önceden biz mesela U9 kategorisinde yarışlar düzenliyorduk Türkiye'de. Katılan çocuk sayısı onu geçmiyordu. Şu anda 60'lara 70'leri bulmuş durumdayız. U11 kategorisinde mesela 30-35 çocuklarda yapardık. Şimdi 150-200 çocuklar. Yani bir yarışımız önceden bizim ortalama mesela diyelim ki

0: 300 kişiyle yapılır. Şu anda 700-800 bin kişilerle yarışlar yapmaya başladık biz modern pentatlon anlamında. Tabii bunlar da 2018 yılından beri yapılan planlı, programlı, sistemli, uyumlu şekilde bir strateji belirlemeyle alakalıydı diyelim.
1: Peki şimdi kısa orta vade ki anladığım kadarıyla orta vade Avrupa oyunları. Evet. Kısa vadede nedir sporcularımızın erkek ve kadınlarda sporcularımızın programında neler var? Biraz bilgi verir misiniz
0: şimdi,
1: bize?
0: Ayın 27'sinde ilçe Özüksel şeye gidecek. Çin'de bir dünya şampiyonası var. Çin'de yarışacak. Ayın 22'si ve 27'sinde bizim U15 ve U19 kategorisinde Madrid'de yarışlarımız olacak. Daha sonrasında bu U15 ve U17 kategorisinden belli bir barajı aşan çocuklarımız bu dünya şampiyonasından sonra Avrupa şampiyonasına gidecek. Ve biz bu sezonu bitireceğiz bu şekilde. Yani ilkenin dünya şampiyonasından sonra büyükler kategorisini bitiriyoruz. Daha sonra da U15 ve U17 kategorisini bitirdikten sonra işte U15 ve üstü yarışları, yurt dışı yarışları bitiriyoruz. Bunun yanında da Portekiz'de bir yarışımız var. Bizim altyapı yarışımız var. Buna da triatlon yarışları diyoruz biz. Triatlon yarışları da koşuyor, yüzüyor ve denizde yüzüyor, geliyor, atış yapıyor gibi düşünün. Evet. Portekiz'de bir yarışımız olacak. Burada Portekiz'e 9 yaşında çocuklarımızı bile yollamayı planlıyoruz.
1: Harika.
0: Yani bu altyapıyı geliştirme anlamında zaten U11 ve U13 ve U15 kategorisindeki çocuklarımız gidecekler buraya altyapıyı geliştirme. Ama işte analizler yapıyoruz çocuklarımız işte U9 kategorisindeki çocuklarımızın artı eksilerini tartıyoruz. Çünkü bunlar biliyorsunuz küçük çocuklar olur mu olmaz mı ama büyük ihtimalle onları da yollayacağız gibi düşünüyoruz velileriyle beraber oraya.
1: Özellikle spora küçük yaşta başlamak, sporun içinde yer alması ailelerin ileriki yaşlarda sporcu kuşağı açısından çok yarar sağlıyor. En azından evet büyük bir sporcu olmayacak belki ama iyi bir antrenör olabilir. İyi bir antrenör olmayacak belki ama iyi bir anne olur veya baba olur çocuğunu spora yönlendirir. Bu da çok büyük bir kazanç.
0: Tabii ki de. Şimdi bu mesela... Şimdi biz yeni bir formül yani sistem belirledik. Mesela sporu bırakmış milli şeyle pentatlerimiz var.
1: Evet.
0: Bunlar genç çocuklar işte 22-23 yaşında çocuklar. Evet. Bunları biz federasyonumuzda istihdam etmeye başladık. Yani bunlar sisteme entegre olsunlar, işte antrenörlük yapsınlar, işte hayata dair bir problemleri kalmasın diye. Bunun da meyvelerini görmeye başladık.
1: Harika.
0: Bununla beraber sporcu sayılarımız da inanılmaz şekilde yükselmeye başladı. Örnek veriyorum Malatya'da da istihdam ettiğimiz antrenörlerimiz var. Ankara'da da aynı şekilde, Balıkesir'de de aynı şekilde. Çünkü bizler bu modern pentatlonu geliştirmek için buradayız. Elimizden geldiği kadar da sistemimizi en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz diyelim.
1: Sayın Aydın çok teşekkür ediyorum. Ellerinize emeğinize sağlık. Gerçekten
0: çok
1: önemli
0: ediyorum.
1: İşler yapıyorsunuz. Allah güç kuvvet versin. Teşekkür ediyorum. İyi günler.
0: İyi günler diliyorum. Sağ olun.
1: Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Sayın Serhat Aydın bizlerle birlikteydi. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası İstanbul'da düzenlendi ve burada 3 finalimiz vardı. Erkekler ve kadınlar birlikte. İlke Özyüksel Mihrioğlu ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Daha evvel madalyaları vardı. Dünya Kupası'nda madalyası vardı, bronzları vardı ama ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Biz de kutluyoruz ekibimizi ve iki sporcumuz da erkeklerde final karşılaşmaları yaptılar. İşte bunlar Türk sporu için çok önemli bir nokta ve geldiği noktayı da burada sevgili dinleyicilerimizle paylaşmak istedik. Şimdi Trendyol Süper Lig'de bugün saat 19'da bir karşılaşma var. Başakşehir Kocaelispor ve saat 21.30'da iki karşılaşma var. Ahmet Erzurumspor ve Beşiktaş Eyüpspor. İşte bu karşılaşmaları saat 19'da ve 21.30'da Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programından naklen yayınlayacağız sevgili dinleyiciler. Süper Lig'deki maçların radyo maç naklen yayını bizde buradan olacak. Bunun yanında Trendyol 1. Lig'de sevgili dinleyiciler karşılaşmalar var. Trendyol 1. Lig'de saat 19'da Kayseri Spor Sivas Spor, Keçiören Gücü

0: Süpendik Spor karşılaşmaları ve saat 21.30'da Mardin 1969 ve Antalya Spor ve Muğla Spor Bandırma Spor karşılaşmaları da TRT ekranlarından naklen yayınlanacak sevgili dinleyiciler. TRT'de bugün hem Süper Lig'de hem Birinci Lig'de bir maç naklen yayını var. Bunları da sizlerle paylaşmak istedik. Az sonra saat 16 haber bülteninden sonra spor gündeminde yine birlikte olacağız. Ama bu kez sadece ve sadece voleybolu konuşacağız saat 17'ye dek. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte olacak. Ve şunu da belirtelim, 17 yaş altı milli takımımız kadınlarda finale kaldı. Bunu konuşacağız. Bunun yanında Türkiye Voleybol Federasyonu Gümüşhane Voleybol İl Temsilcisi Atilla Ayvaz da konuğumuz olacak.
1: Saat 16.
2: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın. Gelişmelerle yayındayız. Ukrayna, Rusya'nın lojistik altyapısına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda e-ticaret platformu Wildberries'in Moskova'daki lojistik merkezi yine vuruldu. Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği diğer saldırılarda ise 7 kişi öldü. Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılarda da 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Suç örgütüne yönelik incelemelerde ortaya çıkan kaynağı belirsiz varlıklara ise her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik arama çalışmalarında tek bir adreste 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medyada aile ve nüfus politikalarına ilişkin açıklama yaptı. Yurt genelindeki hanelerin %57'sinde 18 yaşından küçük çocuk bulunmamasına dikkati çeken Göktaş, milletimizin güçlü yarınları için dinamik nüfus yapımızı ve aile kurumumuzu korumayı hayati bir unsur olarak görüyoruz dedi. Futbol sahalarında istenmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında küçük bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının zorla çıkarılması tepki çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Orman yangınlarına ilişkin adli süreçler yakından takip ediliyor. Haziran ayının başından bu yana 22 kentte çıkan ve adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 43 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerden 11'i tutuklandı, 18'i hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandı. Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru Köy mevkiinde Edirne istikametinde seyreden bir kamyonet otomobile çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda kilometrelerce uzayan trafik yoğunluğu oluştu. Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için göle giren 18 ve 24 yaşlarındaki iki kardeş boğularak hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde ise su kanalına düşen çocuk son anda kurtarıldı. Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçelerinde yoğun dalga ve etkisini artıran çeken akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı. Can kurtaran ekipleri denize girenleri uyararak sudan çıkardı. Sivas'ta keni ısırığı bir kez daha ölüme yol açtı. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki çiftçi Bekir Selvi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı %49,21'e indi. Doluluk oranındaki düşüşte yağışların azalmasının yanı sıra yaz aylarında artan su tüketimi de etkili oldu. Mega kentte su tasarrufunun büyük önem taşıdığı vurgulandı.

0: sayın dinleyiciler. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası bugünkü 3 maçla sürüyor. Saat 19'da İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Kocaeli Spor. Saat 21.30'da da Ahmet Sportif Faaliyetler, Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Beşiktaş Eyüp Spor karşılaşmaları oynanacak. Maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl, Bitlis ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Karadeniz'de Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Niğde, Kayseri ve Sivas'ta yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Opet'te bulacaksın.
1: Sıların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Reklamlar.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 16.11'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Artık voleybol konuşacağız. Sadece voleybol konuşacağız. Çünkü çok güzel işler yapılıyor, başarılıyor. Bunları konuşacağız. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eski Gülek bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Savaş Eski Gülek.
2: Hoş buldum Yüce Bey. İyi pazarlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Gece çok önemli bir haber aldık ve 17 yaş altı milli takımımızda finale kaldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Milli takımımız bu finali hakikaten hak etti. Şöyle söyleyeyim size, istatistiklerden de bahsedeceğiz. Oyuncu bazlı da bahsedebiliriz. Gerçekten söylemek gerekirse voleybolumuzda altyapımızın, hep bahsediyoruz ya, kız olsun erkek olsun iyi bir nesil yetiştirebilecek tekniklerimiz var. Sürdürülebilir başarılara ulaşabilmemiz için en önemli etkenlerden bir tanesi altyapının sürekli olarak desteklenmesi, beslenmesi ve oradan çıkacak oyuncuların A takıma monte edilmesi. Baktığınız zaman ki biraz sonra rakibimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden de bahsedeceğim sizlere. Böyle olunca da milli takımımızın aldığı başarılar çok şaşırtmıyor. Ama her ne olursa olsun ismi bir dünya şampiyonası, Türk milli takımımız yaşı kaç olursa olsun finalde ve rakibimiz Amerika Birleşik Devletleri. Özellikle şöyle söylemek gerekirse yarı final aşamasına gelene kadar sadece bir maç kaybetti milli takımımız. O da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaybetti. Bir kez set verdi rakiplerine. Diğer karşılaşmalarda 3-0 kazanmayı başaran bir U17 kız milli takımımız yer alıyor. Böyle olunca da tabii ki bizler umutlanıyoruz. İlk karşılaşmada, gruptaki ilk karşılaşmada Amerika Birleşik Devletleri karşısında gerçekten Amerika Birleşik Devletleri çok çok iyi. Çünkü şöyle söyleyeyim, şu ana kadar, finale gelene kadar oynadıkları tüm maçları 3-0 kazandılar. Bu bir ölçü mü? Kimine göre ölçü olabilir, kimine göre olmayabilir. Ama ve lakin oynadıkları oyun itibariyle, ki ben Türkiye ile oynadıkları karşılaşmayı sonradan izlemek suretiyle şahit olduğu bazı şeyler var ki, çok küçük yaşlarına rağmen, yani 15, 16, 17 yaşlarındaki Amerika Birleşik Devletleri oyuncularının A takıma koysanız sırıtmayacak 2-3 tane oyuncusundan bahsedebilirim. Ama şuraya bir, şurası da bir gerçek. Türk milli takımında özellikle 2-3 tane isimden bahsedebilirim ki onlar da hem geleceğimiz için çok iyi, hem de milli takımımızın o saha içerisinde neler yapabileceğinin en önemli göstergelerinden bir tanesi diye söyleyebilirim. Pasörümüzün maşallahı var. Gencecik, pırıl pırıl bir pasörümüz geliyor. Buna baktığımız zaman Bosna asıllı Necda'nın pırıl pırıl parladığını görüyoruz. Kaptanımızdan bahsedebiliriz. Kaptanımız inanılmaz bir şekilde hem kaptanlık yapıyor hem de skor yükünü ortaya çıkartıyor. Takımımızın skor yükünü çekiyor ve keyifli olabileceğine inandığım, işte şu saat birazcık daha güzel bir saatte olsaydı ya, yani sabaha karşı, sabah 2'de oynanacak karşılaşma ve baktığımız zamanda da tabii ki bizler elimizden geldiği kadar izlemeye çalışacağız, ama her ne olursa olsun onlara pozitif enerjimizle, dualarımızla yanında olacağız. Kaptan Ecrin Selif'ten bahsetmeden olmaz, Çağlayanlere'den bahsetmeden olmaz, Zeynep Bezircioğlu'ndan bahsetmeden olmaz, Necla'dan bahsetmeden olmaz. Zeynep Doğan'ın hakikaten şu ana kadar göstermiş olduğu performans bizleri çok çok memnun ediyor. Bakalım ufak tefek şeyleri eğer başarabilirsek bir dünya şampiyonluğu haberini verebileceğiz önümüzdeki yayınlarımızda inşallah.
1: Peki Amerika bu kadar güçlüyken, herkesi 3-0 yenmişken bizim bunu, bu takımı yenme durumumuz var mı? Yani rakibimizi de biraz bilelim. Evet, biz şampiyon olmak istiyoruz, biz şampiyon olacağız. Evet, ama rakibimizi de biraz tartalım istersen.
2: Elbette, şöyle söyleyeyim. Bir defa bakınız, bizlerin Türkiye Voleybol Federasyonu'nun spor listesiyle övünerek anlattığımız bir şeyler var. Ve diyoruz ki spor liseleri her yerde açılmalı dedik. Sağ olsun Milli Eğitim Bakanlığımız da, Spor Bakanlığımız da bu konuda çalışmalar başlattılar. Pilot bölgeler olmak üzere spor liselerinin sayıları oldukça az, fazlalaştı. Ama yeterli mi? Henüz şu an için yeterli değil. Bakınız şöyle söyleyeyim. Voleybol USA, milli takımlarla ilgili her türlü işleri organize eden kuruluşları. Şöyle söyleyeyim size, yani bizim voleybol federasyonumuz ayarında bir kuruluş. Şu an için sadece 300 bin adet kadın voleybolcu sayısı var. Hani elbette nüfusu çok çok fazla olan bir geniş bir coğrafyaya sahip bir Amerika Birleşik Devletleri, biliyorsunuz kıtada bir uçtan bir uca kadar Kuzey Amerika'nın bir tarafını kaplayan bir coğrafyaya sahip. Dolayısıyla da 200-300 milyonluk bir ülkede sadece 300 bin kadın voleybolcu olduğunu söyleyelim. Bununla birlikte sadece 5000 genç takım kayıtlı bu USA Voleybol. Evet. 5000 tane genç kadın voleybol takımı var. Böyle baktığınız zaman da şöyle söyleyeyim size, yani bir turnuva yapıldığı zaman biz nasıl festival voleybolda fotoğrafları paylaşıyoruz, işte 6 kortta 8 kortta, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür organizasyonları yapılan kortların sayısı bir çok geniş bir alanda, kapalı bir alanda yaklaşık 10-12-15'e kadar alanda aynı anda maç yapan bir voleybol kitlesi var. Şimdi üniversite buradaki önemli. Şimdi hep biz biliyorsunuz yayınlarımıza üniversitelerimizin çeşitli isimlerini de aldık. Spora önem veren, burs veren önemli isimlerini de aldık ama burada devlet politikası olarak çok önemli bir hizmet var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Üniversite bursu kazanmak isteyen voleybolcular bu az önce bahsetmiş olduğum o turnuvaları, çünkü biliyorsunuz bir ligleri yok. Evet. Hali hazırda profesyonel anlamda bir tane ligleri var. Üçüncü seneye girecekler, Low B. Biliyorsunuz işte Meliha Diken de bu sene ilk kez giden bir Türk olarak orada görev yapacak ama henüz tam oturmamış ve daha farklı amaçlara hizmet eden, daha böyle profesyonel ve görsele, sanata, şova yönelik hizmetler veren bir voleybol ligi anlayışı var. Ama altyapılara döndüğümüzde de üniversite bursu kazanmak isteyen oyuncuların mutlak surette orada çok ama çok çok iyi işler yapması gerekiyor. Ve buna baktığınız zaman da voleybol bursu ile okuyabildikleri tüm branşlarda, tüm akademik alanlarda okuyabiliyorlar. Yani ve şöyle bir özelliği de var. Mesela bir üniversite bir oyuncuyu alacağı zaman ikinci oyuncu farklı bir vilayetten, farklı bir eyaletten, farklı bir yerleşim yerinden oluyor. Şimdi öyle olunca da ne oluyor? Amerika'daki birçok üniversitenin öğrenci, sporcu bursuyla öğrenci aldıklarında yaptıkları iş her ilden bir oyuncu almak, her eyaletten birkaç oyuncu almak suretiyle kendi tanıtımlarını çok daha güzel bir pazarlama şekliyle yapıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim size, yılda 3 kez 30'ar kişilik milli takım ön hazırlık kampları yapıyorlar sadece altyapılarda. Şimdi böyle olunca da işte bu geceki rakibimiz gibi çok büyük bir coğrafyadan, çok

0: bir nüfus popülasyonundan seçilmiş en iyilerden oluşan bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Bu kadar sözü ne için anlattık? Rakibimizin ne olduğunu anlatmamız. Veya hep söylüyoruz ya, kendi bünyemize uygulayacak yöntemlerle başarılı sistemleri kendi ülkemize kopyalayabilirsek bizler de bu yoldan geçebiliriz diye. Bu bakımdan sadece bir 17 yaş altı dünya şampiyonası izleyerek değil, bu bilgilere sahip olarak baktığımızda belki voleybolumuzun gelişimiyle ilgili güzel bilgiler vermiş olabiliriz. İnşallah uygulamaya da geçebiliriz diye bu sözleri söyledim.
1: Şimdi bana bir fotoğraf yolladınız. Mesajla. Bu fotoğrafı isterseniz dinleyicilerimize hem anlatalım, hem içeriğini hem öyküsünü bizimle paylaşır mısınız?
0: Elbette. Az önce bahsetmiş olduğum gibi Türkiye'de festival voleybol alanlarında altyapılara karşı Türkiye şampiyonaları düzenleniyor ki konuklarımızı da aldık. Şampiyonluk yaşayan, ikincilik yaşayan, güzel bir verimlilik yapan, güzel bir gelişim kaydeden konuklarımızı da aldık festival voleybolda. Bu sene Türkiye'de gerçekleşen festival voleybolda. Bu festival voleybolun çok ama gerçekten çok çok büyük ölçekli bir fotoğrafını, ki biz o fotoğrafları internet sitelerimizde, gazetelerimizde hep paylaştık festival voleybolla ilgili. Onun en az 5 katını, 6 katını, 7 katını düşünün. Benim size göndermiş olduğum fotoğrafta görebildiğim kadarıyla herhalde bir 20-25 tane civarında voleybol oynanan saha var, kort var. Şimdi orada 25 tane kortta 50 tane takım aynı anda maç yapıyor ve 10'ar kişiden baktığınızda bir anda 500 kişi aynı anda voleybol oynuyor ve bunların her birileri seçmelerde öne geçiyor. Niye? Voleybolcu bursu ile üniversiteye gidebilmek için. İşte altyapılardan itibaren biz bu konuda gereken çalışmayı Milli Eğitim Bakanlığı'yla, Spor Bakanlığı'yla, devletle, vakıf üniversiteleriyle birlikte oluşturulabilecek bir komisyonla, bir stratejiyle, bir yol haritasıyla, bir çalıştay ile yürüttüğümüzde ülkemizde spor kültürünün, voleybolun ve voleybolcunun gelişimiyle ilgili çok ama çok önemli işler yapmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Sırf onu anlatmak için, bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bunu anlatmak için bu fotoğrafta sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yapılacak şey aslında çok da zor değil. Evet, belki 250-300 milyon nüfusumuz yok ama 90 milyonluk nüfusumuz içerisinde voleybola ilgi duyan çok fazla sayıda gencimiz var. Kız olsun, erkek olsun. İşte bunları daha ortaokul seviyelerinde liselere gelirken daha başlayabilirsek voleybolun içine çekmeye, bütün ülke olarak çok çok daha başarılı olur. Düşünsenize, Şanlıurfa'dan, Bingöl'den, Gümüşhane'den, işte Kars'tan, Ardahan Göle'den oyuncularımızı seçip üniversiteye varana kadar bir projeksiyonla hayatlarını voleybola entegre ettiğimizi, yapılması gereken çok zor bir şey değil. Büyük devletimiz var, büyük kaynaklarımız var. Devletimiz her türlü imkanı spor için fedakarca harcayabiliyor ama geri dönüşebilme bakımından ve sürdürülebilirlik anlamında çok daha sağlam bir şekilde adım atmaya ihtiyacımız var, özellikle sporda ve voleybolda.
1: Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin U17, yani 17 yaş altı takımında ülkemizde oynayan tanıdık sporcu var mı? Hani gençlerde veya işte takımlarda oynayan tanıdık olan sporcular var mı?
0: Şöyle söyleyeyim size Yüce Bey, en yakından tanıdığımız Chiaka Ogbogu var, biliyorsunuz Vakıfbank'ta da oynadı, önümüzdeki sene de Fenerbahçe'de görev yapacak. Chiaka Ogbogu'nun 2010 doğumlu bir kuzeni var. Soyadları aynı, fakat şöyle, hani bu teyzesinin çocuğu aslında, hani amca çocukları, ben eşimle de konuşurken amca çocuğum dedi, baktım araçlara, tabii dikkatimi çekti ama teyzesinin çocuğu ama soyadı Ogbogu. Akraba evliliği yapmış olabilirler herhalde. Çok verimli bir oyuncu, çok yüksek verimliliği var. Karşılaşmalarda yaklaşık 8 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. %78'e varan hücum verimliliği olan bir oyuncu. Bu bakımdan da Maya Ogbogu şu anda kariyerine voleybol anlamında, 2010 doğumlu, henüz daha 17 yaşında, üniversiteye doğru emin adımlarla ilerliyor. Kim bilir, belli olur, bakarsınız bir süre sonra ülkemizde de onu görebiliriz.
1: Peki, Ziraat Bankart Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yer alacak. Bu ne anlama geliyor Türk erkek voleybolu için ve nasıl sonuçlanır bu şampiyonada yer alması Ziraat Bankası'na?

0: oldukça memnun edici bir gelişme benim açımdan. Daha kısa bir süre önce haberini yapmıştım erkek ve kadın dünya şampiyonası ile ilgili. Biliyorsunuz dünya kulüpler şampiyonasında bir ülkenin temsil edebilmesi için kendi kıtasında oynanan bir mücadeledeki en üst seviyede şu anda biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi var. Finalde olan iki takım ülkesini temsil ediyor bu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda. Biz maalesef dörtlü finale gidebilmiştik Ziraat Bankart'la Milano'ya, fakat şampiyon olamamıştık. Ama Ziraat Bankart'ın özellikle hem ülkede hem de yurt dışında Şampiyonlar Ligi'nde göstermiş olduğu mücadele tabii ki girişimler sayesinde, Ziraat Bankart yönetiminin de girişimleri sayesinde olumlu bir şekilde yansıdı ve 15-20 Aralık 2026 tarihlerinde Polonya'da gerçekleştirilecek olan, düzenlenecek olan FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkını elde etti. Bu çok önemli bir şey. Ziraat Bankart'ın artık sadece Avrupa ile değil dünyada da ülkemizi temsil edebilecek olması, Türk erkek voleybolunun bilinirliği ve sürdürülebilir bir şekilde oralarda yer alma alışkanlıkları bakımından çok çok önemli. Gerçekten de bu sene Halkbank'ın da kadrosu iyi, Ziraat Bankart'ın da kadrosu çok iyi. Önümüzdeki sezon için konuşacak olursak bu bakımdan da Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda grup aşamasında Polonya'da oynanacak karşılaşmalarda özel bir sebebimiz var artık. Çünkü erkeklerde ikinci kez katılıyoruz. Kadınlarda epey başarılıyız Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda. Vakıfbank'ın en çok Dünya Kulüpler Şampiyonası kupası kazandığını, Eczacıbaşı'nın kulüpler şampiyonluğu yaşadığını hep bahsediyoruz. Erkeklerde de bunun yer alması Türk erkek voleybolu bakımından gerçekten çok ama çok önemliydi. Şöyle söyleyeyim, rakiplerimize de bakacak olursak İtalya'da Perugia var. Perugia biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. Ev sahibi olarak Zavierce var Polonya'dan. Mısır'ın El Ahli takımı var. İran'ın Flut Sirian takımı var. Endonezya'dan Jakarta takımı var. Ve Brezilya'dan da Sada Cruzeiro ile Voley Renata takımları var. Böyle olunca da tüm dünyanın önemli takımlarıyla bir milli mücadeleye girecek Ziraat Bankart. Türk erkek voleybolunun dünyada tanınırlığının artması bakımından ben çok ama çok keyifli bir turnuva izleyeceğimizi söyleyeyim. Çünkü karşılaşmaların hepsi de açık kanaldan naklen yayınlanacak. Bu da önemli bir gelişme tabii ki. Hem kızların hem erkeklerin Dünya Kulüpler Şampiyonası açık kanaldan canlı olarak şifresiz bir şekilde yayınlanacak Yüce Bey.
1: Peki transferlerde ne var ne yok? Hani biz voleybol haberlerini sizlerden izliyoruz. Bunun dışında gazete sayfaları ve internet sayfalarında fazla haber yok transferle ilgili. Artık milli takım şampiyonaları da bitiyor. Özellikle kadınlarda Avrupa Şampiyonası kısa süre sonra bitecek ama takımlar biraz daha netleşmeye başladı. Nasıl bir transfer piyasası dönüyor? Kısa kısa alabilir miyim?
0: Elbette, şöyle söyleyeyim, Efeler Ligi'ne başlayacak olursak, Efeler Ligi'nde Halkbank ve Ziraat Bankart'ın çok iyi transferler yaptığını, son andaki hamleyle Galatasaray'ın da özellikle yerli oyuncularla, baktığınız zaman yerli oyuncuların, milli oyuncularınızın sayısının arttığını görüyorsunuz Galatasaray'da. Fenerbahçe keza aynı şekilde, zaten milli takımın neredeyse yarısı Fenerbahçe'de erkek milli takımıyla ilgili olarak. Kadınlarla bir araya getirdiğimiz zaman yaklaşık 12 kişilik bir takım oluyor. Kadın ve erkek milli takımlarımızda Fenerbahçeli oyuncu sayısında. Fenerbahçe'nin kadrosu iyi. Taner Atik devam edecek görevine. Fenerbahçe'de biliyorsunuz Lavarini geldi ikinci kez. Lavarini biliyorsunuz geçtiğimiz iki sezon önce Fenerbahçe'ye hem kupayı kazanmıştı, kupa voleyi kazandırmıştı, hem de şampiyonlar ligde şampiyonluk yaşatmıştı. Bakalım, Fenerbahçe'nin kadrosu zaten ligle ilgili herhangi bir sorun yaşayacak tarzda değil. Önemli bir libero'yu da aldılar biliyorsunuz kadınlarda. Brenda Castillo'yu aldılar. Evet. Bu arada milli takımımızla ilgili Gizem'in hafif bir sakatlığı vardı. Sakatlığın iyileşme yolunda olduğunu da belirtelim gene Fenerbahçe söz konusu olduğunda. Yani Sultanlar Ligi'nde ve Efeler Ligi'nde önümüzdeki sene gerçekten ilk dört için çok ama çok kıyasıya bir mücadele olacak. Keza dün konuk ettiğimiz biliyorsunuz Sultanbeyli Belediyespor'un zaten hali hazırda sözleşmeleri olan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin oyuncularıyla birlikte yayından sonra açık konuştuğumuz Ersin Durgut da önemli bir iki tane transferimiz olacak abi demişti. Bu da voleybolda seyre önemli işler katacak. İşte biliyorsunuz 12 Şubat takımını konuk ettik Kahramanmaraş'tan. Çorum'dan transfer ettik, konuk ettik. Dolayısıyla coğrafyası geniş bir Efeler Ligi ile 7 vilayette yer alacak olan Sultanlar Ligi ile transfer anlamındaki çalışmaların artık tamamen nihayetlenmek üzere olduğunu, takımların 12 ile 14 kişilik kadrolarının neredeyse %99'unun tamamlandığını ki işte birçok takımın da sezon başı hazırlık kampları ile birlikte çalışmalara başladığını söyleyebilirim Yüce Bey.
1: Peki saatimiz tam 16.30'u gösteriyor. Şimdi reklam saatimiz. Reklam ve şarkının ardından yine birlikte olacağız. Telefon hattımızda kalırsanız seviniriz. Ardından da konuğumuzu programımıza konuk edeceğiz. Kısa bir ara.
2: Reklamlar.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir. Anahtar
1: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
2: Reklamlar.

0: Bir tıkla başlayan heves borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 16.35'i gösteriyor sevgili dinleyiciler ve voleybol konuşuyoruz demiştik. 16 haber bülteninin ardından voleybol konuşmaya başladık. Önce ulusal ve uluslararası boyutta voleybolda neler var neler yok. İşte hepsini Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek'ten öğrendik. Ve Savaş Eskigülek telefonumuzun diğer ucunda tekrar. Hoş geldin.
4: Hoş buldum İlker.
3: Şimdi çok önemli bir konuğumuz var. Konuğumuz Türkiye Voleybol Federasyonu Gümüşhane Voleybol İl Temsilcisi Sayın Atilla Ayvaz. Sayın Ayvaz hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum efendim.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz haftalardır Gümüşhane'deki voleybol etkinliklerini ve voleybolu konuşuyoruz. Şimdi dinleyicilerimiz de büyük ihtimalle merak etmiştir. Evet gerçekten böyle şeyler oluyor ama bizden mi dinleyecekler biraz da sizden dinlesinler diye düşündük ve sizi telefonumuzda konuk ettik. Şimdi Gümüşhane'de voleybolda neler yaşanıyor? Özellikle erkek ve kız çocuklarının ilgisi nedir? Ailelerin ilgisi nedir? Hepsini sizden öğrenmek istiyoruz adım adım.
5: Efendim çok teşekkür ediyorum öncelikle. Gümüşhane'de voleybol tabii Anadolu sonuçta ekonomi şartları biraz zor olduğu için liglerde fazla bir takımımız yok. Birincilikte sadece Ünsal Grup Şiran Akademi erkek voleybol takımımız var. Ama tabii Türkiye Voleybol Federasyonu'nun bir projesi olan Fabrika Voleybol'la ilgili bir çalışma yaptık yaklaşık 4 yıldır. Burada da tabii Gümüşhane küçük şehir, 50-60 bin nüfuslu bir ilimiz. Burada 300'e yakın bir fabrika voleybolda kız çocuğumuz var. 50-60 tane erkek çocuğumuz var. Burada tabii çocuklara yönelik bu çalışmalarımız. Hepsi geleceği nesillere ulaşsın diye. Yalnız bu turnuvalarda tabii özel turnuvalar düzenliyoruz. Çoğu ilde bu tabii klasik kurumlar arası bir turnuva düzenleniyor. Biz ne yapabiliriz düşündük. Daha farklı neler olabilir düşündük. Bakanlığımızın bir projesi vardı, evinin sultanları diye, ev kadınlarına, ev hanımlarına. Biz bunu biraz daha renklendirelim dedik. Annelerin de bir hikayesi olsun burada. Çünkü çocuklar antrenmanlardan, maçlardan çıkıp eve gidince işte anlatıyor nasıl bir servis attığını, nasıl bir smaç vurduğunu, ya yaptığı evet, defans falan. Dedik annelerin de bir burada hikayesi olsun. Ve belki de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Anneleriyle kızları bir turnuva düzenledik.
3: Harika.
5: Çok da renkli oldu bu turnuvamız. Hatta ulusal basına da taşındı. Daha sonra tabii daha neler yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu dediğim gibi klasiğin dışına çıkalım diyoruz. İşte sağ olsun bu konuda Gençlik Spor İl Müdürümüz Mücahit Bey, Mücahit Atılay hatta programa çıkacağımı söylediğinde de çok selam var sizlere.
3: Memnun olduk. Aleyküm selam.
5: Kendisi de bu konuda bize çok yardımcı oluyor, çok destek oluyor. Daha sonra ne yapabiliriz? Sada bir futbol sahası, çim sahaya bir voleybol sahası kurduk. Burada da yine aynı, işte erkekleri perşembe günü bitirdik final maçıyla. Pazartesi yarın da inşallah kadınlarımızın turnuvasına başlatacağız. Yani renkli sahneler oluyor, neşeli anlar oluyor, insanlar kaynaşıyor ve evlerde artık anneler de, kızları da, hatta turnuvada anneanneleri, babaanneleri de biz alıyoruz. Bunlarla beraber daha renkli turnuvalar düzenlemeye çalışıyoruz.
3: Harika. Şöyle ki gerçekten çok önemli, adım adım voleybolu sevdirmek için birçok iş yapmışsınız, birçok deneme yapmışsınız, birçok organizasyon ve turnuva yapmışsınız. Evet. Ellerinize, emeğinize sağlık, başarılar, kolaylıklar diliyorum. Şimdi Savaş Eskigülek'te telefonumuzun diğer ucunda.
5: Evet,
3: onun da sorusu.

0: su vardır ya da ekleyecekleri vardır. Savaş Eskikülek.
1: Öncelikle elinize emeğinize sağlık Atilla Hocam. Atilla Hocam bizim hem Gümüşhane'den arkadaşımız hem de İstanbul'da da görev yaptığı için hakemdir de, eski hakemdir, gözlemcidir evet. Atilla arkadaşımız. Dolayısıyla bizim hani dostluklarımız sadece Gümüşhane değil İstanbul'da da olur. Öncelikle sesini duymuş olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Öncelikle şu hemşerilerinin sana bir selamı var sevgili Atilla Hocam. Gümüşhane'nin Özkürt'ün Araköy ile Aşağıdere köylerinden Turgay Tokel var, Hikmet Aksoy var, Hikmet Karakuş var. Radyonun başında abi bizim selamımızı söylemezsen vallahi güceniriz dediler. Selam, Allah selamıdır üzerimde kalmasın.
2: Aynen öyle hocam, sağ olsunlar. Hocam
1: voleybola ilgileri gerçekten çok fazla Gümüşhane'yi.
2: Çıkacağımızı sosyal medyadan da paylaştık sizin voleybol aktüelden alarak. İnanın o kadar çok olumlu dönüşler oldu. Arkadaşlardan hepsinde çok selam var. Gerçekten onlar da çok heyecanlandılar. Sağ olsunlar hepsi de.
1: Dolayısıyla hani ben biliyorsun Gümüşhane Torun gidip kaldığım, yediğim, içtiğim, evet. konakladığım orada dostlarım, sevgili arkadaşlarımın hepsine selamlarımı iletiyorum. Ekmeğinizi suyunuzu yemiş bir gazeteci olarak orada onların hakkını teslim edelim. Torul gerçekten voleybolda Gümüşhane'nin en önemli kentlerinden bir tanesi, ilçelerinden evet. bir tanesiydi. Evet. İnşallah Torul'u tekrardan o güzel yapılanmasıyla altyapılarda da olsa alt liglerde de olsa inşallah tekrardan görürüz. Ama şu anda Şiran takımının gayet iyi bir kadro kurduğunu görüyorum. Birçok evet. zorlukla da karşılaşıyorlar. Nedir tabii. önümüzdeki sezon için Gümüşhane'nin voleyboldaki temsiliyeti? Daha sonra bir başka sorum daha olacak çünkü hocam.
2: Hocam şöyle, Gümüşhane Ünsal Grup Şiran Akademi gerçekten geçen yıl biliyorsunuz playoff'a da kaldı ama tabii elendi orada. Şimdi de yine aynı, her zaman hedef olan bir kulübümüz Şiran Akademi. Voleybol Şirin Torul, tabii önce şöyle söyleyeyim, Torul gerçekten Türkiye'de önemli sayfalar açtı voleybol adına. Şimdi Şiran aynı şekilde devam ettiriyor. Hem kulüp yöneticileri hem Şiran halkı hepsi voleybolu çok seviyor, çok benimsiyor. İnşallah hedefleri de her zaman olduğu gibi bu sezonda olacak.
0: Peki Sayın Ayvaz, şimdi çok önemli. Evet, hep sporcu. Gümüşhane'de sporcu kadın ya da erkek sporcuların dışında hakem olmak, gözlemci olmak ve bununla ilgili istatistikçi olmak, antrenör olmak hedefinde olan kadın ya da erkek sporcular var mı?
2: Tabii ki şöyle söyleyeyim. Mesela fabrika voleybolda çoğu ilde sayı çok azdır. Bizde Ümit Ter Torul'unda baş antrenörüydü. Ümit Terzi liderliğinde yaklaşık 8 tane antrenörle yapılıyor fabrika voleybol. Bu 300 tane çocuğumuza. Hatta ilçe Kelkit'te de şu anda fabrika voleybolun bir ayağını orada yapıyoruz. Orada da ki küçük ilçeler biliyorsunuz Gümüşhane. Burada da bir 70-80 tane hem kız hem erkek çocuğumuz var. Bunlar da yetiştiriliyor. Hakemlerde de gerçekten şöyle söyleyeyim. 120'ye yakın bir hakemimiz var burada. Zaten bu turnuvalarda bu hakemlerin için de çok önemli. Bunların hemen hemen yarısı üniversite öğrencilerimiz, yarısı Gümüşhane'nin yerli halkından çocuklarımız. Tabii ki çok ilgi alaka var bu konuda voleybola. En küçük turnuvalarımız bile gerçekten tribünler, inanın yer bulamıyorsunuz tribünlerde. Yani bir altyapı müsabakalar oluyor burada. İnanın tribünler dolup taşıyor. Bunun %80'i de bayan seyirci. İşte bu turnuvaların güzelliği buraya yansıyor.
0: Şimdi gerçekten çok önemli kadın seyircilerin orada olması, anne babaların bu çocuklarını oraya getirip maçları seyretmesi. Peki özellikle liglerde yer almak için bu sporcuları neler yapılıyor? Bir hamle var mı?
2: Var, şöyle söyleyeyim, aslında biz bu sezon da bayanlarda ikincilikten başlamak istedik ama biraz geç kaldık bir takım şeylerde. Geçen yıl bölgesel lige katılmıştık bayanlarda genç spor kulübü olarak. Bu sene geç kaldık. Çünkü şu an gerçekten bölgenin de lokomotifi gibiyiz. Çünkü işte atıyorum Savaş Hocam da söyledi, Ardahan'dan, Kars'tan, Erzurum'dan, Bayburt'tan sporcu kızlarımızı buraya vermek istiyorlar. Bir de spor lisemiz bu konuda çok aktif. Sağ olsun, güzel de bir spor lisesinin müdürü var. Bu konularda çok yardımcı oluyor bize.

bu kulüpleşmeyi hem Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kulübü adına hem de spor lisesiyle paylaşarak yapacağız ama inşallah seneye de ikincilikte bir bayan takımımız olacak.

0: Türkiye'nin en tatlı voleybol turnuvasından başlayarak birazcık bahsetmeni. O turnuvaya katılma özellikleri olarak bir tane bir şey var mesela. Daha önce lisanslı olarak hiçbir şekilde voleybol oynamamış olmak gerekiyor deyip voleybolu tamamıyla yani tabana yaymak anlamındaki güzel bir faaliyet var. Tabii ki Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün ilçemizdeki çalışan arkadaşlarının çok büyük katkısı var ama insanları voleybola çekmek için de Voleybol Federasyonumuz ve dolayısıyla temsilciliğini yapmış olduğunuz Gümüşhane'de önemli bir görev addediyorsunuz. Bir de seninle bir projemiz vardı. Bir de ondan bahset. Türkiye senden duysun Atilla Hocam.
1: Hocam öncelikle ben size teşekkür ediyorum. Bizim hani turnuvanın ismi Kuşburnu Pestilköme Gümüşhane'nin çünkü çok önemli de bir sektör bu. Bu turnuvaya ismini verdik ama sizin haberiniz daha güzel oldu. En tatlı voleybol turnuvası diye ayrıca teşekkür ediyorum ben size.
0: Rica ederim.
1: Tabii şimdi artık ne yapabiliriz hep düşünüyoruz. Sağ olsun dedim ya, il müdürü de bu konuda bize çok destek veriyor. Şimdi ne yapabiliriz? Bizim şehrin ortasından bir harçlık çayımız akıyor. Tabii çok hızlı, çok derin değil. Bazı yerlerde var da. Şimdi bizim artık şu anki hedefimiz de Harşit Çayı'nda bir voleybol turnuvası düzenlemek. Onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sanırım siz onu söylediniz.
0: Evet evet. Çünkü Slovenya'da önemli bir nehirde, tek bir tane nehir geçiyor şehrin ortasında, Ljubljana'da. Ve orada evet, bir kere deneme amaçlı olarak bir platform kuruldu ki derinliği de olan bir yer orası. Güzel bir nehir Slovenya'da. Gidip gördüm iki kez orada. Orada voleybol oynanıyor. Şimdi onun için farkındaysan sordum, derinliği ne kadar, debisi ne kadar, hız akışı evet, nasıl falan filan. Orada yapabileceğimiz bir şey, açık alanda suyun içerisinde bu voleybolu oynatarak Türkiye'de bir ilk olabilir Gümüşhane.
1: Evet, o ilki de gerçekleştireceğiz inşallah. Şu anki hedefimiz de tamamen bu bayanların turnuvasını, bu en tatlı voleybol turnuvasını bitirdikten sonra hedefimiz o yönde olacak. Harşit Çayı'nda inşallah onun da haberini siz yapacaksınız.
0: İnşallah. Orada bulunmayı da çok isterim açıkçası Atilla Hocam. Yani voleybolun bütün halka yayılmış olması, profesyonelliğin dışında kalplerimize girdi. Çünkü biliyorsun hani federasyon başkanımız da öyle, kalbimiz, telefonumuz, kapımız hep açık diyor ya, voleybola kalbini, kapısını, telefonunu açık olan herkesin bu spor içerisinde yer alması bizler için çok çok önemli. Emeklerinize evet, sağlık.
1: Evet. Tabii başta söylediğiniz gibi Savaş Hocam, lisanslı liglerde oynamış, tabii onlar öyle, o tarz arkadaşlarımız da var. Tabii biraz bize herhalde kırıldılar, darıldılar ama buradaki bizim amacımız dedim ya, evlere ulaşabilmek. Voleybolu zaten onlar voleybol oynuyorlar bir şekilde ama evlere girebilmek için, o evlerde dedim ya, annelerin, dedim babaanneler bile bizim turnuvalarda oynuyorlar. 60 yaşında teyzemiz oynuyor bizim bu turnuvada.
0: Ya değil mi?
1: Bunların hikayesi olsun istedim. O yüzden liglerde oynamış oyuncuyu turnuvada dahil etmedik çünkü bir anlamı da olmuyor. Onlar çünkü zaten profesyonel oynamışlar. Diğerleri işte yeni voleybolla tanışan ablalarımız veya da işte arkadaşlarımız var, erkekler var, bayanlar var. Bu yüzden öyle bir şart koydum ben.
0: Allah, o zaman onların da alacağı baki olsun hocam. Demek ki bir turnuva daha yapmak gerekiyor kardeşlerim.
1: Yaparız. Onlar için de yaparız.
2: Peki Sayın Ayvaz, bu 60 yaşındaki teyzeler oynuyor, anneler oynuyor, babaanneler oynuyor. Oynadıktan sonra bu turnuvada neler söylüyorlar? Bizimle paylaşır mısınız? Hani dediniz ya, herkesin bir öyküsü olsun. Bu öyküleri evet, bizlerle paylaşır mısınız?
1: Tabii ki memnuniyetle. Şimdi şöyle, mesela bir turnuvaya başlıyoruz. Turnuvanın da ortalarındayız. Bu olmaz, bir tane daha yapalım diyorlar. Kabul etmiyorlar. Bir tane daha yapalım diyorlar. Tabii güzellik şu, evlerde ne bileyim işte bayanlar oturmuş bir çay partisinde veya ne bileyim bir şeyde. İnanın voleybol konuşuyorlar artık. İşte ben böyle oynadım, şunu yaptım, işte servis atarken şöyle oldu. Hatta bir turnuvada sağdan tribüne çıkıyorum. Bir baktım arkada böyle poğaça, börek, çörek, termosta çayları ablaların. Dedim oh ne güzel. Kısır da getirseydiniz hep beraber oturup yeseydik. Yani öyle turnuvalar oluyor bizde. Çok renkli oluyor.
2: Keşke yayınını yapabilsek. Keşke oralardan bu turnuvayı vatandaşlarımıza aktarabilsek. O renkli artık, hani biraz daha böyle kuralları olan değil, kuralları olmayan bir şeyleri yayınlasak sanırım öykülerini daha iyi aktarabileceğiz voleybol.
1: Memnuniyetle her zaman da sizleri misafir etmekten mutlu ve gurur duyarım.
2: Bizler de.
0: Ama Yüce Bey şöyle bir şey rica edeyim. Demek ki radyolarımızda ve

0: televizyonlarımızda Türkiye'den voleybol görüntüleri isminde değişik bir projeksiyona da ihtiyacımız var. Hani hep Atilla hocama iş yüklemeyelim, biraz da TRT'mize yükleyelim.
1: Evet, çok güzel dediniz Savaş hocam.
2: Peki sözü Savaş Eski Güle'ye vereyim, artık son 10 dakika içindeyiz Atilla tamam. hocam için.
0: Ben özellikle şu fabrika voleybolda çocukların ilgisini çok merak ediyorum. Ki Ümit Terzi antrenörü, fabrika voleybolunun deneyimli evet. antrenörü, 8 antrenöründen bir tanesi. Ondan bilgiler alıyorum ama söylemekte fayda var. Çocukların, erkeklerin ve kızların oranları nasıl fabrika voleybolda Atilla hocam?
1: Savaş hocam, 300'e yakın kız öğrencimiz var.
0: Maşallah.
1: Tabii 300'e yakın kız öğrencimiz var. Dediğim gibi ilçe ayrı. Kerket ilçesinde de şu an 50-60 tane kız öğrencimiz var. Tabii bir de bizim İstanbul, Ankara, İzmir gibi düşünmeyin burayı. Buranın nüfusu küçük, 50-60 bin ki kışın bu belki de 40 binlere düşüyor. Bu kadar yani 300 öğrenci bile bizim için gerçekten büyük sayı.
0: Doğru söylüyorsunuz. Evet yani gelip gördüğüm, yani coğrafyayı da bildiğim için, hani işim dolayısıyla çok gezdiğim için görüyorum. Hı. Hani dağların çok el vermediği yerleşim yerleri var. Evet. Hani siz mesela Torul ilçeniz Trabzon'a daha yakın ama Gümüşhane'de olan bir yerdir. İşte hep söylerim ben, güneş Torul'da iki kez doğar. Dağ öyle bir kesmiş ki güneş doğudan geliyor, dağın arkasına geçiyor. Biraz karanlık oluyor. Dağdan kurtulduğu zaman bir kere daha doğuyor. Yani öyle güzellikleri olan, işte bakıyorum fotoğraflarına falan, gerçekten doğası ve yöresel lezzetleriyle, sizlerin dostlukları ve insanlıklarıyla çok güzel anılar biriktirdiğimiz yerlerden bir tanesidir Gümüşhane. Evet, ve voleybolun içerisinde tabii bunca zamandır istikrarlı bir şekilde bulunuyor olmasından dolayı da teşekkür ederim emeği geçenlere.
1: Voleybol oynanıyor. Akşama kadar hayvanlarıyla ilgileniyor kadınlar. Akşam da daha sonra voleybol oynuyor. Mesela bir Yenice köyümüz var. Belki de unuttum sayısını ama 30. olması lazım. Kar voleybolu düzenleniyor. İstanbul'dan Ankara'dan bütün hemşerilerimiz geliyor. Çok yüksek katılım oluyor. Köylerimizde de hemen her yerde voleybol sahamız var.
0: Harika ya.
1: Her akşam oynanıyor. Bu da işte buradaki çocuklarımız köylerine gittiği zaman orada işte veya da burada oynayan anneler, babalar işte. Bunlar tabii orada iyice insanları teşvik ediyorlar.
0: Gayet güzel. O anne babaların çocukları, torunları, evlatları da voleybolun ne olduğunu görerek bizler de yapabiliriz'in peşinde olacaklar. Belki bir süperstar olmayacaklar ama bir voleybol içerisinde yer almış olacaklar. Bunlar çok
1: i̇yi
0: güzel.
1: Bir seyirci. Ben her zaman diyorum, iyi voleybolcu ölmeyen iyi bir seyirci olur.
0: Evet. Doğru.
2: Çok doğru. Sayın Ayvaz, çok teşekkür ediyoruz. Programımıza renk kattınız. Programımızda gerçekten Gümüşhane'de neler oluyor, neler bitiyor, hedefler nelerdir? Bu konuda önemli bilgiler aktardınız. Bizler konuşmalarınızda, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. Türkiye Voleybol Federasyonu Gümüşhane Voleybol İl Temsilcisi Atilla Ayvaz bizlerle birlikte oldu. Savaş Eskigül'e gerçekten hani arı gibi çalışan bir ağın içinde voleybol, özellikle Voleybol Federasyonu temsilcileriyle, fabrika voleyboluyla, anladığımız kadarıyla hani demin dedik ya, Amerika'daki o U17'ye çıkan çocukların nerelerden geldiklerini anlattın. Sanırım çok kısa bir zaman içinde biz de hani Gümüşhane gibi birçok ilimizde o ortamı sağlayacağız, yakalayacağız.
0: Gayet tabii. Zaten hedef o. Biz hep söylüyoruz, geleceğimizi, ülkemizin geleceğini, genç çocuklarımızın geleceğini, her şeyimize emanet edeceğimiz, yavrularımız için verebileceğimiz en iyi şey bir spordur. Bu voleybol olur, başka bir şey olur. Ama biz şöyle söyleyelim, çocukların her türlü dezavantajlı durumdan kurtulabilecekleri, her türlü uygun olmayan alışkanlıklardan, bağımlılıklardan, teknolojik bağımlılıktan ki en önemlisi, kurtulmaları için spor yapmaları. Bugün fabrika voleybolu, yarın öbür gün işte böyle turnuvalar olur. Ya bir şey söyle Atilla hocam, biz kar voleybolu turnuvası yapıyoruz dedi ve İstanbul'dan hemşerilerimiz geliyor katılmaya, eğlenmeye dedi. Ya bugün kar voleybolunu çoğu kişi bilmez İstanbul'da.
2: Doğru.
0: Dolayısıyla yani bir voleybol deyip geçmeyin, bir küçük organizasyon demeyin. Mesela işte Atilla hocamla bahsetmiş olduğum gibi, o bildiğiniz o çayın içerisinde yapabileceğimiz bir tane voleybol organizasyonu Avrupa'da ve dünyada örnek gösterecek. Gümüşhane'nin orada isminin geçmesini sağlayacak. Bunların hepsi birer fikirdir. Bunlar hep konuşa konuşa ortaya çıkıyor. Bizler de mesaimizi işte böyle dostlarımız, arkadaşlarımız da kafama bir şey takılıyor.

0: Giriyorum araştırıp baktığımda çok şükür hani gece gündüz arayabileceğimiz insanlarımız var Atilla Hocam gibi. 24 saat 81 vilayetimizdeki birçok ilçede de dahil olmak üzere bu gibi şeyleri paylaşabileceğimiz şeyimiz var. Bizim bir tek hedefimiz var. Ülkemizde çocuklar spor yapsın. Ülkemizde çocuklarımız voleybol oynasın. Kız erkek ayırt etmeden voleybolcu oyna, voleybol oynatalım. Voleybolcu yetiştirelim. Sporun içerisinde olsun. Gene Atilla Hocam'ın söylediği gibi iyi voleybolcu olamasa bile iyi bir voleybol izleyicisi olsun. Çünkü gerçekten çok ihtiyacımız var. Bu bakımdan baktığımızda da bu genç nüfusumuzu, ülkemizin geleceğini, çocuklarımızın akademik kariyerlerine varana kadar nasıl olacak? Bu çocuklar için oluşturulabilecek bir takım, birlik yer alacak. Yer aldığı zaman belli sayıda zaten forma giydiği zaman liglerde üniversiteye girmede kolaylıkları olacak. Defalarca anlattık. Bugün Bingöl'ün Solhan ilçesinde voleybol oynayarak spor fakültesine gitmiş, spor bilimleri fakültesine gitmiş bir gencimiz yapmış olduğu evlilikle köyüne, memleketine bir doktor gelin getirdi. Aynı şekilde bunlar çok güzel bir bağlılıklar var. Faydası voleybol olan ve özünde, mayasında iyilik olan, insanlık olan her türlü şeyin başında voleybolu kullandığımızda biz daha çok güzel şeyler anlatacağız inşallah Yüce Bey sayenizde.
1: Hep birlikte anlatacağız. Gerçekten çok önemli ve bu bölümde özellikle voleybolu anlatmaya da devam edeceğiz. Voleybolda çünkü çok güzel işler yapılıyor, çok güzel işler başarılıyor. Bunları da göreceğiz. Bugün akşam U17 finalimize gelirsek bu gece kaçta oynanacak? Dinleyicilerimizi istersen hatırlatalım.
0: 02'de oynanacak. Karşılaşma FIVB'nin sitesinden canlı olarak yayınlanabilecek. Voleybol aktörüyle girenler U17 yazdıkları takdirde ki en baştaki haberlerimizden bir tanesidir. İlgili linke tıklamak veya orayı kaydedilenler yerine almak suretiyle saatlerini kursunlar. Güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Artık şu saatten sonra madalyanın rengi önemli değil. Rahmetli babamın da söylemiş olduğu gibi bir spor turnuvasında son güne kadar, son maça kadar orada bulunuyor olmak en büyük hedeftir. En büyük hedef finalde yer almaktır. Kazanırsın, kaybedersin ondan sonraki hedeftir demişti. Hakikaten yaşımız ilerledikçe biraz daha anlıyoruz. Temsiliyetin gerçekten Yüce Bey. Yani hani atasözleri derler ya. Evet. Ben şimdi oğluma söylediğim zaman küçükken dedik ya bu atalar da her şeye bir şey söylemişlerdi. İçine gelmezdi tabii atalardan duyacağı şeyler. Ama şurası bir gerçek. Hiçbir şey boşa söylenmemiş. Gerçekten kültür zenginliği, manevi zenginliği çok güzel olan bir ülkede, coğrafi olarak dünyanın en güzel konumlarından bir tanesinde, güçlü devletimizde sporun içerisinde daha fazla yer aldığımızda çok çok daha güzellikler yaşayabileceğimiz anları paylaşmak dileğiyle diyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi bir hafta diliyorum bu arada.
0: Ben de ülkemize ve dünyamıza huzur, barış dolu güzel günler getirmesi dileklerimle sesimizin ulaştığı her yere sağlıklı günler diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikteydi. Ve bir hatırlatma yapalım. 17 Haber Bültenimiz ardından saat 19'a dek sadece ve sadece futbolu konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, Süper Lig'de, 1. Lig'de futbolun gündeminde neler var bunları konuşacağız ve tabii ki saat 19'dan itibaren de maç naklen yayınlarımız başlayacak. 19'da Başakşehir-Kocaelispor karşılaşması var. İşte bu karşılaşmayı arkadaşımız Cihan Beşevli seslendirecek, anlatacak ve saat 19'dan itibaren bu maçı dinleyebilirsiniz. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programından sevgili dinleyiciler. Ayrıca saat 21.30'dan itibaren de sevgili dinleyiciler iki karşılaşma var Süper Lig'de. Ahmet Spor Kulübü ve Erzurum Spor, Beşiktaş ve Eyüp Spor karşı karşıya gelecek. İşte bu iki önemli karşılaşmayı da Trendyol Süper Lig'de haftanın 3. gününde, bildiğiniz gibi yarında bir karşılaşma var. 3. gününde 3 karşılaşma var. Biri bir karşılaşma olarak 90 dakika olarak maç naklen yayınını yapacağız. Diğeri de dönüşümlü maç naklen yayını olarak sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. 17'den sonraysa sevgili dinleyiciler, haberlerden sonraysa spor yazarı Okan Can yine bizlerle birlikte olacak. İşte bugünkü maçları konuşacağız. Ve bunun yanında bugün Kayseri Spor Sivas Spor karşılaşması var 1. Lig'de. Kayseri Spor Sivas Spor maçını

0: tarihsel özelliğini ve bugünü ve bugün oynanacak olan karşılaşma için beklentilerini konuşacağız. TRT Sivas muhabiri Murat Çetintaş arkadaşımızla ve bunun yanında teknik direktör Adnan Şentürk konuğumuz olacak ve ardından da TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven'le de programımızı noktalayacağız sevgili dinleyiciler.
1: Saat 17.
2: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair yasayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, dün İstanbul'da 17. Milli İrade Buluşması Terörsüz Türkiye programına katıldı. Buradaki açıklamasında çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirten Numan Kurtulmuş, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye bir yılda kat etmiştir. Bu büyük bir başarıdır ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla da anma mesajı yayımladı. Hacı Bektaş-ı Veli'nin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışıyla Anadolu'nun milli ve manevi birliğini mayaladığını vurgulayan Kurtulmuş, bir olalım, iri olalım, diri olalım hikmetinin asırlardır gönülleri aydınlattığını ifade etti. Türkiye'nin Afrika'da artan nüfuzu İsrail basınının gündeminde. İsrail'de yayımlanan Maariv gazetesi Ankara'nın kıtadaki diplomatik, ekonomik ve güvenlik ilişkilerini mercek altına aldı. Yazıda Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kıyasla Afrika'da daha stratejik hareket ettiği değerlendirmesi yapıldı. Antalya'da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihaleler mercek altına alındı. Başsavcılığın talebi üzerine İçişleri Bakanlığı müfettişleri tüm ihaleleri inceleyecek. Hazırlanan rapor soruşturma kapsamında değerlendirilmesi amacıyla başsavcılığa sunulacak. Başkent Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 5 eğlence mekanına eş zamanlı operasyon düzenlendi. 26 kişi hakkında adli işlem yapılan soruşturma çerçevesinde 18 kişi gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'daki yaylaları Zigana geçidine bağlayacak yollar yapılacağını söyledi. Honefter Yayla Şenliği'nde konuşan Uraloğlu, Türkiye'de siyasi tercihlere bakmaksızın herkese hizmet ediyoruz dedi. Ukrayna, Rusya'nın lojistik altyapısına yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılarda e-ticaret platformu Wildberries'in Moskova'daki lojistik merkezi yine vuruldu. Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği diğer saldırılarda ise 7 kişi öldü. Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılarda da 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Bu arada NATO, Romanya hava sahasına giren bir insansız hava aracını düşürdü. Konuyla ilgili açıklamada İspanyol F-18 savaş uçaklarının düşürdüğü hava aracının Rusya'ya ait olduğu görülüyor denildi. 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Endonezya'da can kaybı artıyor. Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. 130'dan fazla kişi de yaralandı. Endonezya'nın Flores adasını vuran depremin ardından bölgeden 5000 kişi de tahliye edildi. Türkiye, deprem dolayısıyla Endonezya halkına yönelik taziye mesajı yayımladı. Suriye ile Rusya arasındaki uçak seferleri yeniden başladı. Şam'dan Moskova'ya hareket eden ilk yolcu uçağı 1,5 yılı aşkının sürenin ardından Rusya'ya ulaştı. Aynı gün Moskova'dan Şam'a dönüş seferi de gerçekleştirildi. Televizyon ve radyo yayınları yeni nesil TürkSat uydularına aktarıldı. TürkSat uçağının üzerindeki televizyon ve radyo yayınlarının yeni nesil TürkSat uydularına aktarılması işlemi başarıyla tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uzaydaki yayıncılık altyapısı artık çok daha güçlü vurgusunu yaptı. Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde Edirne istikametinde seyreden bir kamyon hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Spor. Sayın dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası bugünkü 3 maçla sürüyor. Saat 19'da İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Kocaelispor, saat 21.30'da da Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü ve Beşiktaş Eyüpspor karşılaşmaları oynanacak. Maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Reklamlar.
1: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 17.14'ü gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor ve spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Futbolumuzu konuşacağız. Evet, bugün maçlar var, ancak hafta içinde Avrupa Kupası maçları var takımlarımızın ve şimdi bunları konuşacağız. Spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Okan Can, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum tekrar.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi ilk olarak Fenerbahçe'den başlayalım. Fenerbahçe Olympic Lyon'da oynayacak salı günü. Çok az bir süre kaldı. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun ki Gençler Birliği yenilgisinin etkisi hem teknik direktörde, hem oyuncularda, hem yöneticilerde, hem de taraftarda nasıl bir etki bırakır?
2: Ya bir kere bu Gençler Birliği mağlubiyeti tedirginlik seviyesini mutlaka arttırdı. Yani ne kadar da olsa Avrupa maçı öncesi mağlubiyet almak moral bozucu oldu Fenerbahçe için. Çünkü Fenerbahçe'nin şöyle bir durumu var. Her yıl son 2-3 yıldır hata yapmadan başlamak zorunda sezona. Yani çünkü sürekli her yıl yeni teknik adamla başlıyor. Yönetimler değişiyor, oyuncular geliyor gidiyor ve dolayısıyla enerji yüksekliği hep düşük başlıyor son yıllarda. Şimdi Gençler Birliği mağlubiyeti, şimdi güzel aslında konu şuraya geliyor. Yaptığınız tercihler size kredi sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Fenerbahçe'nin kredisi çok yüksek değil. Bu biraz da İsmail Kartal tercihi, biraz az yıllarımın geçmişten gelen bakıcı, biraz 12 yıllık bir özlem. Yani dolayısıyla bakıcında stres yükü çok fazla var Fenerbahçe'nin. Lyon maçındaki alınacak olası bir elenme durumu, arkasından bir lig yarışı başlıyor. Ligde de Beşiktaş oynayacak. Zor deplasmanlar başlıyor. Yani arda arda bu süreçten ne kadar çıkacağını belirleyecek bir serinin başlangıcı olacak. Gençler Birliği maçı ölçümüdür. Tabii ki değildir ama bir takım sinyaller olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Lyon maçına çıkacak Fenerbahçe'nin Gençler Birliği maçındaki motivasyonu aynı olmayacaktır. Bunu kabul ediyorum ama günün sonunda stres yükü olduğu anda, çünkü Fenerbahçe kendi sahasında hata yaptığında o anda itibaren çok fazla toparlayamıyor. Yani geçtiğimiz yıllarda hatırlayın, yani büyük bir coşkuyla Avrupa maçlarında Şampiyonlar Ligi elemelerine çıkıyor. Sonra bir anda bir stres yükü bastırdığında Fenerbahçe oralardan çıkamıyor. Ya oyuncusunu yolluyor, ya teknik adamına kızıyor, ya seyirci erken çıkıyor stattan. Yani dolayısıyla Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a ve Galatasaray'a göre veya Trabzonspor'a göre durum biraz farklı oluyor. Bir takım sinyaller iyi değil Fenerbahçe'de. Bence son Sturmgraz maçındaki 11'de çıkacak Fenerbahçe. Belki kalede Tarık olur sadece. Ama o 11 muhtemelen olacak. Archie Brown ve Semedo'yu kullanacaktır bekler. Yine orta sahada Kante, Asensio ve Gendüzi'yi düşünecektir. Sadece şeyi merak ediyorum. Yani forvette acaba yine Talisca veya Vedat arasında bir tercih yapacak mı, onu merak ediyorum. Belki Vedat dün çok hazır gözükmedi. O tercihler çok belki farklılık oluyor ama genel olarak bence en az 10 futbolcunun Sturmgraz maçıyla aynı olacağını düşünüyorum ben.
1: Şöyle bir şey söylesem, hani biraz daha bunu yorumlar mısın? Şimdi bek olarak Mert Müldür vardı ve Levent vardı. Evet, Levent Mercan iyi orta yapabilen bir...

0: bir futbolcu. Ama Mert Müldür bu anlamda biraz sıkıntılı. Ama bu sefer Archie Brown ve Nelson Semedo olacak. Diyeceksin, diyebilirsin. Archie Brown da o kadar iyi tercihleri olan, ortalara olan bir futbolcu değil. Ama atağa çıkabilen ve özellikle Taliska'ya Sturm Graz maçında ortayı yapan, en azından penaltı kazandırtan bir oyuncu. Bunların olması ve maçın başından itibaren, ki ben Greenwood'un da Kerem Aktürkoğlu'nun da yer alacağını düşünüyorum kanatlarda. Bunlarla Vedat Muriç'in uyumu biraz daha iyi olabilir, kalite yükseldiği için diye düşünüyorum.
1: Ya olabilir ama bu takım çok beraber oynama pratiği olan bir takım değil daha şu anda. Mesela Fenerbahçe'nin son 3-4 maçtır ki bence temel sıkıntılarından biri öndeki hücum oyuncuların çok hareketli olmaması ve birbiriyle uyumsuz gözükmeleri. Yani orada bir uyumsuzluk hali var. Yani ikinci bölge, üçüncü bölge futbolcu arasında bir uyumsuzluk var. Bu bir tek bir oyuncudan kaynaklanan bir şey değil. Yani belki bu İsmail Kartal'ın o oyun tercihiyle de ilgili olabilir. Yani Taliska, Asensio, Kerem, Greenwood daha birbiriyle uyumlanmış gözükmüyorlar ve bence çok fazla da hareketli değiller. Hareketli olmak, pres yapmaktan bahsetmiyorum.
0: Evet.
1: Ön alanı doğru konumlanmak, alan değişikliği yapmak, daha fazla opsiyon yaratacak pas hareketliliği yaratmak, daha fazla rakibi çapraz koşularla rakibin yerleşimini bozmak gibi çok fazla birbiriyle uyumlu halde değiller. Bence o büyük bir eksik oluyor. Bir de Fenerbahçe, yani dediğim gibi pres yapmak, yani oyuncu, yani topa baskı yapmak veya alan baskı yapmak farklı şeyler. Yani orada biraz o top kontrolü, oyun kontrolü, bazen üçlü bölgede topun hızını arttırmak gibi birçok faktörü biraz daha detaylandırabilir diye düşünüyorum. Şöyle bir şey var Semedo ile ilgili. Ben Semedo'nun sezon, yani bundan bir buçuk evvel yabancı eksiltmesini, ben Semedo'nun düşürmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Çünkü Semedo Fenerbahçe'de, yani Semedo tam bir sağ bek değil Yücel. Yani Semedo'dan defansın sağında bir bek profili düşünmemek lazım. Yani Semedo'nun oyun futbolcu karakteri, yani oyuncu yetenekleri seti biraz farklı. Kötü bir oyuncu değil, iyi bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'nin takımına uyan bir oyuncu bence değil. Mesela topla çok fazla oynuyor. Bence yapması gereken hareketi bir iki saniye geç yapıyor. Yani topu ayağından geç çıkartması gibi arkadaşların çok fazla pas opsiyonunu da bozuyor. Biraz daha kenarda kanat bek gibi düşünmek lazım Semedo'yu. Orta sahada bile kullanabiliyorsunuz. Yani özellikleri farklı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan oyuncu profili olduğunu ben düşünmüyorum ki. Ben bunu bir buçuk önce de yani kendi paylaşımımda yapmıştım. Semedo gönder, yani Fenerbahçe oyunda Semedo aslında uygun değil. Archie Brown ben o açıdan biraz daha beğeniyorum. Daha dinamik bir oyuncu. Semedo'da o dinamizm yok. Fenerbahçe'nin oynamak istediği oyunda, İsmail Kartal'ın oynamak istediği oyunda çok iyi dinamizme ihtiyacı var. Yani beklerin çok dinamik olması gerekiyor. Hatırla Ferdi'nin soldan yani kanada kadar devam edip sonra içe kıvrılması ve rakibin o kanadını bozması, yerleşimini bozmasını hatırlayayım. Bütün rakip defansının hareket alanını bozuyordu Ferdi ve rakibin çıkmasını da engelliyordu. Yani dolayısıyla bu, ya her oyunun bir ihtiyacı var ve bu ihtiyaçların içinde bazı oyuncu profilleri lazım Fenerbahçe'ye. Dolayısıyla ben hep onu söylüyorum. Yani bir teknik adam bir takıma geldiğinde kendi oyununu dayatmak zorunda değil. Eldeki malzemeye göre de belki yemek yapması gerekir. Semedo farklı bir oyuncu. Dediğim gibi biraz daha kanat bek, hücumcu bek olarak görmek lazım. Onun oynayacak öndeki oyuncunun da ona göre yani onun kademesi, yani çünkü Semedo çıktığında arkası çok boş kalıyor. Ya orta sahadan ya da defansın o alana doğru kaymalar yapması gerekiyor. Dolayısıyla orada bir takım, dediğim gibi, oyuncu tercihleri değişebilir. Belki Semedo'yu gönderirler, başka bir oyuncu alırlar, bilemiyorum ama Lyon bu Fenerbahçe'yi çok hata yaptırır, bunu söyleyeyim yalnız. Yani Lyon'un yani çok iyi oyuncuları var. Taktiksel açıdan daha düzgün bir takım. Teknik adamların güçlü olduğu bir takım. Ben o açıdan Fenerbahçe'nin çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Gerekirse riski almadan yani 0-0'a bile kalabilir. Yani gol yediğinizde çıkartması çok zor olur Fenerbahçe'den. Çünkü Fenerbahçe dün set oyununu oynayamadı 3'er mi?

0: mesela. Orada üretemedi. Yani panikle hızlı oynamaya çalıştı. Topu hızlı oynamadı aslında. Dolayısıyla ben hani Lyon maçının biraz tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yani dünkü Fenerbahçe'yi gördükten sonra ki ben şutum biraz maçından sonra da kadro kalitesinin yeterli ama oyun açısından çok vaatkar olmadığını düşünüyorum. Daha belki oyun o gün farklı olabilir, değişebilir. Fenerbahçe çok da iyi oynayabilir ama şu anki veriler onu göstermiyor.
1: Özellikle Gornik Jabre maçında izlediyseniz biraz daha kontrollü bir oyun oynadı ve serbest vuruşta golü atmıştı hatırlarsanız. Talisca'nın attığı golle. Hani öyle bir futbolu da oynatabiliyor esasında İsmail Kartal. Hani dediğin gibi sağlam, sağlıklı ve savunmayı belirleyen ve fazla ileri çıkmayan, rakibin hatalarından yararlanıp golü atıp öne geçmeyi düşünen ama önce gol yememeyi düşünen bir takımla çıkabilir diye de düşünüyorum İsmail Kartal. Çünkü
0: ya bence temkinli olmasının fayda var. Lyon savunması iyi bir savunma, yani kötü bir savunması yok. Ve hızlı oyuncular var. Openda'sı, Fofana'sı, yani çok kolay değil Lyon'a. Öyle önde pres yapayım, baskı yapayım. Yani o çok çok sıkıntı yaratabilir.
1: Peki geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta hani biraz daha zayıf demeyelim de dişine göre bir takımla karşılaşacak. Kaunas'la, Zalgiris'le nasıl değerlendiriyorsun bu eşleşmeyi?
0: Yani buradaki durum aslında biraz daha Beşiktaş'ın lehine gözüküyor. Tabii ki futbolda her şey olabilir. Ben açıkçası Beşiktaş'ın oyun pratiğinin gün geçtiği geliştiğini düşünüyorum. Zor bir maç mı dersen çok zor maç olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş zaten gelişerek oynuyor. İlk 11'i bence fena bir yani ki daha oraya yani yeni bir santrofor girecek, Trossard girecek, eklemeler olacak, yeni oyuncular gelecek muhtemelen. Ben defansında zaten bir ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kuattar daha oturmadı, belki onun biraz daha oyun içerisinde ilerlemesini görebiliriz. Yani daha iyi noktaya gelebilir ama bu turdan ben Beşiktaş'ın çıkabileceğini, Beşiktaş'ın şu ana kadar bize gösterdiklerinin bu turu geçmeye yeteceğini düşünüyorum. Bu akşam Eyüp maçı var. Eyüp'ün açıkçası Eyüp'le ilgili çok fazla bir maçını izlemedim. Yani ben bu akşam ilk defa Eyüp'ü çıplak gözle yani tam net izleyeceğim. Ama Beşiktaş taraftarı da camiası da bence geçen yıllardaki önlük hiçbir enerjiden uzak duruyorlar. Çünkü bir ya tuttu orada bir şey bazen tutar ya Yücel, yani bir
1: evet.
0: Hani bir damar tutar, böyle bir konuşması olur, herkesin enerjisi yükseldiği bir an olur ya. Beşiktaş bence hem İtalyan hem Önder Özen'le hem de bence yapılan son transferlerle bir yelkenle rüzgarla doldurdu ki Beşiktaş bir de şöyle bir güzel tarafı yakaladı aslında. Spot ışıkları Beşiktaş'ın üzerinde değil. Mesela Fenerbahçe, Galatasaray çok çabuk strese girebiliyor. Beşiktaş'ın strese girecek bir noktası yok şu anda. Olur da arda arda puanlar kaybeder, takım düşüşe geçer, ayrı bir nokta. Ama şu anda Beşiktaş böyle kör bir noktada ve o kör noktadan kendi hikayesini yazmaya çalışıyor. Çok temkinli, bence iletişim açısından da iyi gidiyorlar. Yani hem Önder Özen hem teknik adamın iletişim açısından söyledikleri bence camiası tarafından da kabul görüyor. Şu an çok tartışmacık noktada değiller ki, lige böyle başlamak çok büyük avantaj. Ama Beşiktaş'ın en büyük bence handikapı kadro derinliğinin bu maç trafiğinde, Avrupa Süper Lig trafiğinde yeterli olmayacağını düşünüyorum. Onu geliştirmeleri gerekecek. Ama şu anda Beşiktaş yani dengesini buldu diyebilirim ben. Yani bu akşam da göreceğiz ama şu anda bu turu da geçecek diye düşünüyorum ben.
1: Peki gelelim Trabzonspor'a. Bu sezon ilk kez Avrupa'da bir maça çıkacak ve Ferencvaros esasında tanıdığımız bir rakip. Fenerbahçe ile mücadele etmişti geçen senelerde. Nasıl bir mücadele bekliyorsun dünkü Kasımpaşa puan kaybının ardından?
0: Yani Kasımpaşa maçı bir şey olur mu yani bizim adımıza, hani dünkü gençler maçı da öyle, yani bu maçlar biraz farklı olacaktır. Bu arada yani Ferencvaros Gobrik Zabre ile biliyorsunuz hani
1: evet.
0: Aynı yani birbiriyle maç yaptılar ki orada Ferencvaros'un da geçtiğimiz maçlarda geçtiğimiz

0: maçlarda kazandığını biliyoruz. Yani demek istediğim şu, Ferencváros Avrupa kültürü olan, ara ara çıkış yapabilen, belli bir standardı olan takım. Ama Trabzonspor, ben bu turu bir şekilde ilerleyeceğini, geçeceğini düşünüyorum. Enerjisini buraya sakladığını düşünüyorum. Bir de Trabzonspor Muhammed Salah'ı alarak veya Paredes'i hayal ederek veya Darwin Nunes'le anlaşmaya çalışarak stresini yukarı koydu. Sadece tek sorun burada şu, beklentiler çok yukarıda. Yani dün mesela bir yıl önce Kasımpaşa'ya 1-0'dan berabere kalsaydı belki eleştirilmezdi Fatih Tekke, ama bundan sonra en ufak hatada Fatih Tekke daha çok eleştirilecektir. Takım daha fazla strese girecektir. Siz yaptığınız transferlerle aslında standardı ve beklentiyi yukarı çektiğinizde stres yükünüz artacaktır. Çünkü beklentiler bazen sizi ezebiliyor. Bir de şöyle bir şey var Yücel. Ben Fatih Tekke'nin en zor yılı bu yıl olacağını düşünüyorum. Yani Ferencváros geçer Trabzonspor, ama sezon ilerledikçe bazı maçlar, bazı sezon içindeki o yoğunluk arttıkça hem Fatih Tekke adına bir takım sıkıntılar olacaktır, hem takım gücü, kondisyonu, derinliği yetmeyebilir. Çünkü büyük bir trafiğe girecek Trabzonspor. Dolayısıyla Fatih Tekke'nin bence yükü çok kolay değil. Çünkü geçen sene kimse kaybetseydi hesap sormazdı Fatih Tekke'ye. Ama bu sefer artık elinde Muhammed Salah var diye hesap soracak bir sürü insan olduğunu düşünüyorum ben. Dünya yıldızını oynatamadı diye algılanır. Van Persie'nin Fenerbahçe'ye geldiğinde hatırlayın, yarattığı yük çok yüksekti. Böyle oyuncuların çok güzel tarafları var, ama bir de yarattıkları baskı da fazla, onu söylemek lazım.
1: Bizler yine de Trabzonspor'a ve diğer kulüplerin taraftarlarına daha sezon başı olduğunu ve burada tepkinin çok çok erken olduğunu, tepkiye de gerek yok, taraftar desteğinin her zaman olması gerektiğini söyleyelim. Neden diyeceksiniz? Yani çok fazla teknik direktör kıyımı oluyor, çok fazla futbolcu kıyımı oluyor, taraftar bir anda yükseliyor ve bunlara karşı bu futbolculara, bu teknik direktörlere tepki göstermeye başladı. Artık bu da futbolumuza zarar vermeye başladı diye düşünüyorum Okan'ca.
0: Trabzonspor'un hikayesini çok, son iki yıl çok keyif, yani benim çok heyecanlandığım bir takımdı Trabzonspor. Bulduğu oyuncular, Fatih Tekke'nin performansı, inşallah bozulmaz olur. Yani o çok görmeye alıştığımız bir şey değil, hikaye değildi o. O yüzden özel bir durum Trabzonspor. İnşallah hikayesini devam ettirir. Fatih Tekke çok değerli bir teknik adam bence. Kendi münasır bir karakteri, değerli bir insan olur. Ben hani görüyorum, inşallah istekleri başarıları yakalarlar.
1: Okan Can, çok teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Haftaya tekrar buluşacağız, görüşeceğiz.
0: İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Efendim, spor yazarı Okan Can bir kez daha bizlerle birlikteydi. Saatimiz 17.31'i gösteriyor. Reklam ve şarkının ardından tekrar birlikte olacağız saat 19'a dek.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Garanti BBVA.
5: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
6: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi...

0: gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Beyaz eşliğin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında her piliç bonfilin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 17.37'yi gösteriyor ve şimdi 1. Lig'in bugün önemli bir karşılaşması var. Kayseri Spor Sivas Spor maçı, işte bu maçı konuşacağız TRT Sivas muhabiri Murat Çetintaş'la. Murat Çetintaş, hoş geldin programımıza.
2: Hoş bulduk Yüce Bey, iyi yayınlar diliyorum. Kayseri Stadı'nın hemen önündeyiz, araçtan inmek üzereyiz.

0: Gerçekten burada tam da Anadolu derbisi, İç Anadolu derbisinin yansımalarını görüyoruz. Coşkulu bir taraftar topluluğu bizi de karşıladı. Az önce Kayseri Spor takımı stada giriş yaparken biz de hemen peşlerinden bizim canlı yayın araçlarının olduğu alana doğru geldik ve şu anda stadın etrafında gerçekten tam bir karnaval havası var diyebiliriz. Tam da adına yakıştığı şekliyle Anadolu derbisine Kayseri şehri hazırlanmış.
1: Şimdi gerçekten orayı böyle anlatınca atmosferde neler var neler yok. Biz de PTT birincilik maçı için orada yayın yapacaktık. Hatta Kayseri Spor Süper Lig'e çıkma maçı oynayacaktı. O maçta da biz oradaydık. Hatta yeni açılmıştı Kayseri Spor'un stadı. İşte o günler gözümün önüne geldi. Gerçekten nereden nereye güzel bir stattır. Kayseri Spor'un taraftarı da sağlam bir taraftardır, iyi bir taraftardır. Sivasspor'un taraftarı var mı?
0: Var, onlar da otobüslerle, özel araçlarla ya da Kayseri'de yaşayan Sivaslıların toplu halde bir araya gelerek takımı desteklemek için stattaki yerlerini alacaklarını, hatta yavaş yavaş stada girdiklerini söyleyebiliriz.
1: Harika. Şimdi Kayseri Spor, Sivas Spor maçı tarihsel olarak da birbiriyle komşu iki şehir ve gerçekten rekabet üst seviyede. Nasıl bir geçmişi var bu ezeli rekabetin ve şu andaki maçtan beklentilerin nedir ki geçen haftaki maç için çok iyi bir maç oynandığını söylemiştin gerçekten. Bu maç neyi işaret ediyor?
0: Öncelikle iki takımın kuruluş dönemine gidersek kısaca, İki takım da birbirine o kadar çok benzeyen şekilde, evet, futbol mücadelesine başlamışlar ki 1966 yılının 1 Temmuz'unda Erciyes Spor, Sanayi Spor ve Orta Anadolu Spor birleşerek Kayseri Spor oluşturmuşlar. 1967 yılının 9 Mayıs'ında da Sivas Gençlik Spor, Sivas Yol Spor ve Kızılırmak Spor birleşerek Sivas Spor takımını oluşturmuşlar. 1967 yılından itibaren tam 59 yıldır Anadolu, İç Anadolu derbisi oynanıyor, rekabeti yaşanıyor. Arada hatırlamak istemediğimiz şeyler var ama onları biz atlayarak geçiyoruz. İki komşu şehrin, hatta komşuluktan da öte, kız alıp kız vermişler, akraba olmuşlar, etli kemik olmuşlar, bir mermer gibi birbirleriyle kaynaşmış iki şehrin sadece sahada mücadele eden iki tane takımının maçını konuşacağız. Onun dışında tamamı bir kardeşlik hukuku, bir dostluk, bir kıyamete kadar devam edecek olan tatlı bir rekabetin yansıması. Onun dışında hiçbir şey yoktur. Geri kalan tamamı sadece teferruattan ibaret. Şimdi Sivas Spor takımı Kayseri Spor'la nasılsa aynı kaderi yaşadı. İki takımın da transfer yasakları vardı, borçları vardı. Bundan dolayı sezon öncesi kamplarını doğru düzgün yapamadılar. Sivas Spor sezon başlamadan bir hafta önce transfer yasağını kaldırdı. Kayseri Spor lig başlamadan iki gün önce yasağını kaldırdı. Yani neredeyse iki kardeş şehrin, iki komşu şehrin kaderleri de aynı. Transfer yasağıyla uğraştılar. İkisi geçen, bir Sivas Spor geçen sene, Kayseri Spor bu sene küme düştü Süper Lig'den. Yani tabir yerindeyse aynı yolculukları, aynı duyguları yaşayarak yapıyorlar. Umarım sezonun sonunda da iki kardeş takımın, iki akraba şehrin takımının el ele kol kola Süper Lig'e çıktığını görmeyi Allah bize nasip etsin diyebiliriz. Çünkü bu kadar güzelliği ancak iki kardeş şehrin şampiyonluğu kutlanarak güncellenebilir ve bundan mutluluk duyulabilir.
1: Peki şimdi geçen hafta Sivasspor'un kendi sahasında oynadığı karşılaşmayı seyrettin ve çok umutlu olduğunu söylemiştin. Gerçekten ileriye doğru umutlu olduğunu söylemiştin. Bu hafta Kayseri Spor Sivas Spor maçı için nasıl hazırlandılar ve nasıl bir beklenti içindesin bu karşılaşma için?
0: Ya burada iki takım açısından da gerçekten mutlak galibiyetin beklendiği bir karşılaşma. Sivas Spor geçen hafta Erop Spor'la oynadıkları maçta maç sonunda İsmet Hoca'ya söylediğim sözü söylemek istiyorum. Hocam takımı sen böyle oynat, galip gelmiş olman, berabere kalman, mağlup olman bizim açımızdan anlamlı değil. Önemli olan bu oyunu taraftara göstermiş olman şeklinde yorumlar yapıldı. Kayseri Spor'da her türlü

0: Zorluğa rağmen Van Spor'la Manisa'da oynanan deplasman karşılaşmasını kazandı. İşte bu kazanç Kayseri Spor'a moral verdi. Bunun Kayseri Spor'un moralli oluşu, Sivas Spor'un oyun anlamında beklentileri karşılayan bir oyun oluşu, bu karşılaşmayı hem anlamlı hem güzel hem de futbol izleyicisini doyuracak bir maç olma özelliğini bize yansıttı. Bunu bekliyoruz ve bu beklentiyle takımları takip edeceğiz. İsmet Taşdemir bu ligin çok önemli bir teknik direktörü. Bu ligde çok güzel başarılar elde etmiş. Hem Kocaeli Spor'la hem Bodrum Spor'la Süper Lig'e çıkma başarısı kazanmış bir teknik adam. Atilla Gelin de Süper Lig'de Eyüp Spor'u çalıştırdı. Alt liglerde yardımcı antrenör olarak çalıştı ve o da ligi iyi bilen bir teknik adam. Her iki teknik adamın da oyun anlayışı hem işte Atilla Gelin'i Eyüp Spor'dan biliyoruz. Oyunu çirkinleştiren değil, oyunu güzelleştiren, futbol izleyicisine keyif veren bir oyun anlayışı var. Elindeki kadroyla kazanabilecek şekilde ve oyunu güzelleştiren bir kurguyla sahaya çıkacağını bekliyoruz. İsmet Taşdemir'in de oyun anlayışı, ne pahasına olursa olsun gol atalım, maçı kazanalım ve izleyiciye, futbol izleyicisine keyif verelim diyor. Bu iki futbol seven teknik adamların maçı da muhtemelen teknik adamlar açısından ortaya konacak taktiklerde futbol severleri mutlu edecektir diye ümit ediyoruz.
1: Peki kadronuzda eksik olan, transfer olan başka takıma ya da başka takımdan Sivas Spor'a transfer olan futbolcu var mı?
0: Bir son dakika vererek başlayayım o zaman buna.
1: Evet.
0: İki sezondur Sivas Spor'da oynayan forvet oyuncusu Bekir Turaç Böke bugünkü maç kadrosunda yok. Göztepe ile transfer görüşmeleri sürdü.

0: verilmesiyle birlikte kulübün mali tabloları ciddi anlamda düzeldi. Böylelikle de bu sezon için önüne bakar daha güzel planlar yapabilecek bir boyut kazandı diyebiliriz. Kayseri Spor açısındansa yani 2,5-3 milyon euro civarında bir borç sebebiyle transfer yasağı vardı. Kayseri Spor bu yasakları hızlıca kaldırdı. Oyuncuları getirdi. Sözleşmesini zaten cuma günü imzalatarak kamuoyuna duyurmuştu. 15 farklı oyuncuyu kadrosuna kattı ve gerçekten bir transfer başarısı diyebiliriz. Bunun içerisinde Seferi gibi, Hasani gibi, Moreno gibi, Sinan Kurt gibi, Mert Gökçen gibi, Murat Uçar gibi dikkat çeken isimler vardı. Ayrıca Kayseri Spor'un ben alkışlanacak başka bir tarafını da söylemek istiyorum. 6 tane altyapısından yetiştirdiği oyuncuya da profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma kazandırdı. Ve bu oyuncularla birlikte bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk kovalayacak. Umarız o 15-16 tane transferin verdiği katkılarla birlikte bu 6 tane genç oyuncunun Türk futboluna kazandırıldığı bir sezon olur diye biz beklenti içindeyiz. Aynı şekilde Sivasspor açısından, Ekenler Beton Sivasspor açısından da 5 tane transfer yaptı Sivasspor. Hamilton, Burak Kapacak, Salih Kavrazlı, Süleyman Özdamar ve Turan Tuzlacık diye oyuncuları kayıt kadrosuna kattı. Altyapısından da Yiğit Baynazoğlu kaleci, Eymen Yurtçu ve Yusuf Kefkir'le de profesyonel sözleşme imzalayarak onları da A takımda oynayacak şekilde Türk futboluna kazandıracaklar. Bizim buradan da beklentimiz bu oyuncuların yine Türk futboluna kazandırılarak gelecek nesillere, gelecek dönemlerde umutlu ve beklentilerin yüksek olduğu futbolcular olarak karşımızda durmalarını istiyoruz.
1: Özellikle Bekir Turaç Böke gerçekten yetenekli, fiziki olarak da güçlü bir futbolcu ki tam da Göztepe kendi futbol mantalitesine göre futbolcu alıyor anladığımız kadarıyla. Ve siz de Emirhan Başyiğit ve Okoronko dediniz. Bu üç futbolcunun yerine Sivas Spor oyuncu aldı mı ya da doldurabilecek mi bu boşluğu?
0: Ya burada Jonathan Okoronko'nun yerine Burak Kapacağı aldı.
1: Evet.
0: Emirhan Başyiğit'in yerine de hem bu Turan Tuzlacık'ı hem de altyapıdan gelen Yusuf Kefkir'i koydu. Onlar stoper mevkisinin genç oyuncusu. Bu şekilde eksiği tamamlayacak gibi. Geçen sezon kadrosunda olan Valon Etemi, Yaron Apinangoya, Murat Palili ve Mehmet Feyzi Yıldırım'ı tekrar sözleşme imzalayarak kadroda tutmuş oldu. Sivas Spor şu an itibariyle İsmet Hoca'nın deyimiyle bir iki eksiğimiz olsa bile burada biz mücadele edecek ideal kadromuza yakın bir kadrodayız dedi. Son basın açıklamasında bunu söylemişti. Tabii ki elindeki oyuncuların moralini bozmadan Süper Lig'e gideceğimiz bir mücadele sürecinde eksik gördüğü noktalara takviye yapmayı da istiyor. Kulübün mali tablosu biraz daha nefes alacak şekle gelince İsmet Hoca'nın bu beklentisi biraz daha öne çıktı. Ama bu transfer yasağının kalkmasından önce İsmet Hoca'dan ben transfer istiyorum şeklinde bir beyanı hiç olmamıştı. Ben mevcut kadroyla mücadeleme devam edeceğim demişti. Ondan dolayı Sivas Spor açısından da bu sezon beklentilerin ciddi anlamda karşılanabilecek ihtimallerinin olduğu bir maçtayız, dönemdeyiz. Bu döneminde açılışını umarız bugünkü Kayseri maçında alacakları bir 3 puanla taraftarına göstermiş olacaktır.
1: Ben her iki takıma da başarılar diliyorum. Sana da iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ediyorum. Yüce Bey, burada ben iki isme özellikle teşekkür etmek istiyorum. Birisi Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, diğeri de Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şube Başkanı Doğan Haver. Bu iki arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Kayseri'ye geldiğimizden beri bize öyle bir ev sahipliği yaptılar ki gerçekten iki kardeş şehir olduğumuzu herkese ilan edecek şekilde bize sahip çıktılar. Ben bir kez daha bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum sizin aracılığınızla.
1: Biz de sevgiler, saygılar gönderiyoruz meslektaşlarımıza. Kolay gelsin, teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: TRT Sivas muhabiri Murat Çetintaş'la Kayseri Spor, Sivas Spor maçını konuştuk sevgili dinleyiciler. Spor gündemi programı şimdi kısa bir ara ve

0: Ardından şarkıyla devam edecek. Daha sonra da yine futbolu, bu sefer Süper Lig'i konuşacağız sevgili dinleyiciler.
1: Reklamlar.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Sıların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
13: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 17.56'yı gösteriyor ve teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte. Sayın Şentürk, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yüce Bey, kolaylıklar biliyorum size de.
0: Sağ olun, sağ olun. Şimdi kısa kısa esasında dünkü iki karşılaşmayı yorumlamanızı isteyeceğim. Özellikle Trabzonspor'un İstanbul deplasmanında Kasımpaşa ile beraberliği vardı ki Salah da oyuna girdi. Trabzonspor'un deplasmandaki oyununu nasıl buldunuz? Geçen seneki oyunuyla bir farklılık var mı? Özellikle Salah girdikten sonra.
1: Elbette Salah girdikten sonra çok farklı. Bunu söylememiz lazım. Aslında maç 1-1 berabere bitti ve sonuç üzerinden çok sayıda yorum yapılarak biraz eleştiri alıyor Trabzonspor ve teknik direktör Fatih Tekke. Ama diğer taraftan baktığımızda bir klişe gibi söylenen bir gerçek var. İlk maçlar zordur diye. Herkes bunu söyler ama bunun zor olduğu gerçeğiyle çok baş başa kalmadığı için söylemesi kolaydır. Söyler geçer ama teknik adamlar bunu bilir. Gerçekten ilk maçlar çok zordu. Özellikle ligimizde herkesin her şeyini ortaya koyduğu o başlangıç oyunların çok farklı sonuçlar doğurabildiğini gördük. Zaten dün ve önceki gün hem Çorum Futbol Kulübü hem Gençler Birliği hem de Kasımpaşa çok güçlü rakipler karşısında puanlar aldılar. Trabzonspor'un başlangıç oyunu oldukça iyiydi. Pozisyonlar da buldu. İlk 20 dakikalık bölümde yeni oyuncuların olmasına karşın ki o yeni oyuncuların yaratacağı fark da ilgiyle bekleniyordu, merak ediliyordu ne koyacakları. 1-0 öne geçmesiyle de aslında daha sonrasında Trabzonspor'un istediği gibi bir oyuna dönüşeceğini görüyordum. Ben de öyle bekliyordum. Dünkü konuşmamızda da ben Salah'ın 55-60 dakikalarda oyuna gireceğini öngörmüştüm hatırlarsanız.
0: Evet.
1: Yani sonuç ne olursa olsun bunun böyle olmasının doğal olduğu için ben söylediğim anlamında değil.
0: Evet.
1: Nitekim Salah oyuna girdikten sonra da onun özellikleriyle hele 1-0 gerideki Kasımpaşa'nın skoru dengelemek adına daha çok öne çıkarak savunmasını da öne çıkartmak zorunda olduğu bölümlerde gördük ki Salah kapalı savunmaya karşı da alan bulduğunda da her şeyi Trabzonspor'da da çok mükemmel şekilde yapabilecek. Bunun böyle oluşu ön bölgedeki hareketliliğin ve çeşitliliğin artmasına neden olacak. Trabzonspor belki 2 puan kaybetti, maç berabere bitti. Hatta son dakikalarda Kasımpaşa bir kafa vuruş ve bir şutu var. Yani
0: evet.
1: Onlar da gol olabilecek pozisyonlardı. Kaybedebilirdi de. Ama önemli olan bir gerçek var. Trabzonspor yeni transfer ettiği oyuncularıyla ve özellikle de ön bölgeye Salah'ın katılmasıyla çok farklı bir takım haline gelecek. Daha kolay sonuçlar alabilecek. Rakipler işini her ne kadar zorlaştırmaya çalışırsa çalışsın her anda her şeyi çözebilecek yetenekteki Salah'ın bu kadar istekli 30 dakikalık görüntüsü de doğrusu futbol adına beni çok mutlu etti. Çünkü bu seviyedeki bir oyuncunun sonradan oyuna girdiği, ilk kez oynadığı takımda bu kadar istekli ve coşkuyla olaya dahil olması yarınlarda özellikle Trabzon'daki maçlarda taraftarla bütünleşerek çok daha etkili olacağını gösterdi. Tabii burada Onaçu'nun form durumunun çok iyi olmadığını, sezon başı olması hasebiyle de olabilir. Henüz çabukluğunu, yani kendi çabukluğunu, zaten çok çabuk bir oyuncu değildir ama reaksiyon sürati anlamında topun gelişine göre kendini ayarlayıp bir önce hamle yapmayı beceremediği için atabileceği bir iki pozisyon vardı, gol yapamadı. Onaçu'nun da daha aktif devreye girmesiyle o bölgede beklenen santforun gelmesiyle Trabzonspor'un oyunundaki yeni oyuncuların katılımıyla çok daha

0: etkili ve hedefin içinde olacak, o özgüven içinde bir takım göreceğimizi düşünüyorum doğrusu.
1: Peki Gençler Birliği Fenerbahçe maçına gelecek olursak, hani isterseniz kazanan takımdan, Metin Diyadin'den, Ankara'dan çok yakından tanıdığımız bir, hem futbolcuyken tanıdığımız hem teknik direktörken tanıdığımız bir kişiden bahsederek, onun başarısından bahsederek başlayalım. Metin Diyadin neyi iyi yaptı? Çünkü Edin'e biliyorsunuz verilen futbolcular son anda geldi, transfer yasağı son anda kaldırıldı. Yani birçok zorluklarla esasında hem ligi zorluklarla bitirdi hem de zorluklarla başladı. Neyi iyi yaptı da özellikle Metin Diyadin Gençler Birliği ile kazandı karşılaşmayı?
0: Soruyu sorarken cümlenin içinde şöyle bir şey dediniz. geçen sezonu bitirişinden bahsettiniz. Bu çok evet. Önemli Yüce Bey.
1: Evet.
0: O geçen sezonun bitirişi, ki geçen sezon bir dönem görevden alınıp sonra herkes tarafından ancak takımı Metin Diyadin en iyi tanıyan olarak ve takımla bütünleşmiş, daha önce belirli bir olumlu performans koymuş kişi olarak onun göreve gelmesini öngörmesiyle tekrar yönetimin göreve getirdiği ya da ikna ettiği Metin Diyadin, evet, takımın kümede kalmasını sağlamıştı. Şimdi Metin Diyadin'in özgüveni elbette belli bir seviyenin üstündedir. Yani bu liglerde teknik adamlık yapan insanlar bu seviyeye ulaşmıştır ama en son olmaz noktadaki bir takımı kümede bırakan bir teknik direktör olarak bu sezon çok yüksek bir özgüvenle, çok rahat ve çok olgun bir şekilde başladığını ben şuradan anlıyorum. Saha kenarındaki duruşu, Fenerbahçe ile oynarken bu kadar rakibe göre eksik, zayıf demek istemiyorum ama performans açısından ona ulaşması zor oyunculardan oluşan bir grupla sağlıklı bir oyun oynamaya çalışması bile onun özgüvenini ortaya koyuyor. Bir kere bu özgüven oyunculara da elbette ki yansıyor. Ve maçta ne olursa olsun sonucu almak adına planlanmış bir organizasyon var. Yani iyi futboldan bahsetmiyorum. Ben eminim Metin Diyadin de iyi futboldan bahsetmedi. O da mücadele edeceğiz, kararlı olacağız, planımızı uygulayacağız ve en iyisini elde etmeye çalışacağız noktasındaydı. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya geldiğinde istek ve coşku, özellikle çok kritik anda beraberliği yakalamak, arkasından bir geçiş hücumundaki çok iyi organize olmuş bir sol kanat varyasyonundan sonra yapılan ortada Olcan'ın kafa vuruşuyla galibiyeti getiren golü attılar. Yani sıradan bir vuruş değildi, sıradan tabii bir ki geçiş değildi. Bunu da söylemeliyiz, tabii, hakkını teslim etmeliyiz. Böyle olunca artık bunu elde eden oyuncuların o dakikadan sonra olağanüstü mücadelelerini izledik. Nitekim saha dizilişi diye bir şey yoktu. Yani bir kere altılı bir savunmayla hemen onun içine yapışmış 3 kişi ve hatta en öndeki oyuncunun bile onların arasında olduğu 6-3-1 gibi, ki teknik direktör maç sonunda bunu çok güzel açıkladı. Yani bir alçak gönüllülük içerisinde bunu söyledi. Kabul ettiği bir takım şeyler vardı. Yani Fenerbahçe gibi güçlü bir takım bizi buna zorladı. Yani planladığımız için değil ama buna zorlandığımız için biz orada altılı kanat oyuncularında dörtlü savunmanın sağına soluna getirerek ve ortada üçlü ve hemen önlerinde bir oyuncuyla kapatmaya çalıştık dedi. Bu doğruydu. Maç boyunca ceza alanı üzerinde oynanan bir oyundu. Burada kararlı bir şekilde elinizden gelen her şeyi ortaya koyduğunuzda, mücadele ettiğinizde bazen kazanabilirsiniz. Ama her zaman Gençler Birliği bu oyunla sonuç alacağı anlamına gelmez. Biz Fenerbahçe'nin bakıyorum medyada spor yazarları, basın mensupları, sosyal medya olağanüstü bir şekilde Fenerbahçe'yi ağır eleştiriyor. Ben büyük haksızlık olarak görüyorum. Ben şahsi fikrim,
1: evet,
0: Fenerbahçe takımının baktığımda 2 tane topu direkten döndü. Penaltı pozisyonu var. Birçok pozisyonu var. Kalecinin başarılı olduğu, belki biraz bazıları üzerine geldi ama iyi bir performans ortaya koyan bir İrfan Can var kalede. Bunun yanı sıra bunun sonucunda da maçı kaybedince tabii ki bir taraf eleştirildi, bir taraf göklere çıkartıldı. Bence Gençler Birliği'nin oyuncuları çok iyi ikna edilmiş mücadeleye ve sonuna kadar bunu ortaya koydular. Bu mücadelenin karşılığında bu 3 puan aldılar. Oyun olarak, performans olarak Gençler Birliği bu oyunla şu anda bazı maçlar daha var izleyeceğimiz ama ligin en zayıf takımlarından biri görüntüsünde tabii ki umuyorum, istiyorum da inşallah diyorum, yapılacak takviyelerle bu seviyenin üstüne çıkacaktır ve ligin dişli takımlarından biri olacaktır.

0: başlarında takıma aidiyetiyle de bilinen, hem orada oynamış hem çeşitli zamanlarda altyapısından itibaren birçok zamanlarda teknik adamlık yapmış teknik direktörle daha başarılı bir seviyeye gelecektir diye düşünüyorum. Gençler Birliği açısından bu olaya böyle bakabilirim.
1: Özellikle İsmail Kartal'ın, Sayın İsmail Kartal'ı da çok yakından tanıyan bir isim Metin Diyat'in. Hem antrenörlük döneminden futbolcuyken Metin Diyat'in, hem de takım arkadaşı olarak çok yakından tanıyor. Hani vardır ya böyle, çok yakından tanıdığınız bir insanın nasıl hamle yapacağını da bilirsiniz. Bence Metin Diyat'in, Sayın Kartal'ın, İsmail Kartal'ın da rotasyonlu bir kadroyla çıkabileceğini ve bu şekilde çıkabileceğini de biliyordu diye düşünüyorum.
0: Şimdi ben buna şöyle cevap vermek istiyorum Yüce Bey. Biz yine dün program yaptık.
1: Evet.
0: Ben bu programda Fenerbahçe'nin hatta bazı hangi oyuncuları oynatacağını da söylemeye çalıştım o bölümde. Rotasyon yapmaktan daha doğal bir şey olamaz.
1: Evet.
0: Bunu teknik direktörlük yapan ve 3 günde bir maç oynayan ve oynayacak olan bütün teknik adamların yapması gereken bir davranış. Elinizde 26-28 civarında oyuncu var ve 3 günde bir maç oynuyorsunuz. 4 maç üst üste oynayan bir 11 var ki İsmail Kartal son derece doğru uyguladığı, istikrarlı bir şekilde eleme maçlarını oynadı. Belki ilk bir maçta İrfan Can ve Fred üzerinde ısrar etti ama o zaman da Greenwood'la Asensio daha hazır değildi. Onları da belli bir bölümden sonra oyun aldı. Ve sonlara doğru kadro istikrarını yakalayarak son iki maçta özellikle aynı kadroyla çıkıp çok başarılı performanslar ortaya koydu. Şimdi aynı kadroyla Gençler Birliği maçına elbette çıkabilirdi.
1: Evet.
0: Ve arkadan 3 gün sonra yine bu kadroyla sahaya çıkmak zorundaydı. Şimdi ben şöyle bir soru sorabilirim. Gençler Birliği karşılaşmasına son Avrupa Kupası maçında çıkan kadroyla çıkıp maçı kazansaydı, bakın kaybedebilirdi ama
1: evet,
0: kazansaydı 3 gün sonra Lyon maçında kadroda bir sıkıntı olup sakatlıklar veya olumsuz bir sonuç olsaydı bu eleştirilerin boyutu ne olacaktı?
1: Daha büyük.
0: Tabii ben sonuç üzerinden konuşulmasından doğrusu çok büyük rahatsızlık duyuyorum. Şimdi İsmail Kartal bu takımın teknik direktörü olarak sahip olduğu oyuncuların hepsini de kullanarak, çünkü takım içinde gaz sıkışmasına imkan vermeden, gerginlik yaratmadan, onların da bu takımda oyuncusu olduğunu onlara hissettirerek, onlara da belli bölümlerde görev vermezse ne zaman bu oyuncular oynayacak? Ben İsmail Kartal'ın bu sezonki en iyi basın açıklamasını maç sonundaki açıklaması olarak gördüm. Çünkü çok gerçekçiydi ve son derece normal ve doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bu oyuncuları elbette ki kullanmalıydı. Ve bunları da bundan önceki kupa maçlarında sonradan oyuna dahil ederek, bazı ilk 11'de çıkarak hepsini oynatmış ve bunlar da oynayarak gelen oyunculardı. Ayrıca Fenerbahçe takımı ne yapabilirdi? Yani maç boyunca sürekli üstüne oynadı. Sürekli yarı sahanın içinde, hatta yarı sahanın yarısında oynadı. Hani ne yapabilirdi? İrfan Can'ın performansından dolayı onu daha erken, hatta devrede oyundan alabilirdi.
1: Evet.
0: Ama oyuna başlatması son derece doğal. Çünkü inandığı bir oyuncu. Yani başkaları inanmıyor ama burada İsmail Kartal Fred'e de inanıyordu. İrfan Can'a da inanıyordu. İsmail'e de inanıyor. Ama Fred, İsmail Hoca'nın talebi dışında kadrodan ayrıldı. Yani bildirilmesi gerektiği
1: tabii
0: için öyle düşünüyorum. Çünkü ısrarla oynatmak istediği bir oyuncuydu ve ona inanıyordu, güveniyordu. Doğrudur, yanlıştır. Ama bir hoca kendi kafasından geçenleri belli bir sürede uygular, yanlışsa da onu değiştirebilir. Bence bu kadronun rotasyonlu çıkması son derece doğaldı. Oğuz Aydın son derece iyi oynuyordu. Sol bek Levent belki de takımın en iyisiydi. Yani ben böyle gördüm yani.
1: Evet.
0: Ya ben yanlış görüyorum, ya da sonuç üzerinden geriye döndüğümüzde her şey alt üst olmuş gibi oluyor. Ben İsmail Kartal'ın rotasyonla maça çıkmasının sağlıklı bir düşünce olduğunu ve bütün oyuncularının hazır bir şekilde yol alabilmesi için de buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kante'yi bu maçta da ilk 11'de oynatıp 35-36 yaşındaki oyuncunun, ki Kante kendini kontrol edebilecek bir oyuncu değil, sahaya çıktığı zaman her şeyle sonuna kadar oynuyor Yüce Bey.
1: Evet,
0: yani her
1: evet,
0: şeyini ortaya koyan
1: evet,
0: bir oyuncu. Dolayısıyla 3 gün sonrası için yeni bir handikap olabilirdi ama Kante'ye Lyon karşısında kesinlikle ihtiyacı var. Bunun gibi bazı oyuncuların dinlenmesinden daha doğal bir şey olamaz ama daha sonraki yapılan değişikliklerde ben bir tek eleştirim İrfan Can'ın devrede çıkıp yerine Greenwood

0: girerek daha erken o maç esnasında yakaladığı şut şansı, her iki ayağıyla da her iki tarafa da giderek çıkarttığı toplar ki rakibin dengesini bozan oyunu, onun daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Ama sonuç yine de değişmeyebilirdi. Bazen her şeyi yapmaya çalışırsınız ama sonuç alamayabilirsiniz. Ben Fenerbahçe'nin oyununun kötü olduğunu düşünmüyorum. Daha iyisini yapabilirdi elbette. İlk 11 ile, ideal 11 ile çıksa bundan farklı mı olurdu onu bilemiyorum. Maç 1-0 iken yanımdaki iki tane abim ve bir yeğenimle maçı izliyordum evde ve bu maç farka gidebilir dedi benim abilerim.
1: Evet.
0: Gol gelmişti ve Fenerbahçe'nin oyunu bunu gösteriyordu. Evet, bu görüntüyü veren bir Fenerbahçe vardı ama sonuçta iki belki de üç atakla iki gol atan Gençler Birliği maçı kazandı. Futbolda bunlar var ve futbolu cazip kılan durumlarda bunlar Yüce Bey.
1: Şimdi bugün karşılaşmalar var. Üç karşılaşma var. Şimdi öncelikle Başakşehir'den başlayalım. Avrupa'ya veda etti ve bugün önemli bir maça çıkacak. Kocaeli Spor'sa transfer yasağı, ne diyelim, borç sıkıntısı, maddi sıkıntılar içinde olarak bugün sahaya çıkacak. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Özellikle Başakşehir hani Nuri Şahin'e belki de veda edebilir diye düşünüyorum bu maçların sonunda.
0: Vallahi Yüce Bey, bir kere Avrupa Kupası maçı çok büyük bir hayal kırıklığıydı.
1: Evet.
0: Bu Nuri Şahin açısından da çok büyük bir handikaptı. Zaten maç sonunda yıkıldı. Biz de çok üzüldük ama o teknik adam olarak tabii onu başaramamanın verdiği ve yarınlarla ilgili duyduğu endişenin görüntüsüydü zannediyorum o yüz ifadesi ve anlatımları. Dolayısıyla lige iyi başlamak zorunda ve iyi gitmek zorunda. Gerçi Başakşehir'in yöneticilerinin istikrardan yana olan bir anlayışa sahip olduğunu görüyoruz son yıllarda. Ama performansı düşen teknik adamlarda da takımın başarısını öncelikli olarak düşündükleri için bu yola başvurduklarını da hatırlıyoruz. Ben maçın favorisi olarak görüyorum Kocaeli Spor, evet, karşısında. Aslında Kocaeli Spor geçen seneki kadrosunu aynı şekilde muhafaza ettiyse ki ayrılan oyuncu olduğunu da biliyorum yani.
1: Evet.
0: Bazılarının geçen sene oturttuğu bir oyun vardı. Bu oyun üzerinden deplasman maçlarında da oldukça iyi kapanabilen, kompakt oynayan ve geçişle de sonuçlar alabilen bir takım haline gelmişti son haftalarda. Hatta 7-8 maçı üst üste kaybetmeden ilerlediği, evet, bir dönem de vardı. Ama her şeye rağmen kadro kalitesiyle ve hedefleri bakımından da gördüğüm kadarıyla Başakşehir bu maçın favorisi. Şunu da söyleyelim. Dün oynanan, evvelsi gün oynanan maçlardan sonra maçın favorisi olarak bir takımı görsek bile futbolun nasıl bir oyun olduğuyla ilgili hem Çorum Futbol Kulübü hem Gençler Birliği hem Kasımpaşa çok net bir takım davranışlar ortaya koydular ve ön yargıyla önceden bazı şeyler peşin hükümle gerçekleşmez anlamında da mesajlarını verdiler. Ben Kocaeli'nin de bu direnci gösterebileceğini düşünüyorum ama Başakşehir'in de bu maç için favori olduğunun farkındayız.
1: Özellikle ben Kocaeli Spor'da bir şey dikkatimi çekiyor. Selçuk İnan takıma bir muhakkak hangi takımdaysa bir imzasını bırakıyor. Selçuk İnan'ın böyle bir yapısı var. Yani oyun bütünlüğü anlamında, taktik varyasyon anlamında, direnç anlamında iyi bir teknik direktör geliyor diye düşünüyorum. Selçuk İnan bugün yine Kocaeli Spor'a her şartta imzasını atar diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz Selçuk İnan konusunda?
0: Ben bu tür antrenörlerimiz var. Ben bazen bunları dile getiriyorum. Arda Turan'la ilgili,
1: evet,
0: ikincilikten itibaren sürekli bunu söylemiştim. Çünkü oyununu görüyorduk ve artarak gidiyor. Onu da kutluyorum. Bütün performansından, başarılarından dolayı bu vesileyle. Çorum maçında Uğur'u izledik. Uğur Uşar'ı izledik. Sahaya takımın yayılışı, yukarıdan kuş bakışı baktığınızda takım davranışları, birliktelik, yani o sıkı, birbirine yakın, kaybettikten sonra hemen bası geçip kazanma duygusu ve oyunu mümkün olduğu kadar önde, yani ikinci bölge civarında kabul etme, en öndeki oyuncuyla en arkadaki oyuncu arasındaki mesafenin neredeyse 15-20 metre arasında kalması ki arkaya geçişe de müsaade etmeyen davranışlar sergilemesi, bunların hepsinin bir planı takımına çok iyi uygulatmasından kaynaklandığı için böyle gözlemleyebiliyoruz. Ve bu tür takımlarda sadece oyuncu odaklı değil, oyun odaklı hazırlayan teknik adamların elinde tabii farklı bir boyuta geçiyor. Selçuk İnan da bu tip düşünen teknik adamlardan.
1: Evet.

0: onun en iyi imza maçı olarak söyleyebileceğim geçen yıl Kocaeli'de Galatasaray'ın en iyi döneminde, evet, Galatasaray'la oynadıkları, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri ve hatta hiç pozisyon vermeden harika bir oyunla, çok dirençli, sert, her yerde baskı yaparak oynadıkları oyun var. Bunlar çalışmadan olmaz. Bunlar sadece oyuncu kimlikleriyle ortaya konmaz. Yani siz doğru oyuncuları bir araya getirdiniz ama organizasyonu çok çalışarak ve sizin kafanızdan geçirdiğiniz oyunda, oyun için oyuncularınızı ikna ederek olur. Ben Selçuk İnan'ın da bu konuda gerek Antep'teki bir döneminde gerekse Kocaeli'nde yeni çıktıktan sonra takımın ortaya koyduğu performansla geçen sezon bunu başardığını gördüm. Aynı zamanda aynı takımda devam etme avantajıyla da eğer kadrosunu istediği hale getirebilirse bu sene daha başarılı olma ihtimali de var.
1: Hatta siz Kocaeli Spor Galatasaray maçı dediniz. Ben seyrettim. Kocaeli Spor Fenerbahçe maçında Asensio'nun o ceza sahasından attığı gol olmasa Fenerbahçe'ye de aynı şekilde cevap verebilecek bir oyun da oynamıştı o gün. Esas da orada işaretini vermişti Selçuk İnan'ın Kocaeli Spor'u.
0: Evet, doğru. Burada şu var. Yani bir büyük takıma karşı nasıl oynanacağını bilmek için iyi bir teknik direktör olmak yeterli olabilir ama bir de bir büyük takım oyuncusu olarak, evet, ya da büyük takımlarda oynamış birisi olarak onların ruh halini, hislerini ve hangi metotla karşılarına çıkacağını bilmek de çok büyük bir avantaj. Bunu da söylememiz gerekiyor. Uzun yıllar Galatasaray takımında oynamış, onun kaptanlığını yapmış, öncesinde Trabzonspor gibi, evet, büyük takımda oynamış ve bu düşünceye hakim birisi olarak aslında çekinmezse, rakibi gözünde büyütmezse ve dirençli oynanırsa sonuç alınabileceği konusundaki o yaşanmışlıklarını oyuncularına aktararak herkesten daha kolay ikna edebilir. Bu tür avantaja sahip oyuncular, eski oyuncular, sonra teknik direktör olanlar. Bunu doğru kullanmak önemli. Bence Selçuk İnan bunu çok doğru kullanıyor.
1: Peki bugün akşam Beşiktaş özellikle dört büyüklerin içinde belki de bugün kazanırsa kazanan tek takım olacak. Beşiktaş Eyüpspor maçı. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Eyüpspor bir kabuk değişikliği yaşadı ligde kaldıktan sonra. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
0: Şimdi önce şunu söyleyeyim. Beşiktaş takımının rotasyon yapacak kadar derin kadrosu yok.
1: Doğru.
0: Yani Fenerbahçe'nin handikapı Gençler Birliği maçında çok sayıda iyi oyuncuya sahip olmasıydı. Yani oynattığı oyuncuların hiçbirini bu oyuncu yeterli değil şeklinde eleştiremeyiz. Sadece o uyumun içinde, o 11'in içinde sürekli oynayan oyuncular olmadığı için 4'ü 5'i bir araya geldiğinde handikap oluyordu. Bilmiyorum hatırlayacak mı? Acaba hatırlayacak mısın? Şöyle söyleyeyim. Dün Fenerbahçe'nin daha önce yaptığı bu tür bir durumdan dolayı Ankara Gücü'ne de 3-0 mağlup olduğunu söylemiştim.
1: Biliyorum. Yani, evet,
0: çok sayıda,
1: doğru.
0: Çok sayıda rotasyonun handikap olacağını söylemiştim ama rotasyon da yapılması gerektiğini de yine de düşünüyorum. Beşiktaş'ın böyle bir avantajı yok. Ayrıca maçı da herhalde bir gün daha da sonra olduğu için ben ideale yakın bir takımla çıkacağını düşünüyorum. Yani belki bir ya da iki oyuncu değiştirebilir, bunu da bilemiyorum ama bu işlem üzerindeki takımın son yapılan transferlerle coşan taraftarın önünde, o taraftarın da desteğiyle, ki biliyoruz Beşiktaş stadında taraftarın maç başlangıcından itibaren takımından taleplerini nasıl tribünde çok canlı duruş sergileyerek ilettiğini, bunun getirdiği avantajla Eyüpspor'un karşısında çok bariz favori olduğunu düşünüyorum. Eyüpspor'un elbette ki diğer takımlardan alacağı bir feyiz var. Yani Gençler Birliği'nden de, Çorum Futbol Kulübü'nden de. Onlar da maça çok dirençli çıkacaktır ama bu son İtalyano ile çok daha pozitif oynayan Beşiktaş'ın sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum Yüce Bey. Yani oldukça avantajlı olduğunu düşünüyorum. Oldukça favori olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Sayın Şentürk, hani ben de izledim ve gerçekten çok tempolu bir oyunu var Beşiktaş'ın. Yani durmak bilmeyen bir oyuncu grubu var ve durmak bilmeyen oyuncu grubuyla da gerçekten hani oyunu da yavaşlatmak gibi bir düşüncesi de olmuyor. Devamlı tempoyla oynuyor. Şimdi evet dediniz ki rotasyon yapacak kadar oyuncusu yok. Avrupa Kupası maçı var ve birçok maç var. Şimdi bu kadro bu tempoyu kaldırır mı?
0: Şimdi Şimdi Yüce Bey...

0: Tabii bunu söylerken yeni yapılan transferler var. Onlar takımın içine dahil olacak. Rotasyon evet. O zaman daha canlı hale gelecek. Trossard muhtemelen bugün ilk 11'de çıkacaktır Doğru. diye düşünüyorum. İşte Vlahovic devreye girecek. O bugün oynar oynamaz onu bilemiyorum. Belki kadroya bile almazlar.
1: Seyirci Arken bekliyor ama.
0: Efendim?
1: Seyirci bekliyor.
0: Seyirci bekliyor evet. Yani bilemiyorum tabii antrenmanlık durumuyla ilgili teknik adam değerlendirecektir. Eğer iyi antrenman yapmadan gelmişse teknik adam onu sıkıntıya sokmaz. Yani herhangi bir sakatla sebebiyet vermek istemez ama antrenmanlıysa da oyuna sonradan dahil ederek bir nevi Muhammed Salah gibi taraflarıyla buluşmasını sağlayabilir. Beşiktaş'ın temposu en çok ideal bir orta saha üçlüsü yakaladı. Bunu ilk oynadığı maçtan itibaren programlarımızda ben tekrar ediyorum. Bir kere daha söyleyeyim. Salih'in transferiyle Orkun gerçek kimliğinde oynamaya başladı. Diğer taraftan Olaykan geçen seneki o alışma devresinden sonra ligimizin en ideal 8 numara dediğimiz, adlandırdığımız iki ceza alanı arasında sürekli gidip gelebilen ve savunma arasına koşulları yapan bir orta saha oyuncusu olarak da çok sürpriz pozisyonlar yakaladı. Belki golle sonuçlandıramadı ama her maç birden fazla pozisyonu var. Ayrıca dirençleri çok yüksek ve özgüvenleri çok yüksek.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın teknik adamı kendi cesaretini oyuncularına aşılamış. Çok cesur oynuyorlar, kaygısız oynuyorlar, endişe duymuyorlar. Koşarsak, basarsak hallederiz diyorlar. Yani acaba şöyle olur mu? Böyle bir endişeyi taşımadan oynadığınızda takım halinde elbette ki başarıya gidersiniz. Ben Beşiktaş'ın genel anlamdaki takım yapısında yapılacak bir iki transferle elbette ki çok daha farklı ve iyi bir boyuta gideceğini düşünüyorum. Ama ben Beşiktaş'ın savunmasının solundaki zaafı halletmeden hep bir problemin içinde olacağını düşünüyorum. Bunu nasıl halledeceğini bilemiyorum. Benim gözlemimi söylüyorum. Yeni transfer Quatra çok verimli değil. Rıdvan da maalesef o pozisyonda çok önemli hatalar yapan bir oyuncu. Onun dışında kadronun tamamının alternatifli bir şekilde, homojen bir şekilde hem de rekabete açık bir şekilde tamamlanmakta olduğunu düşünüyorum. Bu tempoyu kaldırabilirler. Teknik adamı çok tecrübeli Avrupa kupalarında. Bundan önce İtalya'da çalıştırdığı takımlarda her sezon bu performansı ortaya koydu. Ve şimdi de sezon başından itibaren kendi ekibiyle çalışan, İtalya'dan getirdiği 8 tane antrenörle çalışan bir teknik direktör. Alışkanlıklarını buradaki oyunculara beslenmesine kadar çalışma dinlenme prensiplerinin tamamını kendi düşündüğü şekilde uygulama şansı verildi ona. Dolayısıyla ben direnç olarak çok iyi seviyede devam edeceklerini ve Avrupa kupalarında da İtalya'da başardığı gibi Fiorentina ile Bologna ile yanılmıyorsam aynı performansı Beşiktaş'ta da sahaya yansıtacağını düşünüyorum. Çok problem yaşanacağını düşünmüyorum Yüce Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Şentürk. Haftaya cumartesi ve pazar yine birlikte olacağız. Yine başka maçları yorumlayacağız. Kolaylıklar diliyorum. Elinize emeğinize sağlık.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi. Saatimiz 18.24'ü gösteriyor. 18.56 gibi vedalaşacağız sevgili dinleyiciler. Çünkü saat 19'da önemli bir karşılaşma var. Başakşehir Kocaeli Spor karşılaşması. Bu karşılaşmayı da arkadaşımız Cihan Beşevli'den dinleyeceksiniz. Bu nedenden bir 5 dakika erken sonlandıracağız programımızı. Şimdi bir reklam, ardından şarkı arası ve bütün hızımızda son bölüme giriyoruz.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 20

0: 3 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Reklamlar. Dur ve düşün.
2: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
1: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
2: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
1: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
2: Hayat senin, kontrolü geri al.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Artık son yarım saat içindeyiz sevgili dinleyiciler. Saatimiz 18.31'i gösteriyor ve bizim ardımızdan, programımızın ardından da önemli bir karşılaşma var. Başakşehir-Kocaeli Spor karşılaşmasını arkadaşımız, sevgili arkadaşımız Cihan Beşevli'den dinleyebilirsiniz. 90 dakikayı size ayrıntılı olarak aktaracak, anlatacak. Ve şimdi TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte. Erhan Seven, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim sevgili İcer. Selamlar, yayınlar.
1: Şimdi dün gerçekten önemli bir karşılaşma. Haftanın maçıydı bence. Gençler Birliği Fenerbahçe maçı ve siz de orada yorumcuydunuz. Gördükleriniz, evet. Göremedikleriniz, bu sabah görüp de şaşırdıklarınız var mıydı?
2: Yani şimdi maçın geneline baktığımızda sezonun ilk maçı olmasına rağmen çok keyifli maç olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet.
2: Yani maçın her saniyesinde aksiyon vardı. Hani çok pozisyon, işte 3 pastan kaçan pas, şutlar gibi pozisyonlar gibi değil ama oyun hep bir devinim içerisinde, bir enerji içerisindeydi. Bunu her iki takım adına da söylüyorum. Yani rollerin farklı olduğu, bir takımın çok aktif, ofansif, bir takımın biraz daha defansta kaldığı ama iki tarafında en iyisini yapmak için bir çabasını gördüm ben. Fenerbahçe adına da baktığımızda direkten dönen 2-3 şut var ki İrfan Cene Eylübayat 3 gün önce Fenerbahçe kazayla idmandayken bugün Gençler Birliği kazayla Fenerbahçe karşısına çıkıp 12 kurtarış yaptı. Fenerbahçe bir rotasyonla başladı. 4 gün sonraki Lyon maçını ve Şampiyonlar Ligi'ni kalmakla alakalı ki Fenerbahçe 30 dakika ilk 30 dakika çok iyi top oynadı. Herkesin kafasında 3-4 farklı bir sonucun biteceğiyle ilgili düşünce de oluştu ki orada 1-0'lık bir sonuca da ulaştı. Ama Gençler bir 30'dan sonra bir 5 dakika tempo yaptı. Biraz vites yükseltti. Hemen gol buldu. Ya Fenerbahçe 30 dakikada bir gol buldu. Gençler bir 5 dakikada bir gol buldu. İyi oynadı. Periyot anlamında söylüyorum. Tabii o 1-1'lik skor Fenerbahçe için devre arasına girerken biraz moral de bozdu. Ama yine de Fenerbahçe'nin güç kadro olarak da Gençler'den çok daha iyi oldu. Gerçeği var. İkinci yarıya başlarken yine çok da pozisyon var mı yok mu derken sol kanttan yapılan bir orta, bir vuruş. Atılan gol. Geriye kalan aslında çok da uzun bir süre var. 55'ten sonra 95'e kadar 40 dakika var. Ama o arada da 58'de 59'da yapılan 3 önemli değişikliğe rağmen de skor gelmedi. Ama oyun gücü olarak pozisyon üstünlüğü olarak, atak üstünlüğü olarak rakip sahada daha çok yer alma anlamında ikinci yarıda Kante, Greenwood ve Vedat Muriç değişikliklerinden sonra 3 oyuncu birden soktu İsmail Kartal. Üstünlük daha da elde edilmiş oldu. Ama skora bir türlü yansıtamadı. Direkten dönen toplar, İrfan Can'ın güzel kurtarışları, defansın son anda kayarak müdahaleleri ki Gençler bir defansla tebrik ediyorum. İrfan Can Eğrivay'a da ayrıca tebrik ediyorum. Bak, İrfan Can Eğrivay maçın yıldızıydı. Kardeşimiz şöyle bir başarılı işe imza attı. Dediğim gibi 3 gün önce Fenerbahçe formasıyla bulunuyorsun ama çıkıyorsun farklı bir takımda ilk maçını oynuyorsun. Hani herkes Gökhan Akkan'ı beklerken ki ben de öyle bekliyordum. Çıktı sahaya, oynadı ve yapması gerekeni yaptı. Forması için oynadı. Oynadığı formanın hakkını verdi. Terlettiği formanın hakkını verdi. Kulüpten aldığı paranın hakkını verdi. Hangi kulüpte oynuyorsa, ekmek yiyorsa o ekmeğe ihanet etmedi. Bu anlamda ben İrfan Can Eğrivay'ı kutluyorum ve zirveye koyuyorum. Bir numaralı isim benim için İrfan Can'dır. Ve tüm futbolcuların da böyle yapması gerektiğini düşünüyorum. Adı Ahmet olur, adı Mehmet olur, adı X takım olur, adı Y takım olur, adı Z takımdan gelmiş olur, adı C takımdan gelmiş olur, bilemem. Bu herkesin böyle olması gerekiyor. İrfan Can'ı ayrıca en üst seviyeye koyduğumu söylemek isterim. Fenerbahçe için ben şöyle söyleyeyim. Şimdi eleştiriler var, belki onu da soracaksınız. Yani kadro, evet, değişikliğiyle ilgili, işte oturmuş olan bir kadroyu değiştirmesiyle ilgili İsmail Kartal'ın. Yani şöyle bir cümlenin üzerine ben İsmail Kartal'ın bu 5-6 kişilik değişikliği yaptığını düşünüyorum. O da şu: Sayın Az Yıldırım için lig şampiyonu çok

0: çok önemli. Ama Sayın Başkan demeçlerinden birinde şu cümleyi sarf etti. Şampiyonlar Ligi'ne mutlaka kalmak istiyoruz. Şampiyonlar, evet, Ligi bir anlamda ekonomimize katkı yapacak dedi. Ekonomimize şöyle katkı yapacak. İşte katılım payı 18-20 milyon. Zaten yayın şu kadar. Kazanacak puanlar bu kadar derken Sayın Başkan'ın böyle 40-50 milyon avro beklentisi var. Oraya da kalabilmek için de daha diri, daha güçlü takımla sahaya çıkma düşüncesi vardı İsmail Kartal'ın. Ya İsmail Kartal da şampiyonluğu çok istiyor. Lig şampiyonluğunu. Sayın Aziz Yıldırım da çok istiyor. Ama sonuçta Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde kalmayı da isteyen bir yapı var şu anda. Bunları da dengelemek için de Fenerbahçe'nin elinde 20-25 tane oyuncu var. Bazı oyuncular kalibre olarak belki diğerlerine göre daha fazla, diğerleri daha az. Ama sonuç itibariyle bir Fenerbahçe forması giyecek pozisyonda olan isimler bunlar. Bir de şöyle de bir durum var ya, Fenerbahçe 4 resmi maç oynadı. 4 günde bir 4 resmi maç oynayarak Gençler Birliği karşısına geldi. Sıcak hava, Temmuz sıcağında maçlar yaptı. Ağustos sıcağında maçlar yaptı. Bu sıcaklarda idmanlar yaptı. O nedenle bu rotasyonların da olması kadar da doğal da bir şey yok. Rotasyon sayısı 5-6 oyuncu ile olur muydu? Olabiliyor. Ben geçtiğimiz yıllarda Jesus'un bir önceki Avrupa maçında ligde 9 oyuncu, ligde oynattığı oyuncuya göre Avrupa 8 oyuncu değiştirdiğini bilirim. İsmail Kartal'ın da ligde kazandığını da bilirim. İsmail Kartal da benzer işler yapmıştı. Ben anormal bulmuyorum. Gençler bir takımını az ve öz oynayıp kazanması anlamında tebrik ediyorum. Fenerbahçe için bir yol kazası olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe böyle oynarsa, yani böyle oynarsa kastım 30 dakika oynadığı oyunu biraz daha geniş alana yayarsa zaman olarak ve daha kaliteli oyuncular da sahaya çıkacağı ihtimalini göz önünde tutarsak Fenerbahçe için ben güzel günleri beklediğini düşünüyorum. Bu oyun, bu skor aldatıcı olmasın. Fenerbahçe, evet, ligin zayıf takımlarından biri gibi görülebilir. Gençler bir yenildi ama bence yolundan sapmış değil. Metin Diyadin Hoca, ben futbolcu döneminde çıtır gazeteciyken bizde Gençler Birliği muhabiriydim ben. Öyle bir tabirler vardı eskiden Ankara Gücü'ne.
1: Evet.
0: Gençler Birliği'nde benim günümün haftamın 3-4 günü geçerdi. Haftamın 3-4 günü idmanlarda ve maçlarda olurdum. Gençler Birliği karşı ayrı bir sempatim var. Metin Diyadin Hoca'ya karşı ayrı bir sempatim var. Bir mücadele verdiler. Futbol kalitesi ne kadar olduğu tartışılabilir ama mücadelelerin karşısında galibiyet aldılar. Olayı sadece Fenerbahçe tarafında okumak yerine Gençler Birliği, Metin Diyadin, Mücadele, Zuzek, Gutas, İrfan Can, Oğulcan derken de Gençler Birliği de galibiyeti aldı. Ama hani Fenerbahçe'nin de zaman zaman yaptığı eksik ve yanlışlar da Gençler Birliği için de bir avantaj olduğunu söyleyebilir.
1: Peki hakemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle VAR hakemini, tamam sahada seyrettiniz ama biz de ekranda seyrettik. Maç yayını için görevliydik burada. Evet. Koordinasyondaydık. Ama ben yayıncı kuruluşunda özellikle hani siz de biliyorsunuz yayınlarımızı, nakden yayın arabasındaki hamleleri, hangi kameradan hangi görüntüyü nasıl indirdiklerini biliyoruz. Naklen yayın yapan ekiplerin de VAR hakemine bütün görüntüleri göstermediğini de düşünüyorum ben. Hani hakem hataları var, VAR'ın devreye girmesi beklendi. Ama burada da yayın ekibinin de gerekli görüntüleri VAR hakemine göndermediğini düşünüyorum. Hakemin yorumlarını ve VAR hakeminin bu durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet, Fenerbahçe'nin beklediği iki penaltı var. Maç sonrasında da dile de getirdi. Mahmut Başkan da bunu net bir şekilde söyledi. Ya ben oyun izlerken Mert'in kafa vuruşu çıktı. Bizim sevgili Erdoğan Arıkan'la beraber anlatım yerimizde o atak yapılan kaleye yakındı. Yani hizalamak olarak da çok yakındı. Ya Mert'in kapıya çıktığı pozisyonda, ya ben akan oyunda hani araya girip de bir hüküm verme noktasında olamıyorum ama fısıltı halinde penaltı diye şey çıktı ağzıma, yayına çıkmayacak şekilde. Evet. Çünkü o pozisyonun penaltı olduğunu ben akan oyunu canlı gözle izlerken fark ettim. Hani oradan onun ardından da hatta işaretle maç başlamayabilir, bir kontrol olabilir dedik ama çok kısa sürede hemen maç başladı. Yani o kontrol çekilecek zaman da, bu sizin bahsettiğiniz şüphelerle alakalı olarak da destek vereyim. O kısmını biz sahada hani yayını izleyemediğim için göremiyoruz. Canlı baktığım, evet, için çıkarımı yapamıyorum ama oyunun hemen başlaması sizin dediğiniz o ihtimali ortaya koyuyor. Yani yeterli seviyede VAR hakemine malzeme gitmedi. VAR hakeminin yeterli süre gittiyse bile yeterli süre izlemeden, takip etmeden orta hakeme okey verdiğiyle ilgili benim kafamda da soru işaretleri var. o pozisyonlarla ilgili. Elle çarpma pozisyonu ben açık

0: açıkçası oyun akarken çok net fark edemedim. Ama o da sonrasında gözlemlediğimiz kadarıyla açık olarak da oyuncunun eli var. O da topun gidişatına kaleye doğru yönelmesini engellediği de gerçeği de var. Yani sonuçta hakem hatalarını konuşarak başlamak istemezdim. Ben maçı beğendim. Maçı da iyi de hani keyfi de aktardık. Keyfi de burada bir 8-10 dakika giriş yaptık ama gel bir noktada yine hakem hatalarına doğru geliyoruz. Yani penaltı pozisyonları artık o kadar hakem hatası çerçevesinde değerlendirecek pozisyonlar değil. Neden? Var. Var olduğu için penaltı pozisyonları eğer kaçıyorsa orta hakemden de ziyade VAR'dan dolayı kaçıyor ya da VAR kontrol edemiyor diye kaçıyor. O nedenle bu şüpheye ben de katlıyorum. Hemen oyunun başlaması zaten beni şaşırttı o gün dün itibariyle. Ama sonuç itibariyle inşallah hakem hatası olarak kalır diye düşünüyorum. Geriye kalan 33 maçta işte Fenerbahçe ve diğer takımlar daha 34 maç olan takımlar da var. Bunları yaşamayız diye ümit ediyorum.
1: Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu da hakemi bugün Beşiktaş Eyüp maçına da VAR hakemi görevlisi olarak atadı. Yani şimdi demek ki hakemde bir sıkıntı olmadığını düşünüyor bu kadar konuşmanın sonucunda. Yani o zaman bir sıkıntı var ama VAR hakeminden ileri gelen bir sıkıntı olmadığı çıkıyor ortaya.
0: Ya tabii sebep sonuç ilişkisi kurmak anlamında bu görevlendirme değerli oldu. Sizde de bu istifamların oluşması, bu istifamların en üst seviyede dile getirme durum şans ve imkanı doğuruyor tabii. Şimdi yani nereden bu cümleyi de söylüyoruz? Bir hakem hata yaptığında VAR yokken de şunu biliyorduk. Orta hakem hata yaptığında eğer maçı kaderini etkilediği MHK tarafına tespit edilirse en azından bir sonraki haftayı maç verilmezdi. Hani VAR yokken de böyle bir teorimiz vardı. Orta hakem için hala da geçerli olan bir durum. VAR hakemlerin sayısının çok fazla olmamasıyla alakalı olabilir. Bilemiyorum. İşte bazı VAR hakemleri iki maça da zaten kafalarda önceden açıklanmasa da bile kafalarda bloklaşabiliyor. Bu iki maçı şu hakeme verelim. Bu iki maçı mesela yurt dışından gelen hakemleri de şimdi tek bir maç içinde getirmiyorlar. İki maça da veriyorlar en azından. Dün bunu işte dün ve cuma günü yaşadık. Türk asıllı hakem, İsviçreli hakem geldi. İki maçı VAR anlamında yönetti. Ama hani o zaman diyorsunuz ki denebilir ki veya ben size yıkmayayım olayı denebilir ki diye bir genelleyelim. VAR'ın verdiği kararlardan memnun olduğu için de MHK tekrar VAR hakemini görevlendirdi. Çıkarımını yapabiliriz.
1: Evet.
0: Tabii daha ileride laflar edilebilir. Biz etmeyelim. Kafalarda fazlaca soru işareti uyandırmayalım. Ama sadece biz beraber gülümseyerek sevgili Yücel demek ki MHK VAR'dan memnunmuş diyelim.
1: Tamam.
0: Ve
1: peki.
0: Geriye kalanını dinleyenlerimize bırakalım.
1: Peki. Şimdi Beşiktaş Eyüp maçı var. Evet, Beşiktaş Eyüp maçı var ama Necip Uysal'ın da vedası var ve son aylarda özellikle İsmail Köybaşı'nın Göztepe Trabzonspor maçında jübilesi, ardından bu maçta vedası, acaba vefa duygusunu biraz endüstriyelleşen futbolda vefa duygusunu vedalarla paralel olarak yürüyor muyuz?
0: Tabii şimdi yani hatırladığımız en son büyük çaplı bir jübile maçı. Hani Mehmet Özdilik direklere kadar gidecek. Ben çok fazla hatırlayamıyorum. Değil mi? Yani böyle bir 15-20 yıldır jübile maçı göremiyoruz. Tabii şimdi sezon öncesinde bu jübile maçları olur. Jübile maçlarının olabileceği tarihlerde de şimdi kulüplerimizin maalesef 4 ya da 6 tane oynadıkları Avrupa Kupası ön eleme maçları oluyor. Ya yani bu da etkiliyor. Ya yani bu kadar mekanik bir şekilde açıklamak mümkün değil. Vefa diyorsunuz. Ben diyorum ki Avrupa maçları var. Ya dersiniz ki veya derler ki Aransan yani araya da bir zaten jübile maçın çok fazla efendim skor ya da enerji anlamında harcanacak bir durumu söz konusu değil. Araya da sıkıştırılabilir mi? Olabilir. Epeydir olmuyordu jübile maçı. İsmail her iki oynadığı takımda da daha öncesinde zaten Fenerbahçe'si Beşiktaş'ı da var. Oynadığı takımlarda da bu jübile maçını yaparak da o bahsettiğimiz süreç yaşanmış oldu. Necip için de söyleyeyim, altyapıdan beri 20 yıl oynamış bir isim. Ona zaten bir vefa örneği yapılmasaydı çok çok ayıp edilirdi diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ya orada Beşiktaş'ta şu anda olanlar yokken Necip 12-13 yaşlarında oralarda toz toprak içerisinde, çamur içerisinde Beşiktaş'ı için mücadele etti. Ya şu anda gelip de onun için karar verenler birazcık ar etmişler demek ki, hafif utanmışlar demek ki. Öyle diyeyim. öyle deyip Necip için de bu şekilde bir güzellik yapılıyor. Kardeşimizin teknik boyutu çok yükselmedi. Efendim, hani çok fazla maça damga vurmadı. Çok da fazla oynayamadı. Ama aldığı sürenin hakkını verdi.

0: gerektiğini, Beşiktaş'ın bu şekilde de vefayı vefa ile devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki Beşiktaş-Eyüp maçı var bugün. Beşiktaş özellikle tempolu bir oyun oynuyor. Italiano'nun kadrosu, evet, yeni özellikle Trossard'la ve Vlahovic'le olmadan biraz daha dardı. Biraz daha eli rahatlamaya başladı. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz Beşiktaş-Eyüp maçında?
0: Ya benim sezon öncesinde başlarken şöyle gözlemlediğim kadarıyla kadrosunu çok yeterli bulmadığım iki takım, biri Eyüp Spor, biri de Gençler Birliği'ydi açıkçası. Gençler Birliği dün çok çok müthiş bir iş çıkardı. Belki kendisini kümede tutacak bir 3 puan kazandı. Eyüp Spor takımına baktığımızda ben hala yeterli bulmuyorum. Evet, gidenler oldu, evet, gelenler de oldu. Hani onlar isimlendirme noktası olmuyor ama ben Eyüp Spor'un Beşiktaş karşısında bir direnç göstereceğini düşünmüyorum. Taraftarla birlikte farklı bir galibiyet almasını bekliyorum. Tabii şampiyonluk adayı takımlarımız sayı artırabiliriz ama şu anda 4 gibi de zaten görüyoruz. Yani Türkiye gerçeği. 3'ü oynadı ve puan kaybetti. 1'i kaybetti maçını. İkisi berabere kaldı. Yani Beşiktaş böyle bir haftayı iyi değerlendirir diye düşünüyorum. Aynı hata yapmaz. En azından bu 3 maçtan yola çıkarak kendisi de bir ders çıkartır diye düşünüyorum. Ha, buradan yola çıkarak da Eyüp Spor der ki ya bunu Gençler yaptı, Arca Çorum yaptı, efendim Kasımpaşa yaptı, biz de yapabilir miyiz diye bir mücadele ortaya koyacaktır mutlaka. Ama ben gücü yeteceğini düşünmüyorum. Beşiktaş'ın bahsedilen isimlerin de katkısıyla birlikte, takıma uyum sağlamalarıyla birlikte ben Beşiktaş'a bu maça, Avrupa maçı öncesinde de galibiyetle başlayacağını düşünüyorum. Belki hani Eyüp Spor tarafını karşıma almak istemem ama belki haftanın lideri de Beşiktaş gol avarajı olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki hafta içinde özellikle TRT Spor ve TRT ekranlarından Avrupa Kupası karşılaşmalarını da yayınlamaya başlayacağız diye biliyorum. Doğru mudur?
0: Evet, playoff maç anlamında evet. Süreç başladı, evet.
1: Şimdi Avrupa Kupası maçlarında beklentiniz nedir? Fenerbahçe yara alarak başlayacak. Olympique Lyon çok önemli bir maç. Beşiktaş istim üstünde, daha gol yemedi ve çok iyi bir kaleciye sahip. Trabzonspor'sa Salah'ı aldı ama dün biraz sallandı. Nasıl bir beklenti içindesiniz Avrupa'da?
0: Evet. Şimdi Fenerbahçe'nin Lyon'la eşleşmesi benim daha hiç kurallar çekilmeden olabilecek playoff takımı rakibi diye düşündüğüm ekipti ve gel Lyon-Fenerbahçe maçı geldi. Fenerbahçe Lyon'dan biraz daha erken sezon açtı. Biraz daha önce idmanlarını yaptı. Biraz daha önce süreci başlattı. Lyon buraları çok oynayan bir takım değil normalde. Yenilerek de başladı aslında ilk maçını Praga ama sonrasında 3 farklı galibiyetle Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Genel itibariyle baktığımızda Lyon takımının Fransa ülkesinin Lyon takımının ya böyle %51 önde olma ihtimali her zaman vardır. Yani buna Türkiye'den kimse, Fenerbahçe'den de dahil olmak üzere çok fazla itiraz etmez. Ama yani %70-80 over takımların da elendiği bir futbol dünyası var, gerçeği var. Fenerbahçe'nin de rakibine karşı zaten hani genel itibariyle düşük profilde olduğunu düşünmüyorum. Ya turlarda nasıl geliyor? Hani biz egzecere edelim. Yenmeden, yenilmeden turda geçebilirsiniz. Neden? İki beraberlik her iki tarafta. Maç uzar ikinci maçta. 120 dakika o da beraber. Penaltılarla tur gelir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yani kaybetmek anlamında, turun gitmesi anlamında enseyi karartacak da bir durum yok. Kazanamadan bile turu geçebilirsiniz. Kazanamadan bile. O nedenle ben Fenerbahçe'nin Lyon karşısında taraftarın desteğiyle birlikte en azından bir tek farklı galibiyet olarak da Fransa'ya dönmesini beklerim, söylemek isterim. Beşiktaş'ın rakibi Zalgiris. Zalgiris'e karşı Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi önemli maçlarında kaybetti. Fark da yedi. Zalgiris geldi UEFA Avrupa Ligi'ne Beşiktaş'a karşı. Ben Beşiktaş'ın şöyle iddialı konuşayım. Her iki maçı kazanarak da UEFA Avrupa Ligi'nde kalacağını düşünüyorum. Onu da belirtmekte fayda var. Trabzonspor'un karşısında Ferencvaros var. Macar takımının zaman zaman yükseldiği, zaman zaman iyi dönemler geçirdiği gerçeği de var. Göz ardı etmemek lazım. Ferencvaros da Ukraynalı Rebrov'un olduğu bir dönem var ki çok da iyi bir çıkış yaptığı dönemdir hatırlanacağı üzere.
1: Evet.
0: Ferencvaros dikkat edilmesi gereken bir takım. Onu söyleyeyim. Yani hani sağ solu belli olmayan diyebileceğimiz bir takım. Ya ben %50-50 görüyorum Trabzon Ferencvaros maçını. Alan varlığı önemli ama Salah idman yapamadan, kamp yapamadan geldi buralara. Liverpool'la bağda kopmuştu. O nedenle ben hani Salah'ın gelip de hemen 30 dakikada olsa

0: iyi bir şeyler çıkacağını düşünmüyorum. Bir de Salah için şöyle bir sıkıntı oldu. Maç 1-1 oldu 58-56'da. 58 oyuna girdi. Ve oyuna girdikten sonra da golcü bir oyuncu oyuna girince gol beklentisi olur. Yani oradan ona gol atması istedir. Onun da öyle bir dezavantajlı durumu da o oldu. Çok da fazla iyi bir şekilde de oyununu ortaya koyamadı ama Salah'ın iyi idman yediğinde gelecekte ben Trabzonspor'a katkı yapacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın çok rahat geçeceğini, Fenerbahçe'yle Trabzonspor'un 50-50 olduğunu, Fenerbahçe'nin her şeye rağmen yine şansı olduğunu düşünüyorum. Onu da belirtmek istedim.
1: Özellikle Fenerbahçe Fenerbahçe maçında orada mıydınız?
0: Yok, o maçta Macar maçı da yoktu.
1: Çünkü 1-0'da öne geçmişti Ferencvaros ve 1-0 öne geçmişken Fenerbahçe sonunda...
0: Kadıköy'deki maçı.

0: Macaristan diye düşündüm
1: yok,
0: ama.
1: Yok.
0: Kadıköy'deki maçta vardım bir evet.
1: Gerçekten sert bir takım, ne zaman ne yapacağı belli olmayan ve çok disiplinli bir takım. Yani ben biraz Trabzonspor'a zorluk çıkarabilir diye de düşünmeden edemiyorum.
0: Evet, yani %50-50'yi vurgularken aslında biraz da alt metinde, biraz da bilinçaltına ben de evet, o mesajı vermeye çalıştım. Yani ben biraz Trabzonspor'u, siz Trabzonspor'u uyandırdınız.
1: Evet, Trabzonspor'un
0: uyumamasını sağlamaya çalıştım. Aramızdaki nüans o.
1: Evet,
0: hani ben biraz daha yumuşak zeminde geçiş yapmaya çalıştım. O yüzden ben de dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Hakikaten İstanbul'da da sağlam bir maç çıkartmışlardı. İyi maç çıkar. Yani bu tür takımların özellikleri sert sağlam oynamaları zaten. Bu nedenle çift ayaklı maçta en azından Trabzon kendi sahasındaki maçtan biraz daha avantajlı bir şekilde Macar maçına çıkmalı diye düşünüyorum ben de.
1: Çok teşekkür ediyorum Erhan Seven. Haftaya eğer zamanınız olursa yine bağlantı kurmak, maçlar öncesi yorumunuzu almak isteriz.
0: Tabii ki yine benzer aynı saatlerde.
1: Aynı
0: değişen
1: saatlerde.
0: Bir şey yok maç
1: evet,
0: saatleriyle
1: aynı
0: ilgili.
1: Saatlerde.
0: Ona göre beraber yine olmaya çalışacağız inşallah.
1: Sağ olun. Tamam, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.
0: İyi günler.
1: Sevgili dinleyiciler, TRT Spor Haber Müdürü Sayın Erhan Seven bizlerle birlikte oldu. Saatimiz 18.53'ü gösteriyor. Ben biraz hatırlatmalar yapmak istiyorum size. Süper Lig'de bugün Başakşehir Kocaeli Spor karşılaşması var. Az sonra saat 19'dan itibaren Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. Programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan dinleyebilirsiniz bu karşılaşmayı sevgili dinleyiciler. Başakşehir Kocaeli Spor maçı saat 19'dan itibaren Cihan Beşevli arkadaşımızın anlatımıyla sizlerle olacak. Ve saat 21.30'da iki karşılaşma var. İşte bu iki karşılaşmanın nakden yayınını dönüşümlü olarak sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşmalar hangisi? Ahmet Spor Kulübü ve Erzurum Spor. Bu iki takımın maçı ve yanında Beşiktaş da kendi sahasında Süper Lig'in ilk maçına kendi sahasında çıkacak ve bu hafta Eyüp Spor'u yenerek liderliği ele geçirmek istiyor. Beşiktaş Eyüp karşılaşmasında galip gelerek işte bu maçı da Ahmet Erzurum Spor maçını da dönüşümlü olarak nakden olarak sizlere Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. Program ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan aktaracağız sevgili dinleyiciler. Bunun yanında Trendyol 1. Lig'de bugün karşılaşmalar var sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşmalardan saat 19'da başlayan iki karşılaşmadan biri Kayseri Spor Sivas Spor maçı. Gerçekten çok zevkli, çok keyifli ve çok mücadeleci bir karşılaşma. Saat 19'da. Yine 19'da Keçiören Gücü Pendik Spor karşılaşması var. Bu karşılaşmada TRT ekranlarından sizlere ulaşacak sevgili dinleyiciler. Bunun yanında saat 21.30'dan itibarense Mardin 1969 Antalya Spor ve Muğla Spor Bandırma Spor karşılaşması var. Yine TRT ekranlarından sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Bunu da sizlere bildirmek istedik. Ve bildiğiniz gibi birinci ligde hafta yarın. İkinci hafta yarın sona eriyor. Burada da Batman Petrol Spor Bolu Spor karşılaşması var. Saat 21.30'dan itibaren sevgili dinleyiciler TRT Spor'dan izleyebilirsiniz. Bunun yanında sevgili dinleyiciler Süper Lig'de de önemli bir karşılaşma var. Bu karşılaşmada sevgili dinleyiciler yarın sizlerle birlikte olacak. Özellikle Süper Lig'de yarın son karşılaşma olarak sizlerle birlikte olacak bu karşılaşma. Söyleyeyim size, hatırlatayım. Samsunspor Göztepe karşılaşması. Samsunspor Göztepe karşılaşmasını yine Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. Program ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan dinleyebilirsiniz. Ve bir yayınımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Cumartesi ve pazar günleri 13 ana haber bülteninin ardından sizlerle birlikte oluyoruz bildiğiniz gibi. Yine Cumartesi ve pazar 13 ana haber bülteninin ardından sizlerle birlikte olacağız. Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz önce Soner Yiğit, ardından Ataman Kılıç ve Hasan Tellioğlu. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir akşam diliyoruz. Esen kalın.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Burası Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi Başakşehir Futbol Kulübü Kocaeli Spor futbol takımları arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
1: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
6: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
7: Mutlu akşamlar sevgili dinleyenler. Trendyol Süper Lig'de futbolda yeni sezon, yeni heyecan. İlk hafta heyecanını yaşıyoruz Süper Lig'de. Her zaman olduğu gibi TRT Radyo 1 frekanslarında futbol heyecanı her sezon kaldığı yerden devam ediyor. Futbol Saati programı için baş spikerimiz, üstadımız Yüce Er ve yapımcımız Işılay Dikmen'e teşekkür ediyoruz. Gerçekten öğle saatlerinden bu yana dolu dolu, dop dolu bir Futbol Saati programı. Sporun her dalı konuşuldu. Yüce Er'e, baş spikerimize ve yapımcımız Işılay Dikmen'e teşekkür ediyoruz ve yayınımıza başlıyoruz. Teknik yönetmen arkadaşlarım Ataman Kılıç ve Hasan Tellioğlu ile birlikte, spikeriniz ben Cihan Beşevli. İstanbul Başakşehir Kocaeli Spor mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz ve ilk düdük sesi geldi. Karşılaşma başladı. Mücadeleye ev sahibi Başakşehir başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz değerli dinleyenler. Başakşehir Fatih Terim Stadında oynanıyor mücadele. Geride kalan 5 maçta Süper Lig'de 12 gol atıldı. 3 maç berabere bitti. 2 maçta ise kazanan takım sadece belli oldu. Çaykur Rizespor ve Gençler Birliği takımları sezona galibiyetle başladı. Geride kalan 5 maçta, oynanan 5 maçta 10 takımdan 9'u gol atma başarısı gösterirken, gol atamayan tek takım olarak Konyaspor ilk haftada kayıtlara şu an itibariyle geçti. Oynanacak olan daha karşılaşmalar var. Değerli dinleyenler, bu maçın ardından Ahmet Sportif Erzurum Beşiktaş Eyüp maçları oynanacak ve kapanış mücadelesi, ilk haftanın kapanış mücadelesi yarın akşam saat 21.30'da Samsun'da olacak ve Samsun Spor'un rakibi Göztepe olacak değerli dinleyenler. 11'leri paylaşalım sizlerle. Başakşehir'in kalesini Muhammed Şengezer koruyor. Ömer Ali Şahiner, Emin Opoku, Operi savunma dörtlüsü. Kemen ve Kaluzinski önlerinde. Olsen ve Faizullah kanatlarda olacak. Şomurodov'la Bertu Yıldırım ileri uçta. Kaleye yakın ve gol arayacak isimler

Başakşehir takımında değerli dinleyenler. Kocaeli Spor'un kalesini Serhat Öztaş koruyor. Haydara, Zucru, Cikstil ve Uğurkan savunma dörtlüsü. Berkan ve sol önlerinde Baku ve Daniel Akey kanatlarda. Tayfur Bingöl ileri uçta. Rigoberto Rivas'a gol yollarında destek veriyor Kocaeli Spor takımında. İki teknik adam, İstanbul Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, Kocaeli Spor'un teknik direktörü Selçuk İnan. İki teknik adam da karşılaşmayı ayakta takip ediyor. Üçüncü dakikadayız. Başakşehir 0, Kocaeli Spor 0 durumu devam ediyor değerli dinleyenler. Savunmada Emin dikkatli uzaklaştırıyor topu. Emin ön alan baskısı oluşturmaya çalışıyor. Kocaeli Sporlu oyuncular topu kazandı. Sol kanada pas. Rakip yer alandan sol kanattan gelişecek Kocaeli Spor atağı. Bu arada değerli dinleyenler, Kocaeli Spor takımının forma numaraları hiç okunmuyor. Gerçekten biz maçı anlatan spor spikerleri, meslektaşlarımız için çok zor bir durum. Yeşil formanın üzerine siyah koyu renkte okunmayacak derecede bir renk tonu kullanılmış. Gerçekten okumak son derece güç. Hele ki önümdeki monitörden sizlere maçı anlatıyorum ve görebildiğim kadarıyla en doğru şekilde oyuncuların telaffuzunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım şüphesiz. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Kocaeli Spor kulüp yetkilileri de tabii bizi dinleyenler varsa onlardan da ricamız olur. Daha okunaklı ve belirgin bir renk tonu rakamlarda kullanılırsa bizler için çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. 5. dakikadayız. Başakşehir 0, Kocaeli Spor 0 durumu devam ediyor. Rigoberto Rivas yerde kaldı. Kocaeli Spor takımında. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. İleriye doğru gönderilen top savunmada. Ömer Ali Şahiner kapattı orayı. Uzaklaştırıyor topu. Kocaeli Spor savunmasında Zucru geriye döndü. Kaleci Serhat uzun mesafeli gönderiyor. Rakip yer alana doğru sağ kanattan gelişecek Kocaeli Spor ata. Sağ çapraz ceza alanı içi sırtı kaleye dönük pozisyon. Agey dışarıya çıkarttı. Başakşehir savunması kapandı. Şut şansı gelir mi? Uzaktan vuruş ve top üstten dışarıya gidiyor. Top dışarıya gidiyor. Son bir müdahale var mı orada? Maçın hakemi Mehmet Türkmen bu arada değerli dinleyenler. Evet, kaleci Muhammed Şengezen'in müdahalesiyle top kornere gidiyor. Köşe vuruşu kullanacak Kocaeli Spor sol kanattan. 6. dakika karşılaşmada. Ceza alanı kalabalık ve hareketli. Sekli top ceza alanı dışına açıldı. Şimdi karşı atak şansı arayacak Başakşehir takımı. Savunma arasına da gönderilen top savunma bir anda yok oldu. Topu rakibinden kurtarmak istiyor o noktada. Oğuzhan sola döndü. Sol kanattan bu kez Başakşehir yükleniyor. Ceza alanı sol tarafındaki boşluktan içeriye doğru yerden göndermek istiyor. Şomurodov savunmanın müdahalesi ve top kornere gidiyor. Bu kez Başakşehir köşe vuruşu kullanacak sol kanattan. İki takım da orta alanı hızlı geçiyor. Kocaeli Spor taraftarları kendilerine ayrılan bölümü tamamıyla doldurmuş durumda. Sol kanattan bakalım, ev sahibi takım şimdi paslaşarak kullandı köşe vuruşunu. Uzak mesafe topu alan Operi verdi pasını. Sol kanattan ceza alanı orta savunma karşılıyor Kocaeli Spor'da topu uzaklaştırdı. Operi bir kez daha topu aldı. Operi'den pas Ömer Ali Şahiner. Kemen tüm atlarıyla rakip yer alanda İstanbul Başakşehir takımı. Emin'den pas.
Opoku. Yedinci dakikadayız. Başakşehir 0, Kocaelispor 0 durumu devam ediyor değerli dinleyenler. Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar oynanan 5 karşılaşmada alınan sonuçlar: Galatasaray 2, Arcaçorum Futbol Kulübü 2, Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1, Tümosan Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 1, Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1, Gaziantep 1, Korendon Alanyaspor 1 sonuçları alındı değerli dinleyenler. Süper Lig'de sezonun ilk haftasında 5 maçı geride bıraktık ve 6. maçla sizlerle birlikteyiz. Bu 5 maçta bir kez daha hatırlatalım, 12 gol izledi futbol severler. 3 maç berabere bitti. Ömer Ali Şahiner hareketli. Ömer Ali Şahiner'den önce savunma geldi, orada kapattı ve top kornere gidiyor. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak Başakşehir takımı değerli dinleyenler. Tabi oyuncu isimleri söylemekte zorlanıyorum. Bunun altını zaman zaman çizeceğim. Zira Kocaeli sporlu oyuncuları gerçekten göremiyorum. Forma numaralarını okuyamıyorum değerli dinleyenler. Sağ kanattan Başakşehir takımı köşe vuruşunu kullandı. Savunma kafayla karşılıyor. Uzaklaştırılan top taca gidiyor ve sağ kanattan rakip yer alandan taç atışını kullandı. Oğuzhan'la Başakşehir. Ömer Ali Şahiner bir kez daha Oğuzhan topu aldı. Haydar'a karşısında. Oğuzhan cezalarını sağ tarafındaki boşluktan ortasını yaptı. Kafa vuruşu top üstten dışarıya gidiyor. Bertu Yıldırım kafa vuruşunu yaptı. Oğuzhan'ın ortası sağ kanattan. Bertu Yıldırım yükseldi. Kafa vuruşunu yaptı. Yüksek topa kafa vuruşu yaptı Bertu, top dışarıya gitti. Kaleci Serhat, Kocaelispor kalecisi, uzun oynadı. İleriye doğru Operi kafayla karşılıyor orta yuvarlakta. Şimdi Kocaelispor oyuncular topu kazandı. Sağ kanattan rakip yer alandan yüklenecek konuk ekip oyuncuları. Daniel Agey topla raketli. Agey yerden plase vuruş. Muhammed için rahat bir top. Muhammed Şengezer topu aldı. Muhammed bıraktı topu yere. Sol kanada oynuyor. Uğurkan rakip yer alana savunma arkasına doğru yükseltti. Opoku. Kocaeli sporlu oyuncular topu aldı. Cikstil. Cikstil'den pas. Zuhru. Kendi yer alanının ortalarında pas yapıyor Kocaeli sporlu oyuncular. İleriye doğru gönderilen top Emin'in kontrolünde, kaleci Muhammed Şengezer. Muhammed Şengezer topu aldı, bıraktı önüne, birkaç adım sürdükten sonra adımlarını atıyor. Yanına sokulan Kaluzinski, bir kez daha Muhammed. Emin'den pas, Kaluzinski orta yuvarlığa doğru gönderdi. Şimdi Başakşehir yükleniyor. Hareketlenen Şomrodov sağ kanata, sağ çaprazda. Oğuzhan ceza alanına girdi, soluna çekti. Oğuzhan pasını verdi. Şimdi vuruş geldi, savunmadan sekti ve top kornere gidiyor. Sol kanattan bir köşe vuruşu daha kullanacak Başakşehir takımı değerli dinleyenler. Oğuzhan sağ çaprazda ceza alanında topu aldı. Soluna doğru döndü. Şomrodov'un vuruşu savunmadan sekti ve kornere gitti. Sol kanattan köşe vuruşu kullanacak Feyzullayev'le Başakşehir takımı. Feyzullayev elini kaldırdı havaya. İçerisi hareketli. Öndüreye doğru orta. Savunma kafayla karşıladı. Operi topu aldı. Ceza alanına ortasını yaptı. Uzak noktaya. Etkili bir kafa vuruşu gelmiyor. Opoku savunmadan ileriye çıkmıştı. Kale vuruşunu kullanacak Kocaeli spor takımı değerli dinleyenler.
12. dakikadayız mücadelede.

Kaleci Serhat ileriye doğru yükseltiyor. Operi ve Baku ikilisi yerde kaldı, orada oyun devam ediyor. Ömer Ali Şahiner kalecisine döndü. Muhammed Şengezer. 13. dakika, 0-0'lık eşitlik sürüyor. İstanbul Başakşehir Kocaelispor mücadelesinde Emin yer alanın sağ kanadında yavaş hareketlerle bastı topun üzerine, yanına sokulan Kaluzinski sol kanada doğru gönderiyor. Kaluzinski, Fayzullayev ceza alanı sol tarafındaki boşlukta. Kaluzinski kaptırıyor topu. Kocaeli sporlu oyuncular topu kazandı. Şimdi yerden ileriye doğru pas. Baskı sonuç getirdi. Başakşehirli oyuncular rakip yer alan ortasında topu bir kez daha kazandı ama 3. bölgeye topu taşımakta zorlanıyor. Başakşehirli oyuncular birkaç dakikadır topa ve oyuna hükmeden taraf ama savunmada hemen yerini alıyor. Kocaeli spor takımı o pas trafiğini bozuyor Başakşehir'in. 14. dakikadayız. Başakşehir 0, Kocaeli spor 0 durumu devam ediyor. Sol kanada karşı tribünlere önüne doğru uzun mesafeli topa Faysullah karşılık verdi. Topu aldı, şimdi savunma arasına pas, gol pozisyonu ve top ağlarda gol. Operi'nin koşu yoluna sol çaprazdan müthiş, harika bir pas. Faysullah evden Operi sol çaprazdan içe kat etti. O boş alanı çok iyi değerlendirdi ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 14. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçiyor. Karşı tribünler önüne Emin çok güzel bir pas gönderdi. Faizullayev, Operi bir anda sol kanatta bomboş kaldı. Ve Operi affetmiyor. Şomurodov, Faizullayev ve Operi işbirliğinde Başakşehir golü buluyor. 14. dakikada 1-0 öne geçiyor değerli futbol severler. Operi Başakşehir 1-0 öne geçiren isim. Birkaç dakikadır Başakşehir topa ve oyuna hükmeden taraf demiştim değerli dinleyenler. Savunmada çok iyi kapanıyordu Kocaeli Spor. Operi'yi unuttular orada. Kendi sağ kanatlarını açık, boşta bıraktılar. Operi sol çaprazdan Faizullayev'in pasında çok iyi hareketlendi. Düzgün, temiz vuruşla topu ağlara gönderdi ve kaleci Serhat'ı mağlup etmeyi başardı. 1-0 öne geçti Başakşehir. Tabi sezonun henüz başı, oyuncular henüz yeni sezona adapte olamadı. Geride kalan 5 maçta gol pozisyonu üretmekte, zaman zaman tempo yakalamakta, mücadele ortaya koymakta takımlar ve oyuncular bir hayli zorlandı. Bu maçta 14. dakikada güzel bir pasla, Faizullayev'in çok güzel pasıyla Operi sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0 öne geçti Başakşehir. Christopher Operi değerli dinleyenler. 3. sezonu Başakşehir'de. Fil dişili oyuncu, 29 yaşında. Geçen sezonu 4 asistle tamamlamıştı Operi. Konferans liginde 2 golü var. Ligde gol atamadı ama UEFA Konferans Ligi

Liginde 2 gol, 1 de asisti vardı Operi'nin. Bu sezon Avrupa'ya ilk maçta veda etti. Başakşehir temsilcimiz istediği sonucu alamadı. Artık tamamen lige odaklanacak. Şimdi Kocaelispor beraberlik için yükleniyor. Başakşehir savunması yerleşti. Sağ çapraz, uzak mesafe. Orta sekti savunmadan kaleci Muhammed Şengezer'de kalıyor top. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz ifadesi kullanmıştı Nuri Şahin. Başakşehir teknik direktörü Inter Turku maçının ardından başından sonuna kadar asla hak etmediğimiz bir maç oldu. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz ifadelerini kullanmıştı. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında Finlandiya ekibi Inter Turku'ya elenmişti. Temsilcimiz Başakşehir. Değerli dinleyenler, 19. dakikadayız. Başakşehir 1 Kocaelispor 0. Uzak mesafeden vuruş. Başakşehir'in şutunu çeken isim Kalusinski, bir hayli uzak sol çaprazdan farklı şekilde top dışarıya gitti. Kale vuruşunu kullanacak Kocaelispor kalesi, değerli dinleyenler, Zuhru Serhat'a bıraktı. Serhat'tan bir kez daha Zuhru, toplar raketli. Kocaelispor 3. bölgeye topu taşıyamıyor bu dakikalarda. 2. bölgede baskıya başlıyor ev sahibi Başakşehirli oyuncular. Değerli dinleyenler, Kocaelispor taraftarları, gerçekten onların sesleri sizlere kadar ulaşıyor. Kendilerine ayrılan bölümü tıklım tıklım doldurmuş durumda Kocaelisporlu oyuncular. Bir kez daha hatırlatalım, tribünlerde taraftarların olduğunu söyleyebiliriz ama büyük boşluklar da göze çarpıyor Başakşehir Fatih Terim stadında. Kocaelispor kalecisi Serhat verdi pasını. Cix değil, çizgiye oynadı Uğur Kağan. Kendi yarı alanından sağ kanattan pas yaparak topu çıkartmaya çalışıyor Kocaelisporlu oyuncular. Cix değil, ileriye doğru, orta çizgiye doğru gönderdi. Operi'den sekti top. Sağ kanatta rakip yer alanda Kocaelisporlu oyuncular. Topu kazandı, orta çizgiye paralel pas. Haydar'a, orta çizgi üzerinde sol kanatta rakip yer alana gönderdi. Bir kez daha Haydar'a topu aldı. Savunma hattını orta çizgiye kadar çekti. Hemen hemen Kocaelispor takımı pas yaparak oyunu rakip yer alana yığmaya çalışıyor. Geriye pas. Zuhru. Cixtil. Sol topu aldı. Pas yapıyor Kocaelisporlu oyuncular. İkinci bölgede değerli dinleyenler, 21. dakikadayız. Başakşehir'in 14. dakikada Operi'nin attığı golle 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Kaleci Serhat ön alan baskısı oluşturarak topu bir kez daha kazanıyor Başakşehirli oyuncular. Rakip yer alanda sağ kanatta Oğuzhan kaptırıyor topu. Kocaelisporlu oyuncular kazandı. Kendi yer alanından çıkmak istiyorlar. Şimdi sağ kanattan yüklenecek rakip yer alandan Kocaelispor takımı. Uğur Kağan topu aldı rakip yer alanda sağ kanatta. Karşısında Operi var. Cezaların sağ tarafındaki boşluktan içeriye doğru gönderilen topa Kalusinski gelişine orada yükseltti, vuruşu yaptı. Topu taca gönderiyor. Karşı tribünler önünden sağ kanattan rakip yer alandan taç atışını Kocaelispor takımı kullanacak. Hemen kullandılar. Orta çizgi üzerinde Kocaelispor takımı oyuncuları topu aldı ama Bertu baskı yapınca kaleci Serhat'la oynamak zorunda kaldılar. Serhat da sola uzun oynadı ama top taca gidiyor. Selçuk İnan oyuncularına çıkın diyor.

Nuri Şahin de ayakta karşılaşmayı takip ediyor. İki teknik adam da sürekli oyuncularını uyarıyor. Başakşehir 1, Kocaeli Spor 0 değerli dinleyenler. Muhammed Şengezer, Gençler Birliği ve Çakur Rize Spor sezona galibiyetle başlayan takımlar. Gençler Birliği lider averajla, Çakur Rize Spor ikinci durumda. Altı takımın birer puanı var. Çorum Futbol Kulübü 3. Galatasaray 4. Alanyaspor 5. Gaziantep 6. Kasımpaşa 7. Trabzonspor 8. sırada yer alıyor değerli dinleyenler. Şimdi Kocaelispor yükleniyor ceza alanı. Savunma kapandı. Şut gelir mi orada? Şut geliyor ama savunma kapattı. Döndü savunmadan. Bir kez daha yükleniyor Kocaelispor. Sağ kanattan sağ çapraz ceza alanı. Vuruş geldi ve kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeliyor. Sağ çaprazdan vuruş geldi ve kaleci Muhammed Şengezer topu ellerinden kaçırdı. Müdahalesi var tabii. Müdahalesi olmasa etkili bir vuruş geldi orada. Muhammed Şengezer'den seken top kornere gitti ve sol kanattan köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Çok rahat bir şekilde Muhammed Şengezer topa sahip oluyor değerli dinleyenler. 24. dakikadayız. İstanbul Başakşehir 1, Kocaeli Spor 0. 14. dakikada Fayzullayev'in çok güzel pasında Operi sol çaprazdan işe kat etti. Düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi değerli dinleyenler. Başakşehir takımı yükleniyor. Ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta topu Şomurodov aldı. Verdi pasını Kemen, orta şansı arayacak. Ortasını yaptı. Ertuğ istediği vuruşu yapamadı. Top oyun alanında bu arada. Oğuzhan baskı yapıyor. Zucru onun kontrolünde top. Alta gidiyor. Kale vuruşunu kullandı hemen. Kocaelispor kalesinde Serhat. Zucru Cikstil ile oynadı. Cikstil Haydar'a ileriye doğru pas. Berkan'a gelmedi bu top. Operi yaralanın sol kanadında son metrelerde topu aldıktan sonra Şomurodov geri oynuyor. Opoku. Başakşehir takımında Kemen orta çizgi üzerinde sağ kanatta kontrol etti, geri oynadı. Emin'den pas. Pas yapıyor Başakşehirli oyuncular. İleriye doğru sol kanada doğru pas. Zucru faul yapıyor Faizullayev'e. Çin hakemi oyunu durdurdu. Serbest vuruşu sol kanattan rakip yer alandan Başakşehir takımı kullanacak değerli dinleyenler. Faizullayev topun başında. Kocaelispor taraftarları üst formalarını çıkarttı, ellerini aldı ve formalarını sallayarak takımlarına olan desteğini sürdürüyor. İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda işaret geldi. Faizullayev kafa vuruşu savunmadan kornere gidiyor ve sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak Başakşehir takımı. Sağ kanattan Başakşehir köşe vuruşunu kullanacak. 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor ev sahibi takım. İkinci golü arıyor ev sahibi. Ceza alanı bir hayli kalabalık ve hareketli. Orta geldi. Seken top, kafa vuruşu ve top ağlarda gol. Top ağlara gidiyor. Emin savunmadan ileriye çıktı. Kafa vuruşunu yaptı. Bu arada Selçuk İnan 4. hakeme itirazda bulunuyor.
Ceza alanında orada bir faul beklentisi mi var? Emin kafa vuruşunu yaptı, topu ağlara gitti. Şu anda Haydar'a kaptan Mehmet Türkmen'in yanında değerli dinleyenler. 27. dakikadayız. Bakalım gol incelenecek mi? Sol kanattan köşe vuruşunu Oğuzhan kullandı. Bir kez daha içeride yaşananları sizlerle paylaşacak olursak. Opoku'nun, evet Opoku orada itmiş rakibini. Pozisyon vardı, incelenebilir değerli dinleyenler. Opoku'nun yani ittiğini gördüm şu anda. Evet, Mehmet Türkmen, bakalım VAR odasında Bülent Birincioğlu var. Emin kafa vuruşunu yapıp topu ağlara göndermişti. Maçın hakemi Mehmet Türkmen o pozisyonu göremedi. O pozisyonda bir itme var mı yok mu? Eliyle arkadan Opoku'nun ittiğini görebiliyoruz değerli dinleyenler. Ama bakalım şu anda, bakalım Mehmet Türkmen, maçın hakemi Haydar'ı şu anda yanına çağırdı. Kaptanla konuşuyor. Ömer Ali Şahiner de geldi, Başakşehir'in kaptanı. Selçuk İnan da dördüncü hakemle konuşuyor. Değerli dinleyenler, şu anda VAR odasıyla görüşüyor. Bir inceleme tavsiyesi gelecek mi bakalım Mehmet Türkmen'e. VAR odasında Bülent Birincioğlu'dan. Evet, şu anda Mehmet Türkmen VAR odasıyla görüşmesini sürdürüyor. 29. dakikada izleyen dinleyenler. Evet, şu anda monitörü işaret etti ve kenara geliyor. Evet, izleyecek pozisyonu. İkinci gol atmıştı Başakşehir Kocaelispor karşısında, 1-0 önde. İkinci gol incelenecek şu anda. Emin kafa vuruşunu yapmıştı ama bir önceki pozisyonda, köşe vuruşunda, karambol anında, ceza alanında Opoku rakibini ceza alanında itiyor. Sonrasında top altı pasın olduğu noktaya doğru açılıyor. Emin kafa vuruşunu yapıp topu ağlara gidiyor ama Opoku orada, tabii hava topuna yükselmek isteyen oyuncuya en ufak bir müdahale bile dengesini bozabilir. Evet, şu anda golü iptal etti maçın hakemi. Serbest vuruş. Emin'in ağlara gönderdiği top gol değeri kazanmadı. Köşe vuruşları her zaman karambol içerir. İtişmeler ve yerde kalan oyuncular olabilir. Özellikle hava topu mücadelesinde, hava topuna çıkma mücadelesi veren oyuncular, ikili mücadeleler. Bu arada bir sarı kart çıktı kenarda bir isme. Selçuk İnan sarı kart gördü. Ya tabii itirazın o dozunu iyi ayarlamak lazım. Selçuk İnan dördüncü hakeme yoğun bir itirazda bulunmuştu. Bu sebeple mi sarı kart gördü bilmiyorum ama sonuçta itiraz hakkı olabilir bir teknik adamın, bir oyuncunun. Ama o itirazın dozunu iyi ayarlamak lazım. Sonuçta oyuncusu yerde kaldı. Teknik direktör, kaptan, takımın hakkını burada aramalı. Selçuk Hoca orada dördüncü hakeme biraz sert bir şekilde itirazda bulununca sanırım bu sebeple sarı kart gördü. Bu arada Kocaelispor'da Tayfur Bingöl sarı kart görüyor. 31. dakika yapmış olduğu müdahale sonrasında Tayfur da sarı kart gördü. 31. dakika değerli dinleyenler. Başakşehir'in Kocaelispor karşısında 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. 32. dakikada izleyen dinleyenler. Sağ kanattan Kocaelispor yüklenecek. Ceza alanı içine doğru pas. Geçmedi bu top. Ömer Ali Şahin araya girdi. Topu ileriye doğru gönderiyor. Ve top taca gitti.
Tayfur

Bingöl sert yatarak müdahalesi. Tayfur o senin ayağına bastı az önce. Sarı kart görmüştü. Haydar'a yaralanın sol kanadına topu aldı. Yerden pası Tayfur. Top dışarıda taç Kocaeli Spor'un. Taç atışını kullanacak Haydar'a. Berkan geriye oynadı. Cikstil kalecisi Serhat. Serhat'ın pası yerden sağ kanada. Uğurkan Zucru ileriye doğru havalandırdı. Operi indiriyor. Şimdi pas geçmedi. Savunmada bırakmayan isim Emin. Emin dikkatli orada. Taç atışını sağ kanattan rakip yer alandan kullandı Kocaeli Spor. Cikstil sağ kanatta rakip yer alanda döndü geriye. Zucru. Onun pası Berkan. Berkan savunma arkasına doğru yükseltti. Şimdi offside bayrağı kalkmadı ve top kontrolü Rivas'tan. Kocaeli Spor yükleniyor Haydar'a. Dışarıya doğru çıkartmak istiyor ama çok kötü bir tercih. Pas yerini bulmadı. Şut da çekebilirdi. Şut da çekmedi. Ve şimdi Başakşehir yüklenecek ama ileriye doğru gönderilen top savunmada araya giriyor. Zucru ve kaleci Serhat'a kadar geliyor top. Berkan. Berkan topu aldı. Kendi yer alanın sol kanadında, yanında Haydar'a. Rakip yer alanın ilk metrelerinde pasını verdi Soba. Kaptırıyor topu Kocaeli Sporlu oyuncular. İlk 5 dakikada Kocaeli Spor takımı topa ve oyuna hükmeden, rakip yer alandan rakibini çıkartmayan taraftı. 5 dakika sonra roller değişti ve golü de bulduktan sonra daha özgüvenli bir Başakşehir. İkinci gol için yükleniyor sol kanattan bir kez daha Başakşehir. Şimdi Kalosinski vuruşu yaptı ve top dışarıya gidiyor. Son müdahale Serhat ve korner. Sol çaprazdan Kalusinski'nin vuruşu sol ayakla Tom Trin yanından parmaklarının ucuyla Serhat yatarak uzandı ve topu kornere çeldi. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak İstanbul Başakşehir. 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. İstanbul Başakşehir'in orta geldiği ceza alanına uzaklaştırılan top. Kocaeli Spor hızlı çıkabilecek mi şimdi? Burada Serhat'ın bir sakatlığı var. Topu alan oyuncu Faizullayev sağ kolunu tutuyor Serhat. Ayakta ama oyuna devam ediyor. Mehmet Türkmen de oyunu durdurmadı. 36. dakikadayız. İlk yarıda son 10 dakika içindeyiz. Başakşehir'in Kocaeli Spor karşısında 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. 14. dakikada Operi'nin attığı golle değerli dinleyenler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Kocaeli Spor takımında bir oyuncu yerde bu arada. Şimdi sağ kanattan rakip yer alandan yükleniyor. Kocaeli Spor takımı savunma yine kalabalık ve dikkatli. Faizullah eve faul yapılıyor. Faizullayev yerde kaldı. Serbest vuruş. Başakşehir kullanacak. Zaman zaman oyun sertleşiyor. İkili mücadelelerde yatarak sert müdahalelerde bulunabiliyor iki takım oyuncuları. Mehmet Türkmen pozisyonlara yakın değerli dinleyenler. Ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta Ömer Ali Şahiner içeriye doğru gönderdi. Kaleci Serhat.

Kemen. Kocaeli spor oyuncular sağ kanatta topu aldı. Şimdi pas yaparak 3. bölgeye hareketlenmek istiyor. 2. bölgede topu aldılar. Rakip yer alanda sağ kanatta çizgide. Baku. Şimdi pas. Araya giren isim. Operi. Opoku düzeltiyorum. Opoku yerde kaldı, faul. Serbest vuruş Başakşehir'in kendi yarı alanından sol kanattan kullanacak. Serbest vuruşu Başakşehir takımı

38. dakikadayız. Başakşehir 1, Kocaeli Spor 0 değerli dinleyenler. Trendyol 1. Lig'de de saat 19'da başlayan iki karşılaşma var. Kayseri Spor 1, Sivas Spor 0. Keçiören Gücü 2, Pendik Spor 0. O karşılaşmalarda da 38. dakikalar oynanıyor değerli dinleyenler.

Muhammed Şengezer topu aldı. Muhammed Şengezer 3-4 adım attıktan sonra Kaluzunski'ye, ondan Emin, Ömer Ali Şahiner geriye oynadı. Kaluzinski, Kemen pas yapıyor kendi yarı alanında. Başakşehir takımı, değerli dinleyenler, Muhammed Şengezer savunma arkasına doğru yükseltti. Muhammed Şengezer bir kaleden diğer kaleci Serhat'a kadar geliyor top. Olsan hareketliydi. Serhat yükseldi, topu kontrol etti. Haydar adam pas, Berkan yaralanın sol kanadında, rakip yaralanın sol kanadına doğru uzun gönderdi. Rivas için hızlı bir top, Taca gidiyor. Opoku'dan pas, Operi kendi yaralanında sol kanatta. Operi topla raketli, şimdi verdi pasını Fayzulayev, rakip yaralanında sol kanatta, taç çizgisi yakınında geriye oynadı. Kaluzinski'den pas, Emin. Sağ kanatta rakip yer alandı, Ömer Ali Şahiner. Yerden pası Olsen, kurtardı rakibinden. Olsen hareketli, iki oyuncu arasında yerde kaldı, oyun devam ediyor. Ceza alana pas, top kontrolü Bertuğ'dan gelmedi ve top dışarıya gidiyor. Maçın hakemine dikkatler, altı işaret ediyor Mehmet Türkmen. Olsen, Haydaran'ın müdahalesi, top Şomurodov'da kaldı. Ceza alana doğru gönderdi Şomurodov. Bertuğ hareketliydi, savunma perdeleme yaptı ve top dışarıya gitti. Out kararı geldi karşılaşmanın hakeminden. İlk yarıdan son 5 dakika içindeyiz. 41. dakika. İstanbul Başakşehir 1, Kocaeli Spor 0. 14. dakika. Operi topu ağlara gönderdi. Operi'nin attığı golle Başakşehir'in ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Zucru yer alan ortasında topu aldı. Zucru, Cixtil sağ kanada doğru uzun oynadı. Hareketlenen Tayfur, perdeleme yapan Opoku, kaleci Muhammed Şengezer hemen eliyle oyunu kurdu. Emin Bayram. Bu arada Opoku yerde kaldı, ayağa kalkamadı. Maçın hakemine orada pozisyonu anlatıyor. Opoku

42. dakikadayız. Opoku toparlandı. Şu anda kenarda Opoku. Oyun hakem

atışıyla tekrar hareketleniyor. Kaluzinski'ye gelmedi top. Sağ kanada doğru pas. Kemen ayak koydu. Oyun sürüyor. Yardımcı hakemin gözünün önünde. Kocaeli Spor takımında bir oyuncu yerde kaldı. Şimdi Başakşehir atağa çıkacak. Opoku henüz oyuna dahil olmadı. Evet, şimdi Opoku oyuna dahil oluyor. Tabii kurallar, yeni gelen kurallar var. Sakatlanan oyuncu. Bu arada ceza alanına doğru gönderilen top Opoku. Savunmada hemen oyuna girdi.

5 saniye taç kuralı var. 10 saniye oyuncu değişikliği, sakatlanan oyuncu kuralı var. Sakatlığı nedeniyle oyunun durmasına yol açan ve sağ kenarına gelen oyuncu oyuna dönmek için en az 1 dakika beklemek zorunda. Opoku 1 dakika bekledi kenarda. Şimdi Kocaeli Spor yükleniyor. Ceza alana pas ve dokunuş gelmedi orada. Offside bayrağı kalktı mı bilmiyorum ama çok etkili geldi Kocaeli Spor. Sağ kanattan ceza alanına pas. Çok kritik pozisyon. Yardımcı hakem bayrağını kaldırmadı. Orada ıskaladı topu Rivas. Baku düzeltiyorum, ıskaladı. Şu ana kadar Kocaeli Spor'un ilk yarıda yakaladığı en önemli fırsatı değerli dinleyenler. On saniye oyuncu değişikliği kuralı. Oyuncu değişikliği en fazla 10 saniye içinde yapılmalı. Bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu oyun durana kadar 1 dakika beklemek zorunda ve takımını 1 dakika eksik oynatmak zorunda. Yeni gelen kurallarla birlikte tempo ve zaman geçirme adına getirildi. Tempo ve zaman geçirme kuralları çerçevesinde tabii bu kararlar İFAB tarafından, Uluslararası Futbol Kurulu İFAB tarafından onaylandı ve ilk kez 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulandı değerli dinleyenler. Maçların temposunu artırmak ve zaman geçirmeyi önlemek amacıyla Süper Lig dahil birçok ligde uygulanmaya başlandı. Temel amaç oyunun kesintisiz süresini uzatmak, tek amaç. Bu tabii artı 3 işaret edildi değerli dinleyenler. 45 artı 1'deyiz. Başakşehir'in Kocaeli Spor karşısında 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Süper Lig tarihinde Kocaeli Spor'la oynadığı 4 maçın hiçbirini kaybetmeyen İstanbul Başakşehir'in 3 galibiyet 1 beraberliği var. Bugüne kadar en az 5 kez karşılaşıp mağlup

0: Açılış haftasında Kasımpaşa'yı sahasında 4-0 yendi. Başakşehir en üst lig tarihinde üst üste 4 sezona puan kaybıyla başlamadı. +45 geride kalmak üzere 1-0'lık Başakşehir üstünlüğü sürüyor. Kocaeli Spor karşısında değerli dinleyenler. +3 ve son duraklama dakikası içindeyiz ilk yarıda. Başakşehir 1, Kocaeli Spor 0. Maçtaki tek gol 14. dakikada Operi'den geldi. Sağ kanatta rakip yer alanda Ömer Ali Şahiner pasını verdi. Şimdi savunma arasına doğru göndermek istiyor. Şomurodov geçmedi top savunmadan. Kocaeli sporlu oyuncular kendi yer alanından çıkmak istiyor. İleriye doğru pas yatarak müdahale geldi. Başakşehirli oyuncular bir kez daha topu kazandı. Ömer Ali Şahiner, Haydar araya girdi. Haydar'a Ömer Ali Şahiner iki kaptanın mücadelesinde. Ömer Ali Şahiner faul yapıyor. Özür diledi rakibinden Ömer Ali Şahiner Haydara'dan ve serbest vuruşta oyuna başladı. Kocaeli Spor takımı kendi yer alanından sol kanattan. +3'ün de artık son saniyeleri. Dikkatler Mehmet Türkmen'de ilk yarı için. Her an ilk yarıyı bitirebilir değerli dinleyenler. +3 tamamlandı. İleriye doğru pas. Kocaeli Spor atak geliştiriyor. Opoku perdeleme yaptı. Kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı top. Ve Mehmet Türkmen ilk yarıyı bitiriyor değerli dinleyenler. İlk yarının sonucu İstanbul Başakşehir 1, Kocaeli Spor 0. 14. dakikada Operi ilk yarının ve maçın tek golünü atan isim. Maçın ikinci yarısında tekrar birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
4: Ya.
3: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
2: Reklam.
3: TRT Radyo 1.
2: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
7: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
2: Ya.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
0: Reklam.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
4: Tekrar birlikteyiz. Bir kez daha mutlu akşamlar değerli dinleyenler. Teknik yönetmen arkadaşlarım Ataman Kılıç ve Hasan Tellioğlu ile birlikte, spikeriniz ben Cihan Beşevli. İlk yarının sonucu Başakşehir 1, Kocaeli Spor 0. 14. dakikada Operi, maçtaki tek gol atan isimdi, Faizullayev'in asistinde Operi topu ağlara gönderdi. Ve Başakşehir Kocaeli Spor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarı başlayacak. Mehmet Türkmen topu eline aldı ve ikinci yarı başlamak üzere. İlk yarıdaki 11'lerle sanırım oyun alanında iki takımda şu anda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Kenara bakıyorum. Evet, ilk yarıdaki 11'lerle mücadele edecek. İkinci yarıda da takımlar. İkinci yarı başlıyor. İkinci yarıya ev sahibi takım başladı. Operi şimdi verdi pasını. Faizullayev'e geçmedi bu top. Uğurkan ileriye doğru, orta çizgiye doğru gönderilen top. Operi'den sekti ve taca gidiyor taç. Kocaeli Spor'un kendi yer alanından sağ kanattan taç atışını kullanacak. Konuk ekip hemen kullandı. Kaleci Serhat. Serhat'tan pas. Cikstil. Sağ kanatına doğru gönderdi. Cikstil, Baku. Operi ayak koydu taç. Kocaeli Spor'un kendi yer alanından sağ kanattan taç atışını kullandı. Kocaeli Spor takımı 4-3-3 sistemiyle oyun alanında. Kocaeli Spor ...47. dakikadayız. Başakşehir 1, Kocaeli Spor 0. Beraberlik için yükleniyor Kocaeli Spor. Berkan Kutlu rakip yer alanda sol kanatta topu aldı. Ceza alanına doğru kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol ediyor. Muhammed Şengezer kendi yer alanında sol kanatta Operi'ye gönderdi. Kaptırıyor Şomurodov. Kocaeli Sporlu oyuncular topu kazandı. Onlar da 3. bölgede kaptırıyorlar topu. İleriye doğru gönderilen top. Kocaeli Spor kalesinde Serhat topu kontrol ediyor. Serhat. Kocaeli Spor şimdi yükleniyor. Savunma arkasına doğru gönderilen top. Ceza alanına pas. Göğüs kontrol ve şimdi pozisyon tamamlandıktan sonra offside bayrağı kalkıyor. Endirek serbest vuruşu Başakşehir kullanacak. Offside'dan doğan endirek serbest vuruşu Muhammed Şengezer. Yavaş hareketlerle topu önünde sürdü ve Operi sol kanatı orta çizgi yakınlarında Faizullayev topu kontrol edemiyor. Top taca gidiyor.

Zuckru'dan pas. Cixtil. Bir kez daha Zuckru. İleriye doğru oynadı. Opoku. Kemen. Sol kanada pas. Sol kanata Faizuliyev. Sol çaprazdan ceza alana girdi. Yerden pası. Ve son anda çok kritik bir müdahale geldi orada. Olsen'den önce savunma orada kapatıyor Olsen'in önünü. Vuruş şansı tanımadı Başakşehir'de Olsen'e. Kocaeli Spor savunması. Ardından top uzaklaştırılıyor. 49. dakikadayız. Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Kocaeli Spor karşısında. Kocaeli Spor kalecisi Serhat. Serhat topu aldı, verdi şimdi pasını. Cixtil. Haydar'a yerden pası. Kendi yer alanından pas yaparak çıkmak istiyor Kocaeli Sporlu oyuncular. Çıkamadılar. Kaptırılan top Başakşehirli oyuncular. Şimdi topu kazandı rakip yer alanda. Sağ kanatta Şomrodov. Taç Başakşehir'in karşı tribünler önünden. Sağ kanattan taç atışını kullanacak Başakşehir. Ömer Ali Şahiner'le. Ömer Ali Şahiner geriye oynadı. Emin Bayram'dan pas. Bir sıfır Başakşehir üstünlüğü sürüyor. Kocaeli Spor takımı yükleniyor sol kanattan. Şimdi pas yaparak geliyor Kocaeli Spor ama savunma uzaklaştırdı topu. Emin Bayram'la top taca gidiyor. Sol kanattan rakip yer alandan taç atışını kullandı Kocaeli Spor. Tempo çok fazla yükselmiyor karşılaşmada. Pas yaparak geliyor takımlar. Şimdi ceza alana doğru pas. Ve bu arada Mehmet Türkmen sarı kartı çıkarttı Faizullayev'e ve Kocaeli Spor takımı bir serbest vuruş kazanıyor. Sol çaprazdan serbest vuruş kullanacak Faizullayev. Rakibinin ayağına bastı orada. Sarı kart görüyor Başakşehir'de Faizullayev. Kocaeli Spor'da Tayfur Bingöl sarı kartla oynuyordu 31. dakikadan itibaren. Değerli dinleyenler, ...51. dakikada sarı kart Faizullayev'e çıktı. Kaleye uzak mesafe, sol çaprazdan serbest vuruşu kullanacak Kocaeli Spor takımı. Muhammed Şengezer kalesinde dikkatli. Maçın hakemi barajdaki çizgiyi çekti. İşaret gelmek üzere. Mehmet Türkmen henüz işaretini vermedi. Şimdi işaretini veriyor. Kaleye vuruş ve top dışarıda. Az farkla top dışarıya gidiyor. Selçuk İnan alkışlıyor. Serbest vuruşta top dışarıya gitti. Baku kullandı serbest vuruşu. Yani forma numaralarını okumakta o kadar zorlanıyorum ki. Yayının başında söyledim sevgili dinleyenler. Yani neredeyse Kocaeli Spor'da hiçbir oyuncunun forma numarasını okumak mümkün değil. Koyu yeşil formanın üzerine koyu tonda siyah renkte bir renk kullanılmış. Başakşehir hata, Şomrodov'un vuruşu, kaleci Serhat'ta kalıyor. Yumuşak bir vuruş yaptı, ekseni etrafında döndü. Sağına doğru iyi uzandı.

Serhat Şomurodov'un vuruşunda ikinci gole izin vermedi Kocaelispor kalecisi. Kocaelispor sağ kanattan yüklenecek. Ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta Oğuzhan Haydar'a karşısında içeriye orta geldi. Kaleci elinden önce sektirdi Serhat. Ardından kontrol ediyor topu. Hemen eliyle oyunu kurdu Berkan. Berkan savunma arkasına doğru hızlı bir top. Kaleci Muhammed Şengezer'e kadar geliyor top. 54. dakikadayız. Başakşehir 1 Kocaelispor 0 durumu devam ediyor değerli dinleyenler. 14. dakikada Operi maçtaki tek golü atan isim. İkinci yarıda şu ana kadar tempo çok da yükselmedi. Operi. Faysulayev, Operi orta çizgi üzerinde sol kanata paslaşıyor bu ikili. Kalusinski'den pas, rakip yer alanın ortasına. Olsen, sağ kanata Ömer Ali Şahiner. Ömer Ali Şahiner, kaptırıyor topu Ömer Ali. Kaptan, Kocaeli sporlu oyuncular kendi yer alanından çıkacak şimdi. Göğüs kontrol. Yükseklik kazanan top Berkan. Mehmet Türkmen faulü veriyor. Kocaelispor kendi yer alanından sol kanattan serbest vuruşla Berkan'la oyuna başladı. Zucru döndü geriye. Cikstil. Sov. Haydar'a. Kaptan bir kez daha Sov. Anatomik yapılarından tanıyabildiğim kadarıyla oyuncuları sizlere telaffuz etmeye çalışıyorum. Forma numaraları şu anda hiç yok. Okunaklı değil değerli dinleyenler. Önümdeki monitörden. Seçebildiğim kadar doğru şekilde seçmeye çalışıyorum oyuncuları. Serhat. Uğurkan yerden ileriye doğru gönderdi. Kocaelispor takımı rakip yer alanda. Operi'nin baskısı var. Sağ kanattan rakip yer alandan Kocaelispor takımı yüklenecek. Operi bir kez daha baskı yapıyor. Yavaş hareketlerle rakip yer alanda pas yapıyor. Kocaelispor takımı Berkan topu aldı. Ceza alanı sağ tarafındaki boşluğa şimdi pas. Orta geldi ceza alanına. Gelişine vuruş ve kaleci Muhammed Şengezer. Haydar'a gelişine vuruşu yaptı. Ve Muhammed Şengezer üzerine gelen topu karşılamayı başardı. Şimdi Başakşehir kendi yaralarından sol kanattan çıkacak. Topla hareketlenen Bertu. Bertu yerde kaldı ve maçın hakemi oyunu durduruyor. Bertu Yıldırım yerde. Başakşehir serbest vuruş kullanacak. Haydar sol ayağıyla kalecinin üzerine geldi top. Muhammed'in etkili de vuruş yaptı. Güzel bir hücum organizasyonu izledik. Kocaelispor'dan hemen karşı atakta Bertu yerde kaldı. Rakip yer alanın ilk metrelerinde sol kanatta. Serbest vuruşu Başakşehir takımı kullanacak. Sağ kanada doğru pas. Olsen. Olsen topu aldı. Yerden pası ceza alanına. Sırtı kaleye dönük Şomurodov. Yüzünü kaleye döndü ama etkili vuruş yapamadı. Serhat kale vuruşunu kullanacak. Zucru'dan pas. Serhat. İleriye doğru uzun gönderiyor Serhat. Opoku. Yükseltti topu Opoku. Bir kez daha Opoku. Kafayla karşıladı Bertu Yıldırım. Bertu. Bertu faul yapıyor rakibine. Serbest vuruş Kocaelispor'un.

Kocaeli Spor taraftarları desteğini artırıyor bu dakikalarda. Bir kez daha hatırlatalım, kendilerine ayrılan bölümü tıklım tıklım doldurmuş durumda. Alt tribün ve üst tribünde de Kocaeli Spor taraftarlarına yer verilmiş ve bulundukları alanı tıklım tıklım doldurmuş durumda Kocaeli Spor taraftarları. Maçın başından beri onların sesleri sizlere kadar ulaşıyor zaman zaman sevgili dinleyenler. Muhammed Şengezer topu aldı. Muhammed Şengezer'den Operi. Faizullayev'in koşu yoluna, Operi'den Faizullayev, sol çaprazdan ceza alanına doğru hareketlendi Faizullayev. Şimdi pasını verdi aslında. Oğuzhan'ı düşündü ama şimdi Oğuzhan topu aldı. Ortasını yaptı ceza alanı uzak noktaya doğru. Bertu uzandı ama onun için zor bir topu alta gidiyor. İkinci gol için yüklendi Başakşehir. Faizullayev aslında Oğuzhan'ı düşündü. Şomurodov ayak koydu. Topu almak istedi orada. Bir anlaşmazlık yaşadılar. Bu tip hücum organizasyonları aslında pas çalışmalarıyla birlikte antrenmanlarda şüphesiz çalışılıyor. Ama burada bir anlaşmazlık yaşadı Faizullayev ile Şomurodov. Sağ kanatta, sağ çaprazda bomboş pozisyondaydı Oğuzhan. Baku Zuhru topu aldı. Maçta 3'te 2'lik bölüm. Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle geride kalıyor. Başakşehir 1, Kocaeli Spor 0. Şu ana kadar değişiklik yapmadı iki takımda. İlk yarıdaki 11'leriyle mücadele ediyor. 60 dakika geride kaldı mücadelede. Tayfur Ömer Ali Şahiner'le girmiş olduğu ikili mücadelede yerde kaldı. Sağ kanatı şimdi Kocaeli Spor takımında Baku topu aldı. Topla raket halinde, iki oyuncunun baskısı var. Faizullayev ve İmeri. Operi. Serbest vuruş Kocaeli Spor'un. Daniel Age yerde kalan isim. Düzeltiyorum. Sağ kanattan Berkan Kutlu'yla rakip yer alandan taç çizgisine iki adım mesafeden serbest vuruşu kullanacak Kocaeli Spor takımı. 62. dakikadayız. Ceza alanı ön çizgisi üzerinde oyuncular ip gibi adeta dizildi. Orta geldi ceza alanına, savunmada Faizullayev. Şimdi Faizullayev, Şomurodov kafayı vurdu. Başakşehir takımı çıkmak istiyor. Kocaeli Spor savunması yerleşmeye çalışıyor. Maçın hakemi Mehmet Türkmen'in gözünün önünde Kocaeli Spor takımında bir oyuncu yerde kaldı. Şu anda oyunu durduruyor karşılaşmanın hakemi. Evet, ilk hamle Başakşehir'den geliyor. Faizullayev oyundan alınıyor ve Yusuf Sarı yerine oyuna dahil oluyor. Faizullayev, Yusuf Sarı değişikliği. Maçtaki ilk değişiklik. Kocaeli Spor'da Baku sanırım sakatlık yaşamıştı az önce. Bir dakika kenarda bekleyecek.
Futbol Sen yerde kalan isim. Serbest vuruş Başakşehir'in. 64. dakikadayız. Başakşehir 1, Kocaelispor 0. Pozisyon anlamında kısır geçen bir mücadele. Orta alan mücadelesi şeklinde 1 ve 2. bölgede özellikle 2. yarı oynanıyor. Şu ana kadar kaleye çekilen şut yok diyebiliriz 2. yarıda. Tehlikeli pozisyon olarak değerlendirebileceğimiz, kalecileri rahatsız edecek. Tabii futbol pozisyonlarla, gol pozisyonlarıyla, kaleye çekilen şutlar ve gollerle birlikte daha değerli, anlamlı hale geliyor ve şüphesiz daha keyif veriyor futbol severlere, izleyicilere. 65. dakikadayız. Başakşehir 1, Kocaelispor 0. Olsen sağ çapraza gönderdi. Şimdi ceza alanına doğru Yusuf hareketlendi ama Haydar ayak koyuyor. Yusuf'un hareketlenmesine izin vermedi. Yusuf Sarı az önce oyuna girmişti. Top kornere gidiyor. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak Yusuf Sarı'yla Başakşehir takımı. Yusuf Sarı topun başında. Yusuf doğrudan kaleye doğru top yanağlara gidiyor. Kale vuruşunu kullanacak Serhat ve Cik Stil ikilisi paslaşarak kullandılar. Serhat bu arada Mehmet Türkmen tekrar edilmesini istiyor kale vuruşunun. Kocaelispor'da değişiklik olacak. Metehan Altunbaş oyuna girecek. Kenarda hazırlık yapıyor Metehan. Eyüpspor'dan transferi Metehan Altunbaş. Maçın hakemi oyunu durduruyor. Makana Rudi Baku Atromitos'tan geldi Yunanistan'dan. Berkan Kutlu oyundan alınıyor ve Metehan Altunbaş oyunda Kocaelispor'da. Kocaelispor'da da ilk değişiklik 67. dakikada gerçekleşti. Selçuk İnan ilk hamlesini, ilk kozunu sahaya sürdü. Taze kan olarak. İki takım da şu ana kadar birer oyuncu değişikliği gerçekleştirdi. Faizullayev'in yerine Yusuf Sarı ve Berkan Kutlu'nun yerine Metehan Altunbaş oyuna girdi Kocaelispor'da. 68. dakikadayız. Başakşehir 1, Kocaelispor 0. Zuhru döndü kalecisine. Serhat. Serhat ileriye doğru oynuyor. Top taca gitti. Operi kullandı. Emin Bayram kalecisi Muhammed'e bırakıyor. Muhammed Şengezer. İleriye doğru uzun mesafeli pas. Operi. Kaluzinski rakip yer alan ortasında. Başakşehirli oyuncular sağ kanada pas.

Yusuf Sarı topu aldı, ceza alanına gönderdi. Sağ çaprazdan ceza alanına doğru hiçbir Başakşehirli oyuncuya gelmiyor. Bertu ve Oğuzhan ikilisi ceza alanında uzak direkteydi. İki oyuncuyu da açtı top. Bir kez daha Başakşehir yükleniyor. Sağ kanada pas. Ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta. Yusuf Sarı topu aldı. Ceza alanına girer girmez ortasını yaptı. Savunma kafayla uzaklaştırıyor. Baskısını artırıyor Başakşehirli oyuncular bu dakikalarda. Emin Bayram verdi pasını. Çizgide sağ kanatta rakip yer alanda. Yusuf geriye oynuyor. En geride Opoku. Yer alan ortasında Opoku. Şimdi topu aldı Muhammed. O da yer alan ortasına kadar çıktı. Muhammed Şengezer. Sağ kanatta rakip yer alanda Yusuf Sarı. Emin Bayram. Kendi yer alanın son metrelerinde Başakşehirli oyuncular orta çizgiye paralel. Rakip yer alanda sol kanatta Operi. Operi'nin pası Bertu. Rakip yer alanın ortasında şimdi pas Kalusinski'den Şomurodov. Sağ kanada pas Yusuf Sarı. Rakip yer alanında taç çizgisi yakınında Yusuf. Ömer Ali Şahiner. Opoku orta yuvarlağın kendi yer alana bakan diliminde. Kemen'e pas. Kemen'den Operi rakip yer alanında sol kanatta. Olsen Operi atan yönünü sağ kanada çevirdi. Sağ çaprazda Yusuf Sarı çekti soluna. Yusuf vuruşu yaptı ve top dışarıda. Yusuf Sarı'nın vuruşu top dışarıya gidiyor. 70. dakika. Sol ayağıyla sol köşeye, uzak köşeyi düşündü. Top dışarıya gitti. Operi. Bu arada Kalusinski yerde kaldı. Kendi yer alanın son metrelerinde sol kanatta. Orta çizgi üzerinde yapıldı müdahale ama kendi yer alana doğru düştü. Serbest vuruşu Başakşehir takımı kullandı. Maçta son 20 dakika içindeyiz. Şimdi Şomurodov sol çaprazdan ceza alana girdi. Şomurodov yerden içeriye çevirdi. Savunmada Cikstil topu taca gönderiyor. Cikstil topu taca gönderdi. Sol kanattan taç atışını hemen kullandı Başakşehir takımı. Emin Bayram. Başakşehir yükleniyor ceza alanına, uzak noktaya orta. Olsen dokunuş ve topu alarda gol. Şomurodov topu alara gönderiyor. 72. dakika, farkı Başakşehir 2'ye çıkarıyor. 72. dakika, Şomurodov 2-0 oldu durum. Başakşehir Kocaeli Spor karşısında farkı 2'ye çıkarıyor. Serhat'ın da bir sakatlığı var. Kemen topu aldı. Sağ kanattan uzak noktaya doğru. Olsen indirdi. Şomurodov dokundu. Kemen uzak noktaya orta. Olsen kafayla indirdi. Altı pasın içinde. Bertu dokundu, topu ağlara gönderdi.

Şimdi Bertu dokundu, topu ağlara gönderdi. Fark ikiye çıktı. Şomurodov. Eldor Şomurodov. Özbek oyuncu. İkinci gole Başakşehir'in Şomurodov topu ağlara gönderdi. Oğuzhan indirdi. Şomurodov dokundu. 2-0 oldu. Geçen sezon Süper Lig'de Başakşehir formasıyla 22 gol, 5 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda da bir golü var. Şomurodov'un 22 gol, 5 asiste imza attı geçen sezon. Bu sezonda ilk maçta gol atmayı başarıyor Şomurodov. Operi ile 1-0 öne geçmişti Başakşehir 14. dakikada. İlk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da 72. dakikada Şomurodov'la gol buldu Başakşehir. Kaleye doğru vuruş Serhat. Oğuzhan'ın vuruşu. Oğuzhan Fayzullayev oyundan alındıktan sonra sol kanada geçti. Fayzullayev'in yerine oyuna giren Yusuf Sarı sağ kanata geçen isim. Başakşehir ikinci golü buldu. İki farklı üstünlüğe sahip. Muhammed Şengezer. Başakşehir'de birazdan değişiklik olacak. Kenarda hazırlıklar var. Operi. Operi sol kanat rakip yer alanda, top raket halinde. Başakşehir 3. gol için yükleniyor. Operi vuruşu yaptı. Zuhri'ye çarpan top kornere gidiyor. Köşe vuruşu kullanacak Başakşehir. İki değişiklik birden olacak Başakşehir'de. Bertu Yıldırım oyundan alınıyor. Umut Bozok oyuna giriyor. Şomurodov da oyundan alınan isim. Selke oyuna giriyor. Tayfur Bingöl oyundan alındı. Emir Ortakay oyunda. Sol kanattan köşe vuruşu kullanacak Başakşehir. Üçüncü gol için değişiklikler gerçekleşti. Köşe vuruşu kullanılacak sol kanattan. İçerisi kalabalık, hareketli. Orta geldi. Seken top, sert vuruş ve top dışarıya gidiyor. Son bir müdahale. Maçın hakemine bakıyorum. Başakşehir 3. gole yaklaştı değerli dinleyenler. Gelişine sol ayakla sert vuruş. Savunmadan sekti sanırım top. O senin vuruşu. Top kornere gidiyor. Sol kanattan bir köşe vuruşu daha kullanacak Başakşehir. 77. dakika. Orta geldi. Uzak noktaya bu kez savunma kafayla uzaklaştırıyor. Oğuzhan topu aldı. Sağ kanatta cezalarının sağ tarafındaki boşluktan Oğuzhan ortasını yaptı. Savunma kafayla karşılıyor. Operi verdi pasını. Kaluzinski. Kaluzinski içeriye doğru gönderdi. Kimse yok. Topu alta gidiyor.

78. dakikadayız. Son 12 dakika karşılaşmada İstanbul Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0. Değerli dinleyenler, ilk yarıda 1, ikinci yarıda da 1 olmak üzere 2 gol buldu Başakşehir ve 2-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor Kocaeli Spor karşısında. Serhat kale vuruşunu kullanacak. Cixtil ile birlikte Cixtil Serhat'la oynadı. Serhat ileriye doğru uzun gönderiyor. Taç Kocaeli Spor'un. ...79. dakikadayız. Başakşehir 1, Kocaeli Spor 0. Eksen etrafında çok iyi döndü Oğuzhan. Döndü geriye Emin Bayram. Ömer Ali. Operi. Muhammed Şengezer, Kemen, Opoku, Oğuzhan, Kemen, bir kez daha Kemen, topu aldı, topla hareketli, Kemen gidiyor, Kemen uzak noktaya doğru yükseltti, savunma kafayla aşırttı topu, Yusuf Sarı hareketli, Olsen, rakip yer alanda sol kanatta Kemen, en solda Kemen, ceza alanı sol tarafındaki boşlukta Olsen, ortasını yaptığı ceza alanına seken top, dikkatler maçın hakeminde, Yusuf yerde kaldı, sert vuruş Ömer Ali Şahiner'den, Kocaeli Spor savunmasında bir oyuncu yerde, çok sert vuruş geldi, ayağa kalktı bu arada Emir. ...80. dakikadayız... ...Başakşehir 2... ...Kocaeli Spor 0... ...Opoku... ...ikinci yarıda... ...neredeyse hücum anlamında... ...üçüncü bölgeye topu taşıyıp... ...pozisyonlara girme anlamında... ...çok fazla reaksiyon gösteremedi... ...Kocaeli Spor takımı... ...topu... ...topa ve oyuna hükmeden... ...Başakşehir... Pas yapıyorlar şu anda. Orta çizgi üzerinde sol kanatta. Şimdi Operi'nin koşu yoluna pas. Maçın hakemi Mehmet Türkmen'de gözler ve serbest vuruş. Sol çaprazdan serbest vuruş kullanacak Başakşehir takımı. Selke'yi çekti. Düşürdüğü yere Zuhru. Sol çaprazdan serbest vuruş kullanacak Başakşehir takımı. Selke hareketliydi. Neredeyse penaltı da yaptırabilirdi orada Zuhru. Bu faulün ardından sarı kartta gördü Zuhru. ...81. dakika geride kalmak üzere. Üçüncü gol için serbest vuruş kullanacak Başakşehir takımı değerli dinleyenler. Serhat şu anda 4 kişilik baraj istedi. Kaluzinski ve Yusuf Sarı ikilisi topun başında. Bakalım kim vuracak? Sol ayaklı oyuncunun buradan topa vurması çok güç gibi. Zira sol çaprazda top. Sanki Kaluzinski vurabilir gibi. Bakalım kim kullanacak? Kaluzinski mi? Yusuf Sarı mı? Yusuf Sarı da kullanabilir. Sol açık boş kalede. İşaret geldi. Kaluzinski vuruşu yaptı. Üstten dışarıya gidiyor.

Rakip ceza sahasında topla buluşmada 23'e 9 Başakşehir'in üstünlüğü var. Olsen rakip yer alanda sol kanatta. Şimdi Kemen'e pas. Kemen topa yandan fazla açtı orada. İyi alamadı topu önüne. Kocaeli Spor takımı kendi yer alanından çıkacak. Yapılan hareket faul. Serbest vuruş Kocaeli Spor'un. Kendi yer alanının son metrelerinden kullanacak serbest vuruşu. Konuk ekip Ömer Ali'nin faulü. Cikstil. Zuhru yer alan ortasında topla hareket halinde. Sol kanada pas. Hemen kaptırdı topu Kocaeli Sporlu oyuncular. Topu ileriye taşımakta iyice zorlanıyor. Muhammed Şengezer. Değişiklik olacak. Birazdan Kocaeli Spor'da şu ana kadar oynanan maçlarda Süper Lig'de iki farklı üstünlüğe ulaşan Başakşehir 2-0 önde Kocaeli Spor karşısında. Opoku zarif hareketler geçmedi orada. Rakibinden top. Değerli dinleyenler, şu anda Başakşehir canlı puan durumunda 3 puanla averajla liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Agey oyundan alındı. Baku da oyundan alınıyor. Yerine Arda oyunda. Daniel Agey'in yerine Kocaeli Spor'da Ege Bilim oyuna girdi.

86. dakikadayız. Maçta artık son 5 dakika içindeyiz. Değerli dinleyenler, Başakşehir, İstanbul Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0. Kocaeli Spor yükleniyor. 86. dakikadayız. Başakşehir takımı savunmada kalabalık şekilde yerini aldı. Farkı 1'e indirmek istiyor Kocaeli Spor oyuncular. Bu dakikalarda yükleniyor konuk ekip. Zuhru verdi pasını. Tüm atlarıyla Kocaeli Spor rakip yer alanda. Zuhru rakip yer alanın ortasında paslaşıyor. Kocaeli sporlu oyuncular savunma hattını rakip yer alanın ortasına kadar çekti. Sol kanattan şimdi yerden pas. Şut şansı, şut geldi. Savunmadan dönüyor Kaluzinski'den. Atak sürecek Kocaeli Spor'da. Beşli savunma Başakşehir'de şu anda. Opoku'ya yardımcının da uyarısıyla faul yaptığını işaret ediyor maçın hakemi.

İstanbul Başakşehir 2 Kocaeli Spor 0 değerli dinleyenler. 14. dakika Operi, 72. dakika Şomurodov, golleri atan isimler.

Kayseri Spor 2, Sivas Spor 0, Keçiören Gücü 4, Pendik Spor 1. O karşılaşmalarda da artık 86 ve 88. dakikalar oynanıyor. Trendyol 1. Lig'de değerli dinleyenler. Zuhru topu aldı. Kocaeli Spor takımında verdi pasını Sova. Sov kendi yer alanın sol kanadına doğru gönderdi. Bir kez daha Zuhru Kocaeli Spor savunmasında. Cikstil ön alan baskısı yapıyor Başakşehirli oyuncular. Başakşehir'de iki değişiklik olacak. Hamza Güreler ve Onur Ergün oyuna girecek. Birazdan Kocaeli Spor sol kanattan yükleniyor. Ceza alanına orta şık bir vuruş denemesi. Top çerçeveyi tutmuyor ve dışarıya gidiyor Ege Belim'in vuruşunda. Değişiklikler olacak. Başakşehir'de Olsen oyundan alınıyor. Hamza oyuna giriyor. Hamza Güreler. Ve Kaluzinski de oyundan alınıyor. Onur Ergün oyuna giriyor. Beşinci ve son değişikliği Başakşehir'in ...90. ve son dakikadayız. Topla oynama üstünlüğü 52-48 Başakşehir'e ait. 2-0 Başakşehir üstünlüğü Kocaeli Spor karşısında. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda değerli futbol severler, 90. ve son dakikadayız. Zuhru topu aldı. Kocaeli Spor takımında sağ kanat rakip yer alana pası. Pasta isabet yok. Taca gidiyor top. Kendi yer alanından sol kanattan taç atışı kullanacak Başakşehir. Artı 3 işaret edildi. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarının sonuna da 3 duraklama işaret edildi değerli izleyenler, değerli dinleyenler. Zuhru döndü kalecisi Serhat'a. Serhat'tan pas. Kocaeli Sporlu oyuncular pas yapıyor. Orta çizgi üzerinde şık bir çalım. Sol kanattan yüklenecek Kocaeli Spor. Başakşehirli oyuncular hemen geride yerini aldı ve kalabalık sayıda savunmadaki yerini alıyorlar. 90+1'deyiz. 391'e 366 isabetli pas Başakşehir'e ait. Haydar'a pasını verdi. Sol kanatta rakip yer alanda. Kocaeli Sporlu oyuncular bir türlü 3. bölgede o aradığı boşluğu bulamadı. Gol pozisyonu üretemedi ikinci yarıda. Neredeyse kaleye şutu yok. Kaleci Muhammed Şengezer'i rahatsız edecek. Serbest vuruş ve sarı kart gelecek Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner'e. Sol kanattan rakip yer alanın ilk metrelerinden serbest vuruşu Kocaeli Spor takımı kullandı. Ömer Ali Şahiner araya girdi. Bu kez Ömer faale maruz kalıyor. Kendi yer alanından sağ kanattan bu kez Başakşehir takımı serbest vuruş kullanacak ve oyunu hareketlendirecek. Değerli dinleyenler. Muhammed Şengezer serbest vuruşu kullanacak. 90+3 ve son duraklama dakikasındayız. Değerli izleyenler, bir serbest vuruş kararı daha. Bu kez rakip yer alandan sağ kanattan Selke yerde kaldı. Başakşehir'de son fırsatı, şansı sanki Başakşehir değerlendirecek gibi duran topla 90+3

0: 3'ün sonlarına doğru geliyoruz. Son 25 saniye. Operi döndü geriye savunmada. Başakşehir oyuncular, kaleci Muhammed, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı verdi pasını. Dikkatler Mehmet Türkmen'de ve maç bitiyor değerli izleyenler. İstanbul Başakşehir 2, Kocaelispor 0 maçın sonucu. Başakşehir böylelikle zirveye yerleşiyor averajla. 2 gol attı, kalesinde gol görmedi. Şu ana kadar Süper Lig'de oynanan ilk haftada geride kalan 6 maç itibariyle 2 farklı üstünlükle sahadan ayrılan Başakşehir averajla liderlik koltuğuna oturuyor. Değerli izleyenler, maçın sonucu İstanbul Başakşehir 2, Kocaelispor 0. Teknik yönetmen arkadaşlarım Ataman Kılıç ve Hasan Tellioğlu ile birlikte, spikeriniz ben Cihan Beşevli. Şimdilik sizlere mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Saat 21.30'daki karşılaşmaların merkez yayın spikerliğinde tekrar sizlerle birlikte olacağım. Beşiktaş Eyüpspor'u, Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor'u konuk edecek değerli dinleyenler. Şimdilik iyi akşamlar. 21.30'da tekrar birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklam.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
4: Ya.
3: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
2: Reklam.
3: TRT Radyo 1.
2: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e Gazze barış planı tepkisi geldi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak açıklamada Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanına barışı getirmeye yönelik çabaların engellenmesinin sorumluluğunun artık İsrail'e ait olduğunu teyit etmektedir denildi. Türk Hava Kuvvetleri NATO'nun entegre hava ve füze savunmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Romanya hava sahasında NATO unsurlarıyla gerçekleştirilen ilk kez düşük süratli önleme eğitimi başarıyla icra edildi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından güçlü hava gücümüzle gökyüzünde daima hazır, barış ve güvenlik için her zaman görevdeyiz notunu paylaştı. 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Endonezya'da can kaybı artıyor. Ülkede deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. 130'dan fazla kişi de yaralandı. Endonezya'nın Flores adasını vuran depremin ardından bölgeden 5000 kişi tahliye edildi. Türkiye deprem dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Çankırı 5. kez Uluslararası Tuz Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Festivaldeki bilim ve teknoloji fuarında savunma sanayinin göz bebeği ürünleri ziyaretçilerle buluştu. Fuarı yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. Alihan Kuriş Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Ankara'da zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Futbol sahalarında görülmek istenilmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı bir çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. İstanbul'da kentsel dönüşümle yenilenen konut sayısı 1 milyona ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz dedi. Türkiye enerjide merkez olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Yerli ve milli kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bazı sahalarda petrol arama ruhsatı süresi uzatıldı. Adıyaman ve Şanlıurfa'daki iki sahada da 5 yıl süreli petrol arama ruhsatı verildi. Yeni haftada yurdun kuzey kesimlerinde yağış aralıklarla sürecek. Salı gününden itibaren iç ve güney bölgelerde yağış azalacak. Çarşamba ve perşembe günlerinde ise Marmara ve Karadeniz bölgesi yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Hava sıcaklıkları hafta ortasında birkaç derece artacak. Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan iki kişinin aranmasına devam ediliyor. Arama çalışmalarının 3. gününde sele kapılarak sürüklenen aracın enkazına ulaşıldı ancak kaybolan dayıyla yeğene ait bir ize henüz rastlanmadı. Haberleri dinlediniz. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: tamam.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
2: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
3: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
2: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
3: Hayat bir oyun değil.
2: Yasa dışı bahise dur de.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları birinci programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyenler, şimdi Beşiktaş Eyüp Spor, Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor futbol takımları arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü naklen yayınına başlıyoruz.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
2: Ya.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor.

0: sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
5: sizin. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Çay makinesi deyince vatan.
8: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Reklamlar.
4: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
5: Mutlu akşamlar sevgili dinleyenler. Trendyol Süper Lig'de birinci hafta heyecanını yaşıyoruz. Futbolda yeni sezon, yeni heyecan ve tüm takımlarımıza bir kez daha başarı dileklerimizi iletiyoruz. Geride kalan 6 maçta 14 gol atıldı. 3 maç berabere bitti. 3 maçta ise kazanan takımlar belli oldu. Rize, Gençler ve Başakşehir galibiyete uzandı. Oynanan 6 maçta 12 takımdan 10'u gol atma başarısı gösterdi. Konya ve Kocaeli gol atamayan takımlar olarak ilk haftada kayıtlara geçti sevgili dinleyenler. Ve 7. maçta 2 karşılaşma, 7 ve 8. maçta 2 karşılaşma aynı saatte başlayacak. Beşiktaş Park'ta Beşiktaş'ın rakibi Eyüpspor olacak. Mikrofonda Onur Şahin karşılaşmayı bizlere nakledecek. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor karşılaşması Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak ve Deniz Tuğrul mikrofonda olacak ve biz şimdi önce Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor maçı için sözü Deniz Tuğrul'a bırakıyoruz.
6: Diyarbakır Stadyumu'ndan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Tüm dinleyicilerimize güzel bir akşam dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Diyarbakır Stadyumu'nda tribünler tıklım tıklım dolu, maçın başlamasını bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve bakanlar da yerlerini aldı. Karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyorlar. Trendyol Süper Lig'de birinci haftanın karşılaşmasında Süper Lig'in iki yeni takımı

Amed sportif faaliyetlerle Erzurum Spor Futbol Kulübü birazdan karşı karşıya gelecek. Hemen 11'leri sevgili dinleyicilerimize aktarmak istiyorum. Kalede Amed sportif faaliyetlerde Lafont olacak yeni transferi, önemli ismi. Savunmada Mehmet Yeşil, Dellova, David Bayes, Ira Collins, Cem Üstündağ, Ryan Ravelesson, Krasniki orta alanda mücadele edecekler. Sağda Gift Orban, Diaz Saba, sol kanatta ve forvette Jacknen geçen sezon oldukça fazla gol attı. Bakalım Süper Lig'de neler yapacak Jacknen'de. Erzurum Spor Futbol Kulübü'ne baktığımızda teknik direktör Serkan Özbaltı'nın 11'i ise kalede Orbaniç, savunma Orhan Avcıklı, Kırcalyu, Yakup Kırtay ve Muyakiç'ten oluşuyor. Orta alanda Brandon Baye, sağda Fernando, solda Mustafa Fettahoğlu, hemen yanlarında Martin Rodriguez, Sefa Akgün ve ileride gol ismi geçen sezonda olduğu gibi Eren Tozlu olacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Artık maçın başlamasını bekliyoruz. Yardımcıları Süleyman Özay, Mustafa Savranlar, Varda Sarper Barış Saka ve Avar'da

0: Meli bol gollü fair play çerçevesinde centilmence geçen bir karşılaşma olur. Sözlerimi şimdilik bu şekilde noktalıyorum ama tabii maçın önemli anlarında, gollerde ya da aksiyonlarda yine sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Söz şimdilik Cihan Beşelvi sende.
1: Evet, Diyarbakır Stadyumu'ndaki ilk gelişmeleri Deniz Torul'dan aldık. Goller ve gelişmeler oldukça kendisine bağlanacağız. Şimdi Beşiktaş Park'a uzanacağız değerli izleyenler, değerli dinleyenler. Beşiktaş Eyüpspor mücadelesi için sözü spiker arkadaşım Onur Şahin'e bırakıyorum.
2: Sevgili Cihan Beşevli, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teknik yönetmen arkadaşım İslam Bulut'la beraber iki İstanbul takımı Beşiktaş ve Eyüpspor biraz sonra karşılaşacak. Dolmabahçe'de tribünlerin tamamına yakını dolu. Çok küçük boşluklar var. Beşiktaşlı taraftarlar büyük destek veriyor takımlarına. Çok az sayıda Eyüpspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını desteklemek üzere yerlerini almış durumda. İstanbul'da bugün çok sıcak, güneşli bir hava vardı. Şu an Dolmabahçe'de denizden esen güzel bir rüzgar var ve serinleyen bir havada futbolcular daha olumlu hava şartlarında bu maçı oynayacaklar. Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. 2026-2027 sezonunun takımlarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bir kez daha Oğuzhan Çakır maçın hakemi, Anıl Usta, Hüseyin Aylak yardımcıları, Muhammed Ali Metoğlu mücadelenin dördüncü hakemi, VAR odasında Andrew Dallas görev yapıyor. Gözler Oğuzhan Çakır'da. İstanbul'da mücadele başladı. Eyüpspor'un vuruşuyla. Beşiktaş bugün sürpriz bir 11 ile sahada. Onu belirteyim. Kalede Nübel var. Savunmada Taylan oynuyor sağ bekte. Jalo ve Akbado stoperler sol bekte. Rıdvan. Onların önünde Salih'i izleyeceğiz. Çerni, Trossard kanatlarda. Evet, Trossard'da Avrupa Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ın yeni transferlerinden önemli bir isim. İkinci yarıda oyuna girmişti. Bu maç 11'de başlıyor. Olaytan Orkun göbekte ve en uçta da santrfor bölgesinde Semih Kılıçsoy görev alıyor Beşiktaş'ta. Gerçekten sürpriz bir 11. Rotasyonlu bir 11. Vincenzo Italiano'dan bu maça özel. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda Žalgiris takımıyla karşılaşacak. Belki o maçı da düşünerek farklı isimlere görev verdi bu mücadelede. Vincenzo Italiano. Eyüpspor'da Moldovan karede Talha Elyamik, Zek Jules ve Caligari savunma dörtlüsünde. Masanga Sabiri orta alanın ortasında. Mihalak Pintor kanatlarda. Costa forvet arkasında ve Abdullahi en uçta Eyüpspor'da değerli dinleyenler. Sağ kanatta Beşiktaş atağı, ikinci dakika Çerni sıyrılamadı rakibinden. Araya giriyor Elyamik. Beşiktaşlı oyuncuların baskısı. Siyah beyazlılar topu aldı Salih ile geriye doğru Akbadu. Akbadu topu bıraktı orta yuvarlağın içine. Şimdi hareketlenen Salih. Salih Özcan topu.
1: Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor karşılaşmasındayız.
0: Teşekkürler Can Beşevli. Evet, Erzurumspor Futbol Kulübü 1-0 önde. Fernando topu göğsüyle yumuşattı. Ceza sahasına girdi. Çok iyi vuruyor Fernando ve kaleci mağlup etti Lafontu. Karşılaşmanın erken dakikalarında Erzurumspor Futbol Kulübü'nün golü geldi. Tabii Fernando eski bir Ahmet Sporlu, Ahmet Sportif Faaliyetler formasını giymişti Fernando. Gol sonrası da çok fazla sevinmedi ama 3. dakikada jeneriklik bir gol attı Fernando. Şimdi Halil Umut Meler'e itirazlar var. Eren Tuzlu takım kaptanı yanında Halil Umut Meler'in bir inceleme de var. Öyle zannediyorum ki pozisyona bakılıyor. Uzun gönderilen top savunma arkasına doğru, rakibiyle mücadelesi orada. Fernando'nun topu göğsüyle indirdi. Çok iyi yumuşattı. Ama şu an itibariyle bir VAR kontrolü olur ve yedek kulübesine de sarı kart çıktı. Erzurumspor Futbol Kulübü.

0: ve Amit Sportif faaliyetler. İki yedek kulübesi de ayakta, bakalım gol geçerli mi değil mi? İtirazlar devam ediyor. Fernando rakibiyle mücadelesi. Topu önüne alırken evet, eliyle bir teması var mı yok mu? Topu önüne indirirken eliyle avantaj sağladı mı Fernando? Ona bakılıyor şu an itibarıyla. Çok güzel vurdu devamında Fernando ama ağlara giden evet top gol değeri kazanmadı. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Sözü tekrar Cihan Beşevli, sana bırakıyorum.
1: Teşekkürler Deniz Tuğrul. Tekrar Beşiktaş Eyüp Spor mücadelesine gidiyoruz ve mikrofonda Onur Şahin.
2: Maçta 4. dakika biraz sonra geride kalacak, 0-0'lık beraberlik var. Beşiktaş Eyüp Spor mücadelesinde Beşiktaşlı taraftarların büyük desteği takımlarına. Beşiktaş çok iddialı bir kadro oluşturdu. Önemli transferler yaptı. Nübel gibi, Trossard gibi, Salih Özcan gibi ve son olarak Vlahovic gibi bir dünya genelinde yıldız bir oyuncu da kadroya katıldı. Ve siyah beyazlı taraftarlar tribünleri doldurdular. UEFA Avrupa Ligi'nde de iki tur atlayarak adını playoff turuna yazdırmayı başardı Beşiktaş, bildiğiniz gibi. Ve bu maçlarda kalesinde gol dahi görmedi. İyi bir başlangıç yaptı. Ve ligde de ilk maçta sahasında taraftarı önünde mutlak galibiyeti hedefliyor Beşiktaş. Şimdi Beşiktaş atak geliştirme çabasında. Rakip yer alanının ortalarında Olaytan. Olaytan ekseni etrafında döndü. Sağ kanada pası gönderdi. Sağ iç koridorda Akbadu. Akbadu yerden tekrar Olaytan'la topu buluşturdu. Onun sol tarafında hareketlenen Salih. Salih biraz daha sola döndü kaptan Orkun'a. Taç çizgisi yakınlarında Rıdvan. Bir orta ceza sahası. Trossard kafayı vurdu. Ters kademeye girdi Talha. Önemli bir tehlike uzaklaştırdı. Top oyun alanı dışına çıkıyor. Bu arada yardımcı hakem offside bayrağını kaldırdı. Ve offside sonrasında indirekt serbest vuruşta oyun tekrar başlayacak. Eyüp Spor'da bu sezona başlarken onun üstünde futbolcu transferini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl son haftada bir puan farkla ligde kalmayı başarmıştı Eyüp Spor. Çok zor şartlar altında tam anlamıyla bir başarı hikayesi yazmıştı İstanbul ekibi. Ligde 3. sezonuna başladı Eyüp Spor, bir semt takımı. Bu şekilde bir nostaljiyi de bizlere yaşatıyor. Şimdi Beşiktaş takımı orta alanda Orkun'la topu aldığı anda Orkun'a yapılan bir faul var. Orkun sinirlendi rakibine bu faulün ardından Abdullahi'ye. Maçın hakemi hemen araya giriyor, Oğuzhan Çakır. Sözlü bir uyarı da gelecek. Abdullahi Nijeryalı oyuncu, 22 yaşında, takımın santiforu. Sözlü uyarı geldi. Abdullahi özür diledi, iş tatlıya bağlandı. Orta çizgi üzerinde Beşiktaşlı oyuncular serbest vuruş kullanma hazırlığında. Serbest vuruş kullanıldı. Akbadu topu aldı. Rakip yer alana pasını gönderdi. Olaytan topu orta yuvarlan soluna, kendi yara alanına yolladı. Jalo, Jalo'dan Rıdvan. Rıdvan topu derin gönderdi. Sol köşe gönderdiklerinde hareketlenen Orkun içeri doğru pas aktardı. Bir çalım denemesi Semih Kılıçsoy. Sıyrılamadı Talha. Uzun mesafeli vuruş. Abdullahi'nin uzağında top. Ve Beşiktaşlı oyuncular kendi yara alanlarında topu kontrol ettiler. Bu arada maçın hakemi oyunu durdurdu, Oğuzhan Çakır. Ve sağ kanatta Eyüp Sporlular bir indirekt serbest vuruşla oyunu başlatıyor. Hakemin kararını duymadı biraz önce oyuncular. Ve kendi sahasında atak hazırlığı içerisinde Eyüp Spor. Dolu tribünler, güzel bir zemin, futbol için uygun bir hava. Bu keyifli atmosferde iki İstanbul takımının mücadelesi. Beşiktaş Eyüp Spor maçı 0-0'lık skor ve sağ kanatta Eyüp Spor hata gelişiyor. Süratle gelişen hücum, uzaktan bir şut kaleyi. Güney'in yanından Aspartan dışarı gitti. Masanga vuruşu yapan oyuncu. Masanga'nın şutu uzak direk dibinden kaleci Alexander Nübel'in bakışları arasında oyun alanının dışına out olarak çıktı. Beşiktaşlı oyuncular şimdi kendi yara alanında atak hazırlığında, sağ kanada aktarılan pasta Çerni.

0: numaralı tribünler önünde topu geriye doğru bıraktı. Beşiktaş ilk yarıda deniz tarafındaki kaleye doğru hücum ediyor. Dolmabahçe'de Akmadu uzun mesafeli bir ceza sahası Semih'e. Semih rakibinin markajı altında etkili olamadı, sıyrılamadı. Eyüp Spor takımında araya giren Karegari'ye ortaya doğru pasını gönderdi. Beşiktaşlar kazandı. Rakip sahanın ortaları Orkun. Onun pası Rıdvan'ın şutu uzaklardan dışarı gidiyor. Out. 11'leri tekrar dizilişleriyle hatırlatmak istiyorum. Beşiktaş'ta Nübel kalede, Taylan Sağbek, Jalo Akmadu stoperler, Rıdvan Solbek. Bu dörtlünün önünde Salih oynuyor. Çerni, Trossard kanatlarda, Olaytan Orkun göbekte ve Semih Santifor'da. Beklentilerin dışında rotasyona gidiyor. Vincenzo Italiano ilk lig maçında Eyüp Spor'da Moldovan kalede. Talha Sağbek, Karegari, Solbek, Elyamik ve Zek Jules. Savunma göbeğinde Masanga, Sabiri ortalarının ortası, Niala Costa, Pintor ve en uçta Abdullah Ayı var. Şimdi Orkun top aldı. Yerden vurdu, top dışarı gitti. Ceza alanının 2-3 metre kadar gerisinde Orkun sol ayağıyla vuruşunu yapıyor. Direğin biraz yanından top oyun alanının dışına out olarak çıktı. Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bir ataktı bu. Kaleci topu aldı. Moldovan, Rumen kaleci Real Oviedo'dan geldi. 28 yaşında Moldovan arkadaşlarının dağılımına baktı. Topun üzerine geldi. Kale vuruşunu kullandı. Orta çizgiye doğru gelen top. Beşiktaşlı oyuncular karşıladı. Savunma derinliğinde Elyamik. Sevik'ten baskı kaleci Moldovan. Topu havadan gönderdi. Abdullahi'ye ulaşmadı. Topa yakın olan Jalo. Jalo'nun da bir sakatlığı vardı ama o sakatlığı atlattı. Hazır duruma geldi. Bu sene Italiano'nun güvenli isimlerden biri. Beşiktaş savunmasında Jalo ve Akpadu. Geçen sezon devre arasında takıma katılmıştı. Fil dişili oyuncu bu maçta 11'de pası ulaşmadı Çerni'ye. Topla orta çizgi üzerinde buluşan, çalımı atan Sabiri. Sabiri ikili mücadelede Salih'ten sıyrılamadı. Salih Özcan faul yapıyor. Serbest vuruş Eyüp Spor'un. Eyüp Spor'da topu alan Sabiri şimdi yerden pasını gönderdi. Sabiri topu bıraktı. Costa, ardından Masanga. Başlama vuruşunun yapıldığı yerde Sabiri sağ iç koridora pasını aktardı Costa'ya. Costa taç çizgisine yakın bölümde pası gönderiyor. Kendi sahasına döndü. Eyüp Sporlu oyuncular. Eyüp Spor sapsarı bir formayla sahada. Sarı forma, sarı şort ve sarı konçlar. Beşiktaş formalar beyaz, şortlar siyah ve konçlar yine siyah renkte. Beşiktaş'ta şimdi bir çalım savunmasının sağ tarafında. Karegari topu ileri doğru gönderdi. Eyüp Spor'da yerde kalan bir oyuncu var. Maçın hakemi bu arada faulü işaret etti. Serbest vuruşta oyun başlayacak ama Eyüp Sporlu oyuncu ayağa kalkamadı. 0-0'lık beraberlik. 12. dakikaya geldik. Cihan Beşevri, ben sözü kısa bir süre için size bırakayım şimdi.
1: Teşekkürler Onur Şahin. Sevgili dinleyenler, Beşiktaş Eyüp Spor mücadelesinde zaman zaman tempo yükseliyor, heyecan artıyor ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor Beşiktaş Eyüp Spor mücadelesinde. Şimdi Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor karşılaşmasına bir gidelim. Sözü Deniz Tuğrul'a bırakalım. Bakalım geride kalan dakikalarda Diyarbakır Stadyumu'nda neler yaşanıyor? Söz Deniz Tuğrul'da.
2: Teşekkürler Cihan Beşevli. Diyarbakır Stadyumu'nda 13. dakika. Ahmet Sportif Faaliyetler 0, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0. Fernando'nun maçın 3. dakikasında attığı gol elle oynama gerekçesiyle geçerli sayılmamıştı. Ve onun dışında şu an itibariyle çok fazla pozisyon olmadı ama Erzurum Spor Futbol Kulübü'nün daha oturaklı, daha çok pas yapan takım görüntüsünde olduğunu söyleyebilirim. Ama zaman zaman da tabii Ahmet Sportif Faaliyetler'de sağ kanattan, sol kanattan özellikle Gift Orban'la Sor'la birlikte yüklendiğini de belirtebilirim. Karşılaşmada 14. dakika oynanıyor. 0-0'lık eşitlik. Şimdi Ev sahibi takım Ahmet Sportif Faaliyetler köşe vuruşu kullanacak. Ceza sahası oldukça kalabalık. Oyuncular yerlerini aldı. Topu çeyrek daire bırakan isim Dia Saba, Halil Umutmeler oyuncuları uyarıyor. Şimdi işaretini verdi. Dakika 14. Dia Saba kullandı korneri. Orta geldi öndireye. Orada Sefa karşıladı. Taç atışıyla ev sahibi takım Ahmet Sportif Faaliyetler'in atağı devam edecek. Atak yönüne göre sol kanattan atağını sürdürecek Ahmet Sportif Faaliyetler. Tabii yeni kurallar gereği 5 saniye içerisinde taç atışının da kullanılması gerekiyor. Zaman zaman yakın çekimde Halil Ünlüler'in geri sayım yaptığını da görmekteyim. Daha hızlı bir şekilde, daha tempolu bir şekilde karşılaşmaların oynanması için Lafon kaleci Ahmet Sportif Faaliyetler'de, o bıraktı savunmasında Mehmet Yeşil. Şimdi David Bates ve Dellova ile çıkıyor. Ahmet Sportif Faaliyetler rakip yer alan ilk metrelerinde döndü merkeze. Santra noktasına yakın yerde topla buluştu takım arkadaşını ve yerden pas isabetli olmadı. Uzun gönderilen bir top var sol kanada doğru. Mustafa Fettahoğlu hareketlendi, gitti hızlı bir şekilde, aldı topu Mustafa. Aldı rakibini karşısına, ondan kurtuldu. Ceza sahasına girdi, yerden çevirdi. Penaltı noktası civarında Eren topu alamadı. Eren topu alıp dönse golle burun buruna kalacaktı. Yine etkili geldi Erzurumspor Futbol Kulübü. Mustafa sol kanadı etkili kullanmaya devam ediyor. Konuk ekipte özellikle tabii Eren Toğuzlu geçen sezon çok etkili oynamıştı. Fernando da iyi bir görüntü çiziyor Erzurumspor Futbol Kulübü'nde. Şimdi konuk ekipte kendi yer alanından pas yaparak çıkıyor Yakup Kırtay'la. Yakup uzun gönderdi tek top Kırcalıyu ve ondan şimdi pas Orhan Ovacıklı'ya. Sağ kanatta Fernando yaptı koşuyu, gösterdi kendisini, aldı topu Fernando. Baktı içeriye, geçti rakibini. Fernando ikinci çalım düşüncesi, orada Cem'e takıldı. Cem Üstündağ aldı topu. Ahmet Sportif Faaliyetler'de.

0: Fernando ikinci çalım düşüncesi orada Cem'e takıldı. Cem Üstündağ aldı top Ahmet sportif faaliyetlerde ve kendi yer alanında yerde kaldı. Arkadan yapılan hareketin faal olduğunu belirtti karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler. Fernando yine kanadıyı kullanmıştı ama sonrasında Cem araya girdi. Rodriguez faul yapıyor Erzurumspor Futbol Kulübü'nde. Dakika 17.00'lık eşitlik sürüyor. David Bates yerden pası. Bellova döndü geriye. Lafon yerden oynadı o da. Mehmet Yeşil ile kendi yer alanının ortalarında pas yaparak çıktı. Brandon Baye topla buluştu. Ondan şimdi Ryan Revelason yerden paslar. Diasaba da katıldı o noktaya. Kendi yer alanında pas yapacakken ama orada fizikin üstününü Mujakić iyi kullandı. Araya girdi. Erzurumspor Futbol Kulübü'nde şimdi taç kararı var. Topun tamamının dışarıda olduğunu belirtti karşılaşmanın hakemi. Sefa bu kararı beğenmedi. Taç atışıyla Ahmet Sportif faaliyetlerin atağı sürecek. Diyarbakır Stadyumu'nda 18. dakikadayız. Golsüz eşitlik devam ediyor. Söz merkezde Cihan Beşevli'di.
1: Teşekkürler Deniz Toruğlu. Sevgili dinleyenler, Beşiktaş Eyüp Spor, Ahmet Sportif faaliyetler Erzurum Spor karşılaşmalarında 0-0'lık eşitlik devam ederken tekrar Beşiktaş Park'a gidiyoruz.
2: Cihan Beşevli teşekkürler. 0-0'lık eşitlik sürüyor mücadelede. 17 dakika geride kaldı. Bu bölüme kadar maç çok fazla tempo kazandı.

elendi. Nübel sağ ayakta topu ileri gönderdiği anda faulle durduruldu. Nübel'in tepkisi sarı kart bekliyor. Bu faulün ardından kaleci Nübel, kaptan Orkun da hakem Oğuzhan Çakır'la konuşuyor şu an. Ve bir sözlü uyarı geldi. Abdullahi, Nijeryalı oyuncuya, 22 yaşındaki Abdullahi sözlü uyarının ardından yeniden oyun başladı. Serbest vuruş kullanıldı. Bu dakikaya kadar çok önemli bir atak izlemedik. Az önce de vurguladığım gibi çok fazla faul yapıldı. Bundan dolayı oyun kesintiye uğradı. Henüz istenen tempoya, hıza ulaşmış değil mücadele. Şimdi Beşiktaş takımı kendi yarı alanında atak hazırlığında. Jalo sol taç çizgisi yakınlarına bıraktı. Trossard Beşiktaş'ın en önemli transferlerinden, şampiyon Arsenal'dan geldi. Belçika milli takımında Dünya Kupası'nda çok başarılı performans gösterdi. En iyi 11'e karmaya seçilen oyunculardan biri oldu. Ve bugün 11'de başladı. Şimdi Eyüpspor atak hazırlığında. Beşiktaş savunması merkezi iyi kapattı. Jalo ve Rıdvan'la ve Nübel'den sol kanada. Sol kanatta hareketlenen Trossard süratle geliyor. Keza alanına sol köşeden sokuldu. Pası verdi. Olaytan aldı. Olaytan içeri oynadı. Bu arada maçın hakemi oyunu durduruyor. Trossard'a yapılan faulü tespit ediyor. Önce avantajı oynattı. Avantaj kaybolunca Oğuzhan Çakır faulü işaret etti. Serbest vuruş sol kanatta Beşiktaş'ta biraz sonra kullanılacak. Trossard sol koridorda iyi bir boşluk bulmuştu. Ona Calegari faul yaptı. Ceza alanı ön çizgisiyle sol yan çizgisinin kesiştiği noktanın yaklaşık 5-6 metre kadar gerisinden kullanılacak bir serbest vuruş. Bu şekilde size tarif edebilirim. Tek kişilik bir baraj oluşturuldu. Topun gerisinde Beşiktaş'ta Orkun var. Ceza sahası içinde 5 Beşiktaşlı. Hemen ceza sahası yayına yakın 3 Beşiktaşlı oyuncu yerini aldı. Baraj bu arada 2 kişi oldu. Kaptan şimdi serbest vuruşu kullanmak üzere. Rıdvan yanına sokuldu. Vazgeçti. Orkun sağ elini havaya kaldırdı. Sağ ayak bir orta kale sahasına doğru. Kafa vuruşunda top dışarı gidiyor. Masanga savunmada uzaklaştırdı. Kornere yolları topu ve akın yönüne göre sol kanatta siyah bir...

İstanbul'da Dolmabahçe'de ve Beşiktaş'ta Orkun yeniden topun üzerine doğru geldi. Orkun tam kullanacaktı. Durdu çünkü ceza sahası içindeki itişmeler dolayısıyla Oğuzhan Çakır'dan sözlü uyarı. O sözlü uyarının ardından hakem yine gözüm üzerinizde dedi oyunculara. Orkun yaptı ortayı, kale alanı uzak köşesi. Salih yükseldi ama top onun kafasının biraz üzerinden geçti. Oyun alanının dışına out olarak çıktı. Kaleci Moldovan topu aldı. Kale vuruşunu kullanmak üzere. Başta da belirttim, geçtiğimiz yıl çok zor şartlar altında mücadele eden, lige veda etmesine kesin gözüyle bakılan Eyüpspor ligde kalmayı başarmıştı. Bir puanlık farkla büyük eforunun, mücadelesinin karşılığını aldı. Eyüpspor bu sezonda Süper Lig'deler ve Beşiktaş şimdi sağ kanatta atak geliştiriyor. Černi numaralı tribünlerin önünde rakip yer alanın ilk bölümüne bıraktı Salih'e. Salih'ten diagonal pas Trossard. Topa ilk dokunuşu istediği biçimde yapamadı. Calegari araya girdi. Taç çizgisinin yarım metre kadar içinde geriye doğru bıraktı. Şimdi vuruş El Yamit'ten. Biraz gelişi güzel vuruş. Top oyun alanı dışında, karşı tribünler önü. Rakip sahanın ortalarına yakın Beşiktaş oyuncular tacı kullandı. Orkun hemen ayak içiyle havalandırdı. Atak yönü değişti. Sağ kanatta Černi. Üzerine gidiyor rakibinin. Černi çalım denedi. Yerden pas Orkun'a. O geriye doğru bıraktı Olaytan. Olaytan 90 derecelik dönüş. Güzel bir çalım. Pası biraz sert ve bu topu alamadı Taylan. Karşı atak şansı. Sol kanatta gelişecek Eyüpspor hücumu. Sol kanatta hareketlenen Pintor. Pintor ikili mücadelede yerde kaldı. Top oyun alanı dışında ve taç Eyüpspor'un. Salih'in müdahalesi, Pintor yerde kaldı. Oyun alanı dışına çıkan top. Talha taçı kullandı. Kendi sahasına topu yolladı. Zach Jules topu aldı. Diğer stoper arkadaşı El Yamik'le yardımlaştı. El Yamik'ten hatalı pas. Araya girdi Salih. Ondan Semih. Olaytan tekrar sağ kanada doğru. Bu arada Beşiktaş takımında yerde kalan oyuncu Semih. Taç Eyüpspor'un diyor maçın hakemi, yardımcısının da uyarısıyla. Ve şimdi topu kontrol eden oyuncu Jules. Bıraktı kaleci Moldovan'a. Moldovan topu havalandırdı. Beşiktaş'ta Akbado kafayı vurdu. Sağ kanada gönderilen top Mihalak'a gelmedi. Orta alandan kaleci Nübel'e gönderilen bir pas. Kaleci Nübel en dikkat çekici transferlerden Alman kaleci. Stuttgart'tan geldi. 4 Avrupa Kupası mücadelesinde eleme maçlarında kalesini gole kapattı Nübel. Orta çizgi üzerinde topla hareketli Jalo. Jalo'dan diğer stoper Akbadu'ya geliyor top. Akbadu orta yuvarlan yara alanına bakan yüzünden sağ tarafa paralel pas tekrar Jalo'ya. Jalo sağ ayakta, sol kanada havadan uzun mesafeli diagonal pas düşüncesi ulaşmıyor orada Trossard'a ve taç Eyüpspor'un. Düşük bir tempo var maçta. Beşiktaş oyunda istediği hakimiyeti sağlayamadı. Rakip ceza alanına çok az girebildi. Önde top tutmakta zorlanıyor Beşiktaş. Çok sayıda oyuncunun değişmesi ve rotasyon dolayısıyla da şu ana kadarki oyun planını bu maçta geride kalan bölümde sahaya yansıtamadı siyah beyazlılar. Ligin ilk maçında orta yuvarlağın içine doğru gelen topu alan Salih. Salih'in sol tarafında Rıdvan var. Rıdvan taç çizgisi yakınları Trossard. Trossard üzerine gidiyor rakibinin. Rıdvan'dan topsuz yapar. Onun koşu yoluna iyi düşünceyle pas. Biraz hızlı gitti ve kaleci de kaldı Moldovan'da. Moldovan eliyle oyun kurdu. Taylan müdahale etti. Černi tek pasla bıraktı. Olaytan. Olaytan sağına soluna baktı. Černi'ye nefis pas. Černi vurdu gol. Olaytan'dan olağanüstü bir pas. Ve bu pası çok iyi değerlendiren Vaslav Černi sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Beşiktaş'ı 1-0'lık üstünlüğe taşıyor. Olaytan'ın mükemmel pası. Son Avrupa Kupası mücadelesinde de büyük beyni toplamıştı Olaytan. Ve Beşiktaş sezonun ilk golünü atıyor Vaslav Černi ile. 25. dakikada geldi gol. Savunma arkasına Olaytan'ın pasında çok iyi koşu yapıyor. Sarkıyor ve kale alanı ön çizgisinin hemen gerisinde topu hiç yere indirmeden vuruşunu yerden yapıyor.

0: kaleciyi Moldova'nı mağlup ediyor ve Şerdi Beşiktaş'ı 1-0'lık üstünlüğe taşıyor. Gol Şerdi.
1: Beşiktaş'ımızın golü.
0: Çekyalı oyuncu ikinci sezonu yaşıyor Beşiktaş'ta ve bu sezon takımının ligde ilk golünü atıyor. Şimdi Eyüpsporlular santreyi yaptılar. Beşiktaş 1-0 üstün durumda. Durgun geçen maçta Beşiktaş savunmadaki boşluğu çok iyi değerlendirdi. Rakip yarı alanının ortalarında Olaytan'ın nefis pası, Çerni de iyi bir koşu gösterdi. Savunma kademesiz yakalandı ve kale alanı ön çizgisinin biraz gerisinde yerden yarım metre yüksekten gelen topu Çerni sol ayağıyla filelere gönderdi. Beşiktaş 1-0 üstün. Şimdi Eyüpsporlular kendi yarı alanında topu kalecilerine aktardılar. Orkun'dan şiddetli baskı Moldovan yerden çıkardı. Riskli ama güzel bir hareket Samir'i. Beşiktaş sahasına gönderdiği topu alan Rıdvan. Rıdvan orta yuvarlağın içine bıraktı Salih'e. Salih'ten sağ iç koridor Olaytan. Olaytan ceza sahasına sokuldu. Şut pozisyonu sağ ayak vurdu. Rakibinden yeri geliyor Eyüpsporlular. Dönen topu aldılar derken Taylan'ın baskısı. Çerni çalım attı, eline kat etti sahayı. Orkun tekrar sağ tarafa iyi pas, son çizgi önü. Taylan Kavisorta, Moldovan topu yumrukladı. Ancak çelmeyi başardı. Sağ kanatta şimdi Nihalak gerilere kadar geldi. Nihalak rakibine çarpan top tekrar çevirdi. Trossard topu kontrol etme çabası. Trossard ikili mücadelede kaç çizgisi üzerinde yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu durduruyor. Bu arada bir de sarı kart çıktı. Trossard'a yapılan faul var. Ve Trossard da taraftarlarından daha çok destek istiyor. Sarı kartı gören oyuncu Costa. Eyüpspor'da Costa kartı gördü. 28. dakikada Costa'ya çıkan kart. Beşiktaş kaç çizgisinin yarım metre kadar içerisinden karşı tribünlerin önünden ceza alanına yaklaşık 15 metre kadar bir mesafeden bu serbest vuruşu kullanmak üzere iki Beşiktaşlı topun başında tek kişilik bir baraj oluşturuldu. Ceza alanı ön çizgisi üzerinde kümelendi oyuncular. 4 Beşiktaşlı ceza sahasına girmeye hazır bekliyor. Orkun o bölgede, Rıdvan dokundu. Orkun topu aldı. Sol ayağında yaptı ortayı. Gol pozisyonu kimse vuramadı. 3 oyuncu birden hamle yaptı Beşiktaş'ta. Ne Beşiktaşlı ne Eyüpsporlu oyuncular dokunabildi. Ve top uzak köşeden oyun alanının dışına taç olarak gitti. Bu arada maçın hakeminin de daha önce vermiş olduğu bir karar. Evet, Eyüpsporlular şimdi oyunu başlattı. Beşiktaş biraz önce Çerni ile golü buldu. 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Gol sonrasında Beşiktaşlı taraftarların büyük desteği ve coşkusu var. Şimdi yüksek bir top Beşiktaş sahasına indi. Rıdvan kafayla çevirdi. Orta yuvarlak yakınlarına gelen top. Orta alanda sağ kanada aktarılan pası alan Olaytan ekseni etrafında döndü. Taç çizgisinin biraz içinde Çerni. Tekrar Olaytan sağ iç koridorda Salih. Salih orta yuvarlan rakip yanına bakan derimine Jalo'ya. Jalo tek pasla topu gönderdi Rıdvan'a. Taç çizgisine çok yakın bölüm karşı derimler önü Trossard. Orkun'la paslaştı. Tekrar Orkun'u düşündü ama ikinci pası aktaramadı. Eyüpsporlular baskı altında zorlanıyor. Trossard'ın baskısı. Şimdi orta çizgi yakınlarına gelen top Masanga. Maçın hakemi faulü tespit etti Eyüpspor lehine ve misafir takım şimdi serbest vuruşu kendi yarı alanında orta çizginin 7-8 metre kadar gerisinde kullanmak üzere. Orkun'a bir sözlü uyarı var bu arada. Maçın hakemi kendisiyle konuşuyor Oğuzhan Çakır. Orta çizginin biraz gerisinde Eyüpsporlular serbest vuruş kullanma hazırlığında 2026-2027 sezonunun heyecanı Trendyol Süper Lig'de Cuma günü başladı. İlk hafta maçlarının heyecanını yine TRT Radyo 1 frekanslarında yaşamaya devam ediyoruz.

0: her zaman olduğu gibi, yıllardır olduğu gibi bu çok önemli bir klasik futbol severler için. Şimdi ceza alanının yanındaki boşlukta ikili mücadelede top oyun alanı dışında korner beklentisi Eyüp Sporlu oyuncularda. Şimdi yardımcı hakemin uyarısıyla Oğuzhan Çakır köşe vuruşuyla oyunun başlatılmasını istedi. Beşiktaş'ta oyuncuların tepkisi var ve köşe vuruşunu kullanmak üzere Sabiri gidiyor. Fiorentina'dan geldi faslı oyuncu, 29 yaşında. Bu arada VAR'dan gelen uyarı ve karar out. Bu sezon biliyorsunuz Dünya Kupası'nda da yapılan uygulamada olduğu gibi VAR hatalı bir korner kararı verildiyse devreye girebiliyor. VAR'dan gelen uyarıya işaret etti Oğuzhan Çakır. Korner kararından vazgeçti. Kale vuruşuyla oyun başlayacak dedi ve out kararı sonrasında kale vuruşuyla oyun başladı. Şimdi Akpadu santra çizgisinin hemen gerisinde sağ ayak içi pasını gönderdi. Salih topu aldı orta yuvarlak içinde. Geriye bıraktı Jalo'ya. Jalo'dan Akpadu'ya. Akpadu geçen sezon devre arasında Beşiktaş'a gelmişti. Wolverhampton'dan takıma katılmıştı. Akpadu topu geriye doğru bıraktı. Tekrar Jalo topu aldı. Yeniden inlemesine pas Akpadu. Akpadu sağ ayakta, sol çaprazı uzun mesafeli nokta atışı bir pas. Trossard ceza alanının yanındaki boşluk. Üzerine gidiyor rakibinin. Şimdi çalım denedi. Top oyun alanının dışında korner. Top oyun alanının dışında Calegari ayak koydu. Ve sol kanatta Rıdvan bu köşe vuruşunu kullanmak üzere hareketlendi. Topu çeyrek dairenin içerisine bıraktı Rıdvan. Beşiktaşlı oyuncular rakip ceza sahası içi ve çevresinde konumlanıyor. Rıdvan köşe vuruşunu kullanmak üzere 1-0 üstün Beşiktaş dakika 33. Golü 25. dakikada Çerni kaydetmişti. Rıdvan şimdi köşe vuruşunu kullanmak üzere geldi. Yaptı ortayı kale sahasına. Kimse vuramadı. Çerni vurdu. Dönen top havalandı. Kale alanı üzeri savunma. Dönen topa Jalo vurma çabası. Tekrar Jalo aldı. Orkun'a bıraktı. Orkun kaleye sokuldu. Pası verdi. Sol tarafa aktarılan top. Şut şansı Trossard. Açı aradı. Soluna bıraktı Rıdvan. Sol ayak yerden gönderdi. Eyüp Sporlu oyuncular Nihal Ak'ta uzaklaştırdı. Beşiktaş baskısı sürüyor. Topu kazanmak için büyük bir mücadele. Bu topu aldı Olaykan. Büyük alkış aldı. Bir de orta. Orkun yükseldi. Kafayı vuramadı. Adeta saç tellerini top teğet geçerek dışarı gidiyor Orkun'un. Ama Olaytan'ın topu kazanma çabası ekseni etrafında döndü. Koordinasyonunu iyi sağladı. Ortayı yaptı. Golde de asisti yapan isimdi Olaytan. Olaytan da son iki maçta büyük bir performans gösteriyor. Kerime'nin tam anlamıyla 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğü. Eyüp Sporlular şimdi kendi yarı alanlarında bir serbest vuruş kullanmak üzere sağ kanatta kullanacaklar bu serbest vuruşu. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Kaleci Moldovan kontrol etti. Sol tarafına doğru bıraktı. Topu alan Jules'u savunmanın merkezine gönderilen top. Tekrar kaleci Moldovan. Evet, İstanbul'da dakika 34. Beşiktaş Eyüp Spor önünde 1-0 galip durumda. Söz Cihan Beşevli'de.
1: Onur Şahin, teşekkürler. Beşiktaş Park'ta zaman zaman tempo, heyecan artıyor ve Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Sevgili dinleyenler, Eyüp Spor karşısında Diyarbakır Stadyumu.

0: Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Sevgili dinleyenler, Eyüpspor karşısında Diyarbakır Stadyumu'na uzanalım. Bakalım orada neler yaşanıyor. Söz Deniz Tuğrul'da.
1: Teşekkürler Cihan Beşevli. Sevgili dinleyicilerimizle birlikte olmadığımız dakikalarda Diaz Saba topu ağlara göndermişti ama orada Gift Orban pası verdiği anda bayrak kalktı. Pozisyon offside'tı. Fernando topu ağlara göndermişti. Eliyle avantaj sağladı, belirtildi. Yani iki tarafta golü buldu ama geçerli sayılmadı. 36. dakika Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Bir serbest vuruş kararı var şimdi. Gidemedi Fernando Andrade. Yerde kaldı. Serbest vuruşu Erzurumspor Futbol Kulübü kullanacak. Orada taç atışı hemen kullanılmıştı. Kullanılacaktı ki Orhan Ovacıklı tarafından Fernando yerde kaldı. Şimdi Halil Umut Meler karşılaşmanın hakemi. Takım kaptanlarını yine yanına çağırdı. Orada Fernando'yu da çağırdı. Az önce yaşananlardan dolayı yine Amit Sportif faaliyetlerden bir oyuncuyu da yanına çağırarak uyarılarda bulundu. Top Erzurumspor Futbol Kulübü'nde, oyunda kaldığı yerden hareketlenecek, devam edecek. Dakikalar 37 gösteriyor. Çok fazla pozisyon olmadı karşılaşmada. Az önce belirttiğim anlar yaşandı. Daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da birbirini tartıyor tabii. Dikkatli bir şekilde gol yememeye çalışıyor tabii takımlarda. Şimdi Erzurumspor Futbol Kulübü kendi aralığında pas yapıyor. Karıcalıoğlu topla buluştu. Topla birlikte hareketlendi. Verdi pasını Orhan'a. Orhan Ovacıklı yerden oynadı. Taç çizgisi yakınlarında yine Fernando aldı topu. Döndü Rodriguez'e Orhan. Karıcalıoğlu aldı topu tekrar. Onun pası Yakup Kırtay'a. Solda Muyakeç müsait durumdaydı. O Mustafa Fettahoğlu'yla oynadı. Mustafa sol kanattan gelme düşüncesinde ama önü kapandı. O döndü tekrar geriye. Hazırlık pasları devam ediyor Erzurumspor Futbol Kulübü'nde. Topla Gırcalı'yı buluştuktan sonra yerden oynadı Rodriguez'e. Fernando biraz pas kısa düşmüştü. Koştu, yakaladı Fernando. Ve yine top Erzurumspor Futbol Kulübü'nde kaldı. Şimdi Sefa sol kanada gönderdi Muyakiç'e. Muyakiç de atağa katıldı. Bir süredir topla oynuyor konuk ekip Diyarbakır'da. Orta yuvarlakta, santra noktası civarında. Topla buluşan Karıcalı'yı verdi pasını yine Orhan'a. Orhan baktı içeriye, yaptı ortasını. Eren alabilecek mi? Eren alamadı. Orada pozisyon sürüyor ama top Amit Sportif faaliyetlere geçti. Orta alanda arkadan yapılan bir hareket orada. Karar faul. Yerde kaldı Ryan Raveleson. Serbest vuruş Amit Sportif faaliyetlerin faulü yapan isim. Sefa alıyor değerli dinleyiciler. Dakika 38. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Şimdi David Bates, İskoç stoperi, Amit Sportif faaliyetlerin onun pası yerden. Topla buluşan Delova ters kanada oynadı. Mehmet Yeşil yerden pası, bir ters bir vuruş şimdi. Cagne için fırsat oldu. Cagne ceza sahasında. Cagne çevirdi Kırcalı'yı. Orada Orban pozisyonunu almıştı ama top ona gelmedi. Zamanında müdahale, savunma arkasına doğru Eren koşma çabasında ama savunma çok dikkatli. Bates de hızlı bir şekilde döndü, önünü kapattı. Şimdi Delova topla buluştu. Yine Amit Sportif faaliyetlerin atağı. Delova tek top oynadı. Sonra Yirasor, o da sol kanatta gerçekten çok hareketli bir isim. Tabii ilk hafta maçı ama İlerleyen haftalarda Yirasor Gift Orban paslaşmasını, anlaşmasını daha doğrusu belki de çok daha fazla göreceğiz. Maç içerisinde özellikle sol kanadı Orban Yirasor çok fazla kullandı Amit Sportif faaliyetlerde. Taç atışını Orhan Ovacıklı kullandı. Kircaliyu ileri doğru gönderdi Rodriguez'e. Şimdi top Erzurumspor Futbol Kulübü'ndeydi ama top kaybı Cem Girdar'a. Cem Üstündağ gidemedi. Karar serbest vuruş. Halil Umut Meler pozisyona yakın. Atak yönüne göre sol kanattan serbest vuruş kullanacak. Amit Sportif faaliyetler taç çizgisine oldukça yakın bir yer. Cem orada topu çok iyi sakladı. Orhan Ovacıklı kayarak müdahalesi. Topa doğru düşüncesi ama direkt rakibe doğru. O noktada zamanlamayı çok iyi ayarlayamadı. Şimdi Diaz Sabah topun gerisinde, dakikalar 40'ı gösteriyor. Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda Diaz Sabah

0: Aktı arkadaşlarının dağılımına tek kişilik bir baraj. Orada Orhan. Diasaba şimdi serbest vuruşu kullanacak. Halil Umut Meler karşılaşmanın hekimi oyuncuları uyardı. Diasaba gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Gerilerden Bates vurdu top dışarıda. Top bir anda önünde kaldı. Vuruşunu yaptı ama sonuç gelmiyor bu ataktan. Yükseklik kazanan top gelişine vuruş. Top out'a gitti. Karşılaşmada değerli dinleyiciler, kale vuruşunu Ormaniç kullandı. Kendi yer alanından çıkmaz çabası. Erzurumspor Futbol Kulübü'nde dediğim anda serbest vuruşu belirledi. Halil Umut Meler orada elle oynamayı tespit etti. 41. dakika, Diyarbakır'da 0-0'lık eşitlik devam ediyor söz merkezde.
1: Teşekkürler Deniz Tuğrul. Sevgili dinleyenler, Beşiktaş Eyüpspor maçına Beşiktaş Park'a gidiyoruz.
2: Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Kronometremiz 41. dakikayı gösteriyor. İlk yarıda son anlar Beşiktaş'ın sağ kanata geliştireceği atak Černý. Černý rakip yarı alanının ortalarına yakın geriye doğru pasını aktardı. Hareketlenen futbolcu Olaytan sol tarafa doğru çevirdi oyunun yönünü. Tek pasla bıraktı Trossard. Şunu belirteyim, kısa bir süre önce Trossard sol kanattan çok iyi hareketlendi. Avuç çizgisine indi. Son çizgi önünde içeri doğru çevirdiği topta açıyı kapattı. Kaleci Moldovan son anda korner yolladı. Sol kanatta bir hayli zorluyor rakip savunmayı Beşiktaş'ın sansasyonel transferi Trossard. Semih'in kontrol edemediği bir top. Akpadu'dan baskı. Eyüpsporlu oyuncular da top tutmakta çok zorlanıyor. Beşiktaş 1-0'ı yakaladıktan sonra açıkçası rahatladı. Oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. Beşiktaş da gole kadar sıkıntılıydı. Pozisyon bulmakta zorlanıyordu. Ama pas ritmini, oyun temposunu artıran Beşiktaş daha rahat oynamaya başladı. Eyüpspor baskı altında dönen topları da alamayınca kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor. Tek bir şut denemeleri oldu. Orada da kaleci Nübel ceza alanı dışından çekilen şutu kolaylıkla blok etmeyi başardı. Beşiktaş sol kanatta, sol iç koridorda rakip sahada kaptan Orkun'la atak geliştiriyor. Orkun tekrar topu aldı arkadaşından, bıraktığı Salih'e. Salih'ten gelen top şimdi Olaytan orta yuvarlağın içinden çıktı. Sağ tarafında Akpadu. Ayak içiyle tekrar Akpadu Olaytan'la yardımlaştı. Yerden gelen pası alan Orkun. Orkun sol iç koridora yöneldi. Taç çizgisi yakınlarında hareketlenen futbolcu Rıdvan, ardından Trossard. Ceza alanı ön tarafına bıraktı. Salih aldı. Ön çizgi üstünde sol taraftaki boşluğa Rıdvan. Ceza alanı yan çizgisi bir orta. Taylan'a gelmedi. Dönen toplar sürekli Beşiktaşlı oyuncularda. Olaytan sağına çekti. Boşluk aradı. Taç çizgisi yakınlarında Černý ceza alanına sağ köşeden sokuldu. Rakip yarı alanın ortalarına doğru döndü Beşiktaşlı oyuncular. Şimdi Salih, sol tarafındaki arkadaşı Jalo dikine gitti. Dribling halinde vites attırdı. Sol köşe gönderdiklerine yakın pasını gönderdi Rıdvan'a. Rıdvan'dan Trossard'a. Pasları hızlı yapıyor Beşiktaş. Şimdi Orkun. Tekrar Trossard. Ceza alanı sol köşesi. Vuruşunda top rakibine çarptı Mihalak. Dönen top yine Beşiktaş'ta. Rıdvan'da. Eyüpsporlular ayaklarında top tutamıyor. Şimdi Olaytan. Sağ tarafa döndü. Vassal Terni. Ceza alanı sağ köşesinden girdi içeri. Sağ ayak ortaya doğru bıraktı. Taylan. Taylan'dan gelen top Akpadu. Ceza alanı köşesine yakın Černý. Geriye döndü Taylan Akpadu. Bu pas temposu Beşiktaşlı taraftarları mutlu etti. Şimdi Trossard derinlemesine pas. Orkun Trossard ceza alanı köşesine yakın. Sıyrılamadı rakibinden. Ve top şimdi oyun alanının dışına çıkıyor. Bu arada oyuncularına Eyüpspor teknik direktörü Özhan Pulat sakin olun diyor. Uyarılarda bulunuyor. Rakip sahanın ortalarına yakın topu alan Salih. Sağ kanattaki Černý'ye. Černý'den geriye doğru geldi Akpadu. Akpadu orta yuvarlağın sağındaki boşluk. Orada Olaytan. Ardından Jalo. Rakip sahanın ortaları Rıdvan. Dönmeye çalışıyor Semih. Faulle durduruldu. Semih'e yapılan faul. Ve Beşiktaş takımı şimdi serbest vuruşu kullanacak. Ceza alanı ön çizgisinin yaklaşık 8-9 metre kadar gerisinden ve kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan kullanılacak bu

0: Serbest vuruş. Aşağı yukarı 25 metre civarında bir uzaklıkta olduğunu tahmin ediyorum. Serbest vuruşun kullanılacağı noktanın topun başında kaptan Orkun 9 metre 15 santime çekti. Eyüpsporlu oyuncuları baraj hakem Oğuzhan Çakır. Free kick kullanılmak üzere ilk yarıda normal süre son dakikanın içerisindeyiz. Dördüncü hakem Muhammed Ali Metoğlu duraklamaları işaret etmek üzere Beşiktaş serbest vuruşu biraz sonra kullanacak. En az bir ilave dakika oynanmamış kabul edilen süre. Kritik bir an olabilir. Orkun topun başında. Baraj oluşturuldu. İşaret gelmek üzere 1-0 üstün Beşiktaş. 45 artı 1'deyiz şimdi. Düdük çaldı. İşaret geldi. Orkun geliyor. Sağ ayakta vuruşunu yapıyor. Barajdan döndü. Tekrar Orkun. Sağ ayak vurdu. Yine Eyüpsporlu oyuncular uzaklaştırdı. Saatini kontrol ediyor. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır. Beşiktaş için ilk yarının son anlarında yeni bir atak denemesi olabilir. Rıdvan orta yuvarlağın içine bıraktı Taylan'a. Taylan'ın sağ tarafında hareketlenen şimdi Akbadu. Ondan ileri gönderilen top. Bu topu uzaklaştırıyor Eyüpsporlu oyuncular. Talha ortaya doğru bıraktı. Masanga. Masanga sağ kanada orta çizgi üzerine. Rıdvan müdahale etti. Trossard aldı. Rıdvan'ın koşu yoluna. Son çizgiye doğru hareketlendi Rıdvan. Sol ayak yaptı ortayı. Çerni'ye doğru Talha kafayı vurdu. Kademede başarılı. Ardından sağ kanada Mihalaka gelecek bir top. Trossard ayak koydu. Yine Beşiktaş oyuncular topu aldı dediğim anda. İlk yarının son düdüğünü çalıyor hakem Oğuzhan Çakır. Evet, ilk yarının sonucu Beşiktaş 1, Eyüpspor 0. Tek golü atan Çerni Beşiktaş'ta 25. dakikada golü kaydetti. İlk yarı bu şekilde bitiyor ve tekrar Cihan Beşevri'de söz.
1: Evet sevgili dinleyenler, ilk yarı için Onur Şahin'e teşekkür ediyoruz. Beşiktaş 1, Eyüpspor 0 ilk yarının sonucu. Diyarbakır Stadyumu'nda da ilk yarı sona erdi ve sözü Deniz Tuğrul'a bırakıyoruz. Diyarbakır'da ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Fernando topu ağlara göndermişti. Fakat eliyle bir orada temasının olduğu belirlendi. Daha sonrasında Gift Orban şık pasla Diasaba'yı ceza sahasında topla buluşturmuştu. Diasaba offside pozisyonunda olduğu için bu kez de Ahmet Sportif faaliyetlerin ağlara gönderdiği top Diasaba'yla gol değeri kazanmadı. İlk yarı bu pozisyonlarla geçti. İlk yarının son anlarında sağ kanattan yapılan bir ortada Eren Tozlu hava topuna yükseldi ama orada istediği vuruşu gerçekleştiremedi. Bu söylediklerimin dışında çok net de pozisyonlar olmadı açıkçası iki tarafta ama kıyasıya mücadele etmeye devam ediyor. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Diyarbakır'dan şimdilik sözü merkeze Cihan Beşevli'ye bırakıyorum.
2: Teşekkürler Deniz Tuğrul. Sevgili dinleyenler, böylelikle ilk yarı sonuçları Beşiktaş 1, Eyüpspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 0, Erzurumspor 0. Maçların ikinci yarısında tekrar birlikte olacağız.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
4: Reklam.
5: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
6: Ya.
5: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
4: Reklam.
5: TRT Radyo 1.
4: Reklamlar.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun. Her

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
2: Ya.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Reklamlar.
7: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
8: Tekrar birlikteyiz. Sevgili dinleyenler, bir kez daha mutlu akşamlar diliyorum. Teknik yönetmen arkadaşlarım Ataman Kılıç, Hasan Tellioğlu ile birlikte spikeriniz ben Can Beşevli. İlk yarı sonuçları Beşiktaş 1, Eyüpspor 0. Ahmet Sportif Faaliyetler 0, Erzurum Spor 0 sonuçları alınmıştı. Ve Beşiktaş'ın tek golünü 25. dakikada Olayita'nın harika bir aşırtma, savunma arkasına doğru aşırtma pasıyla Çerne'nin düzgün yerden düzgün vuruşuyla bulduğu golle Beşiktaş Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor maçındaysa ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

0: İkinci yarılar başlayacak. İlk önce Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor karşılaşması önce sona ermişti. Deniz Tuğrul'a uzanacağız. Değerli dinleyenler, İstanbul Başakşehir Kocaeli Spor mücadelesinde Başakşehir Kocaeli Spor'u 2-0'la geçerek averajla liderliğe oturdu. İki farklı kazanan tek takım Başakşehir'di ve Diyarbakır Stadyumunda Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor maçının ikinci yarısı başlamak üzere. Şimdi sözü Deniz Tuğrul'a bırakıyoruz.
1: Teşekkürler Cihan Bey. Şevli ikinci yarıya Eren Tuzlu'nun vuruşuyla Erzurum Spor Futbol Kulübü başladı. Ön alanda baskı geldi. Orman şimdi yerden. Cagne aldı. Cagne yerden vurdu. Top dışarıda. İkinci yarıda ilk ciddi atak Mbaye Cagne ile geldi. Ahmet Sportif Faaliyetler'de bir anlık hata, top kaybı Erzurum Spor Futbol Kulübü'nde. Yakup Kırtay yerden oynamıştı. Baye bekledi. Orman tek top oynadı. Cagne kalecinin sağına doğru vurdu ama top farklı şekilde out'a gitti. Kale vuruşu kullanıldı Erzurum Spor Futbol Kulübü'nde şimdi. Orhan bekledi. Taç çizgisine yakın yer topla buluşan o noktada Baye ileri doğru gönderdi. Top kaleciye kadar geldi Lafon'a. İkinci yarı daha tempolu başladı. İlk yarı 0-0 sona ermişti. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Ryan Raveleson, onun pası yerden Mehmet Yeşil döndü geriye kalecisine Lafon. Kendi yer alanında pas yapıyor. Ahmet Sportif Faaliyetler Bates Krasniç ile oynadı. Hazırlık pasları devam ediyor tekrar Mehmet Yeşil. Tüm hatlarıyla kendi yer alanına çekildi Erzurum Spor Futbol Kulübü'de. Tek top Ryan Raveleson'dan Mehmet Yeşil'e geldi. Mehmet Yeşil de biraz destek bekledi o noktada. Şimdi topla buluşan Krasniç, Bates tekrar İskoç stoperi, onun pası yerden. Cem topla buluştuktan sonra yerden oynadı. Sora doğru, Sor hareketlendi bir anda, yine süratlendi. Merkeze doğru kat etti, topu getirdi. Mehmet Yeşil de atağa katıldı. Tüm hatlarıyla rakip yer alanda. Ahmet Sportif Faaliyetler Muyakiç, Taç. Karşılaşmanın hakemi topu Erzurum Spor Futbol Kulübü'ne veriyor. Muyakiç taç atışını kullanacak. Konuk ekipte yanında Sefa vardı. Sefa Gün. Şimdi taç atışı kullanıldı Sefa Muyakiç. Yerden pas. Orta alana doğru top kaybı geldi. Orada Raveleson topu aldıktan sonra gidemedi. Şimdi Eren geriye kadar geldi. Topu aldı. Yerden pası Orhan'a. Eren Tozlu geçti rakip yer alana. Erzurum Spor Futbol Kulübü. Fernando öyle gelişiyor atak. Fernando bası topu acele etmedi. Topla buluşan Baye. Raveleson'dan baskı var Baye'ye. Döndü geriye. Erzurum'da 48. dakika. Erzurum Spor Futbol Kulübü'nün atağı Diyarbakır'da 48. dakika. Şimdi Sefa orta alanda yerden pası Baye ve Orhan topla buluştu. 0-0'lık eşitlik devam ediyor Diyarbakır'da. Söz merkezde Cihan Beşevli'de.
0: Teşekkürler Deniz Tuğrul. Sevgili dinleyenler, Beşiktaş Park'ta ikinci yarı başladı ve söz Onur Şahin'de.
2: Cihan Beşevli, teşekkürler. Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Eyüp Spor önünde. Maçın ikinci yarısında, ikinci mücadelenin 47. dakikasındayız, onu belirtelim. İkinci yarı başlarken Eyüp Spor'da bir oyuncu değişikliği oldu. Sabiri oyundan çıktı. 15 numaralı formasıyla Charles Yao ikinci yarıda Sabiri'nin yerine oyuna girdi Eyüp Spor'da. İlk yarıda Beşiktaş 1-0'lık üstünlüğü 25. dakikada Çerni'nin golüyle bulmuştu. Olaytan'ın mükemmel pasında Çerni golü atmıştı. Golden sonra da Beşiktaş'ın büyük bir baskısı oluştu. Eyüp Spor savunmada zorlandı. Bakalım ikinci yarı nasıl bir oyun izleyeceğiz. Şimdi ikinci yarıda oyuna giren Yao geliyor. Charles Yao Beşiktaş ceza alanına sokuldu. Pasını aktardı. Sol çapraz. Atak tehlikeli. Beşiktaş savunmasının müdahalesi var. Bu arada maçın hakeminin bir uyarısı. Evet, oyunu durdurdu hakem. Oğuzhan Çakır ve Eyüp Sporlu bir oyuncuya da

0: orada bakıyorum. Yao'ya bir sarı kart gösterdi. Evet, Yao atağı sürükleyen isimdi. İkinci yarının hemen başında oyuna girmişti. Ona bir sarı kart çıktı. Yao ceza alanı ön tarafına doğru geldi. Pasını aktardı. Bu arada savunmanın bir müdahalesi oldu. Bir sözlü diyalog yaşandı ve maçın hakemi oyunu durdurdu. Yao'ya sarı kartı gösterdi. Yao sarı kartı gördü. Biz de notlarımızın arasını aldık. Ve şimdi Beşiktaş takımında Trossard topu kontrol etti. Trossard orta çizgi yakınlarına pasını yolladı Semih'e. Semih geriye doğru döndü. Akbadu, onun pasında Orkun. Sağ ayak içi havalandırdı. Černý ceza alanına sağ köşeden sokuldu. Černý yerden Taylan destek verdi. Bir orta, savunmada bir müdahale. Korner. Zach Jules kafayı vurdu. Tehlikeyi önledi. Ve sağ kanat tahtak yönüne göre Beşiktaş köşe vuruşunu kullanacak Černý ile. Sağ kanatta Černý topu ceza alanının içindeki arkadaşlarına biraz sonra gönderecek. Beşiktaşlı bazı oyuncuların elle oynama yolunda bir iddiası oldu zannediyorum. Kısa bir diyalog yaşandı ve köşe vuruşunun kullanılmasını istedi maçın hakemi Oğuzhan Çakır. Ve Vaslav Černý şimdi köşe vuruşunu kullandı. Havadan geliyor top. Uzak kare direğine doğru. Savunmada bir müdahale. Sol kanatta avuç çizgisine yakın Trossard top aldı. Yerden Rıdvan'a. Rıdvan sıyrıldı. Ortası penaltı noktası yakınları. Savunmadan dönen topu Olaytan alma çabasında. Olaytan topu istediği biçimde ileri gönderemedi. Jalo araya girdi. Başarılı hamle. Sağ kanatta Černý. Ceza alanının hemen dışı. Pası aktardı. Orkun yerden gönderiyor topu. Kale alanı ön çizgisine. Eyüp sporlu oyuncular yine karşıladı. Dönen toplar sürekli Beşiktaşlı oyuncularda kalıyor bu bölümde. Ve bu arada Beşiktaş lehine bir faulü daha işaret ediyor hakem Oğuzhan Çakır. Ceza alanı ön çizgisinin yaklaşık 2-3 metre kadar gerisinden ve kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktada Olaytan'a yapılan faulü tespit ediyor hakem Oğuzhan Çakır. Faulü hareket sonrasında o hareketi de yapan Charles Yao, Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. 9-15'i adımlıyor hakem. Şimdi çizgiyi çekti. Eyüp sporlu barajda yer alacak oyuncuların durması gereken yeri belirledi. Ve Beşiktaş'ta Orkun'la Černý baş başa verdiler. Bu serbest vuruşu nasıl kullanacaklarını konuşuyorlar aralarında. 1-0 önde Beşiktaş. 51. dakika, Černý'nin tek golü var. Ligin ilk hafta mücadelesi. Beşiktaş evinde Eyüp Spor'u konuk ediyor. İki İstanbul takımının maçında. Şimdi işaret geldi. Černý ayak içi yerden çak vurdu, direkten döndü. Tekrar Černý koştu, topla buluşamadı. Černý çok etkili bir vuruş. Černý'nin vuruşu uzak direk dibine gitti. Direkten geri geldi. Beşiktaş ikinci gole çok ama çok yaklaştı biraz önce. Savunmasının sol tarafında Rıdvan topu aldı.
1: Sevgili dinleyenler, Diyarbakır Stadyumu'nda gol haberi var ve sözü Deniz Tuğrul'a bırakıyoruz.
2: Diaz Sabah topu ağlarla buluşturuyor. Ahmet Sportif faaliyetler 1-0 önde. Savunmanın arkasına gönderilen top, Diaz Sabah topu ilk anda çok iyi kontrol etti ve sonrasında karşısında Yakup Kırtay'ı yere düşürdü, yatırdı uzun gönderilen topta ve gol vuruşunu yaptı. Gerçekten çok güzel bir gole imza atıyor Diaz Sabah ve Diyarbakır'da Ahmet Sportif faaliyetler Erzurum Spor Futbol Kulübü karşısında Diaz Sabah'ın attığı golle 1-0 önde. Uzun gönderiden topta iyi kontrol Diaz Sabah'dan ve sonrasında Yakup Kırtay müdahale etmek istedi, topu çekti ve gol vuruşunu yaptı. Kaleci Orban için yanılttı ve oyunda yeniden hareketleniyor. Ahmet Sportif faaliyetler 1, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0. Bakalım kalan dakikalarda bu gol oyunu nasıl değiştirecek. Yakup yerden pası, Kırcalıyu ön alanda, Orban'dan baskı. Orban döndü geriye. Orbanić ileri doğru gönderdi. Kafayla müdahale, Seffa yerde sekti top. Baye, Ravelle son top kapma çabası şimdi Erzurum Spor Futbol Kulübü'nün hata.

0: Sefa verdi pasını. Fernando yaptı ortasını, kale sahasında top sekti ve doğrudan dışarı çıktı. Erzurum Spor Futbol Kulübü'nün de sağ kanattan Fernando ile geldiğini belirtebiliriz. Ortasında o noktada Eren Tozlu'yu topla buluşturamadı. Fernando şimdi kale vuruşu Ahmet Sportif faaliyetlerin Lafon kullanacak. Diaz Sabah geçen sezonun da tabii flash ismiydi. Kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de de golle tanıştı. Bu sezon Sor topla buluşmuştu ama orada Halil Umut Meler daha öncesinde bir faulü tespit etti. Sor'un rakibine yaptığı hareket dolayısıyla Yira Collins Sor, o da çok hareketli. Şimdi Mujakić yerden pası Mustafa alabilecek mi? Orada bir hata geldi. Mustafa'da kaldı top. Mujakić'le atak devam ediyor. Mujakić de zaman zaman bindirmelere katılıyor ama biraz ağır kalıyor Erzurum Spor Futbol Kulübü'nde. Hemen taş atışı kullanıldı Sefa. Rakip yer alanda konuk ekip döndü geriye. Sefa Kırjaliyu. Onun pası yerden. Orhan tek top oynadı. Sağ kanada Rodriguez. Etkili gelişiyor atak. Ceza sahasında Eren top istiyor. Orada biraz da tabii Eren de yalnız kaldı. Şimdi Orhan Rodriguez yerden oynadı. Baye çekti topu. Orhan'ın önüne doğru yuvarladı. Yerden pas şimdi tekrar. Şut şansı olabilir. Çapraz pozisyon. Dışarı çıkarılan topta isabetli olmadı. Baskı Cagne geriye kadar geldi. Savunma sana yardım etmek istiyor. Çıkabilecek mi? Ahmet Sportif faaliyetler hızlı çıktı şimdi Orban'la. Savunma önde yakalandı. Orban kendi gitti. Orban şut açısı aradı. Orban vurdu. Top orada Yakup'tan sekiyor. Orhan Ovacık'la köşe göndere yakın yerde. Topla buluştu. Yerden pası. Şimdi Baye ve Erzurum Spor Futbol Kulübü atak başlangıcını yapıyor. Diyarbakır'da Ahmet Sportif faaliyetler 1. Erzurum Spor Futbol Kulübü 0. Söz merkezde.
1: Teşekkürler Deniz Torul. Beşiktaş Park'a gidiyoruz ve söz Onur Şahin'de.
2: Çok teşekkürler sevgili Cihan. Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 25. dakikada Çerni siyah beyaz ekibin golünü atmıştı. Kısa bir süre önce Beşiktaş'ta Trossard sarı kart gördü. Calegari'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Ve yine Olaytan'ın çok güzel bir pasında ceza alanı sağ çaprazında Taylan'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı. Beşiktaş ikinci gole yaklaşmıştı. Şimdi Eyüp Spor takımı atak hazırlığında. Sağ kanada doğru aktarılan pas Beşiktaş sahasının ortaları. Calegari aldı, yaptı ortayı. Kaleci Lübel çok güvenli biçimde kale alanı ön çizgisi üzerinde topu aldı. Eliyle oyun kurdu. Boş bir alan, 3-3 geliyor Beşiktaş. Rakip sahanın ortalarına gitti Olaytan. Sağ tarafına bıraktı. Kaptan Orkun tam cezalarını sağ köşesi içeri bıraktı. Tekrar aldı. Yerde kaldı. Faulü bekliyor Orkun. Oyun devam ediyor. Top Eyüp Sporlu oyuncularda. Şimdi Talha. Geriye döndü. Orada Costa. Costa'dan sağ tarafa. Orkun ayağa kalkamadı. Eyüp Spor takımı kendi yarı alanında atak hazırlığında. Calegari ve Costa. Orta yuvarlağın içine gönderilen pas. Sağ iç koridorda Talha. Yerden çıkardı. Abdullahi ceza alanı sağ çaprazı. Çalım denedi, sıyrılamadı. Rıdvan pası verdi. Trossard topu dışarı gönderdi. Orkun ayağa kalkamayınca. Şimdi maçın hakemi Oğuzhan Çakır. Rakip ceza alanı ön tarafında yerde kalan Orkun'un olduğu bölüme doğru gitti. Orkun sendeleyerek ayağa kalktı. Orkun ayakta, bu arada oyuncular da su istediler kenardan. Su ihtiyaçlarını, sıvı ihtiyaçlarını giderdiler. Taçla oyun başlamak üzere. 1-0 üstün Beşiktaş ilk hafta maçında sahasında taraftarının önünde güzel bir atmosferde ve Eyüp Sporlu oyuncular da şimdi centilmence topu Beşiktaşlılara bıraktı. Sakatlık dolayısıyla Trossard topu dışarı göndermişti. Hareketlenen Rıdvan kaleci Nübel'e. Nübel topu ceza alanı ön tarafındaki Akbadu'ya gönderdi. Akbadu topu aldıktan sonra kendi sahasının ortalarında yavaş adımlarla yerden pası gönderdi Orkun'a. Orkun Çerni'ye. Çerni topu havalandırdı. Hareketlenen futbolcu Taylan. Ceza alanının yanındaki boşluğa sokuldu. Faul yapıyor Taylan rakibine. Yardımcı hakem bayrağıyla uyardı Hüseyin Aylak. Oğuzhan Çakır'ı.

ve maçın hakemi de bu uyarıya itibar etti. Kendi yarı alanında Eyüpsporlu oyuncular serbest vuruşu kullandı. Kaleci Moldovan topu aldı. Sol tarafına bıraktı Zach Jules. Taç çizgisine yakın bölüm yerden pas gönderdi. Şimdi geriye doğru aktarıldı. Ortaya merkeze gönderilen riskli pas araya girdi Salih. Ardından sol tarafa Trossard'a gelmiyor. Müdahaleyi yaptı Calegari. Ortaya doğru bıraktı. Hızlı hücum şansı Charles Yao. Sol tarafa doğru pası yolladı. Orada Pintor. Ceza alanına sol köşeden sokuldu. Chani de savunmaya döndü. Taylan da bastırdı. Ceza sahası Pintor. Son çizgi önü Taylan ayak koyuyor. Korner. Atak yönüne göre sol kanatta misafir Eyüpspor köşe vuruşunu kullanma hazırlığında. Pintor biraz önce akını geliştiren isimdi. Bu dakikaya kadar çok önemli bir fırsat, gol şansı bulamadı Eyüpspor. Şimdi çeyrek daire içerisine bırakılan top. Köşe vuruşu kullanılma hazırlığı içerisinde Eyüpspor'dan 5 oyuncu ceza alanına.

0: Doğan Yılmaz bu köşe noktasına yakın tacı kullanma hazırlığında maçın hakemi saymaya başladı. Rıdvan şimdi hızlandı. Tacı kullandı. Uzun mesafeli Semih'e ulaştıramadı. Ardından ters bir vuruş. Jalo ceza sahasına indi. Abdullah hareketlendi. Beşiktaşlı oyuncular tehlikeyi uzaklaştırdı. Yine bir hayli yükselen top şimdi yere indi. Savunma derinliğinde Zach Jules'un kontrolünde, ceza alanı dışında kaleci Moltovan tekrar bıraktı. Zach Jules savunmanın merkezi.
1: Sevgili dinleyenler, Diyarbakır Stadyumu'nda gol haberi var ve sözü Deniz Turul'a bırakıyoruz.
2: Ahmet Sportif faaliyetler farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kullanılan taç atışı Orban şık bıraktı, geriye çıkardı. Yayda topun gelişini Diaz Sabah çok iyi vuruyor tekte ve kaleci Orban içi bir kez daha mağlup etti. Diaz Sabah sol ayağıyla uzak köşe, kalecinin sağına doğru yerden çok düzgün vurdu. Taç atışı kullanılmıştı sol kanattan ve ceza sahasında gelişen atakta Yirasor önce, sonra isimde Orban şık pas, ceza yayı ön çizgisinde bekletmeden sol ayağıyla çok iyi vurdu Diaz Sabah ve onun golleriyle Ahmet Sportif faaliyetler şimdi Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıya etkili başlayan taraf ev sahibi takımdı ve bunun da karşılığını alıyor. Şimdi oyuncu değişiklikleri yaşanacak tabii. Bakalım kalan dakikalar, tabii daha yarım saat var ama Erzurumspor Futbol Kulübü biraz ileride çoğalmakta zorlandı. Eren Tozlu biraz yalnız kaldı. Şimdi Fernando Andrade kenara geliyor. Sefa kenara geliyor. Oyuncu değişiklikleri. Eboseli'yi görüyorum, yeni transferi. Başakşehir'den hatırlayacaktır futbol severler onu. Eboseli'yi oyuna sürüyor şimdi Serkan Özbalta. Ve aynı zamanda bir oyuncu değişikliği daha yapandı. Kerk oyunda 64. dakikada. İlerleyen dakikalarda yine gol veya gelişmeler olduğu takdirde sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağız ve Santra'da yeniden yapılıyor. Oyun yeniden hareketlenecek. Diyarbakır'da Ahmet Sportif faaliyetler 2, Erzurumspor Futbol Kulübü 0, söz merkezde.
1: Teşekkürler Deniz Tuğrul. Ahmet Sportif faaliyetler farkı 2'ye çıkardı Erzurumspor karşısında ve biz yeniden Beşiktaş Park'a gidiyoruz. Söz Onur Şahin'de.
0: Beşiktaş 1-0 üstün durumda. Şu anda iki oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Trossard oyundan çıktı.
3: Beşiktaş'ımızda oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncumuz. 90
0: Trossard çıktı. İlhan girdi. Ve Semih yerine de Yan Yuo oyuna dahil oldu. Eyüpspor'da da Bilal Mutabba oyuna girdi ve Pintor oyundan çıktı. İki takımda da değişiklikler gerçekleşti. Evet, Beşiktaş'ta Semih ve Trossard oyundan çıktılar. Yan Yuo ve genç oyuncu İlhan Fakıllı oyunda. Pintor çıktı. Eyüpspor'da ve az önce belirttiğim gibi Mutabba oyuna girdi. Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ve şimdi siyah beyazlı ekip atak hazırlığında. Olaytan yerde kaldı. Faalle durduruldu. Zach Jules faal yapan oyuncu. Beşiktaşlı taraftarların desteği artıyor bu bölümde. İkinci yarıda biraz daha fazla oyuncuyla Beşiktaş sahasına gelmeye çalışıyor Eyüpspor. Ama istedikleri gol fırsatlarını henüz yakalayabilmiş değiller. Orta yuvarlan rakip yanına bakan diriminde Olaytan sağ tarafına doğru pasını aktardı. Orada Akbadu, taç çizgisi yakınları, karşı diriminler önünde Çerni, Akbadu ve ardından Beşiktaş takımı atak yönü olarak sol kanat olarak belirledi. Salih pası verdi. Topuk pası düşüncesi Rıdvan'dan olmadı. Müdahale geldi savunmadan. Tekrar Salih'ten baskı. Top oyun alanı dışında ve Eyüpsporlular oyuna başlatacaklar. Evet, Eyüpspor'da hemen Costa topu arkadaşlarına bıraktı. Serbest vuruş kullanıyor Calegari. Ondan gelen top El Yamit'te.

0: Elyamik kalecisine döndü Moldovan'a. Moldovan ceza alanının hemen dışına Zekjuls'a. Orkun'un baskısı var. Sol kanada şimdi aktarılan bir pas. Talha topu aldı ve kaptırdı. Olaytan araya girdi. Pası verdi Orkun'a. Ceza sahasına girdi Orkun. Orkun vurdu baskı altında korner. Orkun'un vuruşu rakibine çarptı. Dışarı gitti ve köşe vuruşunu kullanacak Beşiktaş. Atak yönüne göre sağ kanatta. Talha'nın kaptırdığı top, Olaytan'ın derin pası, rakip yarı alanının ortalarında. Bu derinlemesine pasları çok iyi atıyor Olaytan. Golde de pası vermişti yine ikinci yarıda. Taylan'a verdiği çok güzel bir pas vardı. Bir üçüncü pasını da izledik ve şimdi köşe vuruşu kullanılmak üzere. Orkun bir orta yakın kare direği, o indirdi. Kafa vuruşu, kaleci Moldovan uzandı. Top oyun alanı dışında, son temas Moldovan'dan ve korner. Beşiktaş'ın yine bu kez yön değiştiriyor köşe vuruşu. Černý topu çeyrek dairenin içerisine bıraktı. Černý ceza alanı içindeki arkadaşlarının dağılımına baktı. Sol ayak içi yaptı ortayı. Kale alanı ön tarafı savunmadan geri geliyor. Ceza alanı dışı uzaklaştırılan top araya girdi. İlhan. İlhan pası verdi. Orta çizgi yakınlarında Olaytan. Olaytan orta çizgiye paralel pas gönderdi. Hareketlenen Taylan, yerden gelen topu kontrol eden Akpadu, Jalo ile paslaştı. Jalo da en emin yol kalecisine dönüyor Nübel'e. Nübel kendi sahasının ortalarında sağ ayakla orta çizgiye gönderdi. Santifor'una Oha, Yan Yuo markaj altında iyi saklıyor topu. O sağ kanada yöneldi. Pası gönderdi Černý. Černý'den Orkun. Tekrar o sağ iç koridorda ters tarafa baktı. Oyuna genişlik kazandırdı. İlhan topu aldı. İlhan Fakıllı 20 yaşında çok genç bir isim ve İtalyano'nun gözdelerinden biri oldu Beşiktaş'ta. Şimdi sağ kanatta taç çizgisi yakınlarında Taylan. Taylan Černý ile duvar pası, bir de orta yaptı ama bir hayli yüksek top. Ters tarafa sol kanada açıldı. Çıkmadan kontrol ediyor Olaytan. Yerden bıraktı İlhan'a. İlhan'dan Olaytan. Ritmini arttırdı oyunun Beşiktaş. Kale alanı sol köşesi o. Bir topuk hareketi önündeki rakibine çarpıyor. Orada kale gari. Dönen top yine Beşiktaşlı oyuncularda. Orta yuvarlağın içerisinde Akpadu. O yerden bıraktı Salih'e. Salih'ten gelen top sol taraf Jalo. Jalo'dan Orkun. Yuvarlan rakip yanına bakan diriminde tekrar Salih. Sağ ayak içi taç çizgisi yakınları. Pas arası yapmak isteyen Eyüp Sporlu oyuncu orada. Dokunuyor topa. Taç Beşiktaş'ın atış kullanıldı. Černý yaya doğru bıraktı. Oh! Oh yerde kaldı. Faul yapılıyor kendisine. Serbest vuruş kullanacak siyah beyazlı ekip. Costa faul yaptı. Sarı kartı vardı ve kırmızı kart. 28. dakikada sarı kart görmüştü. Ve bu faulün ardından Oha yaptığı müdahalenin ardından Costa ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kartı görüyor ve takımını 10 kişi bırakıyor. Değerli futbol severler, 68. dakika Costa kırmızı kart gördü. Eyüpspor 10 kişi kaldı. Beşiktaş'ta Yan Yuo, Güney Koreli oyuncu, şimdi bir sakatlık problemi yaşıyor. Kaleye yaklaşık 25 metrelik bir mesafeden biraz sonra serbest vuruş kullanılacak. Oh ayağa kalkamadı. Sağlık görevlileri oyun alanına geldi. Şimdi bakalım doğrulabilecek mi? Evet, oh ayağa kalktı şimdi. Biraz sonra kullanılacak serbest vuruş. 10 kişi kaldı. Eyüpspor Beşiktaş 5-6 dakikadır tempoyu çok arttırdı. Tabiri caizse vites yükseltti. Oh! Oyuna çok istekli girdi. Sahanın her bölgesinde hem bir bağlantılı oyuncusu olarak paslar veriyor. Oyunun yönünü değiştiriyor. Ve onun belki de katkısıyla hızlanan Beşiktaş ve Oha yapılan faul sonrasında...
1: Diyarbakır Stadyumunda Diyarbakır'dan gol haberi var ve sözü Deniz Tuğrul'a bırakıyoruz. Ahmet Sportif Faaliyetler farkı 3'e çıkardı. Oyuna az önce giren iki isim Samuel Bale asisti yaptı. Gökhan Gül topu alarak gönderdi. Krasniç sağ kanattan pası verdi. Samuel Bale ceza sahasına girdi. Rakibine kart etti. Topu çok iyi çekti ve boşta olan arkadaşını gördü. Orada Gökhan Gül Topun gelişine vurdu kalecinin sağına doğru. Orbanić uzandı ama bu topu çıkaramadı. Topu ağlarında gördü ve Ahmet Sportif faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında Gökhan'ın attığı golle aradaki farkı da böylece 3'e çıkarmış olduğu oyunda Diyarbakır'da yeniden hareketleniyor. Sözü merkeze bırakalım şimdilik.
2: Teşekkürler Deniz Tuğrul. Beşiktaş Park'tayız.
0: Beşiktaş'ta Orkun serbest vuruşu kullandığı top az parkta dışarı gidiyor. 1-0 önde Beşiktaş. 70. dakikanın içerisindeyiz. 10 kişi kaldı Eyüpspor. Bir kez daha belirteyim. Costa ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kartı gördü. 68. dakikada şimdi kaleci Moldovan kale alanı ön çizgisi üzerine topu bıraktı. Beşiktaşlı taraftarların büyük coşkusu ve tribün şovu var. Bu dakikalarda 12. adam taraftar yine iş başında Beşiktaş'ta. Sol kanada aktarılan pas Eyüpspor'un geliştirdiği hücum avuç çizgisine yakın. Akbadu ayak koydu. Topu dışarı gönderdi. Nihal Ak'tan önce ve köşe vuruşu kullanacak Eyüpspor. Eyüpspor'da bu köşe vuruşunu Charles Yao değerlendirecek. Topu çeyrek dairenin içerisine bıraktı. Yanına sokulan arkadaşına bakıyor. Evet. Vazgeçti. Mutabba korneri kullanacak. Ceza sahası içinde 4 Eyüpsporlu oyuncu hazır bekliyor. Orta gelmek üzere. Orta kale sahasına oh kafayı vurdu. Nihal Ak aldı. Polonyalı oyuncu sol tarafa bıraktı. Bir orta şansı daha. Orta uzak noktaya doğru. Beşiktaş savunması son teması yaptı. Zekcuz arka direkte müsaitti. Şimdi yapılan ortada top direkt olarak avuta çıktı. Ortayı yapan El Yamik. O da savunmadan ileri çıktı. Ortası isabetli değil. Kale vuruşunu kullandı. Lübel savunmasının sağ tarafında Taylan. Ceza alanı içine pasını gönderdi. Hareketlenen Akbadu. Ondan gelen pası alan Jalo. Jalo'dan Olaytan'a. Olaytan sol taç çizgisi yakınları. Numaralı tribünler önü Rıdvan. Rıdvan pasını aktardı. Tekrar topu aldı. Rıdvan sol kanatta çizgiye paralel derin pas. Olaytan yüzünü kendi karesine döndü. Pozisyonunu kaybeder gibi oldu. Pası verdi İlhan'a. Ardından Rıdvan ve sonra Salih. Topu kaleci Lübel'e kazandırdı. Lübel sağ kanada pasını gönderdi. Akbadu taç çizgisi yakınlarında Çerdi topu ileri boş alana gönderdi. Rakip sağda Taylan. Taylan bıraktı Orkun'a. Taylan koşuyu sürdürdü. Rakip sağda sağ kanatta Orkun'dan ters tarafa sol kanada ceza alanı sol köşesi Olaytan verdi İlhan'a. İlhan şut açısı boş alana ceza sahası Orkun aldı. Orkun bekledi. Boşluk bulmaya çalıştı. Rakip sahanın ortalarında Salih Özcan yükleniyor. Beşiktaş tüm hatlarıyla yükleniyor. 10 kişi oynayan Eyüpspor direnmeye çalışıyor. 1-0 üstün Beşiktaş ikinci gol peşinde. Şimdi

0: Olaytan. Sol tarafta Rıdvan var. O içeri doğru o. Topu çekmeye çalıştı. Şık bir harekette başarılı olamadı ve kontratak şansı. Sağ kanatta boş alan. Süratle giriyor şimdi. Eyüpspor takımı. Hareketlenen futbolcu biraz geç kaldı. Bekledi orada. Beşiktaş savunması yerleşme şansı buldu. Ceza alanının yanındaki boşluk. Ve Eyüpspor bir serbest vuruş kullanacak. Faul yapıyor. Beşiktaş savunmasında Olaytan. Ceza alanı sağ yan çizgisiyle taç çizgisi arasındaki kalan dar alanda Eyüpspor bir serbest vuruş kullanma hazırlığı içerisinde. Sağ kanatta bu serbest vuruş bakalım nasıl kullanılacak. Akan hareketli oyunda pozisyon bulmakta zorlanan Eyüpspor için bu duran toplar kaleye yakın noktalarda elbette çok daha fazla kıymet kazanmış durumda. 74. dakika, iki kişilik baraj oluşturuldu. Beşiktaş savunmasında şimdi Çerne ayrıldı. Tek kişilik bir baraj. Eyüpsporlu oyuncular Beşiktaş ceza sahasına 4 oyuncu gönderdi. 2 oyuncu yay üstünde bekliyor. Free kick kullanma hazırlığı. Tek kişilik baraj, işaret gelmek üzere. Lübel arkadaşlarını uyardı. Şimdi doğrudan kaleye doğru bu top iyi. Beşiktaş savunmasından geri gelen top ve ardından orta alana açılan top Eyüpsporlar tarafından Kalegari ile tekrar ileri gönderildi. Beşiktaş savunması karşıladı. Şu anda Yao topu aldı. Sağ kanata Charles Yao sağ iç boşluğa girdi. Duvar pası başarılı. Yao topu sol iç koridora gönderdi. Beşiktaş sahasının ortalarında hareketlenen futbolcu Masanga şut pozisyonu yerden vurdu ama isabetli. Vuramadı Masanga. Masanga topu biraz sürdü. Şut açısı buldu ama direğin çok uzağından top dışarı gitti. Masanga Kongolu oyuncu. Eski bir Hatay sporlu bu vuruşundan sonuç alamadı. Şimdi hareketlenen Jalo yerden pası yolladı Kaptan Orkun. Ondan gelen pas Olaytan yine bir dip top ileri doğru. Oh yerde yine oha yapılan bir faul serbest vuruş Beşiktaş'ın. Oh sürekli alan değiştiriyor. Çok mobil sahanın her bölgesinde kanatlara gidiyor. Merkezde pas bağlantıları içerisinde. Tabi Beşiktaş'ta Vlahovic gibi dünya çapında bir yıldızla kadroya katıldı. Ve oh içinde sert bir rekabet olacak santrfor bölgesinde. Rakip yer alanın ortalarına yakın Orkun Beşiktaş'ta serbest vuruşu kullanmak üzere. Vincenzo Montella da milli takım teknik direktörü maçı izleyenler arasında serbest vuruş kullanıldı. Rıdvan aldı son çizgiye indi. Orta savunmadan döndü. Tekrar Rıdvan Orkun ve Eyüpsporlu oyuncular tehlikeyi uzaklaştırdı. Yeniden gelecek Beşiktaş. Sol taç çizgisi yakınları topu alan ceza alanının yanındaki boşluğa yakın İlhan. O bıraktı Salih'e. Salih'ten Olaytan. Olaytan'dan sağ kanada. Köşe bayrağına yakın Çerni. Ceza alanı sağ köşesi Taylan. Paslaşmak istedi arkadaşı Orkun'la. Biraz zorlandı ama topu aldı. Geriye doğru döndü. Hareketlenen Olaytan yerden çıkardı. Rıdvan çalım denedi Rıdvan. Rıdvan bir ara pas. Oh! Sert vurdu rakibinden. Geri gelen top. Şimdi karşı atak şansı arıyor. Eyüpsporlular ön alan baskısı Beşiktaş'ta. Salih'ten o baskı geldi. Abdullah ile mücadele. Top dışarıda Salih faul yapıyor. Serbest vuruş Eyüpspor'un. Numaralı tribünlerin önünde taç çizgisine yaklaşık 3-4 metre kadar uzaklıkta serbest vuruş kullanılacak ama ayağa kalkamadı Abdullahi. Abdullahi yerde, sağlık ekibi çağrıldı. Kısa bir süre için Beşiktaş 1-0 üstün. Yeniden Cihan Beşevli, size dönelim.
1: Teşekkürler Onur Şahin. Sevgili dinleyenler, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü var ve Diyarbakır Stadyumunda Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor karşısında 3-0 önde ve şimdi kısa bir süreliğine Diyarbakır'a gidelim. Söz Deniz Torul'da.
2: Teşekkürler Cihan Beşevli. Evet, Ahmet Sportif Faaliyetler'in Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında 3-0'lık üstünlüğü var. Karşılaşmada ilk yarı 0-0 sona ermişti. İkinci yarıya etkili başladı ev sahibi takım. 53'te Diyarbakır, 62

0: Kennedy'ye Saba ve 70. dakikada Bale'nin asisinde Gökhan topu ağlarla buluşturdu. Şimdi Samuel Bale ceza sahasında. Samuel Bale direkt dibinde Orbanić. Samuel Bale de oyuna girdikten sonra etkili olmaya devam ediyor. Savunmanın arkasına koşular yine savunma önde yakalan Erzurum Spor Futbol Kulübü'nde. Samuel Bale sert vurdu ve sonrasında top dışarıya çıkıyor. Orada temas var mı yok mu? Gözler Halil Umut Meler'e çevrildi. Evet, son bir temasın olduğunu belirtti karşılaşmanın hakemi. Ve sol kanattan atak yönüne göre köşe vuruşu kullanarak atağını sürdürecek Ahmet Sportif faaliyetler. Tabii savunmadan da oyuncular geldi. Uzun isimleri var. Delova, Mehmet Yeşil, David Bates de içeride top bekliyor. Şimdi sol kanattan köşe vuruşu kullanılıyor. Ev sahibinde orta geldi öndüre top sekti. Bale top dışarıda. Yine aynı köşeyi denedi Samuel Bale. Fakat top kaleyi bulmadı. Erzurumspor Futbol Kulübü kale vuruşunu kullanacak Orbanić ile birlikte. Mujakić ileri doğru gönderdi. Top hızlı ve top dışarı çıktı. Açıkçası şunu söylemekte gerekiyor. 3 gol buldu Ahmet Sportif faaliyetler ama Erzurumspor Futbol Kulübü ileride çoğalmakta bir hayli zorlandı ki kaleyi bulan isabetli şutu olmadı. Konuk ekibin 11'e 4 Ahmet Sportif faaliyetlerde bu durum, yani 11 şut çekildi, 4'ü isabetli oldu. 2 şut isabetli olmadı konuk ekipte. Şimdi Mehmet Yeşil 81. dakika, onun pası Bates'e. David Bates aldı topu. Geriye döndü Mehmet'e. Mehmet kalecisiyle oynadı Lafon. Şimdi tekrar Bates kendi aralığında. Acele etmiyor hazırlık pasları. Ravelesson, onun pası yerden. Gökhan Bale'yi düşündü yine. Oyuna sonradan girdikten sonra Samuel Bale topla hem buluşuyor hem de etkili oluyor. Ona yapılan hareket faul. Rakip yer alanda atak yönüne göre sol kanatta serbest vuruş kullanacak Ahmet Sportif faaliyetler dakikalar 82'yi gösterirken oyuncu değişikliği var. Konuk ekipte Erzurumspor Futbol Kulübü'nde İlkan Sever oyuna girdi. Orhan Ova çıktı. Kenara geldi, karşılaşmanın çalışkan isimlerinden de o da çok yoruldu, çok mücadele etti. Top ev sahibi takımda, yine Mehmet Yeşil'e geldiği yerden pası, tek top oynama düşüncesi, top biraz kısa kaldı orada o pas ve sonrasında taç atışı Ahmet Sportif faaliyetlerin oldu. Krasniç taç atışını kullandı. 3-0 olunca tabii skorda biraz daha hem rahat hareket ediyor ev sahibi takım. Erzurumspor Futbol Kulübü'nde biraz gardı düştü. İleride çoğalmakta zorlanınca Mujakić taç atışını şimdi kullandı. Bey döndü geriye. Kırcalyu, onun pası Ebosele, oyuna dahil oldu o da. Pas geriye, hazırlık pasları bu kez konuk ekipte. Bu dakikalarda biraz tempo düştü Yakup Kırtay. O döndü Mujakić'e. Mujakić'in yerden pası, tek top şimdi. Fakat o pas isabetli olmadı. Krasniç topunun kontrolünde. Taç atışı Erzurumspor Futbol Kulübü'nün yeniden deneyecek. Konuk ekip 83. dakikada Mujakić topu aldı. Taç atışını şimdi Mujakić kullandı. Köşe gönderine yakın yer. Tekrar Mujakić bası topa bir orta deneyecek ama orada sadece Eren kaldı. Top bekliyor ve pas geriye Ebosele'ye. Ebosele'den pas sağ kanada. Şimdi etkili olma düşüncesi fakat Ebosele ileri doğru göndermedi. Şimdi sol kanatta Mujakić topla buluştu. Baktı içeriye, Mujakić yaptı ortasını. Top yükseklik kazandı ve Ahmet Sportif faaliyetlere geçtiği anda baskı geldi. Yerden vuruş, top Lafon'da. 3-0 önde ev sahibi takım, söz merkezde Cihan Beşevli'de.
1: Teşekkürler Deniz Tuğrul. Sevgili dinleyenler, 1. Lig'de de saat 21.30'da başlayan karşılaşmalar var. Mardin 1969 2, Antalya Spor 0, Muğla Spor 0, Bandırma Spor 0. Bu karşılaşmalarda da 84. 85. dakikalar oynanıyor ve Beşiktaş Park'a gidiyoruz, söz Onur Şahin'de.
2: Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 83. dakika içerisindeyiz. Beşiktaş şimdi atak geliştiriyor. Orkun topu aldı. Ceza alanının yanındaki boşluğa doğru İlhan'a bıraktı. İlhan bir ara pas düşündü. Ama topu Rıdvan'ın koşuluna

aktaramadı. Dönen top yine Beşiktaşlı oyuncularda. Orkun yerden çıkardı. Kısa mesafeli paslar. Oh! Ön çizgi üzerinde vuruşunu yaptı. Rakibine çarptı top. Bu arada tribünlerden elle oynama iddiaları oldu. Savunmadan seken top kalecide kaldı. Ve ardından karşı atak şansı yakalamak istiyor Eyüpspor. Başarılı olamadılar. 10 kişiyle mücadeleyi sürdürüyor Eyüpspor, bir kez daha belirteyim. Ve Beşiktaş atağı sol kanatta şekilleniyor. Salih ileri doğru gönderdi. İlhan rakip yarı alanda, Beşiktaş ceza alanı sol köşesine yakın. 4-5 pası iki oyuncusuyla üst üste yaptı. Salih sağ ayak havalandırdı. Ceza alanının yanındaki boşlukta Çerni kontrolü topu ayağında 2-3 kez sektirdi. Sonra Olaytan'la oynadı. Bir kez daha aldı. Çerni yerden bıraktı topu. Jalo geriye doğru döndü ve sol tarafta, sol iç koridorda Rıdvan, Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip yarı alanda. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano da bir basketbol koçu gibi adeta takımı idare ediyor. Hiç yerinde duramıyor. Jestleriyle, mimikleriyle sürekli hareketli. Ve Olaytan sağ kanada yine iyi pas. Ceza alanı sağ yan çizgisi, hareketlendi Çerni. Ortası savunmada sekti ve kaleci direkt dibinde uzandı. Moldovan kornere çıkmadan kontrolünü sağladı topun. Karşı atak şansını yakalamak istiyor şimdi Eyüpsporlular. Hareketlenen Talha taç çizgisi yakınlarına pasını gönderdi. Taylan'dan baskı geldi. Orta çizgi üzerindeki ikili mücadele Taylan ve Salih. Salih rakibini durdurdu dediğim anda maçın hakemi faulü işaret etti. Serbest vuruş kullanacak Eyüpspor. Salih'in bir faulü geldi. Şimdi oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mihalak oyundan alınıyor. Eyüpspor'da Yusuf Barasi oyunda. Yusuf Barasi oyuna girdi. 85. dakika. 1-0 üstün Beşiktaş. Yine sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda İlhan'ın çok iyi getirdiği kale alanı köşesine yakın, Orkun'un uzak köşeye doğru pas mı şut mu düşündüğünü tam kestiremediğimiz Şerni'nin ama müsait bir pozisyonda olduğu ve Orkun'la Beşiktaş'ın değerlendiremediği bir fırsat da yaşandı. Onu da aktaralım. Beşiktaş'ın maçta direkten dönen bir şutu da olmuştu. Siyah beyazlılar oyunun büyük bölümünde tempoyu ayarladılar. İstedikleri biçimde oyunu kontrol ettiler. Belli bölümlerde hızlandılar. Ciddi bir rotasyon yaşandı Beşiktaş'ta. Bu maçta beklentilerin dışında bir 11 sahaya çıktı. Ve Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor 86. dakika oynanırken. Moldovan topu aldı. Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarının heyecanını yaşıyoruz. Beşiktaş savunmasının derinliğinde Akbadu topu kalecisine aktardı Nübel'e. Nübel topu yerden çıkardı. Ceza alanı ön tarafına doğru. Orada Jalo sağ tarafa doğru bıraktı. Taylan ve Çerni ardından Oh orta yuvarlağın içindeki arkadaşına döndü. Olaytan'dan İlhan'a. İlhan fakıllı içeri doğru kat etti. Çalım denedi, başarılı olamadı. Topu kaptırdı. Prese gitti hemen rakibinin üzerine. Şimdi Akbadu ayak koydu. Tekrar İlhan yerden bıraktı Salih Özcan. Baskı altında Salih yerde kaldı. Salih'e yapılan bir faul var. Faul yapan oyuncu Kalegari. Serbest vuruş kullanılacak. Kalegari bu arada yerde ikili mücadelede. Salih hafif bir sakatlık geçirmişti. Salih ayağa kalktı. Kalegari kalkamadı. Dakikalar azalıyor. İlk hafta maçında iki İstanbul takımının mücadelesi. Beşiktaş Eyüpspor önünde 1-0 galip durumda. Gerçekten güzel bir atmosferde, dolu tribünler önünde, iyi bir zeminde ve serin bir havada oynanan mücadeleydi. Bu arada serbest vuruşu Eyüpspor'un kullanacağını belirtti Oğuzhan Çakır. Şimdi bu serbest vuruş kullanılırken tekrar bir kez daha kullanın dedi. Beşiktaş'ta 3 oyuncu değişikliği birden yapacak. Son dakikalarda Italiano kenarda, Ouattara hazır, Rashica bekliyor ve Endidi. 3 değişiklik birden olacak son dakikalarda. Şu anda 88. dakikaya geldik mücadelede. Kaleci Moldovan santra çizgisinin 7-8 metre kadar gerisinde serbest vuruş kullanılma hazırlığında. Oyuncu değişiklikleri henüz yapılmadı. Bekliyoruz.

0: Şimdi oyuncu değişiklikleri yapılsın dedi maçın hakemi. Ve şu an itibariyle bu değişiklikler gerçekleştiriliyor. Černý oyundan çıkıyor. Rashica oyuna giriyor.
1: Çıkan oyuncumuz 18 numara formasıyla.
0: Evet, Rashica oyuna girdi. Černý'nin yerine Rıdvan çıkıyor.
1: Miro Rashica.
0: Vatara oyunda.
1: Beşiktaş'ımızda oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncumuz.
0: Son dakikalar itibariyle yapılan Rıdvan değişiklikler. Yılmaz. Ve o Aytan maçın başarılı isimlerinden de bir de asist yaptı. Vatara. Onun yerine de Olaytan çıktı. Endidi oyuna girdi. Dakikalar da 89'u gösteriyor. Bu 3 değişikliklerden yapıldı. Şimdi kaleci Moldovan serbest vuruşu kullanmak üzere arkadaşlarının dağılımına baktı. Havadan topu gönderdi. Beşiktaş sahasının ortalarına gelen top kafalardan sekti. Taylan ikili mücadelede araya girme çabasında. Sol köşe gönderdiklerine açılan top. Eyüp Spor atağı devam edecek. Ceza alanının yanındaki boşlukta sıyrılamadı Abdullahi. Beşiktaş savunmasının hamlesi. Şimdi yerden bir pas oyun alanı dışına çıktı. Dışarıdan çevrildi diyor hakem. Ve taç Eyüp Spor'un karşı tribünler önü. Bu atış kullanıldı. Eyüp Sporlular topu kendi yarı alanlarına taşıdılar. Zek Cülsan, kaleci Moldovan o yerden bıraktı. Beşiktaş'ta Salih'ten baskı. Tekrar kaleci Moldovan'a. Oh, şimdi pres uyguladı. Sağ tarafta Elyamik. Elyamik topu biraz sürdü. Beşiktaş sahasına gönderdi. Taç çizgisi yakınları. Vahtara'nın müdahalesi. Son olarak top Vahtaba'dan dışarı gitti ve taç Beşiktaş'ın. 90. dakikanın içerisindeyiz. Rakip yarı alanının 7-8 metre kadar içi. Taç kullanıldı. Yan Yuo topu kontrol etti. Sağ ayak içi pası gönderdi. Ceza alanı sağ köşesi. Atak tehlikeli. Bir orta Rashica. Oyun alanının dışına çıkıyor. Korner. Rashica'nın vuruşu rakibine çarptı. Dışarı gitti. Ve akın yönüne göre sağ kanatta Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın kaptanı, köşe vuruşunu kullanma hazırlığında. Eyüp Spor'da da bir değişiklik gerçekleşecek. Evet, kenarda bekleyen oyunculardan biri Arda oyuna girecek. En az 4 dakika bu arada işaret edildi. İlave süre 4 dakika. 90 dakikalık bölümü tamamlıyoruz.
1: Eyüp Spor takımında oyuncu değişikliği.
0: Değişiklik
1: yapıldı.
0: Kalegari çıktı. Arda oyuna girdi. Korneri kullanıyor siyah beyazlılar. Atak yönüne göre sağ kanatta penaltı noktası üzerinde özellikle çok büyük bir hareketlilik var. Şimdi Orkun orta geldi. Havadan penaltı noktası yakınları. Salih'in kafa vuruşu elinden kaçırdı. İkinci harekette aldı Moldovan. Salih yükseldi. Kafa vuruşunu yaptı. Moldovan bir anda elinden kaçıracak gibiydi. İkinci hareketi yaptı. Hatasını telafi etti. Beşiktaş şimdi rakip yarı alanda yeniden atak deneyecek. Salih kısa mesafeli pas Endidi. Yerden çıkardı. Ortaya doğru pasını aktardı. Rakip sahanın ortalarına yakın hareketlenen oyuncu Rashica kaptırıyor topu. Şimdi Eyüp Sporlular karşı atak şansı bulmaya çalışıyor. Sol kanatta bir atak deneyecekler. Beşiktaş savunması kalabalık. Bu bölümde Eyüp Spor atağı devam ediyor. Derinlemesine bak. Ceza alanının sol çaprazına doğru geldi. Yusuf Parassi. Yusuf Parassi sıyrılamadı. Ya onun derinlemesine pasında Yusuf Parassi son hareketi yapamadı. Şimdi ceza sahası içinde Akpadu bıraktı topu Nübel'e. Nübel baskı altında. Nübel topu ileri doğru gönderdi İlhan'a. İlhan pres altında yerde faul. Talha faul yapıyor. Ve Beşiktaş kendi yarı alanında sol kanatta bu faulün ardından serbest vuruşta oyunu başlatacak. 90+2. dakikanın içerisindeyiz. En az 4 duraklama dakikası işaret edilmişti Beşiktaş'ın. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 25. dakikada Černý gole atmıştı. Beşiktaş 1-0 üstün ligin ilk hafta maçında 2026-2027 sezonunda ve orta çizgi yakınlarına gelen top şimdi sol tarafa gönderildi. Orada Vahtara bıraktı. İlhan topu aldı, İlhan Fakıllı. Ondan gelen pas Salih Özcan'da. Salih'in sağ tarafında Akpadu var. Hemen ön tarafına indi diye. Bu iki oyuncu üst üste paslaştı. Endidi. Taç çizgisi yakınları Rashica. Boş alana koştu. Endidi aldı. Yerden pas oha gelmedi. Önündeki rakibine çarptı. Tekrar Endidi. Kontrol ettiği yüzünü kendi kalesine döndü. Orta çizgiye doğru pas.

0: aktardı. Akbadu orta yuvarlağın içine gönderiyor topu. Salih yerden çıkardı. Sol içerine İlhan. İlhan'ın derinlemesine pası ulaşmadı. Vattara'ya savunmada bir müdahale. Top dışarıda ve taç Beşiktaş'ın. 90+3 İlhan taçı kullanacak. İlhan da Beşiktaş'ın göz dolduran genç oyuncusu. Clermont takımından transfer edilmişti. Taç ceza alanının yanındaki boşlukta Vattara tarafından kullanıldı. İlhan topu kontrol etti. İlhan ceza sahası içine yolladı. Oh'tan geriye aktarılan pas Orkun'a ulaşmadı. Baskı Beşiktaşlı oyunculardan Jalo faul yapıyor. Serbest vuruş Eyüpspor'un. Jalo'nun faulü rakibini engelledi. Şimdi Jalo oyunun başlatılmasını da geciktirdiği için topa vurmuştu. Sarı kart gördü. Hakem Oğuzhan Çakır'dan ve Moldovan serbest vuruş kullanacak. 90+4. dakika. Özhan Pulat teknik direktörü Eyüpspor'un ileri çıkın dedi oyuncularına. Moldovan sağ ayak havadan topu Beşiktaş ceza sahasına yolladı. Açırtılan top ceza alanının hemen dışı. Şimdi hareketlenen Muataba ikili mücadelede sağ köşe göndere doğru topu taşıdı. Vahtar araya girdi. İkili mücadelede ayakta pası da verdi. Orkun topu aldı. Orkun biraz geç kaldı. Şimdi sağ kanada pası gönderdi. Raşitsa koşuyor. Raşitsa zor da olsa topu oyun alanında tuttu. Taylan topla buluştu. Taylan yerden çıkardı. Maçın hakeminde gözler ve mücadele sona eriyor. Sevgili futbol severler, Beşiktaş Eyüpspor'u 1-0 mağlup ediyor. Beşiktaş 1, Eyüpspor 0 ilk hafta maçında. Şampiyonluğun iddialı ekibi Beşiktaş puan kaybı olmadan başlıyor. Şampiyon adaylarının puan kaybettiği haftada Beşiktaş galibiyetle başlıyor lige. 25. dakika Çerni tek golü atan oyuncuydu. 68. dakikada kırmızı kart gördü. Eyüpspor'da Costa. Beşiktaş kazandı. Ben Onur Şahin, teknik yönetmen arkadaşım İhsan Bulut'la mutlu geceler diliyorum sizlere ve merkeze Cihan Beşevli'ye bırakıyorum sözü.
1: Teşekkürler Onur Şahin. Sevgili dinleyenler, Beşiktaş Eyüpspor'u tek golle geçerek sezona galibiyetle 3 puanla başladı ve Diyarbakır'da da karşılaşma sona erdi. Sözü Deniz Turul'a bırakalım.
2: Ahmet Sportif faaliyetler 3 puan 3 golle alıyor. Değerli Radyo 1 dinleyicileri, Trendyol Süper Lig'in yeni takımı lige süper bir başlangıç yapmış oldu. Böylece Erzurumspor Futbol Kulübü de tabii ligin yeni takımı ama bu karşılaşmada istediği futbolu ortaya koyamadı. Ahmet Sportif faaliyetlerde goller ikinci yarıda geldi. 53'te Diyasaba, 62'de yine Diyasaba sahnedeydi. Ve ikinci yarıda oyuna sonradan giren isimlerin öne çıkmasıyla Bale'nin asisinde Gökhan Gül topağlarla buluşturdu ve 3 puanı 3 golle almış oldu. Böylece Ahmet Sportif faaliyetler sahasında Diyarbakır'da Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ben Deniz Turul bu maçın radyodan anlatımında sizlerle birlikteydim. Sözü merkeze Cihan Beşevli'ye bırakıyorum ve mutlu geceler diliyorum.
1: Teşekkürler Deniz Turul. Sevgili dinleyenler, böylelikle maçların sonuçlarını bir kez daha hatırlatacak olursak Beşiktaş 1, Eyüpspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurumspor 0. Bizler de böylelikle yayınımızın sonuna geliyoruz. Teknik yönetmen arkadaşlarım Ataman Kılıç ve Hasan Tellioğlu ile birlikte spikeriniz ben Cihan Beşevli. Sizlere güzel bir gece diliyoruz efendim. Hoşça kalın.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
2: Ya.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Reklamlar.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: gecenin içinden.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 16 Ağustos 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Mustafa Gökçe ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Amasya Film Yarışması ve Festivali için hazırlıklar başladı. 7-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak festivale başvurular 25 Ağustos'a kadar devam edecek. Şu ana kadar 8 ülkeden 500'ün üzerinde başvuru yapılan festivalde 5 kategori yer alıyor. Bunlardan biri Ferhat Taşir'in Aşkın Gücü. UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasya, yüzyıllardır sabrın, aşkın ve adanmışlığın en köklü sembollerinden biri olan Ferhat Taşir'in efsanesine ev sahipliği yapıyor. Festivaldeki bu özel kategoriyle de aşkın sınır tanımayan gücü, fedakarlığı ve dönüştürücü etkisi beyaz perdeye taşınacak. Amasya Film Festivali Komitesi

Başkanı ve Amasya Sinema Derneği Başkanı Volkan Topuz bizlere festivali anlatacak. 2026 Dünya Kupası geride kaldı. Tartışmaları bitmedi. ABD'li futbolcu Balogun'un kırmızı kart cezasının, Başkan Trump'ın FIFA başkanı aramasını ardından tartışmalı bir şekilde ertelenmesi çok konuşuldu. Diğer taraftan New Jersey'deki MetLife Stadında oynanan finalde Amerikan Ulusal Futbol Ligi'nin final maçı Super Bowl'du. Yani Süper Kupa'yı andıran bir devre arası eğlence şovu da başka bir tartışmayı alevlendirdi. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun oyun kurallarına göre devre arası süresi en fazla 15 dakika olabiliyor. Öte yandan Super Bowl'daki devre arası şov da eleştirel temasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde de uzun süre gündemde kaldı. Dünya Kupası'ndaki tartışmaları organizasyonun pek de futbol ülkesi olmayan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etkileri, dünyadaki futbol kültürünü Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Yiğit Anıl Güzel İpek'le konuşacağız. Gecenin sonunda gökyüzünün ötesine doğru uzanacağız. Uzayda neler olup bittiğine bakacağız. Dünyanın önüne gelen uzay aktörleri Ekim ayında Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde bir araya gelecek. Uzayın barışçıl kullanımı temelinde dünyanın daha fazla uzaya, alana ihtiyacı var temasıyla yapılacak etkinlik, Türkiye'nin uzay diplomasisindeki ve milli uzay programındaki vizyonunu küresel arenaya taşıyacak. Hem kongreyi hem de dünyadaki uzay çalışmalarını Kayseri Üniversitesi Bilim İletişim Ofis Müdürü Dr. Cenk Kayhan'la konuşacağız.

0: Radyo 1.
1: Evet, değerli dinleyiciler, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Amasya Film Yarışması ve Festivali için hazırlıklar başladı. Konuyla ilgili Amasya Film Festivali Komite Başkanı ve Amasya Sinema Derneği Başkanı Volkan Topuz telefon attığımızda. Merhaba.
2: Merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler.
1: Teşekkürler, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, çok sağ olun. İyiyim, sizler de iyisiniz umarım.
1: Sağ olun, bizler deyiz. Şimdi 7-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak festival ama sizdeki durum nedir, heyecan nedir, onu merak ediyoruz açıkçası.
2: Evet, aslında baktığınızda dediğiniz gibi 7-11 Ekim tarihlerinde süreç çok hızlı ilerliyor tarih yaklaştıkça. Bu sene tabii ikincisini düzenleyeceğimiz film festivalimizde geçen seneki tecrübelerimiz, deneyimlerimiz, olumlu olumsuz bütün yorumlardan sonra açıkçası biraz daha artık güçlü bir ekiple buna hazırlandığımız için filmler de çok güzel açıkçası. O yüzden heyecanla bu tarihin gelmesini bekliyoruz.
1: Evet,
2: şimdiden böyle sizin gibi çok meraklı bu soruları soran çevreye de heyecanla aslında tarihin yaklaşmasını bekliyoruz diyebilirim.
1: Evet, evet. Öncelikle bir sizi de tanımak isteriz efendim. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Sonra da festivali konuşalım detaylı bir şekilde.
2: Tabii ki. Ben Volkan Topuz. 37 yaşındayım. Amasyalıyım. Uzun yıllar İstanbul'da, Antalya'da yaşamımı sürdürdükten sonra 4 yıl kadar önce memleketime dönüş yaptım. Bir reklam ajansımız var. Burada firmaların dijital marketing alanındaki ihtiyaçlarını karşılayıp aynı zamanda da tanıtım ve reklam filmlerini çekiyoruz. Tabii sinema ve film sektörüne karşı büyük bir ilgim olduğu için zamanla gelişen bir Amasya Sinema Derneği ve Amasya Film Festivali hikayelerini de 1,5 yıl kadar önce inşa etmeye başladık. Bu süreçte de derneğin kurucu başkanlığını ve festivalini direktörlüğünü yürütüyorum. Evliyim. Nasip olursa bir kızımız olacak yakın bir zamanda.
1: Maşallah.
2: Hatta festival tarihlerinde yakın bir zamanda doğumun da gerçekleşmesini bekliyoruz.
1: Rabbim
2: hayırlısını nasip etsin inşallah.
1: Sağlıkla gelsin efendim.
2: Sağ ol.
1: Evet. Peki o zaman Amasya Film Yarışması ve Festivali için başvurular da son haftaya girildi aslında baktığımızda. Şu an hangi aşamada başvurular?
2: Evet. Başvurular 25 Ağustos tarihinde sona eriyor. 8 Haziran tarihinden itibaren bugüne kadar tam 630 tane film başvurusu aldık. Önümüzdeki son 9 günde de yaklaşık sayının 700-750 film başvurusuyla sonuçlanacağını düşünüyorum açıkçası. Gerçekten çok güzel filmler var. Şimdiden izleyicilerimizle bu filmleri buluşturmak için çok heyecanlıyız diyebilirim.
1: Evet. Peki geçen sene nasıldı katılan ülke sayısı, film sayısı?
2: Tabii. Geçen sene yaklaşık olarak 315 civarı film katılmıştı. Tabii geçen sene ulusal bir festivaldi. Bu sene uluslararası olduğu için sayının biraz daha artması gayet normal. Geçen yılda gerçekten çok güzel geçti. Yani bu yorum sadece ben değil, festivallere sürekli katılan, yıllardır filmleriyle yarışmalara dahil olan yönetmenlerimiz, yapımcılarımız, oyuncularımız ve bu döneme sahip olan sanatseverlerin yorumları da bu şekildeydi. Yani sanki beşincisi düzenlenen bir festivale katılıyoruz. Her şey çok güzel düşünülmüş. Gerçekten çok keyif aldık şeklinde yapılan yorumlar bizi de yüksek seviyede motive etti. Tabii bu sonucun

0: ortaya çıkması için çok çaba harcadık. Ben yıllarca Antalya'da yaşamış birisi olarak Altın Portakal'da elde ettiğim deneyimlerle dikkat ettiğim bazı noktalar vardı. Bu tarz etkinlikleri kimin için düzenliyoruz? Eğer yarışmacılar ve diğer katılımcılar için, sanatseverler için düzenliyorsak, biz kendileri için düzenlenmiş olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Yapılan etkinlikleri hep bu çerçevede oluşturmaya çalıştık. Bir arada kalarak, samimi sohbet ortamları oluşturarak, yemeklerimizi birlikte yiyerek, filmlerimizi birlikte izleyerek, yorumlarımızı ve eleştirilerimizi birlikte yaparak. Şu anda da mesela Amasya'da tanışmış, yani geçen sene bizim festivalimizde tanışmış ve birlikte çalışan, birbirinin projesine olumlu katkılar sağlayan çok fazla yönetmenlerimiz, yapımcılarımız var. Bunun gerçekleşmiş olması zaten bizim öncelikli hedeflerimiz arasındaydı. Bu sinerjiyi de yakalamış olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Bu arada bunun dışında geçen sene Amasya'da yine festivalimizde Amasya Altı Nokta Körler Derneği ile de ortak bir çalışma yaptık. Hı hı. Onları da sinema salonlarımıza film gösterimlerine davet ettik. Onlar da gerçekten güzel bir katılım sağladılar ve bazı filmlere yaptığımız sesli betimleme sayesinde onlar da festivalin bir parçası oldular. Bu sene de yine bu çalışmamızı onlarla birlikte geliştirerek yapmaya devam ediyoruz. Buradan da onlara, özellikle Musa Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, evet. Peki geçen yıl ilgi nasıldı festivale? İlk olması sebebiyle.
0: Yani şöyle, geçen yıl tabii ki Amasya'da daha önce böyle bir çalışma yapılmadığı için kendimizi ifade edebilmek ya da şehri, halkı bu konunun nasıl ilerlediğine yönelik anlatmaya çalışmak birazcık zorlandık o konuda, ama yine de gerçekten özellikle hem bakanlığımızın, hem valiliğimizin, belediyemizin, üniversitemizin, işte İl Kültür Müdürlüğümüzün, herkesin, esnafların, iş insanlarının, kurumların katkılarıyla birlikte gerçekten bunun bir sonraki yıllarda daha da iyi, daha da verimli olacağının sinyallerini aldık. Dediğim gibi tek eksiğimiz birazcık şehrimizde buna benzer bir çalışma olmadığı için şehirde yaşayan, daha önce böyle etkinliğe katılmamış insanlara bu etkinliğin nasıl ilerlediğini, aslında bu süreci aktarmakta biraz zorlandık, ama onun dışında gerçekten katılım çok güzeldi, ilgi çok güzeldi. Özellikle şehrimizin içerisinde ve dışında yer alan yetkililerimizin katılması, desteklemesi, sahiplenmesi gerçekten bizi çok mutlu etti. Bu sene de 3 katı, 4 katı bu sahiplenmeyi daha da fazla hissediyoruz. Ne güzel. O yüzden ben ilgiden çok memnunum açıkçası.
1: Ne güzel. Peki bu yıl hangi kategoriler var baktığımızda yarışmada?
0: Hemen onu da size söyleyeyim. Geçen yıl aslında biraz biz bu yaşayacağımız sorunları bildiğimiz için çok kapsamlı yapmak istemedik. Biraz deneyim kazanmak istedik. Çünkü katılımcı olmakla organize etmek arasında gerçekten büyük bir fark var. O yüzden bu sene 5 kategoriyle yarışmamızı ve festivalimizi duyurduk. Birinci kategorimiz genel kategori kurmaca kısa filmler. İkinci kategorimiz Amasya'da çekilen belgesel ve kurmaca kısa filmler. Hı hı. Üçüncü kategorimiz paylaşmak temasını işleyen kısa kurmaca filmler. Dördüncü kategorimiz bizim çok önemsediğimiz, sizin de yayın başlamadan önce altını çizdiğiniz, evet, UNESCO Dünya Mirası Geçici Koruma Listesi'nde yer alan Amasya'mızın en önemli figürlerinden, destanlarından olan Ferhat ile Şirin, Aşkın Gücü, Power of Love kategorimiz. Evet. Beşinci kategorimiz ise genel kategori belgesel filmler kategorisi.
1: Evet, o zaman biraz açalım mı Ferhat ile Şirin, Aşkın Gücü kategorisini, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasya'da yüzyıllardır aşkın, sabrın, adanmışlığın en köklü sembollerinden biri. Ferhat Taşir'in efsanesi ev sahipliği yapıyor. Dilerseniz bunu biraz daha açalım sizden diyelim. Bununla ilgili neler söylersiniz?
0: Tabii ki. Şimdi şöyle, biz dernek üyelerimizle ve festival komitemizle yaptığımız toplantılarda bu sene yine geçen seneki gibi ve daha da üstüne koyarak biz nasıl samimi bir, gerçekten insanların kabulleneceği, destekleyeceği ve içinin dolu olacağı etkinlikler ve kategoriler oluşturabiliriz diye düşünürken, şehrimizin tabii ki sadece Ferhat İdi Şirin değil. Yani birçok figürü ve birçok gerçekten tarihi, kültürel, sanatsal büyük burada yetişmiş ustalar ve size belki binlerce anlatabileceğimiz hikayeleri, destanları var. Ama biz bu sene biraz da aslında şu anki dönemde eksikliğini hissettiğimiz doğru aşk hikayelerini izleyemediğimizi ve bizim de böyle bir gücümüz Ferhat ile Şirin olduğunu toplantılarımızda konuşurken Amasya'nın da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almasıyla birlikte bu hikayeyi birleştirmek istedik. Çünkü uluslararası boyutta bir festival yapıyoruz. Dolayısıyla yani hem tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, ahlaki değerleriyle, destanlaşmış sembolleriyle ön plana çıkan bu eşsiz şehrimizde Ferhat ile Şirin kategorimizde de aslında sadece bir aşk hikayesinin uluslararası anlamda bilinirliğini arttırmayı değil, aynı zamanda da bu destandan faydalanarak aşkın gücü başlığıyla bizim emek, sabır, adanmışlık metaforlarını bu şekilde şekillenerek biz izleyicilerin karşısına çıkmasını arzuluyoruz. Ve bu kategoride de şu anda bize ulaşan filmleri, daha ulaşacak filmler de var mutlaka aralarında. Öncülümüz şu anda tabii izleme aşamasında. Gerçekten çok kaliteli filmler olduğunu görüyoruz, bunu takip ediyoruz ve doğru da bir karar aldığımızı hissediyoruz. Çünkü günümüz dünyasında açıkçası geçmişte yaşanan bu aidiyet duygusunun şu anki moderniteyle birleşmesine ve bunu bizim hissetmemize de çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bu kategorinin umarım bundan sonraki yıllarda da değişmeyen bir kategori olarak festivalin parçası olmasını ümit ediyorum açıkçası.
1: Evet, umarız. Şimdi baktığımızda ayrıca festival programında çok da farklı

0: birlikte aslında birbirimize belki hiç soramayacağımız soruları burada birlikte istişare ederek, dostluklar kurarak, yaptığımız işleri, hayallerimizi birbirinden etkilenerek gerçekten çok verimli bir zaman geçirdik. Biz dedik ki bunu uluslararası anlamda da başarılı olduğuna inandığımız sanatçıların buraya gelmesi, bizlerin de onlarla buluşmasından olumlu yönde etkilenmemiz, kendimizi geliştirmemiz, dostluklar kurmamız, ortak projeler yapmamız gibi hedefler gerçekten bizim çapımızı büyütme, genişletme kararımızın en büyük sebepleriydi. Dolayısıyla bizim düzenleyeceğimiz ücretsiz etkinlikler ve atölyeler sayesinde de hem Amasya'da hemşehrilerimize hem de şehrimize gelen herkese küçük büyük demeden keyifli ve öğretici içerikler hazırladık. Örnek veriyorum, bunların içerisinde günlük bu işin uzmanından belli saat zaman dilimlerinde alacakları workshoplar olacak. İşte senaryo yazımı ile ilgili, görüntü yönetmenliği ile, kamera operatörlüğü ile ilgili veya bu alanda bizim belirlemiş olduğumuz diğer mesela yağlı boyayla film afişlerinin bir günde yapılabilmesini sağlayan bir etkinliğimiz var. Çok şaşırtıcı ama gerçekten çok ciddi, keyifli ve verimlilik aldığımız bir etkinlik olmuştu. Bunu film afişleriyle gerçekleştireceğiz. Onun dışında yine şehrimizdeki esnafımızla sinema severleri buluşturduğumuz Şehzadeler Dünyası'nda Hazine Avı diye bir etkinliğimiz var. Bunun dışında yine ustalarla buluşma, söyleşi etkinlikleri ve kahve saatleriyle birlikte sürekli 5 gün boyunca aslında biz sanatçılarla, sanatseverleri, işte birbirlerine sorusu olan herkesi bir araya getirmek adına tüm etkinlikleri doğru bir şekilde planlamaya çalıştık.
1: Dolu dolu bir festival bekliyor o zaman Amasya'ya gelenleri, Amasya evet. halkını baktığımızda atölyeleriyle, evet. film gösterimleriyle, yarışmalarıyla, müzik yarışması da olacak sanırım, film müzikleri yarışması da olacak onlarla, evet, ilgili birçok alanda. Peki nasıl ulaşabilirler festival detaylarına, ileride mi açıklanacak bilgileri, film gösterimleri ya da yerleri belli mi şu andan bakacak olsalar?
0: Yani şöyle, geçen sene burada bir tane sinemamız var, alışveriş merkezimizin içerisinde. Film gösterimlerini orada gerçekleştirmiştik. Bu sene de yine bir aksilik olmazsa film gösterimlerimizi orada gerçekleştiriyoruz. Biz şimdiden zaten afişlerimizi şehrin belli noktalarına asmaya başladık. Halkımızın daha böyle konunun içerisinde yer alması adına. Film gösterimlerimizle de ilgili finale kalan filmlerimiz belli olduktan sonra hemen zaten tarihlerini, film gösterimlerinin nerede olduğunu yayınlayacağız. Bu tarihte yaklaşık yine bir Eylül'ün 15'inden sonra olacaktır. Şimdi son aşamalarıyla festivalimizin öncülü sürecini tamamlayıp finale kalan filmleri belirleyip sonrasında programımızı zaten hem sosyal medya, Instagram hesabımızda hem internet sitemizde yayınlamış olacağız.
1: Peki bu yıl festivalden beklentileriniz nelerdir?
0: Tabii ki. Bu yıl şöyle, Avrupa'nın birçok kurumundan, işte Hollanda Büyükelçiliği gibi, Avusturya Kültür Ofisi gibi, Slovenya'da 21 yıldır festival düzenleyen Lüksüs Festivali gibi, bunun dışında Karadağ, Gürcistan ve yine farklı birkaç görüşme yaptığımız ülkelerden kısmi destekler alıyoruz. İşte çünkü uluslararası olması adına bizim hedeflerimiz var. Yani bundan belki 5 yıl sonra dünyanın en iyi kısa film festivallerinden birisi olmak gibi bir hedefimiz var. Çünkü açıkçası hani biz burada neler yapabileceğimizi, sınırlarımızı bildiğimiz için hedefimizi kısa film ve belgeseller kapsamında geliştirdik. Uzun metraj filmler açıkçası şu anda hem şehrimizin hem de ekonomik anlamda hem de diğer hakkını vererek bu festival ve yarışmaları yapabileceğimize inanmadığımız için biz şu anda kısa film alanında dünyada tanınır, bilinir, şehrimizle bütünleşen, halkımızın da tabii ki bunu benimsediği, sahiplendiği bir festival olmaya çalışıyoruz ve gerçekten de çok güzel destekler de alıyoruz. Amacımız da hem şehrimizin ahlaki değerlerine uyan, modern dünyanın ve insanın sanatsal zevklerine cevap veren, yenilikçi, anlamlı, bizi iyi işler yapmaya yönelten

0: yöneten, motive eden kaliteli filmler izlemek, üretmek ve etkinlikler oluşturmak.
1: Ne güzel. Peki bunlar ilerleyen hedeflerinizde, mesela festivalle ilgili başka hedefleriniz var mı? Bunları da dinlemek isteriz programın dahilinde.
0: Yani aslında festivalle alakalı olarak şu ana kadar size saymış olduğum hedef ve etkinliklerimizi aslında kağıda yazmak bile gerçekten uzun bir zaman aldı. Ki bunları sürecin içerisinde kademe kademe gerçekleştirebiliyor olmak, yani altını doldurarak gerçekleştirebiliyor olmak aslında çok büyük işmiş. Çok zor işmiş aslında bakarsanız. Çünkü birçok farklı aktörü, etkeni bir araya getirmeniz gerekiyor. Ve gerçekten hani biz şanslıydık, çünkü şehrimizde bu konuyla ilgili şehrimizin önde gelen isimleri her zaman olumlu katkılar sağladılar. Her zaman ellerinden ne geliyorsa bunu gerçekleştirdiler ve şehrin bu konuda uluslararası bilinirliğe ulaşması adına festivalin ne kadar önemli olduğunu ve desteklerin de ne kadar ne gerekiyorsa yapılması ile ilgili gerekeni sağladılar. Tabii bizim şunu söylemek isterim. İşi dolu etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Yani sadece işte burada bir kalabalık oluşturmak ya da ünlü ama belki bizim festivalimize uymayan isimleri sadece bu festivalin adını duyurmak adına getirip hemen sonrasında hızlı sönen bir festival değil. Gerçekten yavaş yavaş alttan alttan kaynayan ve insanların birbirine evet yani Amasya Film Festivali'nde gerçekten güzel filmler izliyoruz. Gerçekten buradaki finale kalan ve ödül alan filmler de bunu hak ediyor. Biz burada gittiğimizde verimli bir zaman geçiriyoruz, tanışıyoruz, etkileşim içerisinde oluyoruz. Bunları söyletebilmek aslında festivalimizin en ortaya koyduğu belirgin hedefler diyebilirim.
1: Evet, evet. Bütün konuları konuştuk ama festivalin ortaya çıkmasındaki ana nedenleri konuşmadık. Festival yapma fikri nasıl doğdu, onu da soralım.
0: Yani burada şöyle, yani tamamen aslında benim çabam diyebilirim. Çünkü neden? Antalya'da yaşarken Altın Portakal'la hep özenmiştim ve Amasya'nın işte bilmiyorum. Amasya'ya gelmiş miydiniz bu arada? Ben size soru sorayım bir
1: Amasya'ya tane. Amasya'ya gelmedim. Uğramadım sanırım. Evet.
0: O zaman bu sene festivale sizi davet ediyoruz öncelikle.
1: Gelelim. Gönül anla gelelim.
0: Çok mutlu oluruz. Yani gerçekten geldiğinizde burada birebir gördüğünüzde, deneyimlediğinizde siz de şahit olacaksınız. Mükemmel bir şehir ve bu şehrin de ben neden bir festivali yok diye kendi kendime dert ediniyordum Antalya'dayken. Oradayken hazırlıklarımı zaten yapıyordum. Ve nasip oldu o hazırlıklar. Yavaş yavaş buradaki kişilerle tanıştıkça, özellikle ilk başta rektörümüz Sayın Profesör Doktor Ahmet Aykut Abi hocamızın gerçekten çok büyük destekleri oldu. Ve sonrasında diğer tanıştığımız herkes gerçekten destek oldu ve bu şekilde festival ortaya çıktı. Ben bu alanı seviyorum. Bu alanda anlamlı işler yapmayı, anlamlı etkinlikler yapmayı seviyorum. O yüzden bana destek olan insanlar oldukça, şehrimiz bu konuyla alakalı bunu sahiplenmeye devam ettikçe ben de bunu nerede olursam olayım yapmaya devam etmek istiyorum.
1: Ne güzel, umarız efendim. Peki şunu da soralım, Amasya'da sinemaya ilgi nasıl?
0: Yani Amasya'da sinemaya ilgi açıkçası tüm Türkiye'de olduğu gibi Amasya'da da ilgi biraz azaldı diyebilirim. Ama yine de dönem dönem halkın ilgisini çeken kaliteli filmler vizyona girdiğinde bizlerin de burada filmlerin hakkını verip salonları doldurduğumuzda çoğu kez şahit olduğumu da söyleyebilirim.
1: Evet, evet. Peki son böyle teknolojik gelişmelerin dünya sinema sektörüne etkisini nasıl görüyorsunuz?
0: Şimdi bu çok güzel bir soru. Aslında bu soruya ben bir izleyici olarak cevap vermek istiyorum. Aslında biz de kısa filmler çekiyoruz, belgeseller çekiyoruz, uzun metraj filmlerin farklı alanlarında yer alıyoruz ama ben bu soruya bir izleyici olarak cevap vermek istiyorum. Teknoloji aslında baş döndürücü bir hızla ilerliyor, evet. Artık cebimizdeki telefonlarla bile film çekilebiliyor ki bunun örneklerini de çoğu festivalle biz sürekli denk geliyoruz ve çok güzel

0: filmler çekilebiliyor. Devasa görsel efektleri küçük ekranlarda izleyebiliyoruz. Dijital platformlar sayesinde de dünyanın öbür ucundaki bir yapıma saniyeler içinde ulaşabiliyoruz. Bunlar sinemanın üretimi ve yayılması adına gerçekten muazzam imkanlar. Ama bir sinema sever olarak salona girdiğimde şunu çok net hissediyorum. En kusursuz görsel efekt ya da en gelişmiş teknoloji bile iyi yazılmış samimi bir insan hikayesinin, bir bakışın, bir sessizliğin yerini asla tutamıyor. Aslında şöyle ki, teknoloji bize sadece yeni ve güçlü fırçalar veriyor diyebilirim. Hı hı. Ama asıl mesele o fırçayla tuvale nasıl bir duygu bıraktığımız. Evet. İşin en kıymetli tarafı da o karanlık salonlarda hiç tanımadığımız insanlarla aynı anda nefes alıp vermek, aynı sahnede görüp aynı yerde hüzünlenmek ve film bittiğinde de çift üzerinde bir şeyler konuşabilmek.
1: Evet.
0: Teknoloji ne kadar gelişse gelişsin, sinemanın bir araya getiren o büyülü ortak duygusunu ve salon kültürünü hiçbir algoritma unutturamaz. Biz de festivalimizde hem de yaptığımız her işte tam olarak buna tutunuyoruz. Teknolojinin sunduğu kolaylıkları arkamıza alıp merkezde hep o saf ve samimi insan hikayelerini yaşatmaya çalışıyoruz.
1: Ne güzel, ne güzel efendim. Son olarak eklemek istediğiniz ne varsa dinleyelim, sonra size veda edelim.
0: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu yayında yer almamıza imkan sağladığınız için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Buraya ulaşmamız adına yine bize burada Amasya'da TRT'nin, TRT Haber'in arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onun dışında açıkçası festivalimizin daha çok tanınır olması adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bu tarz yayınlarla biraz daha halkımızın dahil olması, sahiplenmesi, çektiği, ürettiği filmlerle yarışmacı olarak katılması ve bunun içerisinde bir parçası olmasını gerçekten bekliyoruz. Geçen sene bunun ilk tohumları, filizlerini gördük nasıl ilerleyebileceğimizi. Bu sene de İnşallah bunun üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Onun dışında açıkçası birçok şeyi de konuştuk zaten. Tekrar tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, biz de size teşekkür ediyor. İyi geceler diliyoruz efendim.
0: Çok sağ olun. Sizlere de hayırlı geceler. Dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bizi dinledikleri için hayırlı geceler diliyorum.
1: Evet, teşekkürler. Değerli dinleyiciler, 7-11 Ekim tarihleri arasında Amasya Film Yarışması ve Festivali yapılacak. Son bir hafta başvurular için, sonrasında da izlemeye gidebilirseniz eğer Amasya yolunuz düşerse mutlaka uğrayın diyoruz. Konuyla ilgili de Amasya Sinema Derneği Başkanı, Amasya Film Festivali Komite Başkanı Volkan Topuz bize detayları anlattı. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: ...2026 Dünya Kupası geride kaldı... ...tartışmalar da bitmedi... ...ABD'li futbolcunun kırmızı kart cezasının... ...Başkan Trump'ın... ...FIFA Başkanı aramasının ardından... ...tartışmalı bir şekilde ertelenmesi... ...çok konuşuldu... ...Super Bowl'daki devre arası şovda eleştirilerin teması... ...ile ABD'de uzun süre gündemde kaldı... ...Dünya Kupası'ndaki tartışmaları... ...organizasyonun pek de futbol ülkesi olmayan... ...Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etkileri... Dünyadaki futbol kültürünü Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Yiğit Anıl Güzel İpek'te konuşacağız. Kendisi telefon hattımızda. Merhaba hocam.
2: İyi geceler efendim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun. Bizlerdeyiz. Hocam şimdi klasik bir soruyla başlayalım istiyoruz programa. Futbol yalnızca futbol mudur diye sormak istiyoruz.
2: Simon Cooper'in ben de meşhur kitabının ismiyle cevap vereyim. Futbol asla sadece futbol değildir. Çünkü dünya üzerindeki en popüler spor branşından bahsediyor. Her şeyden öte insan merkezli bir uğraştan bahsediyoruz. Tabii bağlamda futbol varoluşsal doğasının içerisinde siyasetten ekonomiye, psikolojiye, sosyolojiye kadar birçok disiplini barındıran adeta disiplinler arası bir branş olarak karşımıza çıkmaktadır.
1: Peki Dünya Kupası'nın pek de futbol ülkesi olmayan Amerika Birleşik Devletleri'ne ne yönde etkisi oluyor? Bunu sormak isteriz.
2: Aslında bu 1994 yılından itibaren uluslararası futbol organizasyonlarının futbolu Amerika Birleşik Devletleri'ne tanıtmak veya orada popüler hale getirmek için yapmaya çalıştıkları bir uğraş. Yani 30-32 yıllık bir uğraştan bahsediyoruz aslında. Tabii Amerika Birleşik Devletleri bir futbol ülkesi değil. Amerika Birleşik Devletleri basketbol, Amerikan futbolu, buz hokeyi gibi zaten kendi atasporlarına sahip bir ülke bu bağlam. Ancak tabii Amerika Birleşik Devletleri çok da büyük bir pazardan bahsediyoruz endüstriyel futbol açısından. 32 yıl sonra tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı Dünya Kupası. Evet. Tabii bu bağlamda sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri. Yani aslında kıtayı temsilen ama Amerika'nın odağında yapıldı. Bu tabii sembolik anlamlar taşıyan bir süreci konuşuyoruz aslında burada. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin patronajında yapıldı bu organizasyon. Yani Meksika ve Kanada aslında yardımcı aktörler konumundaydı. Bu bağlamda tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl geçti dersiniz evet. Organizasyon? Beklediğimiz gibi geçti. Endüstriyel futbolun, kapitalizmin çok ciddi motiflerini gördük. Ve Amerika Birleşik Devletleri aslında elde etmeye çalıştığı o yumuşak güç bağlamında sergilemeye çalıştığı dış politika stratejilerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş oldu bu süreç evet. İçerisinde.
1: Aslında baktığımızda eğlenceli görüntüler de vardı. Şimdi Norveç'in futbol taraftarları New York Mets ile Chicago Cubs arasında oynanan beyzbol maçına giderek adeta bir anlamda futbol kültürünü beyzbol stadına da taşıdı. Burada da eğlence de vardı aslında. Şimdi baktığımızda Amerikalıların bu düzenlenen maçlarla birlikte futbola ilgisi de arttı diyebilir miyiz? Böyle bir gözlemde bulunabilir miyiz mesela?
2: Elbette. Yani aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin dediğim gibi 94'ten bu yana futbolu tekrar ve tekrar içselleştirmeye çalıştığı uzun bir süreçten bahsediyoruz. Burada tabii şunu söylemek hatalı olur. Yani futbol hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde en popüler spor branşı olmayacaktır. Ama özellikle Amerikan Futbol Ligi'nin özellikle Messi'nin transferiyle beraber David Beckham'ın Inter Miami'deki konumu itibarıyla evet son yıllarda, son 10 yılda ciddi anlamda anlamda futbol Amerika'da popülerite kazanıyor. Ama sizin sormuş olduğunuz gibi Amerikalılar futbolu da Avrupa geleneğinden farklı olarak, işte Super Bowl çok güzel bir örnektir, bir eğlence aracı olarak araçsallaştırmayı seviyor Amerikalılar sporu bu bağlamda. NBA maçları buna çok güzel bir örnektir. Devre arası şovlar, uzun konserler ve bu tabii bir eleştiriye de konu oluyor gelenekselci kanat tarafından.
1: Evet, evet. O zaman anladığımız kadarıyla Amerikalılar genellikle eğlence üzerine izliyorlar bu karşılaşmaları.
2: Kesinlikle.
1: Keyfini
2: kesinlikle
1: alarak izliyorlar. Ve hatta o Super Bowl'larda ben bir dönem Amerika'da bulunduğumda o döneme denk gelmiştim. Herkes kilitlenmiş bir şekilde sokakta hiçbir insan bir canlı olmadan Super Bowl'u izliyordu. Gayet keyifli bir şekilde de gidiyordu evlerine ya da artık nereye gidiyorlarsa, öyle diyelim. Şimdi ABD'li futbolcu Balogun'un da kırmızı kart cezasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın FIFA başkanını araması var. Tartışmalı bir şekilde ertelenmesi çok konuşuldu. Hakemlerin yıldız futbolcuları ve bazı takımlara, özellikle de Arjantinli Messi'yi koruduğu, çift standart uyguladığı yönündeki eleştiriler de var. FIFA'nın güvenilirliğini tartışmaya da açtı bu eleştiriler, bu gördüklerimiz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
2: Şimdi FIFA'nın tabii güvenilirliği aslında tarihsel süreç içerisinde, yani 122 yıllık bir kurumdan bahsediyoruz, bir örgütten bahsediyoruz. Aslında FIFA her zaman eleştiriliyordu. 1934 yılında mesela Dünya Kupası'nı İtalya'ya vermişti. O dönemde Benito Mussolini iktidardaydı. Yani FIFA'nın kararları her zaman tartışmalıydı. Ancak bu Dünya Kupası'ndaki kararları ve özellikle Trump'ın doğrudan müdahalesi, ki aslında çok büyük bir skandala imza attılar cezayı erteleyerek. Burada tabii aslında Trump'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası örgütlerle kurduğu ilişkiler, çünkü Trump biraz geleneksel ABD politikasından uzaklaşarak o çok yönlülükten ziyade daha çok baskı kurarak uluslararası örgütler üzerinde tek taraflı bir yönetim anlayışı sergiliyor. Bu da tam Infantino'yla olan durumda tam bunu özetler nitelikte oldu. Ama bu tabii ki futbolun doğasına ve FIFA'nın işleyiş düzenine çok büyük bir sekte vurdu. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aynı zamanda Infantino'nun açıklamaları, bütün bunlar aslında uluslararası örgütlerin ne kadar siyasetin etkisi altına girdiklerinin veya girebildiklerinin bir göstergesi oldu. Yine Messi'nin özellikle Cezayir maçında kırmızı kart görmesi gereken bir pozisyonda kart gösterilmemesi, bütün bunlar aslında bu hem pazarlama stratejileri hem de siyaset saz ayakları bağlamında düşündüğümüz zaman futbolun özüne yapılan ciddi bir tahribat olarak düşünüyorum.
1: Evet. Bir de New Jersey'deki MetLife Stadında oynanan finalde Amerikan Ulusal Futbol Ligi'nin final maçı Super Bowl'u andıran bir devre arası eğlence şovu da başka bir tartışmayı alevlendirdi.
2: Evet.
1: Uluslararası Futbol Ligi Birliği Kurulu'nun oyun kurallarına göre devre arası süresi en fazla 15 dakika olabiliyor.
2: Evet.
1: Şimdi bu durumda siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Futbola yeni bir soluk mu, yeni bir gösteri mi geldi dersiniz?
2: Ben aslında bu konuda daha gelenekselci kanatta duruyorum. Yani çünkü futbol özelinde sporda esas olan şey devamlılıktır, ritimdir. Şimdi bu Amerikalıların aslında spor kültüründe var olan bir şey, uzun eğlenceler. Ben bunu aslında bir inovasyon olarak görmüyorum. Ben bunu futbolun ruhuna karşı yapılan bir uyumsuz bir teşebbüs olarak görüyorum. Neden diye sorarsanız, tabii Dünya Kupası'ndaki o devre arası çok konuşuldu. Yaklaşık 20-25 dakikaya uzanan bir süreç. Hem maçın ritmi bozuldu, çünkü devamlılık esas olduğu için bu kadar uzun bir ara futbolcuların ritmini bozdu, izleyicilerin konsantrasyonunu bozdu. Sanki bir konser ve futbol karışımı bir organizasyon haline geldi final maçı. Ve bu bağlamda aslında zeminin yapısının bozulduğuna, çünkü çok ağır bir platform kuruldu, söküldü. Bütün bunlar aslında çok da ciddi bir eleştiriye sebebiyet verdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri haricinde neredeyse özellikle geleneksel futbolu destekleyen kıtalarda çok büyük bir eleştiriyle karşılandı bu şov.
1: Evet. Şimdi Avrupa Futbolu'nun çatı kuruluşu UEFA ile FIFA arasında FIFA Başkanı tarafından hazırlanan yeni ticari yapı planı nedeniyle gerilim de tırmanıyor bir yandan.
2: Evet.
1: FIFA'nın planı yaklaşık 20 milyar dolarlık ticari bir iştirak kurulmasını ve bu şirketin %20'ye kadar hissesinin özel yatırımcılara satılmasını öngörüyor. Futbolun kuralları değişiyor mu diye sormak isteriz bu anlamda.
2: Futbolun kuralları değişmiyor ama futbolun aktörleri değişiyor aslında bakacak olursanız. Çünkü bu süreç aslında yine son 30 yılda 20 yılda daha doğrusu özellikle Avrupa'nın Chelsea gibi, Paris Saint Germain gibi, Liverpool gibi çok önemli kulüplerinin satın alınmaları, özellikle körfez sermayesinin futbola çok güçlü bir şekilde angaje olması, bütün bunlar beraberinde artık bir futboldan ziyade bir iş, bir business İngilizce karşılığıyla bir sektöre dönüşmeye başladı futbol. Dolayısıyla izleyiciler de artık bir taraftardan ziyade bir müşteriye doğru evrilmeye başladı endüstriyel spor dahilinde. Bu bağlamda tabii FIFA'nın yapmaya çalıştığı şey futbolun özüne son derece aykırı bir şey. İki sebep var. Birincisi Infantino aslında o FIFA başkanının seçiminde delegelerin oylarını etkisini biraz daha minimize etmek istiyor. Özel iştirakleri işin içerisine katarak. Yani bu bir aslında ödüllendirme mekanizması. İkinci olarak da artık organizasyon maliyetleri inanılmaz boyutlara ulaşmış vaziyette. Ve bunun için sıcak para akışının sağlanması gerekiyor. Ama tabii özellikle Avrupa ayağı yani UEFA bunu çok büyük bir tepkiyle karşıladı. Ve şu anda kriz her ne kadar biraz azalmış gibi görünse de aslında hala devam ediyor.
1: Evet, aslında UEFA'da Dünya Kupası satılık değildir diye tartışmayı evet. açtı baktığımızda.

0: Önümüzdeki günlerde neler yaşanacağını göreceğiz sanırım.
1: Evet, yani bu çünkü son derece ciddi bir sorun. Çünkü şirketleşme, yani futbolun artık yavaş yavaş bir özel sektör şirket mantığı dahilinde idare edilmesi söz konusu. Bu çok da radikal bir karar olur tabii ki eğer uygulandığı
0: O
1: takdirde.
0: zaman baktığımızda Dünya Kupası'nın geleceğinde riske atabilecek bir karar olur bu gibi düşünüyoruz. Siz ne dersiniz bu anlamda?
1: Evet, yani UEFA'nın çünkü burada vermiş olduğu tepki çok güçlüydü ki FIFA bu konuda geri adım atmış gibi görünüyor. O zaman çünkü artık o Dünya Kupası olarak bizim yaklaşık 100 yıldır izlediğimiz şey farklı bir formata bürünmüş olacak. Ve artık o salt spordan ziyade daha çok bir iş alanı haline gelmiş olacak bu karar hayata geçirildiği takdirde. Zaten kısmen endüstriyel futbol bunu ifade ediyor ama bu çok daha ileri bir boyuta taşınmış olacak.
0: Evet. Şimdi bir de Super Bowl'daki devre arası şovda eleştiriler temasıyla, eleştirel temasıyla ABD'de uzun süre gündemde kaldı. Spor ve siyaset nasıl bir araya geliyor? Şimdi Bad Bunny'nin tarihe geçtiği Super Bowl şovunu Trump berbat diyerek eleştirmişti aslında bakarsanız.
1: Evet.
0: Amerika'nın bir ülke değil aslında bir kıta olduğu mesajını vermişti. Trump da buna yönelik birkaç cümle sarf etti. Onunla ilgili neler söylersin spor,
1: Bu
0: siyaset
1: tabii
0: ikilemi anlamında?
1: tarihin en tartışmalı Super Bowl'larından bir tanesiydi. Çünkü özellikle Bad Bunny ve Kendrick Lamar'ın performanslarında kullandıkları siyasi ve linguistik objeler, motifler çok ciddi tepkiyle karşılandı Amerika'da muhafazakar kesim tarafından. Lamar daha çok bir hip-hop kültürü üzerinden eserlerini bu temayla, bu mesajla icra etti ve o Amerikan bayrağındaki renklerin bölünmüşlüğü, ABD'deki toplumsal harmonizasyonun bozulduğu şeklinde yorumlandı. Bad Bunny'nin şarkılarının neredeyse çoğunun İspanyolca olması ve Porto Rico kültürünü ön plana çıkartması, bütün bunlar aslında çok ciddi tartışmalara ve çok ciddi tepkilere yol açtı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunun tabii çok basit ve önemli bir sebebi var. Bu kadar bütün dünyanın, uluslararası spor kamuoyunun gözler önündeki bir performans, elbette ki siyasi mesajların yayılması açısından da eşsiz bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Yani o siyasi mesajları bu kadar etkili, kolay ve bu kadar fazla kişiye iletebileceğiniz bundan daha iyi bir platform bulamazsınız. İşte o yüzden zaten son Super Bowl inanılmaz politize edilmiş bir şov haline geldi diyebiliriz.
0: Evet. Peki Latin Amerika futbol kültürü nasıl baktığımızda hala eski heyecan devam ediyor mu futbola yönelik?
1: Elbette. Latin Amerika'da hala yani Latin Amerikalıların meşhur bir sözü vardır. Futbolu İngilizler icat ettiler ama biz onlara icat ettiklerine pişman ettik şeklinde. Latin Amerika hala dünyadaki en saf futbol kültürünün devam ettiği bölge olarak karşımıza çıkıyor. Elbette ki orada da endüstriyel futbolun etkilerini görebiliyoruz ama daha tutkulu ve amatör ruhu futbolun o 1950'lerdeki 60'lardaki ruhunu hala canlı tutmaya çalışıyor ve hala tabii ki futbol orada sadece bir oyun değil bir toplumsal kimliğin bir yansıması olarak hala oldukça güçlü bir şekilde icra edilmeye devam ediyor diyebilirim.
0: Evet. Futbol kültürü geniş çerçevede baktığımızda spor kültürü dünyada ne yöne gidiyor?
1: Bu soru aslında hem pozitif hem de negatif iki tane yön belirlenmiş vaziyette. Teknik, taktik anlamda düşünecek olursak belki de futbol üzerinde sporun zirvesini yaşıyoruz. Yani olimpiyatlara baktığınız zaman neredeyse artık kırılmadık rekor kalmadı. Gittikçe mekanikleşen bir sporcu profilinden bahsediyoruz. Çok atletizmin ön plana çıktığı, adeta bir makine işleyişi şeklinde tezahür eden bir spordan bahsediyoruz. Bu bakımdan evet oldukça ileri bir noktadayız. Ama öbür yandan baktığımız zaman tabii

0: kapitalist sistemin yansımalarından bir tanesi olarak gittikçe ruhundan uzaklaşan bir spordan bahsediyoruz. Artık daha çok elitlerin, ekonomik elitlerin takip ettiği, artık daha fazla iş dünyasının entegre olduğu ve bir profesyonel bir platformdan söz ediyoruz ve bu ikisi arasında bir tezatlık meydana geliyor. Yani çok daha akademik, çok daha profesyonel, çok daha paranın merkezde olduğu bir yerine doğru evriliyor küresel spor. Hem futbol özelinde hem de spor özelinde bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani son 20 yılda, 30 yılda futbol özelinde sporun yaşamış olduğu dönüşüm inanılmaz bir seviyede.
1: Evet, evet. Böyle son eklemek istediğiniz neler var, dinlemek isteriz. Yavaştan veda edeceğiz size sonrasında.
0: Spor aslında her zaman varoluşsal doğasına baktığımız zaman hiçbir zaman hiç kimse şunu söylemiyor. Yani insanın olduğu yerde tabii ki bir oyundan ziyade, salt bir oyundan ziyade sporun içerisinde farklı dinamikler olacaktır, politik olacaktır, ekonomi olacaktır ve aklınıza gelebilecek birçok disiplin olacaktır. Bunu kabul etmekle beraber aslında bugün geleneksel sporu destekleyen kesimlerin karşı çıktığı şey artık paranın o kadar merkeze oturmasıyla beraber sporun o varoluşsal ruhunun zedelendiği konusunda çok ciddi eleştiriler yapılıyor ve aslında bir nostalji kültürünün de ortaya çıkması, yani basketbolda bir Michael Jordan'ı aramak, futbolda Pele'yi, Maradona'yı aramak, yeni şeyler üretebilme konusunda, yeni yıldızlar üretebilme konusunda ilerleyen yıllarda bazı sorunlar yaşanacak gibi görünüyor. Sonsuz olarak şunu söyleyebilirim. Belki de 1800'lerden itibaren ortaya çıkmış, yani 19. yüzyılın sonlarında, ortalarında ortaya çıkmış sporun yaşadığı dönüşüm, şu 20 yılda yaşadığı dönüşüm ondan evvelki süreçlerle mukayese bile edilemez. Bambaşka bir spor tanımından söz ediyoruz günümüzde.
1: Evet, diyelim. Teşekkür ederim size. İyi geceler dileyelim.
0: Ben teşekkür ederim efendim. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli dinleyiciler, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Yiğit Anıl Güzel İpek telefon attığımızdaydı. Kendisine aktardıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.

düşündüm, çok kurdum, karar verdim, hep vazgeçtim ama sana yazabildim nihayet. Aslında söz vermiştim, duygularımı kilitlemiştim, ta ki sen açana dek.

mektupta olmadı, kelimeler toparlanmadı. İşte şimdi çöpe gidiyor. Yine de mektubuma son verirken seni

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, gecenin sonunda gökyüzünün ötesine uzanacağız. Uzaydan neler olup bittiğine bakacağız. NASA Ay Yüzü projesini insanın ay yüzeyindeki ilk kalıcı karakolu olarak tanımlıyor. Ay Yüzü projesi de hızlanıyor. Hem kongreyi hem de dünyadaki uzay çalışmalarını Kayseri Üniversitesi Bilim İletişim Ofis Müdürü Dr. Cenk Kayhan'la konuşacağız. Kendisi telefon hattımızda. Merhaba.
2: Merhabalar.
1: Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Herkese iyi geceler dilerim.
1: Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi 77. Uluslararası Uzay Kongresi Ekim ayında Antalya'da düzenlenecek. Küresel uzay liderlerini, astronotları, bilim insanlarını ve sektör temsilcileri bir araya gelecek. Bu kongre neden önemli diye sorarak başlamak istiyoruz efendimiz.
2: Tabii ki öncelikle bu dünyada yapılan aslında en önemli hem astronomiyi birleştiren hem de uzay çalışmalarını birleştiren çok önemli bir kongre. Bu tabii ki çok uzun yıllardır devam eden aslında bir kongre. 77.si yapılacak ülkemizde de. O açıdan da Türkiye tarihinde ilk kez ev sahipliği yapıyor. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor.
1: Ne güzel.
2: Tabii ki bu aslında bu kongreyi sadece bir bilimsel toplantı ya da çeşitli konukların ülkemizi ziyaret edeceği anlamında düşünmemek gerekiyor. Çünkü bu yıl bu ülkemiz açısından bu kongre sıradan bir uzay konferansından çok daha büyük bir anlamda. Özellikle hem ülkemizin tüm dünyaya tanıtımı, hem uzay çalışmalarımızın tanıtımı, hem de uzayda biz de varızı aslında vurgulamak için çok güzel bir fırsat olacak.
1: Hı hı. Neler olacak mesela kongrede? Hangi başlıklar öne çıkacak?
2: Özellikle şöyle belirtmek gerekiyor. Özel bir teması var. The world needs more space diye, yani daha fazla uzayı ihtiyacımız var anlamında aslında bir şey var. Tabii ki buradaki konu yalnızca hani Ay'a yolculuk ya da Mars'a yolculuk anlamında değil de daha çok burada uzayı hem bir anlamda bilimsel anlamda incelemek hem de orada milletler arası güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde barışçıl bir halde uzayı iyice kullanabilmek anlamı taşıyor. Bunun dışında tabii ki astrobiyolojiden tutun, yani uzaydaki yaşam bilimlerinden tutun, uzay kimyasına, uzay araçlarının yapımından gönderilmesine, yıldızlar, gezegenler ve gökadalar gibi birçok gök cisminin incelenmesine gibi gibi, yani uzay ve aklınıza gelecek uzayda olan her şey bu konferansta konuşulacak.

0: konusu diyebilirim.
1: Aslında baktığımızda dünyanın daha fazla uzaya alana ihtiyacı var temasıyla More Space çok katmanlı bir anlam da taşıyor. Kadınların daha fazla fırsatı, genç nesiller için daha fazla ilham ve katılım gelişmekte olan ve uzay ekosistemine dahil olan ülke içinde daha fazla bir anlam kazanıyor gibi geliyor. Şimdi uzayda rekabet mi, işbirliği mi ön plana çıkacak gelecekte? O zaman bunu da soralım size.
0: Tabii ki bu aslında çok güzel bir konu. Çünkü şu an uzay artık dönüşüyor. Çünkü biliyorsunuz yalnızca devletler değil, özel sektör şirketler de artık uzayda. Ve onun içinde hani rekabet mi, işbirliği mi demekten ziyade aslında bir rekabet içinde işbirliği var. Çünkü duruma göre bu biraz değişiyor. Örnek vermek gerekirse aslında eskiden biraz daha hani Amerika ve Rusya'nın etkisinde olan uzay şu an Amerika ve Çin'in bir stratejik rekabeti şeklinde oluyor. Tabii bir yandan da özellikle bu Doğu ülkelerinin işte Hindistan'ın yükselişi, Avrupa'nın kendi kendine özel bir yapıya sahip olmaya çabası derken aslında bayağı işler uzayda karışmış durumda. Artık tabii ki şey meselesi de tamamen kayboldu. Yani kim daha uzağa gidecek, kim nereyi keşfedecekten ziyade bu ekosistem olarak yani uydu altyapılarından fırlatmaya, işte ekonomik durumda, haberleşme ağlarına, hatta ne yazık ki askeri yeteneklerin denenmesine kadar aslında 3. dünya ülkeleriyle birlikte bu eksende büyük bir çaba var. Tabii ki bu bir rekabet ama aynı zamanda da baktığınız zaman tarihin en geniş uzay işbirlikleri de bu devirde imza atılıyor. Hani özellikle bu Artemis projesiyle birlikte NASA'nın bir 2020'de başlattığı bir ortak ülke projesi vardı. Ve şu an günümüze baktığımız zaman 70 ülkenin bir arada olduğu bir anlaşmaya dönüştü bu. Yani bir anlamda aslında rekabet çok fazla ama bir anlamda da dediğim gibi hani rekabetin içinde de çok güçlü işbirlikleri var.
1: Evet. Peki başvurular ne düzeyde? Kongreye kaç ülkeden kaç kişi katılacak, bir veri var mı elimizde?
0: Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Ülkemizdeki bu kongrede bir rekor kırıldı. Hem katılım açısından hem de daha kongre başlamadan açıdan bu rekorlar kırıldı. Şu anki verilere göre 108 farklı ülkeden 8.000'den fazla bildiri başvurusu geldi. Bu da yani bir önceki ve daha önceki şeylere bakılırsak onların binin üzerinde bir sayı demek oluyor. Katılım ilgisi de şu an için elimizdeki hani verilere göre erken kayıt aşamasını tamamlamış kişi sayısı 3.000'den fazla. Hı hı. Bu da çok dolu dolu ve güzel bir kongreyin bizi beklediğini gösteriyor.
1: Evet, burada hedef nedir? Peki mesela baktığımızda herkesi ağırlama şansımız da olmayacak sanırım.
0: Aslında büyük oranda olacak. Çok paralel oturumlar şeklinde yapılması planlanıyor. Zaten ilgili kişilerin ilgili toplantılarda, ilgili kısımlarda bulunması aslında düşünülüyor. Tabii burada bir sürü şirket ya da uzay ajanslarının ilgili yetkilileri de olacak ve onlar da kendi aralarında aynı zamanda diplomatik görüşmeler de yapacaklar. Tabii ki burada dediğim gibi Türkiye'nin çok önemli bir avantajı var. Çünkü biz uzayda varız diyoruz ve bu nedenle de bu uzaydaki işte uydu olsun, fırlatma olsun, savunma havacılığı da dahil edebiliriz. Uzay bilimleri ve yeni uzay girişimlerimizi gösterme açısından çok çok önemli bir sembolik anlam da taşıyacak. Bu nedenle hani sadece bilimsel işte makaleler, uzay ekonomisi, yeni işte teknolojiler demiyoruz. Sergiler, işte anlaşmaların yapılacağı ikili görüşmeler, hatta interaktif böyle sempozyum şeklinde tartışmalar da yine bu kongrede olacak.
1: Evet, aslında baktığımızda bu anlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Ay projesi kapsamında takvimin netleştiğini de belirtti. Kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz açıklamasını yaptı. Bu anlamda evet. Türkiye'de uzay çalışmalarına ayrılan bütçeyle uzay vizyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bu Bu aşamada aslında çok önemli adımlar attık. Öncelikle bir stratejik plan belirlendi biliyorsunuz. Bunun üstüne adım adım gerekli ilgili kısımlar maddelerini gerçekleştirmeye başlandı. Burada çok önemli gelişmeler oluyor. Tabii ki her zaman gündemde olmayabiliyor ama geri planda da olsa çok önemli ilerlemeler mevcut. Bakanımızın da açıkladığı gibi aslında biz tamamen bağımsız bir uzay gücü olma yolunda bir kapasite inşa ediyoruz. Yani bu kapasiteden kastımız hani uzay gücü anlamında işte uydularımız, bu uyduların çalışacağı sensörler, yazılımlar, haberleşmeler, fırlatma üsleri, yer istasyonları, veri, hatta insan kaynağı, belki yanında ticari şirketler, işte araştırma geliştirme ekosistemlerini düşündüğümüz zaman Türkiye'nin son yıllardaki yatırımları çok çok önemli. Tabii ki bunları yaparken sadece hani dışarıdan gelecek ekipmanlarla geliştirme anlamında değil, yerli bir teknolojiyi de devreye sokması çok önemli. Biliyorsunuz çok güncel bir örneğimiz var. Ülkemiz ilk yerli atomik saatini uzaya gönderdi yakın bir zamanda. Ve bunun dışında uydu artık yapabiliyoruz ve gönderebiliyoruz. Yani artık hani uzaya biz bir şeyler gönderdik miden ziyade artık bu uzaya gönderdiklerimizin kritik önemine biraz daha odaklanıyoruz. Ve bu da bizim uzay anlamındaki aslında en önemli hedefleri çok rahat gerçekleştireceğimizi gösteriyor.
1: Evet, evet. Peki NASA IUSU projesini insanlığın ay yüzeyindeki ilk kalıcı karakol olarak tanımlıyor. Şimdi proje kapsamında astronotların ayın özellikle Güney Kutbu çevresinde yaşayabilmesi, çalışabilmesi ve bilimsel araştırmalar gerçekleştirebilmesi için gerekli altyapının oluşturulması amaçlanıyor. Şimdi ayda yaşam baktığımızda ne zaman başlar?
0: Evet, aslında birçoğumuzun merak ettiği sorulardan biri bu. Şu anki yapılan çalışmalara ve NASA'nın da kendi açıklamalarına göre aslında 2028'den sonra önemli aşamaların olacağı ve 2030'lardan sonra ancak yerleşmelerin başlayabileceği düşünülüyor. O anlamda hani en iyi ihtimalin 2032 ve sonrası gibi diyebiliriz. Hani şu an için tabii ki şunu da açıklamak gerekiyor. Biz ay üstü deyince hemen aklımıza böyle bilim kurgu filmlerinde işte robotların her şeyin olduğu sanki büyük bir binanın içinde insanların rahat rahat dolaşabildiği bir yermiş gibi düşünüyoruz ama aslında burada biraz daha hani robotların mevcut düzene yer alacağı, oradaki var olan enerji sistemlerini kuracağı ve iletişimlerle birlikte aslında biraz daha uzaktan yönetilebilecek bir ortamın altyapılarına kurulduğunu görüyoruz. Çünkü NASA'nın belirttiği güncel planında aslında 3 aşamalı bir şey söyleniyor. İlk aşamalar Artemis görevleriyle aslında başladı. Biraz insansız görevlerle zaten geliştirilme aşamasında. İkinci aşama özellikle altyapının büyütülmesi konusunda odaklanıyor ki burada tabii ki çok fazla şey var. Nasıl derler? Hem uluslararası şirketler devreye giriyor hem uluslararası diğer ülkeler devreye giriyor. O nedenle biraz daha kapsam büyük. Yani biraz inşaat süreci diyebiliriz. 2032 ve sonrasında ancak Ay'a giden astronotların ya da insanların orada uzun süre kalması planlanıyor şu anki perspektife göre böyle.
1: Evet. Şimdi NASA aynı zamanda uzaydan dünyaya malzeme getirme yöntemini değiştirecek bir projeye de destek verdi. Şimdi yörüngede kurulması planlanan uzay hangarı projesi uzay lojisinde yeni bir dönem başlatabilir mi?
0: Kesinlikle. Aslında bu uzun yıllardır çalışılan bir konu. Bu konuda Japonya ülke olarak çok ilerledi. Özellikle çeşitli asteroidlerin ya da uzay kayalarının üzerine gidip oradan düzenli olarak örnek getiriyor. Bunların dışında Çin doğrudan belirli yerlerden örneğin Ay'dan sayısız kere örnek getirdi ve her gittiğinde daha fazla örnek toplayarak geliyor. Tabii ki özellikle nadir elementler günümüzde çok önemli olduğu için bu elementlerin bulunduğu bölgelerin de araştırılması ve oradan bu elementlerin tedariki çok çok önemli. NASA'nın da aslında stratejisini değiştirmesinin bir nedeni bu oldu. ara bir istasyon kurarak bunları daha düzenli olarak aslında kargolaması. Aynı zamanda da

0: özellikle Mars görevi gibi görevlerde daha uzak yerlere bir nasıl diyelim ara istasyon olarak bunları iletebilmesini sağlıyor. Yani biz uzak araştırma istasyonu olmaktan çıkacak artık. Evet. Ve sanki bir böyle bir hani tren istasyonu gibi ara durak olup sürekli bir akışı sağlamak isteniyor. Asıl planlanan
1: evet.
0: Bu.
1: Evet. Şimdi baktığımızda bu uzay hangarı ve ay üstü projesi insanlığa uzayda hangi kapıları açar?
0: Aslında birçok kapıyı tabii ki açacak. Yani öncelikle tabii ki her zamanki hedefimiz ayın özellikle bir üs olması. Hem ayı çok iyi anlamamızı, araştırma yapmamızı, orada daha uzun kalabilme ihtimaliyle birlikte birçok deneyin ilerisi aşamada gerçekleşebilmesini sağlayacak. Aynı zamanda da daha uzak yerlere gitmemizi sağlayacak. Çünkü biz Mars görevi dediğimiz zaman Mars görevimiz 6 ayla 8 ay arasında süren bir görev. Yani dinleyicilerimiz şöyle düşünebilir. Hani bulundukları yerde her şey kapalı. Bir sistem sadece yeterli yiyecekleri var. 6 ya da 8 ay düzenli olarak bir yere doğru gidiyorlar tamamen karanlığın içinde. Hani bunu düşündüğümüz zaman bu süreler çok uzun. Ama ay belki ara durak olarak daha hızlı ulaşmayı sağlayacak. Bu da bu konuda da bize çok önemli. Tabii bunun dışında dünyayı bazı koşullarda engelliyor ay. Bazı görsellerin ya da uzayı görselleştirmemizi engelliyor. Oradan çeşitli verileri almamızı engelliyor. Ve biliyorsunuz ki ayda bir atmosfer olmadığı için de sürekli gece olması onun gökyüzünü incelemek astronomi anlamında büyük teleskopların yapılıp orada düzenli veri almamızı da sağlayacak. Bu anlamda da bilimsel yani evreni keşfetmemiz açısından da çok değerli bilgilerini sağlayacak bir yer olacak ay.
1: Evet, peki Mars'a yönelik projeler de gerçekçi mi?
0: Evet, aslında şöyle, insansız olarak yapılan çalışmalar bize çok fazla bilgi sağladı bugüne kadar. Neredeyse hani 1960'lı yıllardan beri çalışılan bir konu bu. Artık gezegen hakkında yani Mars gezegeni hakkında çok fazla bilgiye sahibiz. Birçoğu kuramsal da olsa deneysel anlamda yeryüzünde denediğimiz çok örnek var. Tabii ki bu bir hani bayrak yarışı gibi düşünmemiz lazım. Gelecek nesiller için yaptığımız çalışmalar, örneğin işte topraksız tarımın gelişmesi aslında Mars'a yolculuğu da bizim karşımıza çıkacak engellerden biriydi. Bunu geliştirdik. Ya da Mars'ın daha önce su barındırıp barındırmama tartışması, orada bir şeylerin yetiştirilip yetiştirilmemesi tartışmasını bu insansız uzay araçlarıyla öğrendik. Gerçekten de su var. Evet, bildiğimiz miktardan biraz az ama var. Artık daha da ileri gidiyoruz. Şu an acaba canlılar var mı? Hani bir dönem su varsa acaba yaşayan daha önce işte mikrop türü, bakteri türü bazı canlılar olabilir mi? Buraya gidiyoruz. Çünkü göl yataklarından işte nehir bölgelerine kadar birçok şeyi keşfettik. Bu da tabii ki oraya olan ilgimizi çok arttırıyor ama dediğim gibi özellikle çok uzun süreli yolculuklar olacağı için şu an hani çok kısa bir zamanı düşünemiyoruz ne yazık ki.
1: Evet. Şimdi gökbilimciler uzak evrende yaklaşık 1.3 milyar ışık yılı çapında dev bir galaksi halkası tespit etti. Büyük halka adı verilen yapı bilinen oluşum modelleriyle kolayca açıklanamıyor. Uzayın derinliklerinde keşfedilen bu dev halka evrenin hala çözülmemiş büyük sırlarla dolu olduğunu bizlere gösteriyor aslında. Şimdi evrenin sırları tam olarak çözülür mü sizce ilerleyen zamanlarda?
0: Evet, aslında bizim bilimsel çalışma alanımız yani astronomların ve astrofizikçilerin temel aslında uğraşı bu. Tabii ki şunu söylemek çok zor. Evren hakkında bilgimiz ne yazık ki sınırlı. Bu tamamen biraz teknolojinin verdiği sınırlara dayalı, gözlemsel yeteneğimize bağlı. Ama aynı zamanda da bulunduğumuz konumdan dolayı da bazı fiziksel engellerimiz var. Ama yine de evrenin belli doğrultularda nasıl olduğunu genel kaba haritasını çıkarmış durumdayız. Bu son keşif de aslında bize başka bir şeyi gösteriyor. Çünkü biz çok uzakta gördüğümüz bu nesnelerin yani evrenin sınırında dediğimiz nesnelerin nasıl oluştuğunu anlamamız

evrenin ilk çağlarda nasıl olduğunu anlamamız anlamına geliyor. Yani bahsettiğimiz bu işte 13 milyar ışık yılı uzaklık demek, aslında oradaki ışığın 13 milyar yıl sonra bize geldiği anlamına geliyor.

0: keşfedilen bu halka normalde hani var olan bu varsayımın geçerli olmasını aslında biraz zorluyor. Neden? Çünkü bir halka şeklinde, yani içi dolu değil, her tarafında dağılmış değil ve böyle hafif sis benzeri bir yapı gibi gözüküyor. Bu da aslında demek ki evren oluşumu sırasında bu kadar da düzenli bir dağılımın olmadığı anlamına geliyor. Tabii ki bütün kuramlar çöp oldu, hani aslında her şey anlamsız hale geldi diyemiyoruz. Çünkü bu aslında ilk örnek değil. Daha önceden yine bu çalışmayı yapan bilim insanlarından Alexia Lopez aslında daha önceden de buna yakın bir keşif yapmıştı. O da 3.3 milyar ışık yılı boyunca uzanan bir dev yapıydı. Yine o zaman tek bulunduğunda şöyle bir kaygı vardı. Acaba bu nadir bir örnek mi? Yani bir normal dışı bir durum mu diye. Fakat bunun ikinci örneğinin bulunması bu durumun aslında çok da böyle nadir olmadığını gösteriyor ve heyecan verici bir durum ortaya çıkmış gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Biz tabii ki evreni çalışırken, araştırırken bu tür böyle hani geometrik diyelim yapıların olduğunu biliyoruz. Fakat bunu işte evrenin ilk oluşumundan bugüne nasıl geldiğini öğrenmek için daha çok örneğe ve aslında yapıya ihtiyacımız var. Bunu da yakın zamanda yapılacak özellikle büyük uzay projeleri, gözlem projeleri bunları doğrulayacak diye bekliyoruz.
1: Evet, son birkaç cümleyle veda edeceğiz. Eklemek istedikleriniz nelerdir? Dinlemek isteriz efendim.
0: Tabii ki. Öncelikle yayına davetiniz için çok teşekkür ederim. Sürekli çok fazla gelişme oluyor bu alanda. Astronomi, astrofizik alanında. Dediğim gibi biz ülkemizdeki çalışmalardan dünyadaki çalışmalara kadar işte uzaktan gözlemlerden o gezegenler, uyduların üstündeki yerleşimlere kadar hepsini konuştuk. Bunları düşündüğümüz zaman aslında evren bizim için çok büyük değil ama aynı zamanda da araştırılacak ve öğrenilecek kadar çok şey barındıran çok büyük bir yer. Özellikle bunları söylemek istedim. Çok teşekkür ederim.
1: Biz de size teşekkür ediyoruz efendim. İyi geceler diliyoruz. Sağ olun, var olun. Değerli dinleyiciler, gecenin sonunda gökyüzünün ötesine uzandık. Dünyanın önde gelen uzay aktörleri Ekim ayında Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde bir araya gelecekler. Uzayın barışçıl kullanımı temelinde dünyanın daha fazla uzaya, alana ihtiyacı var temasıyla yapılacak etkinlik Türkiye'nin uzay diplomasisindeki ve milli uzay programındaki vizyonunu küresel arenaya taşıyacağız bizler de. Ve konuyla ilgili de Kayseri Üniversitesi Bilim İletişim Ofis Müdürü Dr. Cenk Kayhan vardı. Gecenin içlerinin sonuna geldik. Bizlerden şimdilik bu kadar diyoruz değerli dinleyiciler. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya'ydı. Teknik yönetmenimiz Önder Arıcan ve ben Çağatay Sevgi ile birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar hoşçakalın.

0: haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Hacı Bektaş Veli'nin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışıyla Anadolu'nun milli ve manevi birliğini mayaladığını vurgulayan Kurtulmuş, bir olalım, iri olalım, diri olalım hikmetinin asırlardır gönülleri aydınlattığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Hacı Bektaş Veli'yi rahmetle andı. Açıklamasını Hacı Bektaş Veli'nin çağlar aşan mesajına bizim de tüm insanlığın da her zamankinden fazla ihtiyacı var notuyla paylaştı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkındaysa ev hapsi kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin açıklama yaptı. Suç örgütünün FETÖ benzeri gizli bir mesajlaşma uygulaması kullandığını söyleyen Mustafa Çiftçi, burada suç örgütünün finans kaynaklarına yönelik bir operasyon var. Kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok dedi. Marmaris Kaba Kargı Koyun'da karadan ulaşımın olmadığı dağlık bölgede çıkan yangına müdahale için askeri personel de seferber oldu. Arazözlerin ve ekiplerin yangın bölgesine sevki Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na ait çıkarma gemileriyle sağlandı. Ekipler Sarp Arazi'de geceden sabaha mücadele ile yangını kontrol altına aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına neden olanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Ankara'da zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Futbol sahalarında görmek istenilmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı bir çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir dedi. İstanbul'da kentsel dönüşümle yenilenen konut sayısı 1 milyona ulaştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz dedi. Türk Hava Kuvvetleri NATO'nun entegre hava ve füze savunmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Romanya hava sahasında NATO unsurlarıyla gerçekleştirilen ilk kez düşük süratli önleme eğitimi başarıyla icra edildi. Türkiye ve 7 ülke Gazze Barış Planı'na ilişkin yol haritasını reddeden soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak açıklamada Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanına barışı getirmeye yönelik çabaların engellenmesinin sorumluluğunun artık İsrail'e ait olduğunu teyit etmektedir denildi. 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Endonezya'da can kaybı artıyor. Ülkede deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. 130'dan fazla kişi de yaralandı. Endonezya'nın Flores adasını vuran depremin ardından bölgeden 5000 kişi tahliye edildi. Türkiye deprem dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Haberleri sunduk.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Bronte kardeşler. Yazan N. Bronte. Çeviren ve radyoya uygulayan Ayten Kuyulu. Yöneten Deniz Gökçer. Efektör Yüksel Doğru. Oynayanlar: Emily Gamze Yapar, Charlotte Ayten Uncuoğlu, Arthur Adnan Biricik, N. Esen Özman, Bromwell Nihat İleri, Teyze Mediha Gökçer, Rahip Bronte Ertuğrul İlgin, Heger Kemal Bekir, Hancı Pekcan Türkeş, Thornton Şükran Eldem.

0: geldiniz. Hoş geldiniz efendim. İçeri buyurmaz mısınız?
1: Bayan Charlotte'a söyleyin lütfen. Mektubunu aldım. İstediği şey bana oldukça garip geldi ama yerine getirmekten büyük bir onur duydum. Paketi Bayan Bramwell'e ver Charles.
0: Ama bu bir deste ambalaj kağıdı. Ne yapacak Charlotte bunları? Bir yanlışlık falan olmasın?
1: Yanlışlık değil Bayan Bramwell. Yeğeniniz mektubunda açık açık ne istediğini yazmış. Mutfak raflarına serecek anlaşılan. Haydi Charles, eve dönelim.
0: Bir bu eksikti. Bir saat önce Karabağ Hanı'nda Robin Bronte'in borçlarını öde. El alime rezil ol. Şimdi Charlotte Bronte zenginlerden kese kağıdı dilensin. Pes doğrusu. Rahip Bronte, senin bu çocukların var ya, bunlar dünyada adam olmayacak. Ama dünyada...

0: Peki.
1: Hadi bakalım küçük hanım, geç karşıma. Bir gün gelecek bu tablo dünyanın gözlerini kamaştıracak. Kımıldama Annie. Emily nerede?
2: Tepelerde tek başına dolaşıp duruyor.
1: Hay Allah. Ne işi var oralarda?
2: Sen onu kendi haline bırak. Bizim resimlerimizle uğraş Brownwell.
1: Senin burnunu çizmek dünyanın en güç işi. Hiç kişiliği yok.
0: Hiç üzme tatlı canını. Annie'nin kişiliği seninkinden kat kat üstün sevgili kardeş.
1: Hadi. Çocuk bakıcılığı yapıp para kazanacaksınız diye çalımınızdan yanınıza varılmıyor. Burnunuz büyüdü. Çocuk bakıcılığı yapmak, kişilik sahibi olmak demek sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ona düpedüz hizmetçilik derler.
0: Hayır. Hayatı yakından görmek, gördüklerimiz hakkında kitap yazmak amacıyla çocuk bakıcılığı yapacağız.
1: Kendi kendini kandırıyorsun Charlotte. Emily ile ben senden 1000 kat daha yetenekliyiz. Bunu kabullenmek zorunda.
0: Ne demek istiyorsun?
2: Of, bırakın tartışmayı. Birlikte geçirdiğimiz şu son günü zehir etmeyelim.
1: Peki, sustum işte.
0: Haddini bilmez.
1: Emily geldi. Sen de kız kardeşin gibi çocuk bakıcılığı yapıp hayatı görmek istemiyor musun?
3: Hayır, benim dünyam burası.
1: O halde bu iki sivri akıllı kız dünyayı gezip yeteneklerini geliştirecek. Senle ben evde kalıp çürüyeceğiz.
3: Brownwell, onların bu işi neden yapacaklarını iyice anladığından emin misin?
0: Emily,

0: Cromwell'in Londra'ya gitmesine razı değilim Charlotte. Hiçbir zaman da razı olmayacağım.
1: Emily, bunu yapmamız onun için gerekli. Annie ile ben para kazanıp onun öğrenimini tamamlamasını istiyoruz.
0: Bir işe yarayacağını sanmıyorum Charlotte.
1: Aman sen de. Daima her şeyin olumsuz yönünü düşünmeye bayılırsın.
2: Ne olur gene kavgaya başlamayın.
3: Yemek hazır. Daha masaya oturmayacak mıyız?
2: Şimdi geliyoruz teyzeciğim.
1: O kadar geç mi oldu? Akşam yemeğini hep bir var sanıyordum.
0: Ben de.
3: Hepiniz yanılıyorsunuz. Babanız masaya oturdu bile.
4: Bramwell nerede?
0: Postaya bakmaya gitti baba.
4: Hiç olmazsa bu gece bütün aile beraber olmalıydık.
3: Küçük bir kız olsan ceza diye akşam yemeğini yemeden yatırırdım seni Charlotte. Ama koskoca kızsın. El alemden ambalaj kağıdı istemeye utanmıyor musun?
0: Ne?
1: Kağıtlar geldi mi? Yaşasın, yaşasın. Kağıt öyle pahalı ki bir türlü alamıyoruz. Ambalaj kağıdına taslakları yazacağız. Öyle kullanışlı ki yaşasın.
0: Ah Charlotte, kağıtların üçte biri benim, unutmayın.
1: Çocuk bakıcılığı gözlemlerimizi yazmak için Annie ile bana yığınla kağıt gerekecek.
0: Siz gittikten sonra biraz başımı dinleyince benim de bir şeyler yazmaya niyetim var.
1: Onu bunu bilmem, kağıtlar bize gerekli.
4: Yeter artık, yeter yeter, kesin.
1: Biz gittiğimiz zaman sakın kendini fazla yorma Emi babacığım. Emily sen de dikkat et. Yeni gelen papaz iyi çalışsın. Bütün yük gene babamın sırtına yüklenmesin.
4: Benim yardımcıya filan ihtiyacım yoktu Charlotte. Ne demeye piskoposa mektup yazdın? Pekala kiliseyi tek başıma idare ediyorum.
1: Öyle deme baba, çok yoruluyorsun, gözümden kaçmıyor. Şimdi bir yardımcın olursa sen daha az çalışır dinlenmeye zaman bulursun.
4: İyi peki dediğin gibi olsun. Nerede kaldı bu çocuk?
1: Kim?
4: Kim olacak? Bramwell.

0: Beğenmemiş çizdiğim resmi. Senin o beş para etmez suratını çizmeye tenezzül ettiğim için ileride ayaklarıma kapanacaksın.
1: Deminki olay için özür dilerim efendim. Size bir şey olmadı ya. Arabanın atlarını fena halde ürküttü o şişe.
2: Önemli bir şey değil. Atlar biraz huysuzlandı o kadar. Kim bilir hangi sersem attı o şişeyi.
0: O sersem bendenizim efendim. Vay vay vay vay. Boynunuzda yakalık var. Sakın siz bizim yeni papaz olmayasınız.
2: Evet. Adım Arthur Nichols.
0: Aha. Ben de amiriniz Rahip Bronte'nin oğlu Bramwell Bronte.
2: Öyle mi? Memnun oldum. Bana bu gece için bir oda hazırlar mısınız hancı?
1: Elbette Rahip Nichols.
0: Yok. İşte bu olmaz. Bu geceyi handa değil bizim evde geçirmelisiniz. Şimdi karşılıklı birer bardak içer gelişinizi kutlarız. He?
2: Teşekkür ederim. Geceyi handa geçirmek istiyorum. Ayrıca ben hiç içmem Bay Bronte.
0: Vah vah. Bense içmeye bayılırım.
3: Emily.
4: Efendim, uyuyamıyorum.
3: Neden?
4: Sana kötü sözler söyledim, bağışla beni.
3: Charlotte, düşündüm taşındım. Gerçi Londra'nın Bramwell'e iyi geleceğini sanmıyorum. Ama nasılsa burada da içmekten başka bir şey yapmadığına göre bırakalım bir de Londra'yı denesin.
4: Oh, Emily, sonunda razı olacağını biliyordum.
3: Biliyordun değil mi? Hadi canım, şimdi gir yatağına rahatça uyu. Söylediklerini ben çoktan unuttum.
4: Sen bir meleksin Emily. İyi geceler.
3: İyi geceler.
4: Sen yatmıyor musun?
3: Birazdan yatarım. Aşağı inip bir bardak süt içmek istiyorum.
4: Peki canım, tekrar iyi geceler.
3: Sana da. Belki onlar haklı. Belki Bramwell Londra'ya gider, resim öğrenimi yaparsa kendini bulur. Belki de içmekten vazgeçer. Belki bilinmedik bir taşra ressamı olmak onu bu kadar huzursuz yapıyor. Yarın onu da Charlotte ve Annie ile göndermeli. İyi ama bunun için para gerek. Neyse canım, yine teyzemize başvururum. Onda para çok. Sonra Charlotte ve Annie para kazandıkları zaman borcumuzu öderiz. Evet evet, öyle.
5: Susun dostum. Bütün ev hanımını ayağa kaldıracaksınız. Konserinizi yarın verin. Gece saatinde pek yakışık almıyor. Lütfen susun.
0: Peki. Sustum işte. Vaaz vermeye pek erken başladım.
3: Bramwell, ne arıyorsun kapının önünde? Hadi içeri gir.
5: Yardım edebilir miyim? Onu bu halde odasına taşımak
3: zorunda. Lütfen, siz kendi işinize bakın. Ben ne yapacağımı biliyorum.
0: Yaşa Emily. Ağzının payını verdin.

0: Demek saygıdeğer kız kardeşlerim benim için bu kadar fedakarlığa kalkıyorlar ha? Hı? Ama boşuna uğraşıyorlar. Londra'ya falan gitmeye niyetim yok.
1: Brownwell, başıma dikilip beni engelleme. Valizine eksik bir şey koymak istemiyorum.
2: Brownwell, göreceksin bak, Londra'da istediğin gibi resim yapma olanağı bulacak, mutluluğa kavuşacaksın. Orada senin yeteneğini anlayacak, sana ilerlemen için yol gösterecek öğretmenler tanıyacaksın.
3: Tanıyacaksın ya. Sana güveniyoruz Brownwell. Büyük bir ressam olacaksın.
1: Surat asıp durma Brownwell. Londra'ya gidecek araba biraz sonra kalkıyor. Ve senin gitmene hepimiz karar verdik.
0: Gitmeyeceğim işte.
1: Valizine yedek bir atkı koyuyorum. Havası sert gelebilir sana. Yüzünü gözünü sımsıkı sararsın.
2: Bak Brownwell, bize yaptığın her şeyi yazacaksın. Hakkında en ufak ayrıntıyı bile bilmek istiyoruz.
3: Unutmazsın değil mi?
0: Gitmem gerektiğine neredeyse beni de inandıracaksınız.
1: Yok canım. Şimdi mi aklın başına geldi yani?
0: Ama ya beceremezsem? Ha? Ya bütün emekleriniz boşa giderse?
2: Sana güvendiğimizi baştan söylemiştik. Çok yetenekli bir ressamsın. Ailemizin tek sanatçısı.
4: Araba geldi Brownwell.
0: Geldi ya.
3: Hadi Brownwell.
2: Biz valizini getiririz. Sen odana göz at bir kez daha. Bir şey unutulmuş olmasın.
0: Sanmıyorum. Ben hemen arabaya binsem daha iyi. Yoksa vazgeçebilirim.
3: Hadi kardeşim, gidelim.
1: Sana yiyecek hazırladım, yolda yersin.
0: Vay teyze hanım, ne zahmet ettiniz.
2: Seni bekliyorlar.
0: Geliyorum Charlotte. Babacığım hoşça kalın.
4: Güle güle oğlum, güle güle. Tanrı yardımcın olsun.
0: Teyze hoşça kalın.
3: Güle güle.
0: Annie, işinde başarılar.
3: Güle güle kardeşim. Kendine iyi bak.
0: Hoşça kal Charlotte.
2: Güle güle, güle güle. Sana güveniyorum.
0: Emily.
3: Yolun açık olsun.
0: İçin rahat olsun Emily. Gör bak nasıl ün kazanacağım Londra'da. Adımı duymayan kalmayacak. Hoşça kalın.
2: Güle güle.
4: Gel Emily, gel. Seni yardımcım rahip Arthur Nichols'la tanıştırayım.
1: Memnun oldum.
4: Bay Nichols ne yazık ki Brownwell'le görüşemedi. Çok iyi anlaşırlardı değil mi?
1: Kuşkusuz. Nasıl? Köyümüzdeki ilk geceniz iyi geçti mi bari? Karaboğa hanına çabucak alıştınız değil mi?
5: Pek çabuk sayılmaz Bayan Bronte. İlk önce cemaatten birine evinin yolunu bulması için yardım etmem gerekti.
1: İyi bir papaz olduğunuzu daha ilk geceden kanıtlamışsınız. Bense...
5: Biliyorum. Beni de sarhoş sandınız dün gece.
1: Evet, özür dilerim.

0: Yoruldunuz mu Arthur?
1: Hayır Emily, hayır.
0: Bu tepeler benim bütün dünyamdır. Buralara gelir kendimi bulurum, mutlu olurum.
1: Karşıda yarı yarıya harabe haline gelmiş büyük bir ev var. İnsana ürperti veriyor. İçinde oturuluyor mu?
0: Hayır, terk edilmiş bir evdir. Bir zamanlar içinde yaşamış insanların ruhları hala orada. Çok rüzgarlı olduğu için Rüzgarlı Tepe koydum adını. Bazı geceler dolaşırken duyuyorum. Bir pencere açılıyor ve bir erkek sesi birini çağırıyor. Ne dediğini anlamıyorum ama Ketti diye sesleniyor gibi geliyor bana. Sesi acı dolu. Sanırım ölmüş sevgilisini çağırıyor.
1: Sizin bu tepeleri neden sevdiğinizi şimdi anlıyorum. Siz de onlar gibi yalnız ve romantiksiniz. Anlaşılamayan derin bir ruha sahipsiniz.
0: Yalnız değilim artık Arthur. Seni seviyorum. Ve yalnız değilim. Bu an hiç bitmese. Yan yana olduğumuz şu eşsiz an hiç bitmese. Hiç, hiç.
1: Daldınız Emily. Ketisini çağıran adamı düşünüyordunuz galiba.
0: Etkiliyor o adam beni. Haklısınız.
1: Hava serinledi Emily. Üşümeye başladınız. İsterseniz dönelim.
0: Evet dönelim.
1: Elinizi verin bana. Çimenler ıslak, kayabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Oo, bakın elleriniz buz gibi olmuş. Üşüdüğünüzü tahmin ederken yanılmamışım. Titriyorsunuz.
0: İndik kayan yerlerden Arthur. Artık kendim yürüyebilirim. Yardımınıza teşekkürler.
1: Yarın gene kırlara gezmeye geliriz değil mi Emily?
0: Tabii Arthur. Siz istedikten sonra.
1: Bana kendi dünyanızın kapılarını açtığınız, bana güvendiğiniz için size minnettarım Emily.
0: Sizinle ne zamandır arkadaşız. Güvenmemem için hiçbir neden yok. Sizi tanıyorum.
1: Arkadaşlığınız beni öyle sevindiriyor ki Emily. Bunu kaybetmemek için ne gerekirse yaparım.
0: Bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece arkadaşım olun yeter.
1: Emily.
0: Evet.
1: Bir şey yok. Eve yaklaştık. Bu gece birlikte kitap okuyabilir miyiz?
0: Tabii. Her zamanki gibi ocağın karşısına oturur, çayımızı içerken kitabımızı okuruz. Ama bu gece siz okuyun. Sesiniz beni öyle dinlendiriyor ki.
1: Nasıl isterseniz.
0: Bugün için çok teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kalın. Gece görüşmek üzere.
1: Güle güle Emily.
0: Tanrım, bana yardım et. Onu çok seviyorum. Çok. Bir bilebilsem. O da beni seviyor mu? Ama sevmese neden benimle bu kadar ilgilensin? Neden benden hiç ayrılmak istemesin? Neden her vedalaşmamızda elimi bir daha ayrılmayacakmış gibi sımsıkı tutsun? Neden yüzüme hep soran gözlerle baksın? Bekleyeceğim. Bir gün söyleyecek bana. Ömrümce özlemini çektiğim büyük aşka onunla kavuşacağım.
2: Emily, sen misin?
0: Evet teyze.
2: Nerede kaldın bu saate kadar?
0: Tepelerde dolaştık.
2: Sen tepelerde gönül eğlendirirken burada neler olup bittiğini merak etmiyorsun.
0: Aman teyze, sanki ilk kez tepelerde dolaşıyormuşum gibi.
2: Babanın odasına gitsen iyi olur.
0: Ne var teyze? Babama bir şey mi oldu?
2: Babana bir şey olmadı. Git kendi gözünle gör olanı.
3: Bile bile yaptılar bunu, bile.
0: Abram ben izledim. Geri dönmüş. Abram.
4: Bırak bu sevgi gösterilerini Emily, bırak. Bile bile yaptınız. Hepiniz suçlusunuz. Tanıdığı arkası bile olmayan bir gencin Londra'da başına neler gelebileceğini biliyordunuz. Beni hepinizden yetenekli olduğum için kıskandınız ve başınızdan atmak istediniz.
0: Sakin ol kardeşim. Anlat, ne oldu, neden geri döndün?
5: Geleli birkaç saat oldu. Hep böyle bağırıp duruyor. Londra'da aradığını bulamamış. Düş kırıklığına uğramış. Onu mahvetmişler işte, öyle söylüyor. Emily şimdi ne yapacağız?
2: Emily'den hayır yok. O kendinden başka kimseyi düşünmez. Charlotte birkaç güne kadar dönmüş olacak. O bir çaresine
4: bakar. Hep çaresine bakarlar. Bu evde her şeyin çaresine bakılır. Benimkine bakıldığı gibi.
0: Bramwell, yorgunsun. Uzun bir yolculuk yaptın. Sen şimdi banyo yap, uyu. Yarın sabah konuşuruz.
4: Konuşacak bir şey yok Emily. Yürümedi. Olmadı. Başından beri böyle olacağını biliyordum. Londra'ya ondan gitmek istememiştim. Yüzüme bile bakan olmadı. Kimsenin umurunda değildim.
0: Bramwell, ne olur unut bunları. Dediğimi yap. Dinlen biraz. Sonra konuşuruz ha. Sonra.
4: Bırak beni Emily.
5: Bramwell, nereye gidiyorsun?
4: Karaboğa Hanı'na. Kendimi unutma.
2: Beğendiniz mi yaptığınızı? Eskisinden daha beter olacak bu çocuk şimdi. Ne vardı onu Londra'ya gönderecek?

0: Ben hazırım Arthur. Şimdi kardeşim Charlotte da gelecek. Bizi Lady Thornton'un balosuna götüreceğin için sana ne kadar teşekkür etsek azdır. İkimiz için de bir değişiklik olacak.
1: Bu gece ne kadar güzelsin Emily.
0: Beğendin mi elbisemi?
1: Hem de çok.
0: Sana bir sır söyleyebilir miyim Arthur?
1: Söyle.
0: Hani sana Rüzgarlı Tepe'de Katie diye seslenen bir erkek sesinden söz etmiştim.
1: Evet.
0: Bugün o sesin sahibini gördüm. Yanında bir kadın vardı. Karlar içinde el ele gidiyorlar.
1: Ne güzel. Ne güzel Emily. Sonunda birleşip mutlu oldular demek.
0: Evet. Birleşip mutlu oldular.
1: Emily, sana bir şey söylemek istiyorum.
0: Evet Arthur.
2: Merhaba. Hazırım.
0: Charlotte, ne kadar güzelsin.
2: Teşekkür ederim Emily.
0: Arthur, seni kız kardeşim Charlotte'la tanıştırayım.
1: Memnun oldum.
2: Memnun oldum.
1: Soluk kesecek kadar güzel. Emily'ye hiç benzemiyor. Hayat dolu, ışıl ışıl. Zavallı Emily.

0: Bay Nichols, bütün gece Emily ile dans edecek değilsiniz. Hadi bu valsi benimle yapın. Sakıncası var mı Emily?
1: Neden olsun Charlotte? Hadi Bay Nichols.
2: Emredersiniz Bayan Charlotte. İzninle Emily.
1: Rica ederim Arthur. Ben de yorulmuştum zaten. Biraz hava almak istiyorum.
0: Balkona çıkacaksan sırtına bir şey al. Emily üşürsün.
1: Alırım.
0: Ne bekliyorsunuz? Sizi ben yönetecek değilim.
2: Özür dilerim.
0: Güzel dans ediyorsunuz.
2: Öyle mi?
0: Size kısaca Arthur diyebilir miyim?
2: Beni sevindirmiş olursunuz.
0: Bakın Arthur, bana öyle geliyor ki Emily ile fazla ilgileniyorsunuz. Bundan böyle onu rahat bırakın. Küçük yaştan beri birlikte kurduğumuz bir düş var. Yakında gerçekleştireceğiz. Brüksel'e gideceğiz. Avrupa'yı yakından izleyip ileride yazacağımız kitaplar için bilgi birikimi yapacağız. Ayrıca biraz değişiklik, yeni bir yaşam Emily gibi sanatçı biri için gerekli. Onu kendinize aşık etmeye çalıştığınız gözümden kaçmadı. Ayağınızı denk alın ve sakın yolumuzu engellemeye kalkışmayın. Neden susuyorsunuz? Ne demek istediğimi anlamadınız galiba. Emily ile dans etmenizi istemiyorum artık.
2: Bunu benden isteyemezsiniz. Onunla sizden sonra dans edeceğim. O da istiyor. Daha önce karar vermiştik.
0: Öyle olsun. Buraya benim isteğim üzerine gelmiştiniz. Yarın köyümüzden ayrılacaksınız.
2: Ama ileri gidiyorsunuz Bayan Charlotte.
0: Ben kimsenin bana karşı gelmesine alışık değilim.
2: Bu beni ilgilendirmez.
0: Küstahsınız.
2: Siz de.
3: Robert.
0: Gene ne oldu?
3: Çok sarhoş. Biriyle kavgaya tutuştu.
2: Üzülmeyin, ben şimdi onu alır eve götürürüm.
0: Emily nerede?
3: Robert'ın yanında.
0: Daha fazla rezil olmadan eve dönsek iyi olacak.
3: Charlotte.
0: Evet.
3: Arthur'la aranızda ne geçti? Birbirinizi yiyecek gibi süzerken gördüm sizi. Yüzleriniz öfkeden kararmıştı.
0: Bırak Allah'ını seversen, Emily'ye sınaşıp duruyor.
3: Sahi mi?
0: Fark etmedin mi? Bütün gece onunla dans edip durdu.
3: Ne çıkar bundan?
0: Emily'nin başını döndürürse bütün geleceğini etkiler.
3: Hangi gelecekten bahsediyorsun?
1: Arthur Brownwell'i eve götürdü. İsterseniz biz de dönelim. Bu gecenin tadı kaçtı artık.
0: Zaten daha başından tatsızdı, gidelim.
3: Evet, en iyisi gitmek.

0: Emily.
1: Gecenin bu saatinde geldiğim için bağışla beni Arthur. Seni görmem gerekiyordu. Girebilir miyim?
0: Tabii Emily.
1: Ah, ne güzel. Sıcacık burası.
0: Otursana.
1: Teşekkür ederim.
0: Çay içer misin?
1: Evet lütfen.
0: Şimdi hazırlarım.
1: Tanrım bana güç ver. Konuşabilmem için güç ver.
0: Sıcak su vardı. Hemen hazırladım çayı.
1: Teşekkürler.
0: Tek şeker değil mi?
1: Evet.
0: Buyur. Emily, ne oluyor?
1: Çay çok güzel Arthur.
0: Bir sorun mu var? Buraya çayımı övmek için gelmedin herhalde.
1: Doğru. Söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum da.
0: Yardım edeyim sana. Yarın Brüksel'e gideceksiniz.
1: Evet Arthur. Cromwell bir tablosunu satmış. Parasını olduğu gibi bize verdi. Brüksel'e gidip yıllardır düşünü gördüğümüz şeyi gerçekleştirelim diye.
0: Gidiş saatiniz belli mi?
1: Erken gideriz sanıyorum.
0: Eğer bu yolculuk senin için yararlı olacaksa benim bir diyeceğim yok Emily.
1: En çok Charlotte istiyor gitmemizi.
0: Peki ya sen?
1: Biliyorsun. Benim dünyam burası. Burası.
0: Emily. Yaşamın boyunca burada kaldın. Dış dünyayla ilgin yok. Eğer gerçek bir yazar olmak istiyorsan ufkunun genişlemesi bakımından bu gidiş sana yararlı olabilir.
1: Belki.
0: Seni özleyeceğim Emily. Yokluğun bana güç gelecek.
1: O halde Arthur, neden bana gitme kal demiyorsun? Neden?
0: Diyemem. Demem için bir neden yok.
1: Yok ha? Yok.
0: Emily.
1: Sus Arthur. Bana acıma. Dostuz. Ama o kadar değil mi?
0: Dostuz. Hem de dünyanın en yakın, birbirini en iyi tanıyan ve seven iki dostu.
1: Ne güzel. Mutluyum Arthur. Dostluğunla mutluyum. Ya ondan da mahrum kalsaydım?
0: Bana yazacaksın anladın mı? Neler yaptığını, kimlerle tanıştığını, yazdıklarını bilmek istiyorum. Söz mü?
1: Söz. Hiç mi? Hiç mi umut yok? Kal diyemez misin?
0: Emily, seni aldatmaktansa üzmeyi yeğlerim. Akıllısın, güçlüsün, iyisin. Sonra güzelsin. Seni anlayacak, seni bütün üstünlüklerinle sevecek birine rastlayacaksın. Ben basit bir köy papazıyım. Senin eşsiz bir ruh taşıdığını, yeteneklerini, seni sen yapan o anlamlı duygululuğunu biliyor ve saygı duyuyorum. Ama sana duyduklarım aşk değil. Seni seviyorum. Seviyorum ama bir erkeğin bir kadını sevdiği gibi değil. Basit bir adamın bir dehaya uyduğu hayranlık benimki.
1: Dürüstsün, kusursuzsun. Seni sevdiğim için kendimle övünüyorum.
0: Senin beni sevmen bana onur verir Emily. Teşekkür ederim.
1: Hoşça kal Arthur. Hoşça kal.

0: şey mi oldu Charlotte? Ne var?
1: Ay, hiçbir şey olmadı canım. Sadece yeni şapkamı nasıl buluyorsun diye soracaktım. Bak şimdi aldım.
0: Charlotte, ödümü patlattın. Fırtına gibi girdin odaya. Avaz avaz bağırdın. Aklıma neler geldi.
1: Ay, özür dilerim. Ama hala şapkamı nasıl bulduğumu söylemedin.
0: Çok şık. Yakışmış.
1: Emily'im. Emily acaba o da beğenir mi?
0: Kim?
1: Canım o işte. Bay Hager. Neden cevap vermiyorsun?
0: Brüksel'e geleli henüz birkaç ay oldu Charlotte. Burası da ekmek parası kazanmak için çalıştığımız iş yeri. Eğer başından beri savunduğun gibi buraya görgümüzü, bilgimizi arttırmak için gelmişsek sadece görgümüzü ve bilgimizi arttıralım. Başkalarının kocalarını baştan çıkarmaya çalışmak sana hiç yakışmıyor.
1: Ne baştan çıkarması canım? Bay Hager'in bana hayran olduğunu kendi gözlerine görmüyor musun?
0: Charlotte, çocuk gibisin. Bay Hager kibar bir erkek. Orta yaşını çoktan aşmış. Senin gibi genç ve deneyimsiz bir kızın kendisine açık açık kur yapmasına aldırmayacak değil elbet.
1: Ben mi?

0: kuru yapıyorum. Kendini maskaraya çeviren, garip kılıklara girmen, onun karşısına çıkmak için hiçbir fırsatı kaçırmaman, kendini ona beğendirmek için çırpınıp durman neyle izah edilebilir?
1: Onu seviyorum Emily.
0: Hayır Charlotte, yanılıyorsun. Bay Heger gerçekten çok hoş bir adam. Sana oldukça yakın davranıyor. Bütün bunlar seni şaşırtmasın. Aşk denmez buna, heyecan denir.
2: Gerçek ve umutsuz aşkı tanımadığımı sanıyorsan asıl sen yanılıyorsun.
0: Çocuk,
1: beni bütün varlığıyla karşılık beklemeden seven biri var.
0: Öyle mi?
1: Arthur Nicholas balo akşamı bana aşık olduğunu söyledi. Sanki benim onu sevmeme imkan varmış gibi. Girin.
3: Günaydın. Size Londra'dan bir mektup geldi.
1: Bana mı?
3: Evet, önemli bir mektup sanırım. Onun için kendimi getirdim.
1: Çok naziksiniz Bay Hegel. İzin verirseniz mektubumu okumak istiyorum.
3: Tabii tabii.
1: Emily! Emily Bay Hegel! Cornhill dergisi gönderdiğim şiirlerden birini basacakmış. Ünlü yazar Tekeri de şiirlerimi okumuş. Ve bu parlak yetenek de kim diye sormuş. Charlotte! Ah canım kardeşim! Senin adına ne kadar sevindim bilemezsin. Başarı kazanacağından bir gün bile kuşku duymam.
4: Bravo Charlotte, bravo. Sizi kutlarım. Ben de çok sevindim.
1: Bu güzel haberi bana siz getirdiğinize göre sizi ödüllendirmeliyim Bay Hegel.
3: Teşekkür ederim.
1: Bay Hegel, dileyin benden ne dilersiniz?
4: Hava çok güzel. Bir araba gezintisine ne dersiniz?
1: Yaşasın! Hemen gidelim, hemen gidelim.
4: Olur. Emily, siz?
0: Biraz yorgunum Bay Hegel. Ayrıca öğrencilerin sınav kağıtlarını gözden geçirmem gerek. Siz ikiniz çıkın.
4: Kendinizi fazla yoruyorsunuz Matmazel Emily. O yaramazların sınav kağıtları yüzünden bu güzel günü harcamanıza hiç gerek yoktu.
1: Yararı yok Bay Heger. O gelmem derse gelmez.
0: Çok geç kalma Charlotte. Bu gece ders verme sırası sende.
1: Merak etme Emily. Bir saate kadar döneriz.
4: Evet evet. Bir saate kadar döneriz.

0: Merhaba.
1: Aa, hayrola Emily. Eşyalarını topluyorsun, bir yere mi gidiyorsun?
0: Biraz önce Annie'den mektup geldi. Brownwell çok hastaymış. Kızcağız üzüntüden bitmiş. Hemen eve dönmemiz gerek.
1: Hayır, gitmeyeceğim işte. Brownwell'in hastalıklarına alıştık, bir iyileşir bir hastalanır.
0: Charlotte!
1: Bana acayip bir şeymişim gibi bakma öyle, ne olur.
0: Kardeşimiz hasta. Annie'yi bu durumda yalnız bırakamayız.
1: Yalnız mı? Babam var, teyzem var.
0: Yeter Charlotte. Sen istersen gelme. Ben gidiyorum.
1: Hem ben kendi başıma karar veremem.
0: Neden?
1: Payı'ya gene sormam gerek. Belki gitmemi istemez.
0: Bu öykü çok uzadı Charlotte. Gülünç oluyorsun. Sana aldırmadığını hala anlamadın mı? Sana sadece nezaketinden iyi davranıyor.
1: Hiç de değil. Biraz önce birlikte gezmeye gittik. Bir ara elimi bile tuttu. Arabadan inmeme yardım ederken.
0: Sen de bundan çeşitli anlamlar çıkarttın tabii. Kibar bir erkek kadına daima yardım eder.
1: Sen ne dersen de ben Bay Heger'e sormadan şuradan şuraya adım atmam.
0: Sen bilirsin.
1: Ben şimdi dönerim.

0: Girin.
1: Bay Heger.
2: Buyurun. Buyurun buyurun. Bir şey mi oldu Charlotte? Yüzünüz bembeyaz.
1: Oldu. Bay
2: oturun Heger. Oturun rica ederim. Şöyle oturun. Titriyorsunuz siz. Hasta mısınız?
1: Hasta değilim. Yani hasta olan ben değilim. Erkek kardeşim Bramwell çok hastaymış.
2: Ya vah. Çok üzüldüm Charlotte. Neymiş hastalığı?
1: Bilmiyorum. Emily kız kardeşim Annie'den mektup almış. Şimdi odamızda eşyaları topluyor.
2: Neden?
1: İngiltere'ye dönmek istiyor.
2: Evet, anlıyorum.
1: Bay Heger.
2: Evet.
1: Acaba benimle gitmem gerekir mi?
2: Sanırım.
1: Ya ne sizin yani gidip gitmememin sizce bir önemi yok, öyle mi?
2: Ne demek istediğinizi pek anlayamadım. Benimle ne ilgisi var sizi gidip gitmemenizin?
1: Gidersem bir daha dönmeyeceğimi biliyorsunuz.
2: Biliyorum.
1: O halde?
2: Bakın, kardeşinizin yanında olmanız gerekir Charlotte. Çok hastaysa, size ihtiyacı varsa onun başında olmak göreviniz.
1: Ya ben burada kalmak istiyorum.

0: İstiyorsam?
1: İsterseniz kalabilirsiniz.
0: Bay Hegel.
1: Evet.
0: Kalırsam neden kalacağımı biliyorsunuz değil mi?
1: Sanırım.
0: Peki bu sizin için hiçbir şey ifade etmiyor mu?
1: Yani etmeli miydi yani?
0: Bay Hegel.
1: Evet.
0: Bay Hegel. Pansiyonunuza geldiğimiz günden beri sizi seviyorum. İlk gördüğüm andan beri. Bunu biliyorsunuz.
1: Charlotte, kendinizi kandırmayın. Sizin duygunuza aşk denmez. Okul öğrencisi bir kız davranışı bu. Kendinden hayli yaşlı öğretmenine tutulan öğrenci kız davranışı.
0: Ama ben bir erkeği sevmesini bilecek yaştayım Bay Hegel. Öğrencilik yaşımı çoktan geçtim.
1: Charlotte, bana bu sözleri söylememiş olduğunuzu düşüneceğim. Hemen kardeşinizin yanına dönerseniz iyi edersiniz.
0: Bütün söyleyeceğiniz bu mu?
1: Evet Charlotte, bu.
0: Elveda Bay Hegel.
1: Güle güle. Güle güle. İyi bir kızsınız. Sizi unutmayacağım.

0: öyle değildin. Ne istediğimi, ne yaptığımı bilirdim ben. Başıma böyle şeyler gelmezdi. Hemen kardeşinizin yanına dönersiniz, İyi edersiniz dedi. Siz iyi bir kızsınız. Sizi unutmayacağım dedi.
1: Doğup büyüdüğümüz yerden hiç ayrılmayacaktık. Yabancıların arasına karışmayacaktık.
0: Haklısın kardeşim. Dünya bizi şaşkına çevirdi. Belki Bayegen haklı. Belki onu sevdiğim falan yok. Aşk sandığım bir heyecandan başka bir şey değil. Ama insanın aşkını açıklayıp kabul edilmemesi öyle acı ki. Sen bunu anlayamazsın Emine.

0: Karaboğa'ya gitti sanırım. Hemen onu bulup eve getirmem gerek.
1: Emel'i paltonu al, yağmur yağıyor. Hadi paltonu al.
0: Duvarın dibine yığılmış kalmış. Bramwell, Bramwell!
2: Emily.
0: Neden yatağından çıktın? Bu yağmur seni mahveder. Islanmışsın. Neden yaptın bunu?
2: 3 ay Emily. 3 ay oldu. Hep yatıyorum. Bıktım artık. Yaşama savaşını kaybetmek üzereyim.
0: Kalk Bramwell. Kalk yavrum. Eve gidelim. Ne olur kalk. Seni kaldırmaya gücüm yetmez. Ne olur Bromwell. Yalvarırım. Bak ben de ıslandım. Benim de hasta olmamı ister misin?
2: İstemem Emily. Ama benden hayır yok. Bunu biliyorum. Gitmeden önce sana söylemek istediğim bir şey var. Kitabını çok beğendim. Charlotte'ın kitabını da beğendim. İkiniz de aynı adamı seviyorsunuz. Arthur Nichols.
0: Konuşma Bramwell. Eve gidelim. Üşümeye başladı.
2: Benden başka kimse anlamaz bunu. Korkma Emily. Hele Charlotte hiç anlamaz. Üzme kendini. Seni sevmek kolay değil. Anlayamazsın.
0: Bramwell. Arthur bizi bıraktı gitti. Artık bu konuyu kapatsak iyi olacak. Ne olur. Daha fazla kalmayalım burada.
2: Emily, ben gidiyorum. Beni çok bekletme.

0: Charlotte, Annie, ikinizin de Londra'ya gitmenizi istiyorum. Tekeri gibi bir adamdan davetiye gelir de gidilmez mi? Ayrıca yazar olarak okuyucularımıza karşı görevlerimiz var. Yazdığımız kitapları beğendiler. Bizi tanımaları gerek.
1: Sen neden gelmiyorsun?
0: Ben bir süre sakin bir hayat yaşamak istiyorum. Brownwell'in ölümü beni çok sarstı. Londra'daki o hareketli hayata dayanamam.
1: Peki, ne zaman istersen o zaman katılırsın bize Emily.
2: Rüzgarlı tepelerin yazarını tanımayı herkes istiyor, unutma.
0: Yok canım. Jane Eyre'de, Agnes Grey'de benimkinden çok daha iyi kitaplar. Charlotte ve Annie Bronte kardeşleri bekliyor okuyucular.
2: Charlotte, benim de canım istemiyor. İstersen sen hepimizin adına gidiver. Ben burada Emily ile kalırım.
1: Nasıl isterseniz. Tekeri'yi tanımak için can atıyorum.
0: Londra'ya gittiğinizde zaman kalırsa Arthur'u arar mısın? Orada olduğunu duydum.
1: Olur Emily, ararım.
2: Tekeri'ye ikinci romanıma başlayacağımı söyleyebilirsin.
1: Olur, söylerim. Ben de çalışmaya başlayacağım orada. Jane Eyre'in başarısını sürdürmem gerek.

0: bizi niçin bırakıp gittiğini bir türlü anlayamıyorum Arthur.
1: Öyle yapmam gerekiyordu Charlotte.
0: Neden?
1: Seni ilk gördüğüm an sevdim Charlotte.
0: Sanırım ben de Arthur. O zaman anlamamıştım bunu. Bir ara Brüksel'de çalıştığımız ve kaldığımız pansiyonun sahibi yaşlı bir adama aşık olduğuma inanmıştım. Sana karşı duyduğum sevgiyi durmadan itiyordum.
1: Charlotte, sevgilim.
0: Peki neden bıraktın bizi Arthur? Neden yokluğuna üzdün bizi?
1: Gitmem gerekliydi. Emily için.
0: Anlayamadım. Emily'nin ne ilgisi var senin gitmenle?
1: Emily'yi senden önce, çok önce tanıdım. Uzun süre arkadaşlık ettik. Sonra bir gün beni sevdiğini öğrendim.
0: Ve beni sevdiğin için onun sevgisine karşılık veremedin.
1: Emily'ye acı çektirmek kaderimmiş benim. Bu da yaşadığım sürece içime dert olacak.
0: Emily, zavallı kardeşim benim. Tekeri haklıymış.
1: Ne diyordu?
0: Rüzgarlı tepeleri çok beğenmişti. Jane Eyre'den daha çok beğeniyordu biliyorum. Bir gün bana kardeşinizin başından büyük bir aşk geçmiş, romanını bile etkilemiş demişti.
1: Rüzgarlı tepeleri ben de okudum. Daha yazılmadan biliyordum konusunu. Oralara sık sık giderdik birlikte. Rüzgarlı tepe diye adlandırmıştı o tepeyi. Terk edilmiş bir ev vardı. Bir zamanlar içinde yaşamış bir erkekle kadının hayalini görürdü hep. Erkek kaybolmuş sevgilisini çağırırdı. Katie, Katie. Sonra bir gün onları karlar içinde el ele yürürken gördüğünü söylemişti bana. Umutsuz bir aşkın mutlu sonu. İşte seni tam o anda tanıdım.
0: Emily.

0: Kırları mor çiçeklerin kapladığı bu mevsimi çok severdi Emily.
1: Onun için topladım bunları.
0: Rüzgarlı tepelerin eteğinde uyuyor Emily. O terk edilmiş ev şimdi büsbütün yıkıntı haline gelmiş. Ama o eve giden yolda eskiden yaşamış oldukları yerlere dönen iki huzursuz ruh değil yaşayan. Birbirini seven ve ölünceye kadar ayrılmayacak iki insan yürüyor. Emily'nin düşü gerçek oldu. Onları el ele görmüştü. Tıpkı bizim gibi.
1: Mutluyum Arthur. Seni seviyorum. Sanırım...

sevmiştim. Ama içimde bir acı var. Emel'in o derin, o anlaşılamayan pırıltılarla dolu simsiyah gözlerini unutamıyorum. Büyük sevgisini

0: verirken meğer hastalığıyla savaşıyormuş. Anlamama meydan bırakmadı ki. Sonra da sessizce bütün sırlarıyla birlikte göçtü gitti.
1: Gitmedi Şerbet. Hep burada, aramızda, bizimle. Sevgi, dostluk, iyilik dolu gözlerle bizi seyrediyor.
0: Arthur, onu hiç unutmayacağız. Hiç. Hep seveceğiz. Yaşarken ona veremediğimiz sevgiyi şimdi vereceğiz. Seni hep bekledim. Ölünceye kadar. Mutlu olacağız Arthur. Birbirimizi çok ama çok seveceğiz. Böylece o da mutlu olacak. Görecek ve huzur içinde olacak.
1: Mutlu olacağız onun için. Birbirimizi çok seveceğiz onun için. Hiç ayrılmayacağız onun için.
2: Sana bir sır söyleyebilir miyim Arthur?
1: Söyle.
2: Hani sana Rüzgarlı Tepe'de Kitty diye seslenen bir erkek sesinden söz etmiştim.
1: Evet.
2: Bugün o sesin sahibini gördüm. Yanında bir kadın vardı. Karlar içinde el ele gidiyorlardı.
1: Ne güzel. Ne güzel Emily. Sonunda birleşip mutlu oldular demek.
2: Evet. Birleşip mutlu oldular.
1: Emily, sana bir şey söylemek istiyorum.
2: Evet Arthur.
0: Ne söyleyecektin ona Arthur?
1: İster misin biz de hiç ayrılmayalım diye soracaktım.
0: Neden sormadın?
1: Tam o anda kapı açıldı ve sen içeri girdin.

Bronte Kardeşler adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Anne Bronte, çeviren ve radyoya uygulayan Ayten Kuyulu, yöneten Deniz Gökçer, efektör Yüksel Doğru. Oynayanlar: Emily Gamze Yapar, Charlotte Ayten Uncuoğlu, Arthur Adnan Biricik, Anne Esen Özman, Bromwell Nihat İleri, Teyze Mediha Gökçer, Rahip Bronte Ertuğrul İlgin, Heger Kemal Bekir, Hancı Pekcan Türkeş, Tronton Şükran Eldem. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın.

5 dakika. Zaman hızla akıyor, hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Kış ayları bitti ama tam olarak bahar da gelmiş sayılmaz. Kendime bir hedef belirledim ve yürüyüş yapmak için vakit varken düştüm yollara. Kış yürüyüşlerini çok severim. Dağ, tepe, bayır benim için fark etmez. İçimdeki doğa aşkıyla tüm engelleri aşarım. Şimdi yürüyüşe çıkmadan bazı hatırlatmalar yapacağım. Diyelim ki yürüyüşe çıkmaya karar verdiniz, araştırmanızı yaptınız. İlk olarak önerilen rotalara tek başınıza gitmeyin. Ne mi yapacaksınız? İki seçeneğiniz var. Yola ya bölgeyi çok iyi bilen rehberlerle çıkacaksınız ya da bu tip turları düzenleyen seyahat acenteleriyle irtibata geçip gideceksiniz. Ben Ağrı Dağı yürüyüşü yapacağım. Bu dağ heybetiyle beni her daim büyülemiştir. Tırmanmadan önce yürüyüş tavsiyelerime devam ediyorum.

0: kışın birden hava şartları değişebilir. Mutlaka meteoroloji kaynaklarından gideceğiniz bölgenin hava durumunu öğrenin ve lütfen ona göre bir hazırlık yapın. Yürüyüşlerinizi yaparken kar kaplı arazinin karşınıza çıkaracağı sürprizlere hazırlıklı olun. Bazı bölgeler yumuşak, bazıları ise dizinize kadar derin olabilir. Çığ riski olan bölgelerde kesinlikle yürüyüş yapmayın. Dağ malzemeleri satan mağazalardan bileklere kadar su geçirmez bot, pantolon, termal giyecekler, güneş gözlüğü, bere ve eldiven alın. Yanınıza baton, pusula, harita, fener, düdük bulundurmayı da ihmal etmeyin. Kırın durumuna göre yanınıza ayaklarınıza bağlamak için hedik de alabilirsiniz. Öyle kolay değil dağlarda yürümek. Benim dağcılıkla ilgili bir geçmişim olsa da tedbiri elden hiç bırakmam. Son tavsiyem suyla ilgili olacak. Susuzluğunuzu kar suyuyla gidermeye çalışmayın. Çünkü kar suyu vücut ısısının düşmesine yani hipotermiye sebep oluyor. 5137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı. Efsanelere, araştırmalara hep bir yenisinin eklendiği bir bilinmez. Sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, Tevrat'ta, İncil'de de Ağrı Dağı geçiyor. Büyük tufanda Nuh'un gemisinin nereye oturduğu ve geminin kalıntılarının nerede olduğu asırlardır merak konusu. Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'nda mı henüz belli değil. Bu yöndeki araştırmalar devam ede dursun, seyyare düşsün yollara. Ağrı Dağı'na çıkan en kolay tırmanış rotasını seçtik. Ağrı'nın Doğu Bayazıt sınırından geçiyor bu rota. Rehberlerimiz yörede bulunan deneyimli kişiler. Yürüyüşümüz Doğu Bayazıt merkezine 15 kilometre mesafedeki Eli köyünden başlıyor. Vadilerden karla kaplı dağa doğru ilerliyoruz. Belirli bir hızla ilerlediğimiz için yorulmuyor, aksine rahatlıyoruz. Dağ tırmanışları ve yürüyüşler ruhuma o kadar iyi geliyor ki. Buz tutmuş küçük bir göl, Topçatan yaylası ve Yukarı Mezra bizi bekliyor. Yukarı Mezra'dan sonra bizi bekleyen patikanın kıvrımlarıyla kamp yerine ulaşıyoruz. Buradan sonrası zirve tırmanışı için ama bizler zirve tırmanışını yaz mevsimine bırakacağız. Ben size zirve yürüyüşüyle ilgili bilgiler vermeden konuyu kapatmayacağım. Zirve yürüyüşüne devam edecek olsaydık ikinci gün oldukça dik bir şekilde yükselen bir yol bizi bekliyor olacaktı. 4200 kampına ulaşmak biraz zorlayıcı oluyor ama tırmanışın sonunda çektiğimiz tüm zorlukları unutturacak bir manzara karşılıyor bizi. Zaten kendini dinlemenin, şehrin gürültüsü ve telaşlı hayatından uzaklaşmanın yanında bu yürüyüşlerin en büyük armağanı bu manzaralar. Biz 5 kadın, 1 olduk yola çıktık. Arif ve Seyfettin'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyariyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
1: 5 dakika.

0: Radyo 1. Aklımda kalan satırlar.
1: Zamanımızda olduğu gibi tarihimiz boyunca İstanbul'a Anadolu'dan ve Rumeli'den iş bulmak için akın akın bekar uşağı gelmiştir. Gelenler evvela hemşerileriyle buluşurlar, kayıkhanelerin, kahvehanelerin üstündeki veya müstakil bekar odalarında, bekar hanlarında, hamamlarda kalırlardı ve ırz ehli, edep sahibi olduğuna, uygunsuz takımından olmadığına dair de kefalete bağlanırdı. Mahalle aralarında bekarlara oda vermek, bekar uşakları

0: kadınların İstanbul'da kefilsiz oturması katiyen yasaktı. Buna rağmen 17. ve 18. asırlarda ve 19. asrın ilk rubunda sık sık çıkmış olan askeri ihtilallerde İstanbul'daki bekar uşakları da silaha sarılıp fitneye karışırlar, çarşı ve pazarın yağmalarına iştirak ederlerdi. Onun içindir ki İstanbul'da bekar uşağı çokluğu hükümetçe tehlikeli görülür, Anadolu'dan ve Rumeli'den İstanbul'a bekar uşağı girmesi zaman zaman fermanlarla yasak edilirdi ve bu işlerle uğraşan zabıta amirlerine, esnaf kahyalarına şiddetli emirler, tembihler verilirdi. Buna güzel bir örnek olmak üzere aşağıdaki satırlar 1826 tarihli İhtisap Nizamnamesi'nden alınmıştır. Bundan böyle İstanbul'a gelecek ve halen şehirde bulunan bekarlar için münasip semtlerde İstanbul'da 3-4, Üsküdar, Galata ve Eyüp'te birer ikişer han tahsis olunacaktır ve bekarlar Müslüman ve gayrimüslim karışık olarak bu hanlarda yatıp kalkacaklardır. Bir sanata işe girinceye kadar hemşerilerinden kefil alındıktan sonra doğru o hanlara sevk edileceklerdir. Oradan ihtisap ağalığına, yani o devrin belediye reisliğine götürülecek, silahı varsa silah kendisinde kalacak fakat fişekleri alınacaktır ve kendisinden hangi dükkana gireceği yahut hangi iskeleye hammal olacağı yahut hangi hamamda işleyeceği sorulacak ve ismi o işler için tahsis edilmiş deftere yazılacaktır. Eğer defterde kafi miktarda isim var ise adı yazılmayıp geldiği yere dönmek üzere şehirden çıkarılacaktır. Aklımda kalan bu satırlar Reşat Ekrem Koçu'nun Osmanlı Tarihinin Panoraması adlı kitabından, Doğan Kitap'tan.
1: Aklımda kalan satırlar.

Atının koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba, TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayıp sunan Cengiz Sunay. Hepinize güzellikler yolluyorum. Sağlığınız yerine mi? Sabah sporunuzu yaptınız mı? Şöyle kollar havaya kalktı, indi mi? Hafif yürüyüşler var mı? Var değil mi? Olması lazım. Yeni nesil yaşlının artık kendisine hem zihinsel olarak hem de bedensel olarak çok dikkat etmesi lazım. Beyni devamlı çalıştıracaksınız. Yeni hikayeler uydurun ona. O hikayeleri çok sever. Bir de vücudu çalıştıracaksınız. Bakın ben 83 yaşında beli, sırtı, dizi ağrımayan bir vatandaşım. Neden? Çünkü ben her gün 1,5 saat yürüyorum. Neden? Çünkü ben metro merdivenlerini İstanbul'da yürüyerek çıkıp iniyorum. Ama ben bütün arkadaşlarımdan şikayet duyuyorum. Hepsinin dizi, orası, burası, sağı, solu kötü. Ben bugün sizin dertlerinize derman olabilmek için çok kıymetli bir uzmanı konuk ediyorum. Doçent Doktor Yaman Ege, 40 yılı aşkın bu işlerle uğraşan kıymetli bir hem eğitimci hem de doktor. Alanı da işte sizin ortopedi, yani hepinizin şikayetleri olan konular, diz, kalça, o bu. Sayın Doçent Doktor Yaman Ege, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Şimdi bu bizim yaşlılar ne yapsınlar? Bizim dertlerimiz çok. Hepimiz... Siz de kemale ermiş bir insan olarak biraz öğüt verir misiniz?
2: Estağfurullah, öğüt demeyelim de tavsiyeler olsun. Şimdi tabii ki herkesin fizyolojisi farklı. Herkes aynı koşuya çıkamaz, aynı yürüyüşe çıkamaz. Ama mutlaka spor dediğimiz şey vücudu, bedeni yormadan yapılacak olan hareketler. Bunlar yürüme olabilir, yüzme olabilir, hafif jimnastik türlü hareketler olabilir. Bunlarla daha az sakatlık ortaya çıkabilecek işlerdir. Ama profesyonel yönden düşünecek olursak, tabii ki buradaki profesyonel sporcuların sporu farklı. Bunların hazırlıkları farklı. Mesela her insan piyano çalamaz. Onun için her insan futbolcu olamaz, her insan basketbolcu olamaz gibi. Spor yaralanmalarında özellikle burkulmalar çok gördüğümüz bir hadisedir. Ayak bağlarındaki veya tendonlardaki yırtılmalar oluşur. Bunlardan dolayı da hasta üzerine basamama, ayağında şişlik şikayetiyle doktora müracaat eder. Doktorun yapmış olduğu muayenede eğer gerekiyorsa bir röntgen filmi, gerekiyorsa manyetik rezonans dediğimiz araştırmalarla daha derin tetkikler yapılarak da ne olduğu ortaya çıkar. Ve tedavi de ona göre yönlendirilir. Böyle basit bir burkulma dahi olsa bunun iyileşmesi 3 haftaya kadar bir zaman alır. Bu 3 hafta zaman zarfında hastamızın biraz istirahat etmesi, burkulan o ayak bileğinin biraz buz konması, topik bir takım kremlerle oranın tedavisi, bazen bandaj. Eğer burkulma şiddeti fazla ise, yani bağlarda daha fazla bir hasar var ise, bunların özel atelleri var. Ateller kullanılarak, efendime söyleyeyim, iyileşme dönemine gidiliyor. Eğer sporcularda en çok nereler, kimlerde ne kadar zedelenme, hasar oluyor diye sorarsanız, tabii en başta futbolcular geliyor. Bunlardaki en büyük zedelenme de yine söylediğim gibi ayak bileğindeki burkulmalar olabiliyor. Herhalde maç seyrediyorsunuzdur, bazen sert tekmeler geliyor. O zaman da kaval kemiğinde çatlaklar, kırıklar oluşabiliyor darbeye bağlı.
1: Bunlar hiç iyileşmiyor galiba.
2: Yok, hayır, gayet güzel bu güzel zamanki teknolojide bunların iyileşme olasılığı var ama biraz zaman alıyor. Yani kemik, hele böyle kaval kemiği, uyluk kemiği, büyük kemikler, bunların kaynaması için büyük bir süre zaman lazım. Vücut ancak tabir edebiliyor. İkinci bir futbolcularda sıkıntı ön çapraz bağın yırtılması veya kopması. Bu da ayağın yere düz basmasıyla, dizin dönmesiyle oluyor. Ve o anda hasta çıt diye bir ses duyar. Ve diz aniden şişer ve dizini kullanamamaya başlar. Böyle olunca da işte gerekli merkeze gidip gerekli tetkiklerle o bağın yırtıldığı tespit edilir. Tespit edildiği zaman da onların dereceleri vardır. Ama bu anlattığım derecede bir yırtılma varsa bunların gençlerde özellikle hele sporcularda ameliyatta tedavisi mümkün. Yalnız iyileşme süresi bir hayli uzun ameliyattan sonra. Çünkü çok iyi bir rehabilitasyon, yani fizik tedavi lazım. Bu olay basketbolcularda da voleybolcular da görebilir. Ayak sabit kaldığı için dizin dönmesiyle ön çapraz bağı yük geliyor ve böyle bir şekilde bir yırtılma meydana geliyor. Ayrıca gençlerde, özellikle kayak sporu yapanlarda en çok sık gördüğümüz yine bu diz dönmeleri, diz bağlarında zedelenme veya yırtılmalar ve kalça kırıkları. Çok genç grupta görüyoruz bu.
1: En çok karşılaştığınız galiba bu.
2: Evet. Orta yaş üstü dediğimiz grupta düşmeyle, daha yaşlı grup dediğimiz yaşlı hastalarımızda ise bazen otururken kalça kırılıyor düşmeden.
1: O zaman kırılıyor o.
2: Kırılıyor da oturuyor, yani düşmeden kırılıyor.

0: kırılıyor.
1: Hayır, ben onu şöyle diyorum. Kırılıyor ve düşüyorlar.
0: Düşmüyor. Koltuğa otururken tık diye kırılıyor. Veyahut dediğiniz gibi.
1: Ne eksiklik olduğu için. Ha, bu çok önemli.
0: Şimdi oraya geliyorum. Burada da kemik yapısı önemli. Şimdi kemik yapısı gençlerde tabii daha sağlam. Çünkü fosforuyla, kalsiyumla, şusuyla, bütün vitaminleriyle müşterek bir metabolizma var. Yaşlılarda bu metabolizma biraz bozulmaya başlıyor ve osteoporoz dediğimiz kemiğin zayıflığı ortaya çıkıyor. Nedir osteoporoz? Kemiğin kalsiyumun azalması demek. Onun için bunun da tedavisi var. Fakat bizim adet olarak hastanın bir şikayet olmadan bir doktora gidilmez. Halbuki belirli aralıklarla check-up dediğimiz bu check-up'la
1: işareti nedir?
0: Özellikle bel ağrısı, kalça ağrısı gibi
1: başlar.
0: Yoğun sigara içicilerde, yoğun alkol alıcılarda bu artar. Hasta sabahleyin yorgun kalkar.
1: Biz orada keşfedersek kalçamız ağrırken önleyebiliyor muyuz kırıklığı?
0: Tabii.
1: Önlüyoruz.
0: Tabii. Şöyle tabii düşmediğimiz müddetçe. Çünkü düşme bir kazadır. Takılma olur. Ters bir iş olur. Bir çatma olur. Bunların haricinde. Eğer ki bu check-up'ta bu yapılıp da kemikte bir bunların tetikleri var. Kemik ölçümü diye bir tetik var. Kemik tansiyometresi diye geçer. Orada onun mineral yoğunluğu görülür. Ona göre bazen kan tetikleriyle beraber hormonlar bakılır ve ona göre de bunun ilaçları verilerek hasta tedavi edilir.
1: Eskiden hep ölünürdü kalça kırıldığında.
0: Çünkü teknoloji bugünkü teknoloji değildi. Bu bir. Birazcık ameliyat teknolojisinden kısa bir bahsedecek olursak kalça kırıklarının genç gruplarda kalçanın başı kırılır. Bu baş kırıldığı zaman eğer başta bir vida tutacak bir yer kadar bir yer var ise bunu çiviyle mutlaka tutturmak lazım. Yani vidalarda tutturmak lazım. Çünkü hasta gençtir. Genç olduğu için kendi kemiğini kaynatmak çok önemli bir şeydir. Fakat eğer kalçada kırılan parçada çok küçük bir vida tutacak kadar parçada yer yok ise tabii ki o zaman total protez ameliyatı dediğimiz ameliyata geçmek lazım. Yalnız burada bir noktaya daha işaret edeyim. Böyle bir olay olduğu zaman hastaya bu kemiğin kaynamama riskinin çok olduğunu anlatmak lazım. Sebebine gelince de bu kırılan başın beslenmesi bozuluyor. Kırık esnasında oradaki damarların bozulmasıyla başın beslenmesi bozuluyor. Bozulduğu için de buna bizim tıpta aseptik nekroz dediğimiz başın erimesi meydana geliyor. Onun için hastaya bu şartları anlatıp o vidalama ameliyatını o şekilde yapmak lazım.
1: Peki, ben başka bir yöne döndürmek istiyorum. Siz de bir olgun yaşa ulaşmış kişisiniz. İnsan bu kadar bilgiye sahip olduktan sonra kendi vücudunu kontrol altında tutabiliyor mu? Kendinizi öyle görebiliyor musunuz?
0: Bir tabir vardır, terzi söküğünü dikemez. Şimdi tabii mümkün olduğu kadar kendimize baktırmaya çalışıyoruz ama tabii bir doktorluğun vermiş olduğu bir kesme altında böyle hık oldu bir doktor arkadaşa gözükeyim diye bir şey maalesef olmuyor. Çünkü gittiğiniz zaman o doktor arkadaşı da boş yere bir işgal yönümüne geliyor ama bir sıkıntı oluyor, bir şey oluyor. Tabii ki gidiyoruz, danışıyoruz, fikrini alıyoruz, tedavisini alıyoruz ve uyguluyoruz.
1: Ben doktor olmak istemezdim. Bir kere insana evham basabilir. Çünkü her şeyi biliyorsunuz. Diyelim ki parmağımın ucu o neye acıdığını biliyorsunuz. Ve evham basmıyor mu o anda? Biliyorsunuz çünkü o neden olur. Doktorluk bana göre bu bakımdan bambaşka bir meslek.
0: Şimdi o söylediğiniz o cümle talebelik zamanında oluyor. Ha. Ama daha sonra alışıyorsunuz. Özellikle 5. 6. sınıflarda staj dönemlerinde canlı vaka takdim ederdi hocalar ders anlatırken. Evet. Hastanın şikayetlerini anlatırken acaba bende de var mı diye öyle bir çoğunluğa öyle bir evham gelirdi. Ama tabii okudukça, öğrendikçe, bildikçe o evhamlar geçiyor.
1: Alışıyorsun. Ama yine de bir riski var bana göre. Psikolojik olarak kendini dinliyorsun bir kere.
0: Ama işte
1: dinlemez mi doktor kendini?
0: Çok dinlenmiyor, hayır.
1: Kaçıyor.
0: Ama, yani bir yerde kaçıyor diye.
1: Kendinden kaçıyor.
0: Yani olabilir, olabilir. Yani bu insanlarda vardır ama bir şey çıkacak korkusu. Ya. Bütün insanlarda bu vardır. Yani doktora gidersen bir şey çıkacak.
1: Şimdi doktorun biz eline sarılırız ve ondan destek isteriz bizi sıkıntıdan kurtarması için.
0: Doktor dediğiniz bir insan şefkatli olması lazım. Hastanın sızıntısına, ağrısına, her şeyine katlanması lazım. Hastadan üşenmemesi lazım. O yönlerle hastaya iyi bir bakım, iyi bir alaka, ilgi gösterirseniz ailede o derece memnun kalıyor.
1: Peki kanıksamıyor mu doktor? Zaman içinde nasıl kendini kanıksamış, hastalığını bile görmek istemiyor kendi vücudunda, hastalığını görmek istemiyorsa karşıdaki hastanın hastalığını da pek görmeyebilir.
0: Ama o zaman doktorluk yapmayacaksınız.
1: Üzüntü yaşayabilir misiniz? Yaşamamız lazım.
0: Yok. Yani vicdanlı bir doktor ise gelen bir hastayla A'dan Z'ye kadar ilgilenmek, duymak, dinlemek lazım. Ameliyatını yapıp hastayı bırakmamak lazım. Hastayı kalkıp evine gönderene kadar ilgiyi kesmemek lazım. Hatta eve gittiği zaman ben kendimden bahsediyorum. Defalarca ararım. Nasıl oldu, nasıl gidiyor gibi.
1: Evet, zor mesleğiniz. Ben hep onu yorumluyorum. Gerçekten çok zor. Çok kutsal bir meslek bir kere. Yani kesin burası.
0: Ama zor olmayan bir meslek yok. Eğer mesleğinizi seviyorsanız her meslek kendine göre kolay.
1: Şimdi gene bizim yaşlılara dönecek olursak, dizlerde kireçlenme ve kalçada kireçlenme şikayetleri çok oluyor. Onlara biz ne öğütleyebilirim? Mesela siz bu işi binlerce örneğini görmüşsünüz, biliyorsunuz.
0: Şimdi efendim, burada güzel bir soru sordunuz. Mesela pandemi döneminde çok hareketsizlik olduğu için, pandemi dönemi içinde özellikle pandemi sonrası gelen hastaların çoğunda kalça ve diz ağrıları vardı. Çünkü şahıs dışarı çıkamıyor. Böyle bir yürüyüş, herhangi bir sportif faaliyet bulunamıyor.
1: Kireçlenme mi oluyor o zaman?
0: Yani işleyen demir pas tutmaz. Onun için bir de genetik bir zemin var ise, tabii ki belirli bir yaştan sonra bu kireçlenmeler maalesef ne yaparsanız yapın artıyor. Şimdiki bilim dünyasında henüz bu kireçlenmelere karşı bulunmuş bir ilaç yok. Yani yok. Şunları alın da diziniz, kalçanız kireçlenmesin. Veyahut kireçlenmiş olarak gelen hastaya şu ilaçları kullanın da bunlar da bu kireçler sökülsün.
1: Yok böyle bir şey.
0: Öyle bir şey şu anda yok. Ancak hastayı rahatlatıcı bir takım enjeksiyonla olan ilaçlar var. Bunlar da bir araba motorunun yağlanması gibi, dizlerin yağlanması, kalçanın yağlanması.
1: O zaman çok güzel bir yere geldik. Demek ki kireçlenmenin çaresi olmadığına göre biz kireçlenmeden evvel neler yaparız ki kireçlenmeyiz? Esas bu sorunun cevabı budur.
0: Bu. İkinci bir şıkta mutlaka bu üst adenemiz, quadriceps adı verilen uyluk adenesinin güçlendirilmesi lazım. Çünkü dize hakim olan adene budur. Bu hareketsizlikten dolayı bu adene incelir ve küserse dizimize hakim olamayız. Dize hakim olamadığı için de bu söylediğiniz hadise yavaş yavaş ilerlemeye başlar. Onun için oturduğumuz yerde basit egzersizler yapılabilir. Ne gibi yapılabilir? Bacak düz kaldırılır, ona kadar sayılır, bırakılır. Efendim söyleyeyim, günde bu birkaç sefer devamlı bir yapılır. Oturduğunuz yerde bir televizyon programı seyrederken, bir kahve içerken bu şekilde hareketlerle dizlerimize bir sportif hareket yaptırabiliriz. Diz ağrısı olup da doktora müracaat edildiği zaman doktorun yapmış olduğu tetkiklerde, özellikle bu manyetik rezonans dediğimiz MR tetkiklerinde oradaki görülen kıkırdak hasarı ve menisküslerdeki bir bozulma mevcut ve başlangıç halindeyse, biraz önce söylediğim bu yağlama metodu, yani enjeksiyon ilacıyla onlar bir miktar hastayı rahatlatıyor. Aynı araba motorunun yağ yakması gibi.
1: Ama evet, rahatlamayı düşünmeden buna nasıl yakalanmam?
0: Yani işte eğer bir belirti vermeye başlıyorsa bir doktor müracaat edip doktorun fikrini
1: peki,
0: almak.
1: Peki sizin 40 senelik muazzam bir tecrübeniz var bu konularda. En sık rastladığınız olay hangisidir?
0: Diz yaralanması mı, kalça kırıkları mı?
1: Yani bir ortopedist olarak da en, yani bizim yaşa gelirken
0: kalça kırıkları.
1: Kalça kırıklığı. Bununla önlemeye imkan yok galiba.
0: İşte eğer normal yaş gruplarındaki yapılan check-up'larda özellikle En aşağı senede bir veya iki sene

0: bir kemik ölçümü yaptırılaraktan kemiğin kalitesi ortaya çıkıyor. Eğer böyle bir zayıflık varsa endokrinoloji bölümünden, bunlar gerekli kan tahlilleriyle beraber bakılaraktan ilaçları var. Gayet de güzel cevap veriyor.
1: Peki Sayın Doçent Doktor Yaman Ege, madem ki artık emekliliği kabul ettiniz, böyle bir şey yapacaksınız. Peki yeni bir hayat, bir doktor için nasıldır, nasıl gelişebilir?
0: Valla çok taze olduğu için daha emekli olduğumu farkında değilim. Çünkü kendime göre bir takım işlerim oluyor. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Mesela bugün hiç aklımda olmadan böyle bir program çıktı, buraya geldim. Sonra başka bir takım işlerim var, onlara bakacağım. Yani bazen hastaneye uğruyorum, arkadaşlarımı görüyorum. Diğer branştaki arkadaşlarımı görüyorum. Yani şimdilik çok boş geçmiyor. Seyahate çıkıyorum. Fransa'ya gittim, Kana, oradan geldim. Kuşadası'na gittim, oradan geldim. Yani
1: Şimdi bir hobi buluyorsunuz
0: evet.
1: ama benim bir başka görüşüm var. Doktorun zaten emekli olmasına imkan yok. Siz bir aile içinde herhangi bir yerde otursanız ve o anda sizin doktor olduğunuz öğrenildiği anda size sorular yağmaya başlıyor bir kere.
0: Bir o var tabii.
1: Kaçılamazsınız.
0: Hala da telefonlarımı hastalarım arıyor. Ben diyorum ayrıldım ama şu arkadaşa gidin. Veya soruyor benim dahiliyeden şikayetim var ben ne yapayım? Şuradaki arkadaşlar
1: Bırakamazsınız mesleği.
0: evet yani biz bırakmadığımızda bıraktırmıyorlar da.
1: Tabii artık gene arayacaklar.
0: Tabii yol
1: Yol
0: gösteriyor.
1: haritası
0: Evet yol
1: isteyecekler.
0: haritası istiyorlar.
1: Ama kolay değil. 40 yıllık birikim. Peki ortopedik gelişme 40 yıl evveliyle bugün arasında nasıl görüyorsunuz?
0: Milattan önce milattan sonra
1: Gibi değil
0: gibi.
1: mi?
0: Evet yani bu
1: Bir alçı yapmak bile ne kadar zordu.
0: artık alçı diye çok nadir. Alçı diye bir mefhum ortadan kalktı. Onların yerine çok modern kullanılacak brace'ler var. O brace'leri kullanıyoruz. Mesela ayak bileği ameliyatı yapıyorsunuz. Üç tarafı kırık. Hiç ekstra alçı koyardık. Şimdi öyle bir alçı yok. Bunlara uygun botlar var. Yürüme botu dediğimiz. Hasta onu takıyor. Gece yatarken çıkartıyor. Duş alırken çıkartıyor. Yürüme esnasında ise takıyor. Çok büyük bir rahatlık. Yani
1: Ya siz bir anda kendinizi cahil kalmış olarak da gördünüz mü?
0: vallahi doğru söylüyorsunuz. O zamanki teknolojiyle bugün zamanki teknoloji kullandığımız protezler bile farklı. O zamanki protezler çok farklıydı. Şimdiki protezler çok farklı. Aynı araba modelleri.
1: Peki faydacılık açısından düşünürsek nasıl görüyorsunuz?
0: Tabii ki eski takılan protezlerin ömürleri daha azdı. Şimdiki takılan protezlerin ömürleri daha fazla. Metal yapıları daha farklı. Eski takılan protezlerin çoğu bu manyetik rezonansa giremezdi. İçinde çelik vardı. Ama şimdikilerin hepsinde titanyum var. Çok rahatlıkla MR'a girilebiliyor. Bunlar çok önemli şeyler.
1: Evet, teknoloji olmazsa olmaz bir hadise ve çok da hızlı gidiyor teknoloji. Çok hızlı gelişiyor.
0: Vallahi bugün bir sürü branşlarda işin içine robot girdi.
1: Çözemediği hala problem var mı mesela ortopedide size göre teknolojinin uğraştığı?
0: Mutlaka vardır. Çünkü bilim durmuyor. Bilim yani burada bitti denemiyor. Bilim devam ediyor. Bilim devam ettiği için bir sürü bilim
1: O
0: insanlarından
1: zaman doktor her gün kitap okuyor.
0: Tabii ki bizim ortopedi yayınları oluyor. Onları takip etmek zorundasınız.
1: Her doktor kendi yayınlı, evet.
0: Tabii kendi içimizde bilimsel toplantılar oluyor. Onları takip ediyorsunuz. Kongreler oluyor. Kim ne yaptı, sen ne yaptın, onlar ne yapıyor gibi. Bu şekilde kongreler. Bunlar dünyada da oluyor. Yani dünya çapında da oluyor. Oraya da gidebiliyorsunuz. Türkiye çapında da oluyor çeşitli şehirlerimizde. Oralara gidiyorsunuz. Oralardan bilgi alışverişi yaparaktan bilgilerinizi
1: Yani
0: tazeliyorsunuz.
1: ölünceye kadar eğitim sürüyor.
0: Tıbbı bırak yani özellikle çalışma devrinde bırakmak tabii ki doğru değil. Yani yoksa zamanı yetişemezsiniz. Bir de sizin arkanızdan gelen genç grup tabii daha bilinçle geliyor.
1: Bu mesleği seçtiğiniz için memnun musunuz? Bir
0: Vallahi
1: insani boyuta gidelim bakalım biraz.
0: bir daha okusam gene tıbbı okurum. Gene doktor olurum, gene ortopedist olurum.
1: Gene doktor.
0: Evet, ben ortopedist olurum.
1: İnsanlara dost eli uzatmaktan mı mutlu oluyorsunuz? Bu onu mu gösteriyor acaba?
0: Yani tabii bir yardım eli çok kutsal bir şey. Bakın biz senelerce nöbet tuttuk. gece saat 3'te 4'te kalmıştım.

0: bakıyorsunuz, bir yaralı hasta geliyor, onun derdine derman olmaya çalışıyorsunuz. Bu bir özveridir. Uykunuzdan kalkıyorsunuz. Veyahut bir restoranda bir tanıdıklarla, eşinize, dostla yemek yerken telefon ediyorlar, bir hastanız geldi diyorlar, bırakıyorsunuz, oraya koşuyorsunuz, hastaya bir derman oluyorsunuz. Benim başımdan kaç defa geçti. Yurt içinde tatildeyim, telefon geliyor, mesela Pamukkale'deydim. Hatırını kıramadığım bir arkadaşımın annesi düşmüş, kalçasını kırmış. Pamukkale'den kalktım, İstanbul'a geldim, ameliyatını yaptım, 2 gün kaldım, hastayı takip ettim, geri döndü. Bunlar yani özverili işler.
1: Çok güzel. Gene doktor olurum, gene ortopedist olurum, öyle mi?
0: Evet.
1: Harika vallahi. Hiç omurga hastalıklarından bahsetmediğiniz zaman biraz da onlardan bahseder misiniz? Programımızın sonuna geliyoruz çünkü.
0: Omurga hastalıkları artık özel bir branş oldu.
1: Öyle mi?
0: Evet, yani belirli bir doktor arkadaşlarımız sadece omurgayla uğraşıyor. Ama genel bilgi olarak soracak olursak yine ana konu osteoporoz yaşlılarda. Bu osteoporozdan dolayı omurga kemiklerimiz zaten yapısal bakımından çok güçlü kemikler değildir. Bunlar da kendi kendilerine çökme kırıklar olur. Onun için biraz önce bahsetmiş olduğumuz bu kemik ölçümlerinde zaten omurgalarında kemik kalitesi ölçülüyor ve ona göre de bu ilaçlar veriliyor. Tabii ki düşmeler, özellikle yüksekten düşmeler veya yaşlı bir hastamızın yere düşmesinde omurga kırıkları meydana geliyor. Bu kırıkların şekline ve derecelerine göre ameliyatları var. Eğer kompresyon, çökme gibi bir kırık var ise bunlar çimentoyla içine bir ilaç sıkılarak dolduruluyor ki çökme önleniyor ve ağrı ortadan kalkıyor. Yani bunların bir sürü teknolojisi var.
1: Çimento.
0: Yani biz kemik çimentosu diyoruz ama o bir karıştırılarak yapılan bir ilaç. Çimento kıvamına geliyor içeride iyice. Zaten protez ameliyatlarında bunu kullanıyoruz, kalça protezlerinde. Sement bunun adı. Bunları kullanarak da protezi yerine tutturuyoruz. Gençlerde kalça protezlerine sement koymuyoruz. Çünkü teknoloji öyle bir teknoloji çıktı ki içine konan protez kemikle örtüşüyor. Eski protezlerde mutlaka şey koymak lazımdı. Sement koymak
1: Evet,
0: lazımdı.
1: o zaman şöyle toparlarsak bizim bu yaşlılığa gelirken diyelim. Çünkü yaşlandıktan sonra artık onarmak çok zor anladığım kadarıyla. Yaşlılığa gelinceye kadar spordan uzak kalmayacaklar.
0: Yormayacak şekilde sporlarını mutlaka
1: Yapacaklar.
0: yapacaklar. Senede bir olmasa 2 senede bir mutlaka bir kemik kalite ölçümünü bir yaptırmaları lazım.
1: Lazım. Kaç yaşından sonra?
0: Yani aşağı yukarı bir at, şimdi tabii bu şuna bağlı. Yoğun sigara içisi mi? Yoğun alkol alıyor mu? 70 yaşındadır. Adam 90
1: Bu
0: yaşındadır.
1: ölçümleri nereleri yapıyor? Özel hastaneler mi, devlet mi yapıyor?
0: Devlet de yapıyor. Özel hastaneler hepsi yapıyor.
1: Kemik
0: Özel,
1: ölçümü
0: kemik
1: bunlar.
0: ölçümü, evet. Bunun esas bilimsel ismi kemik tansiyometresi.
1: Ha.
0: Kemik tansiyometresi.
1: Orada harita çıkıyor mu ortaya?
0: Harita çıkıyor. Hem omurgalar hem kalçalar. Tüm vücut tansiyometresi derseniz eller hepsi çıkıyor.
1: Evet. Kendinden şüphesi olan ya da korkan.
0: Yani korkan demeyelim de şikayet.
1: Herkesin yapması lazım bu durumda.
0: Yani medeniyette yapmak lazım. Yani işten geçtikten sonra bir kıymeti kalmıyor.
1: Kalıtımsal etkiler de var mıdır burada?
0: Kesin. Özellikle kireçlenme üzerinde dersek mevcut. Kalıtsal olaylar mevcut yani genetik.
1: Çocuklarda da görüyoruz değil mi buna benzer hadiseleri?
0: Onlarda bir daha ziyade travma çok tabii. Ama çocuk kırıkları yaşlı kırıkları gibi değil, çabuk kaynayan. Hatta redüksiyonların da yani uçlarının yan yana gelmesi bile çok önemli olmuyor. Vücut onu çok çabuk onarıyor. Biz çok küçük yaş gruplarını yeşil ağaç kırığı dediğimiz şekilde kırıklar görüyoruz. Ne demektir o? Taze bir ağaç dalını bükersiniz kırılmaz. Eğilir,
1: Evet.
0: kırılmaz. Kemiklerde de çocuk kemiklerinde de öyle bir durum oluyor. Onu hafif bir anesteziyle,
1: Sertleşmiyor da.
0: evet, onu yumuşak olduğu için onu düzeltiyorsunuz. İşte onları da alçı yapıyorsunuz mecburen.
1: Anladım. Çocuklar düşeye kalka büyüyor.
0: Büyüyorlar.
1: Büyümek öyle oluyor, değil mi?
0: Valla insanlar da düşeye kalka yaşlanıyor.
1: Kendinizi büyümüş görüyor musunuz?
0: Yani biz de bir orta yaş sınıfını geçtik.
1: Ortaya sayılır, değil mi?
0: Yani
1: Bence de orta yaş.
0: orta yaş olsun. Orta yaş
1: Bence de
0: olsun.
1: orta yaş.
0: Orta yaş olsun.
1: Sayın Doçent Doktor

0: Aman Ege, geldiniz, bizi aydınlattınız. Bizim yaşlı dostlarımıza herhalde faydalı olacak cümleler var bunların arasında. Kendine bir pay ayıracaklardır. Ya da kulaklarında bir küpe olarak kalacaktır bazı şeyler. İkisi de güzel. Eksik olmayın. Geldiniz. Çok teşekkür ederim. Yeni yaşam döneminizde artık siz de bir emekli olduğunuza göre bakalım hayat size neler gösterecek.
1: Tabii en başta hepimize sağlık gerekiyor. Siz de beni davet ettiğiniz için ben size çok teşekkür ederim. İnşallah aydınlatıcı bir konuşma olmuştur.
0: Olmuştur. Sayın Doçent Doktor Yaman Ege'ye teşekkür ediyoruz. Ve böylece bir programın daha sonuna geldik. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize teşekkür ederken teknik yapımda Mahmut Dağıstan ve program yapımcımız Özlem Demir'le beraber herkese güzel, sevgili günler yolluyoruz. Kendinize dikkat edin, az spor yapın. Kin ve nefretten uzak, sevgi dolu bir hayat yaşayın. Yolunuz açık olsun.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kariyer Atlası.
1: Efendim, Kariyer Atlası programından herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Her pazartesi olduğu gibi TRT Radyo 1'de sizlerle birlikte hem kariyer yolculuğunuzda hem de özel hayatınızda size rehberlik edecek, işlerinizi kolaylaştıracak, hayatınızda kendinizi daha iyi, daha motive hissedebileceğiniz konuları getirdiğimiz Kariyer Atlası programımız bugün yine dop dolu bir içerikle karşınızda ve sizlerle birlikte. Hepimiz hayatımızın bir döneminde hızlanmaya ihtiyaç duyarız ve o hızlanma aslında büyümeyi beraberinde getirecek zannederiz. Dönüşüm isteriz. Dönüşüm bir hız problemi değil, bir ritim meselesidir aslında. Bugün sizlerle birlikte neden hızlı koşanların çabuk yorulduğunu, Kaizen felsefesinin modern iş dünyasındaki karşılığını ve özellikle 2026'nın iş trendlerinde yavaşlığın neden yeni lüks olduğunu konuşacağız. Yavaşlık gerçekten bir lüks müdür? Kahveniz hazırsa, yoldaysanız ve dikkatiniz bizdeyse, yürüyorsanız ve etrafınızdaki güzellikleri seyrederek bizi dinliyorsanız, hazırsanız başlıyoruz. Efendim, bazı insanlar hayatı sürekli hızlanarak kazanacaklarını düşünüyor. Eğer hızlı yürürsem çabuk ulaşırım, hızlı koşarsam çabucak hedefinin içerisine girmiş olurum. Eğer hızlı düşünürsem bütün her şeyi düşünmüş olurum. Daha hızlı toplantılar, daha hızlı kararlar, daha hızlı büyüme, daha hızlı dönüşüm aslında bekleniyor. Fakat benim bütün yıllar içerisinde gördüğüm bir şey var ki, daha hızlı kelimesini kullanan herkesin ortalama stres seviyesi de daha yüksek oluyor ve bir şeyleri mutlaka kaçırıyor. Ama ilginç bir şey oluyor bu arada. Hız arttıkça derinlik azalıyor. Dikkat dağılmaya başlıyor. İnsan ilişkileri zayıflıyor. Yani hem fiziksel sağlığımız zarar görüyor, hem mental sağlığımız zarar görüyor. Şimdi size üçüncü bir sağlıktan da bahsedeyim. Çok yakında bununla ilgili bir program da hazırlıyorum, yapacağım. Fiziksel sağlığımız belli. Mental sağlık da ortada. Ve şimdi yepyeni bir sağlıktan bahsediliyor. O da sosyal sağlık. Yani insan ilişkilerinde ne kadar sağlıklı olduğunuz konusu. İnsan ilişkileri de elbette ki bu kadar hızın içerisinde zayıflıyor. Ve bir noktadan sonra insan ve içinde bulunmuş olduğu sistem yorulmaya başlıyor. Bugün sizinle çok önemli bir konuyu böylece konuşmuş oluyoruz. Dönüşüm gerçekten hız işi mi, yoksa ritim işi mi? Başarı, bir yere ulaşmak gerçekten hız işi mi, yoksa ritim işi mi? Bu konuyu çok erken yaşlarınızdan hatırlıyor olmanız lazım. Kaplumbağa ile tavşanın hikayesini hatırlıyorsunuz değil mi? Hangisi daha hızlı, hangisi daha ritimli, hangisinin dikkati hızlı olunca dağılıyor, hangisi daha verimli bir şekilde hedefe ulaşıyor, bu hikayeyi de hatırlamış olalım. Modern dünyaya geldiğimizde modern dünyanın en büyük problemlerinden biri şu, insanlar artık nasıl çalışacağını değil, nasıl sürdürebileceğini bilmiyor. Sürdürülebilirlik konusunda sıkıntılar var. Ben 20 yılı aşan profesyonel hayatımda yönettiğim projelerde, verdiğim eğitimlerde ve binlerce saatlik koçluk görüşmelerinde şunu çok net gördüm ki insanlar genellikle başarısız oldukları için değil, sürdüremedikleri için yarım bırakıyorlar. Ve bugün 2026 iş dünyası bize yepyeni bir şey söylüyor. Hız artık tek başına başarı kriteri değil. Çünkü dünya yoruldu. İnsanlar bu hızın içerisinde bir şeyleri kaçırma duygusundan ötürü psikolojik olarak rahatsız. Kurumsal yapılar yoruldu. Yöneticiler yorgun, çalışanlar yorgun. Hatta başarılı insanlar bile bir yerlere yetişme duygusundan ötürü, bir şeyleri kaçırıyorum endişesinden ötürü yorgunlar. Gelin birlikte şu sorunun içine girelim. Neden hızlı koşanlar daha çabuk tükeniyor? Ve neden artık yeni liderlik anlayışları daha çok ritim yöntemiyle ilgili? Son iki yıldır yayınlanan liderlik ve organizasyon raporlarında çok dikkat çekici bir kavram var. Sürdürülebilir liderlik. Benim de 2025'ten beri, son 1,5 yıldır ve devam ediyor, şu anda 2026'nın ortasındayız. Liderlik programlarına sürekli bir şekilde araya konu olarak koymaya çalıştığım önemli bir kavram. Sürdürülebilir yöneticilik. Başarıda da böyle. Tek başına, tek bir anda gerçekleşmiş bir başarı yerine sürdürülebilir başarı. Eskiden organizasyonlar agresif büyümeyi alkışlıyordu. Daha fazla hedef, daha fazla performans, daha fazla büyüme. Ama bugün tablo değişiyor artık. Çünkü organizasyonlar şunu fark etti. Sürekli hızlanan sistemler bir noktadan sonra içten çöküşe geçiyorlar.

Bugün özellikle değişim projelerinde transformasyon varsa bir şirketin içerisinde, organizasyonel dönüşümden bahsediyorsak çok kritik bir kavram var. Değişim yorgunluğu. Her ay, her dönem, her çeyrekte, her yıl organizasyonlarda yaşanan organizasyon ağaçlarının değişimi, birimlerin değişimi, içeriklerin ve süreçlerin değişimi, sürekli bir şekilde prosedürlerin değişimi, bir türlü standardı yakalayamamak ve sürekli bir değişimin içerisinde olmak elbette dışarıdan konuştuğumuzda oldukça güzelmiş gibi görünüyor. Fakat bunun literatürde bile ismi var, değişim yorgunluğu. İnsan zihni sürekli yeniden yapılanmayı taşıyamıyor çünkü. İnsan zihni sürekli bir şekilde değişimi kaldıramıyor. Her ay yeni sistem, her hafta yeni hedef, her gün yeni KPI'ler. Bir süre sonra organizasyonlar öğrenmeyi bırakıp sadece hayatta kalmaya çalışıyorlar. Haydi şimdi organizasyonumuzu yeniliyoruz. Yeni yönetici unvanları getiriyoruz. Artık sen bu birimde değil şu birimde çalışacaksın. Artık bu işleri bu birim değil şu birim yapsın. Peki, transformasyon değişimi severiz. Güzel, bunu bir kere yapalım. Ama biz ne zaman oturup değişimi konuşmadığımız ve artık rutine geçtiğimiz ve sadece performans sergilediğimiz bir gün gelecek ve o gün çalışacağız? Bu da çok kritik bir hata yapılıyor aslında. Değişim sanki hızlandırıcı bir durummuş gibi sanılıyor. Oysa değişim maratondur. Ben özellikle çok kritik organizasyonel değişiklikler yapan, prosedür ve iş akışları değişikliği yapan firmalara ve yöneticilere sesleniyorum. Bakın, değişim bir maratondur. Uzun bir süreçtir. Bazen danışmanlık verdiğim firmalarda kurumsal kültür değişimlerine rehberlik ettiğim firmalarda en çok almış olduğum geri bildirimlerden biri şu: hocam biz ne zaman bu kültürü oturtmuş oluruz? Siz ne kadar bu kültürü sahiplenir ve ısrarla üzerinde durur ve değişimi için aynı standartları hep beraber inanarak uygulamaya devam ederseniz bir gün değişim gerçekleşir. Ama o gün ne zaman bilmiyorum. Çünkü bu bir maraton ve bir maraton koşucusu yarışın ilk kilometresinde bütün enerjisini harcamaz. Neden? Çünkü ritim bilir, değil mi? Belli bir ritimde koşar. Amatör maratoncuları bilirsiniz, böyle yarış başladığında bir anda çizgiden çıkarlar. Hoppa, bir anda hızlanır. Nasıl hızlı koşuyorlar ama. İnanılmaz, sanki kazanacak. En öne geçer, müthiş sevinir. Ama 3 kilometre sonra pili biter. Ama profesyoneller öyle mi? Sanki etrafında hiç kimse koşmuyormuş gibi yarışa başlar. Yavaş ritimlerle başlar. Çünkü maraton bir ritim meselesidir. Değişim de öyle. Bugün birçok profesyonelin problemi tam da burada başlıyor. Sabah işe büyük motivasyonla giriyorlar. Bugün her şeyi değiştireceğim. Akşam çıkarken ne hissediyorlar peki? Tüm gün çalıştım ama hiçbir şey değiştiremedim. Bu çok önemli bir psikolojik kırılma aslında. Çünkü insan zihni sürdürülemeyen yoğunluğu bir süre sonra tehdit olarak algılar. Neden? Der ki, ben bir değişimin içerisindeyim ama sürdürülebilir bir durum ortada yok. O zaman burada bir başarısızlık mı var acaba? Bir kriz içerisinde miyim? Bir tehdit altında mıyım diye düşünmeye başlar. Burada nörobilim devreye giriyor. Beyin sürekli alarm halinde yaşamaz. Yaşayamaz. Sürekli stres altında olan sistemler bir süre sonra ya tükenirler, ya donarlar, ya da görünmez şekilde yavaşlamaya başlarlar. İşte bu yüzden artık modern organizasyonlar hızdan çok ritme yatırım yapıyorlar. Yavaş ve sürekli. Rutinde ama devamlı. Az ama sürekli. Devamlı. O zaman şimdi burada çok kıymetli bir kavrama geçelim. Profesyonellerin hepsinin yakından tanıdığı, özellikle gençlerin de derslerden duyduğu ve gördüğü Kaizen. Yani sürekli iyileştirme. Kaizen'i biliyorsunuz, Toyota'nın üretim kültürünü dünyaya taşıyan sade ama güçlü yaklaşımdan bahsediyorum. Kaizen bize çok basit görünen ama hayat değiştiren bir şey söylüyor. Her gün, her gün sadece %1 daha iyi ol. Bence bunu bir yere yazın. Aklınızın bir köşesinde ezbere tutun.
her gün sadece %1 daha iyi ol. İnsan zihni büyük değişimleri sever gibi görünebilir. Ama gerçekte büyük değişimlerden korkar. Çünkü büyük değişim belirsizlik demektir. Belirsizlikse beyin için tehdittir. Bakın çoğunuz net olmayan süreçlerde kendinizi nasıl kaygılı hissediyorsanız, karmaşanın içerisinde nasıl kaygılı hissediyorsanız değil mi belli bir durum karşısında? Büyük değişimler karşısında beyin kendisini belirsiz bir durumun içerisinde hisseder ve bunu bir tehdit olarak algılar. Beyin için bir tehdittir. Ama küçük adımlar öyle mi? Hani Kaizen modelinde olduğu gibi, her gün sadece %1 daha iyi ol modelinde olduğu gibi. Küçük adımlar öyle mi? Onlar yönetilebilir görünür. İşte Kaizen'in psikolojik gücü tam burada başlıyor. Her gün küçük bir gelişim, küçük bir iyileştirme, küçük bir düzenleme, küçük bir farkındalık. Ben her gün 5 kilometre koşacağım. Sakin ol şampiyon. Sen daha düne kadar 500 metre bile yürümek istemiyordun. Yarından itibaren 5 kilometre nasıl koşacaksın? Kendinize koymuş olduğunuz hedeflerde lütfen küçük başlayın, oldu mu? 5 kilometre değil. Ben yarın 500 metre yürüyeceğim. 500 metre hafif tempo koşacağım. Hafif tempo. Sonra bir bakacağım. Eğer işler yolundaysa bir 500 metre daha yürüyüp 500 metre daha hafif tempo koşacağım. Ve böylece 15 gün boyunca bunu denemeye devam edeceğim. 5 kilometre olmasa da 3 kilometre ile devam edeceğim. Nasıl ama? 15 gün sonra bu hedeflerinizi kendi fiziksel sağlığınıza göre değiştirebilirsiniz. Ama 5 kilometre koşmakla başlamayın, ne olur? Çünkü bunu sadece bir kez yapabileceksiniz. İkinciyi deneyenler olacaktır. Tebrik ederim. Üçüncüye gidenler varsa ısrarcılar. Bravo. Dördüncüyü bilemiyorum. Ve zamanla bu küçük farkındalıklar, bu küçük düzenlemeler, bu küçük iyileştirmeler, zamanla bu küçük değişimler devasa sonuçlar üretmeye başlar. Matematik çok ilginç bir şey söylüyor bakın. Her gün %1 gelişmek, bir yıl sonunda sizi başlangıç noktanızın yaklaşık 37 kat ötesine taşıyor. 37 kattan bahsediyorum. İngilizce konuşamıyorum, yabancı dil öğrenemiyorum. Peki ne istiyorsun? Hemen konuşmak istiyorum. Yani yarın sabah uyandığında yabancı bir ülkede doğmuş, büyümüş, İngilizcesi mükemmel olan birisi gibi takır takır konuşmak mı istiyorsun? Evet, öyle olmasını istiyorum. Bu nasıl mümkün olacak? Bu nasıl mümkün olacak? Bence sen gel, her gün %1 iyileşme hedefiyle yarın 5 dakika daha fazla konuş. Bir sonraki gün 2 dakika daha ekle. Sonraki gün 5 dakika daha ekle. Ve böyle böyle her gün biraz da olsa, 30 saniye fazla da olsa, 1 dakika fazla da olsa konuşmaya devam et. Kiminle? Aynada kendinle. Kiminle? Ve artık yapay zeka sesli ortamda çok güzel İngilizce konuşuyor. Hangi dili konuşmak istiyorsanız hatta sizinle konuşabilir. Hatta sizin hatalarınızı söyleyebilir ve siz de bundan pek fazla çekinmezsiniz. Çok iyi bir partner olur sizin için. Her gün bunu yapmaya devam edin. Bir yıl sonra siz bugünden 37 kat daha iyi konuşacaksınız. Ama mesele sadece performans değil. Bu işin bir de iyi oluş hali var. Bugün modern dünyanın çalışanları, bizler en büyük problemi sadece iş yükü olarak görüyoruz. Ama öyle değil. Anlamsız hız da bizim büyük problemlerimizden bir tanesi. İnsanlar sürekli yetişmeye çalışıyorlar. Özellikle büyük şehirlerde, benim yaşadığım şehir olan İstanbul'da da öyle. Eğer İstanbul'a gelmiş olanlar ya da yaşayanlar işte bilirler. Otobüse binmek istiyorsanız hızlı olmak zorundasınız. İnerken de hızlı inmelisiniz. Hele vapurlar. İnerken hızlı binmelisiniz, inerken hızlı inmelisiniz. Bazen o inişin hız ritminde o hızlı olanların arasına karışırsınız. Aslında sizin bir yere yetişme gibi bir durumunuz yoktur ama vapurdan inenler hızlı indiği için siz de hızlı inersiniz. Ta ki yürüdüğünüz yola varana kadar, kaldırıma çıkana kadar müthiş bir hızla çıkarsınız. Kaldırıma vardığınızda kendinizi büyük bir boşlukta hissedersiniz. Çünkü o hızlı yürüyenler hızlı yürümeye devam eder. Siz kendinize şunu sorarsınız, ben neden hızlı yürüyorum şu anda? Hız da demek ki bulaşıcı bir yönü var. İnsanlar sürekli yetişmeye çalışıyor bir yerlere. Ama nereye yetiştiklerini bence bilmiyorlar.
Ve burada beynin kimyası devreye giriyor. Çok büyük hedefler yüksek stres üretir. Bu şirketi 3 ayda kültürel olarak dönüştüreceğim. Bu ekibi tamamen değiştireceğim. Hayatımı baştan kuracağım.

Ben küçük bir değişim yaptım hayatımda. Bu yüzden küçük ilerlemeler küçümsenmemeli. Kilo vermek mi istiyorsunuz? Bakın, ayda hiç kilo vermemektense bir kilo vermeniz bir sene sonra 12 kilo kayıp demektir. Bir kilodan bahsediyorum, değil mi? Fakat bizler kilo verirken öyle değil, hayır. Ayda hemen 10 kilo vereceğiz. Yani haftada 250 gram vereceksiniz. 250 gramcık. Bir ay sonra 1 kilo kaybınız olacak. Çok küçük değil mi? Peki bir sene sonra 12 kilo kaybınız olacak. Emin olun o arada da zaten siz kilo vermeye devam ettiğiniz için motivasyonla bazı aylar 2 kilo 3 kilo da verdiğiniz olacak. Küçümsemeyin. Değişimlerinizi küçümsemeyin. Hiç kitap okuyamıyorum. Ben her zaman söylüyorum, alışkanlıklar küçük adımlarda başlar. Bugün sadece yarım sayfa okuyun. Hocam yarım sayfa kitap mı okunur? Okuyun. Hiçbir şey anlamam ama anlama. Yarım sayfa okuyun. Ya yarım sayfa okumak da yani okuyun. Her gün yarım sayfa okuyun. Devam edin, bakın neler oluyor. Sonra o bir sayfaya çıkacak. Her gün bir sayfa okuduğunuzda ayda 30 sayfa kitap yapar. Bir senede bir kitap bitirmiş olursunuz. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Geçen sene kaç kitap okudunuz? Ama gerçekten elinizi böyle vicdanınıza koyun. Çok kitap kurdu olanlara tabii ki bir şey diyemem. Onlar da bir ilerleme, bir gelişim alanı belki kendilerine oluşturmak isteyebilirler, bilemem. Ama hiç kitap okumamış olanlara sesleniyorum. Bu sene her gün bir sayfa kitap okuyarak, her gün bir sayfa sadece kitap okuyarak bu sene bir kitap bitirebilirsiniz. Hocam yapmayın ne olur, gelin. Bir sayfa çıkın. Bu yüzden küçük ilerlemeler küçümsenmemelidir. Çünkü insan var olan psikolojisiyle büyük sıçramalarla değil, sürdürülebilir ilerlemelerle güçlenir. Biz neden psikolojimizi bozuyoruz? Neden kendimizi kötü hissediyoruz? Özgüvenimiz neden kayıp? Çünkü kendimize çok büyük hedefler koyuyoruz. O hedefler gerçekleşmeyince de kendimizi başarısız hissediyoruz. İnsan küçük hedefler koyup onları gerçekleştirdiğinde ise bu büyük sıçramalar yerine küçük sıçramalar hayatına dahil olduğunda bu sürdürülebilir başarı o kişiye psikolojik olarak da ruhsal iyi oluş olarak da iyi hale getirir, güçlendirir. İş hayatında çok sık gördüğüm bir hatadan bahsetmek istiyorum burada. Bir yönetici yeni bir ekibin başına geldiği zaman ve hemen sistemi değiştirmek istediği zaman içine düşmüş olduğu hata. Ne o? İnsanları değiştirmek. Bir saniye. Hemen şimdi insanları değiştirmek zorunda değilsiniz. İki, yazılımları değiştirmek. Ne kullanıyoruz? Hemen değiştirelim. Üç, raporlama yöntemlerini değiştirmek. Ve sonra da kültürü değiştirmeye çalışmak. Fakat şunu unutuyorsunuz bakın. İnsan ilişkileri bozuksa en iyi sistemler bile çalışmaz. O değiştirdiğiniz yazılımlar, değiştirdiğiniz raporlama kültürleri çalışmaz. Eğer insanlar birbirine güvenmiyorsa içeride, en modern yazılımı bile o organizasyonun içerisine soksanız, en pahalı yazılımları bile o organizasyona satın alsanız sizi kurtarmaz. Kurtaramaz. Ben bazen danışmanlık süreçlerinde şunu söylüyorum. Önce insanların birbirine günaydın dediği bir atmosfer kurun. Asansörde birbirini gördüğünde gözlerini kaçıran kişiler yerine birbirinin gözünün içine bakıp günaydın, merhaba, nasılsın diyen bir atmosfer oluşturun. Önce bunu yapın. Sonra yazılımları alırsınız. Çünkü organizasyon kültürü PowerPoint sunumlarda değil, koridorda oluşur. Lüks toplantı salonlarında, mükemmel otel eğitim salonlarında değil, koridorlarda buluşulur. Kaizen budur. Her gün değişim dediğimiz şey var ya, büyük laflar değil yani. Küçük ama istikrarlı davranışlar. Bu organizasyonu dönüştürüyor. Liderlik tarafına geldiğimizde ise eskiden liderler her şeyi bilen kahramanlardı. Odaya girerler, karar verirler, sistemi değiştirirler, toplantıları yönetirler. Ama benim LinkedIn gönderilerimi de takip ediyorsanız orada da göreceksiniz. Bu model artık çalışmıyor. Çünkü modern organizasyonlar tek kişinin zekasıyla yönetilemeyecek kadar karmaşık hale geldi. Bugünün liderleri artık kahraman değil, orkestra şefi. Aradaki fark ne peki? Kahraman her şeyi kendi yapar. Kraldır o.

0: Orkestra şefi ise uyumu yönetir, ritmi yönetir, geçişleri yönetir. Parçanın içerisindeki akışı yönetir. İnsanları aynı melodide buluşturur. Ben işte bu yeni nesil liderliği böyle tanımlıyorum. İnsanlar artık emir veren lider istemiyor. Kendilerini sürecin parçası hissettiren liderler istiyorlar. Çünkü değişimi direnç insanın doğasında zaten var. İnsan anlamadığı şeyden korkar. Bilmediği şeyden, değişimden korkar. Dahil olmadığı dönüşümü sahiplenmez. Yukarıdan gelen o büyük vizyon konuşmaları, inanılmaz stratejiler bu yüzden çalışmıyor. İnsan önce kendi hayatındaki küçük problemi çözmek ister. Bu yüzden etkili liderler artık şunu sorması lazım. Bu işi senin için nasıl kolaylaştırabiliriz? Bu işi nasıl sahiplenebilirsin? Kendini bu işin içerisine nasıl dahil edebilirsin? Bakın bu sorular çok küçüktür ama etkisi çok büyüktür. İnsan duyulduğunu hissettiğinde değişime karşı olan direnci azalır. Değerli olduğunu hissettiğinde dönüşümü kabul eder. Ve böylece dönüşüm, o kültürel dönüşümler, liderlerin bir projesi olmaktan da çıkar. Neden? Çünkü dönüşüm kültürün bizzat kendisi olmaya başlar. Evet, kültür böylece kendini ortaya çıkarmış olur. Evet efendim, bugün sizlerle birlikte Kariyer Atlası programında çok kritik bir konuyu konuştuk. Hız, hızın getirmiş olduğu tükenme ve küçük adımların değerinden bahsettik. Her gün %1'lik bir değişimin hayatımızda ne kadar büyük bir etkisi olduğundan bahsettik. Hiçbir değişimi, hiçbir küçük adımla gerçekleşen değişimi küçümsemeyelim dedik. Kariyer Atlası programında bugün sizlerle birlikte bizi en çok yoran şeyin ne olduğunu konuştuk. İş mi, tempo mu, belirsizlik mi? Yoksa sürekli bir büyük bir sıçrama yapma gerekliliği mi? Belki de ihtiyacımız olan tek şey var, hayatı tamamen değiştirmek değil. Belki sadece ritmi yeniden kurmamız gerekiyordur. Çünkü insan bazen hızlandığı için değil, durmadan hızlanmaya çalıştığı için yorulur. Kafasında sürekli hızlı gitmeliyim düşüncesi olduğundan yorulur. Şimdi size küçük bir ödev vermek istiyorum. Yarın sabah işe giderken, masaya otururken, bilgisayarınızı açarken kendinize şu soruyu sorun. Bugün hayatımda hangi %1'lik iyileştirmeyi yapabilirim? Öğrencilere sesleniyorum. Sabah kalktığınızda, okulunuza giderken, sıranıza oturduğunuzda, hocanızla göz göze geldiğinizde kendinize şu soruyu sorun. Bugün hayatımda hangi %1'lik iyileştirmeyi yapacağım? Büyük devrimler düşünmeyin. Küçük ama sürdürülebilir bir adım düşünün. Bir konuşma, bir teşekkür, bir düzenleme, bir alışkanlık. Çünkü büyük dönüşümler küçük ritimlerin birikiminden oluşur. Evet efendim, Kariyer Atlası programından bugünlük bu kadar. Önümüzdeki pazartesi günü yine saat 16.30'da ben Ahmet Şahin Akbulut'ta TRT Radyo 1'de tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Kariyer Atlası.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yıl dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Hacı Bektaş Veli'nin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışıyla Anadolu'nun milli ve manevi birliğini mayaladığını vurgulayan Kurtulmuş, bir olalım, iri olalım, diri olalım hikmetinin asırlardır gönülleri aydınlattığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Hacı Bektaş Veli'yi rahmetle andı. Açıklamasını Hacı Bektaş Veli'nin çağlar aşan mesajına "Bizim de tüm insanlığın da her zamankinden fazla ihtiyacı var" notuyla paylaştı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkındaysa ev hapsi